0: bir ayda özellikle bebeğin günde en az bir kere kakasını yapmasını önemli bir şey bizim için. 5-6 kez çişli, bir kere de kakalı bez almalıyız altından. Hani yeterli beslendiğini görmemiz açısından. Sonrasında özellikle böyle 2-3 ay ile 9 ay arasında bebeklerin dışkılamasında bir seyrelme olabilir. Bazen 10 güne kadar kaka yapmayan bebekler görebiliyoruz. Bu bebeğin karın kaslarıyla hani popo kasları arasındaki iletişim bozukluğu diyeyim, hani tam oturmamış bir sistemden kaynaklanıyor olabilir diyeyim. Bunda da panik olmamak gerekiyor. Böyle bir şey olabileceğini bilmek aile için önemli. 10 güne kadar kakasını yapmadığı olabilir. Hmm. Böyle bir durumda bebeği popodan uyarmak, ağızdan zeytinyağı içirmek gibi bir şeyi asla önermiyoruz. Onun yerine karnına böyle sadece masaj yaparak, saat yönünde karnını ovalayarak, dizlerini karnına böyle bastırıp çekerek, masaj yaparak rahatlamasını sağlayabiliriz. Bunun geçici bir süreç olduğunu, bebek büyüdükçe kendiliğinden geçeceğini bilirsek içimiz daha rahat olur. Evet. Bir de tabii anne de yediklerine dikkat edecek ve bebeğe özellikle mesela dediğimiz ya pirinç, baba, bu tarz şeyler, hani bunlar bebeğin dışkılama sayısını azaltabilecek gıdalar. Sebze ağırlıklı beslenip suyunu, anne sütünü veriyorsak bebeğe hani çok karşılaşmayız bu durumla.
1: Yani anne sütü alıyorsa kabızlık pek de korkulan bir durum söz konusu olmuyor herhalde. Dikkat çekmiyor. Peki çok teşekkür ediyorum bugün için aktardığınız bilgiler için. Bir gün özellikle sadece bebek neden kusar diye konuşalım. Bu çok önemli bir konu. Bugün ona giremedik ama önümüzdeki günlerde belki ondan da konuşuruz.
0: Tamam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ekim Pasinlioğlu bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben Bebeğimle Mutluyum da bugün iki önemli konuyu konuştuk. Özellikle ek gıdalar, bu süreci doğru yönetmek çocuğun ömür boyu beslenme alışkanlıklarını ilgilendirecek, etkileyecek. Bir diğer taraftan da aşı, kesinlikle aşı karşıtlığı konusunda harekete geçmeye çalışanlar, bu konuda bilgi almaya çalışanlar. Önce aşının ne olduğunu ve nasıl faydası olduğunu, bebeğin sağlığına nasıl katkılar oluşturduğunu öğrenmeliler. Aşı karşıtlığında özellikle bazı katkı maddelerine, aşının içindeki bazı katkı maddelerine karşı çocuğun tepki gösterebileceğini düşünüyor aileler. Ama eğer aşı olmazlarsa da o hastalığa yakalanmaları durumunda ve hastalığı ağır geçirmeleri durumunda hakikaten çok ağır bedelleri olduğunu bilmeliler. Bu çok büyük bir sorumluluk. Çok iyi araştırmak gerekiyor. Aşı Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanan bir şey. Çocuklar için pek çoğu ücretsiz karşılanıyor. Bu çok büyük bir destek aileye. Dünyanın pek çok yerinde olmayan bir destekten bahsediyoruz. O yüzden lütfen çocuklarınızı aşılatmayı ihmal etmeyin. Tekrar görüşmek üzere, sağlıkla, bebeklerinizle, mutlulukla, huzurla güzel bir hafta sonu geçirin diyelim. Görüşmek üzere efendim, hoşça kalın. Bebeğimle Mutluyum.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, başkaları hakkında kötü düşünmek, ne bileyim işte bir olumsuz bir şey olduğu zaman işte filanca yapmıştır onu demek, onun başının altından çıkmıştır bu demek, İşte şöyle adamdır böyle adamdır diye kötü şeyler söylemek hakkında veya düşünmek dinimizce uygun bir davranış mıdır? Yani bir Müslümana yakışır mı?
1: Mustafa Bey, şimdi Anadolu evliyalarından Şemseddin Sivasi Hazretleri talebelerine bir nasihatta bulmuş özlü bir şekilde. Yani konumda cevabını veriyor mübarek. Buyuruyor ki Allah-u Teala'nın emri üzere kimseye suizan etmemeli. Kötü düşünmemeli. Hüsnüzanda bulunmalı. Zira burası önemli. Hiç kimseyi araştırmak ve teftiş etmekle vazifeli değiliz. Fahri müfettiş misin arkadaşın değil mi? Ama öyle de şöyle de yaparız.
0: Sana kim verdi o vazifeyi?
1: Tamam, kim verdi o zaman?
0: Kendine bir bak önce değil mi?
1: Değil mi?
0: Yani insanın...
1: Sana ne ya? Vallahi Allah.
0: Kendiyle uğraşması
1: lazım. Kendiyle uğraş. Efendim ben işte aynı hakikati söylüyorum. Hakikati söylediğin için de gıybet oluyor ya. Eğer söylediğin yalansa ayrıca bir de iftira olur. Hem gıybet hem iftira olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bu çok yaygın biliyor musun? Ben hakikati söylüyorum diyor. Eğer gerçekten efendim ben aslında onu seviyorum. Madem seviyorsun kıyabında değil. Git yüzüne karş de ki arkadaş sen böyle böyle böyle böylesin. Bu işten vazgeç diyebiliyor musun? E canım şimdi giderse kavga ederiz. Ha, derdin senin o zaman gıybet etmek. Değil mi? O çıkıyor neticede. O çıkıyor neticede. Çünkü herhangi bir kimse hakkında kesin olarak bir şey bilmeden o kimseyi kötü bilmek veya öyle karar vermek kötü huylardandır. Böyle düşünmek haramdır ve de büyük günahlardandır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler suizan etmekten kendinizi koruyun. Zannetmenin bazısı günahtır. Haramdır yani. Cenab-ı Hak yasak etti buyuruyor. Resulullah Efendimiz de bir hadiste suizan etmeyiniz. Su kötü demektir. Zan kötü zan. Yani başkası hakkında kötü düşünmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi birbirinizle muhabbet ediniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez buyurmuştur. Dolayısıyla din büyükleri kendi hayatlarında talebelerine hayattayken nasihat etmişler. Kitaplarına yazmışlar. Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerinde bildirilenleri de kitaplarına almışlar ve onlar da bildirmişler. Bu sebepten dolayı ehl-i sünnet âlimlerin kitaplarını okumamız gerekir. Çünkü insan okumazsa Osmanlıca kitaplarda Mustafa Bey bir ifade geçiyor. Cahil sofu şeytanın maskarası olur diye. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz sokakta hanımıyla konuşurken yanlarından geçmekte olan bir kimseye bu konuştuğum kendi bu konuştuğum kadın benim hanımım Safiye'dir buyururlar. Bunun üzerine ya Resulallah sizden de mi şüphe edilir diye arz edince Peygamberimiz kan insanın damarlarında dolaştığı gibi şeytan da insana nüfuz eder kalbine şüphe sokar. Ya. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar ince hassas konularda yol göstermiş ki efendim o zaman değil ya ta kıyamete kadar gelecekleri için o formüldür o ölçüdür o.
0: Şimdi daha çok lazım.
1: Diyor ki bu konuştuğum hanımım Safiye'dir. Yani şeytan girer ya kimin işte karıyla kızıyla falan bir de peygamber diyorlar falan diye başlar. Şeytan oradan girebilir.
0: Acaba mı dese bile yani.
1: Tabii. Yani tehlikeli bir durum. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Herhangi bir Müslümanın günah işlediğini zannetmek muhakkak o yapmıştır. Veya zaten ondan öyle şeyler beklenirdiği gibi zan ve tahminlerde bulunmak suizan olur. Ki büyük günahlardandır. Böyle günahlar yalnız tevbe etmekle affolmaz. Diyecek bizi izleyemedin dinleyenler. Ne yapacağız ya peki? Mustafa Bey burada kul hakkı da var. Ben şimdi sen yokken Mustafa Toköz böyle, Mustafa Toköz böyle, Mustafa Toköz böyle. Ben biliyordum zaten ona öyleydi böyleydi falan filan. Ama söylediklerinin hepsi boşa çıktı. Tövbe ettim ben. İyi de arkadaş gideceğim. Mustafa Turgöz'e diyeceksin ki ben senin hakkında böyle böyle böyle dedim. Ben hata ettim. Bilmiyordum.
0: Hakkını helal et.
1: Hakkını helal et. Hani yalvararak, onu sana bekleyerek sabırla helal ettirmen lazım. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki kul hakkı olan günahları tövbe etmenizi de affetmiyor buyuruyorlar. Önce onunla helallaşacaksın. Ne yaparsan yap. Ya helal etmezse eder sen samimiysen. Ya bu kadar emin konuşma diye hatırına gelenler olabilir. Hudaybin İyad Hazretleri Yahudi aynı şekilde ya. Yahudi. İnsafa geldi Yahudi ya. Müslüman değil. Gitti dedi ki yani dedi, param bitti. Senin paranı ödeyecek durumda değilim. Ben diyor kölen olayım. Ömür boyu sana çalışayım. Veya beni köle olarak sat diyor. Ya çok büyük aynı şekilde şey ya. Yani netice itibariyle Yahudi de olsa insafa gelmiş ya. Bir dakika demiş ya. Bir dakika demiş ya. Ama demiş ben demiş bir şey dedim. Hani benim param elime geçmedikçe ben affetmem hakkımı falan
0: demiştim.
1: Demiş, ha, demiştim diyor. Gel gidelim bizim eve diyor. Şu minderin altında diyor. Altınlar var. Al onu bana ver diyor. Ben de hakkımı helal edeyim. Kızay bir niyet hazretleri bir şeyden haberi yok. Elini sokuyor minderin altına. Bir avuç altın buyur diyor. Bunu adam altını görünce aklı başına gidiyor.
2: Demiş bir dakika dur.
1: Ben demiş Tevrat'ta görmüştüm. Hakiki tövbe edenin tövbe edenin elinde çakıl taşı altın olur. Orada altın falan yok diyor. Ben çakıl taşı koydum diyor. Senin ağladığını sızladığını görünce bu Tevrat'taki bilgi doğru mu? Bu adam da aynı şekilde samimi mi diye diyor. Şeyi görmek istedi.
0: İmtihan etmiş adam.
1: İmtihan etmiş yani. Ve neticede diyor anladım ki diyor oradaki bilgi doğruymuş. Sen de samimiymişsin. Sen diyor hakkımı helal ettim. Yani kul hakkı olan suizanda kul hakkı var. Gıybette kul hakkı var. İftirada kul hakkı var. Efendim işte ben helallik diledim ama etmedi. Etmezse etmesin canım. Etmesi etmesi de toprağın altında göreceksin bunu ama. Allah-u Teala bunların hepsinin hesabını tek tek tek aynı şekilde soracak mı? Elbette ki soracak. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında bir gün bir kimse bir kadınla sokakta şüphe uyandıracak şekilde konuşuyordu. Hazreti Ömer bu durumu görünce o kimseye yaklaştı ve öfkeli bir şekilde bakmaya başladı. Hazreti Ömer'in bakışlarından vaziyeti anlayan adam biraz efendim bu kadın yabancı değil benim hanımımdır dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer madem ki kadın senin hanımındır öyleyse ne diye şüpheleri üzerine çekecek şekilde konuşuyorsun? Bazılar var ya böyle bir bakıyor bir oraya bakıyor. Bir oraya.
0: Suçu üstüne çekenler var.
1: Paratoner gibi.
0: Evet.
1: Allah Allah. Niye böyle yapıyorsun o zaman? İslam alimlerinden hemen hemen hepsi aynı şey gibi herhangi bir konuda alamet ve işaretlere bakarak hemen kesin hüküm vermek doğru dedi. Doğru değildir. Böyle yapmaktan sakının hemen kesin hüküm vermeyin. Tabii bayak izleri ona ait doğrudur. Bu eve o girmiştir. Bahçeye o girmiştir. Kayısılar da o çalmıştır. Ya nereden gördün? Görmedin ama işte açık açık belli işte bu ayak izleri ona ait. Ya aynı numarada aynı ayakkabıyı giyen başkası da vardır. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani hemen bir de suizan etme. Aa ben bilirim onu o söylemiştir. O öyle şeyler
0: ondan
1: yapar.
0: Ondan beklenir ya falan.
1: Onun için öyle peşin hüküm vermek Allah-u Teala korusun bizi de başkalarını da aynı şekilde perişan eder. Onun için de hani baştan naklettik Anadolu Evliyalarına Şemsettin Sivasi Hazretleri'nin buyurduğu gibi kimseyi araştırmak ve teftiş etmekle vazifeli değiliz. Müfettiş değiliz biz. Yani Allah-u Teala bize bir ömür vermedi. Git aynı şekilde benim kullarım neler yapıyor şunları araştır. Bana bildir not et. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hatta tam tersi elinden geliyorsa emir maruf ya. Elinden gelmiyorsa onu seven birisine söyleyerek o kötü işi varsa ondan uzaklaştırırsın. Hatta bize tam tersi kitaplarda Müslümanın ayıplarını kusurlarını örtme vasfesi vermiş.
0: Tecessüs haramdır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki bir toplulukta Allahü Teala'nın ismi anılmaz ve Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirilmezse kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Şevahidin Nübüvve Peygamberlik Müjdeleri.
3: Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Müslüman olmadan önce birçok rahip ile sohbet etmiş, pek çok patriğin hizmetinde bulunmuştu. Her biri ömrünün sonunda başka bir rahibin yanına gitmesini vasiyet etmişti. Yanında bulunduğu son rahibin de vefatı yaklaşınca

sizden sonra kimin yanına gideyim diye sordu. O rahip dedi ki, şu anda yeryüzünde sohbetinde bulunacağın ve sana hayır gelecek bir kimse bilmiyorum. Fakat ahir zaman peygamberinin gönderilmesi yaklaştı. O peygamber İbrahim aleyhisselamın dini üzere olur. O iki taşlık arazi arasında ve hurma ağacının bol olduğu bir yerde bulunacaktır. İki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü vardır. Hediyeyi kabul eder, sadakayı kabul etmez. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, o rahibin vasiyeti üzerine Arabistan'a gitmek üzere yola çıktı. Sonunda Medine'ye ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ederken Kuba'da konakladıkları sırada Selman-ı Farisi radıyallahu anh yanına bir şeyler alıp Resulullah'ın huzuruna gitti. Götürdüğü şeyleri "Bunlar sadakadır." diyerek takdim etti. Resulullah eshabına "Siz yiyiniz." buyurdu ve kendisi yemedi. Selman-ı Farisi kendi kendine "Alametin birisi ortaya çıktı." dedi. Bundan sonrasını kendisi şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dan Medine'ye gelince yine yanıma bir şeyler alıp huzuruna gittim. "Bunlar hediyedir." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabıyla birlikte o hediyeden yediler. Kendi kendime ikinci alamet de tamam dedim. Sonra bir defasında daha huzuruna vardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bakî kabristanında eshabından birinin cenazesindeydi. Üzerinde biri rida, biri de izar olmak üzere iki gömlek vardı. Ben nübüvvet mührünü göreyim diye yakın durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni nübüvvet mührünü görsün diye mübarek omuzundan ridasını indirdi. Nübüvvet mührünü gördüm. Tam rahibin bana tarif ettiği gibiydi. Elimde olmayarak eğilip nübüvvet mührünü öptüm ve ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni huzuruna çağırdı. Varıp oturdum. Başımdan geçen hadiseleri birer birer anlattım. Hoşlarına gitti. Eshab-ı kiramın da bunları duymasını istedi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir Yahudinin kölesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi'ye "Sahibine söyle, seni bedel karşılığında serbest bıraksın." buyurdu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh sahibine çok ısrar etti. Bunun üzerine Yahudi onu 300 hurma ağacı dikip tutturması ve 40 kayye gümüş yani 4000 dirhem gümüş vermesi şartıyla serbest bırakacağını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına "Kardeşiniz Selman'a yardım ediniz." buyurdu. Eshab-ı kiramın her biri elinden geldiği kadar yardım edip 300 hurma fidanı topladılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Selman, bunların dikileceği yerleri kazıp hazırla ve bana haber ver." buyurdu. Çukurları kazıp hazırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi mübarek elleriyle hurma fidanlarını dikti. Selman-ı Farisi radıyallahu anh yemin ederek "Canım kudretinde olan Allahü Teala hakkı için o hurma ağaçlarının tamamı tuttu." Sonra eshaptan birisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna yumurta büyüklüğünde halis altın getirdi. Bir madinde bulmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi'yi radıyallahu anh çağırıp "Al bunu serbest bırakılman için istenen borcunu öde." buyurdu. "Ya Resulallah, zimmetimde 40 kayye borç vardır.
bu kâfi gelmez deyince, Allahü Teala senin borcunu bununla eda eder buyurdu. Bir rivayette de şöyle bildirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yumurta büyüklüğündeki o altını mübarek diline dokundurdu ve bununla borcunu öde buyurdu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh onu alıp Yahudi'ye götürdü. Tarttılar, tam 40 kayye çıktı. Ne eksik ne de fazlaydı.

Bid'at karanlıklarının ortalığı kapladığı böyle bir zamanda, bid'atlerden bir bid'atin ortadan kalkmasına sebep olmak ve unutulmuş sünnetlerden bir sünneti meydana çıkarmak pek büyük bir nimettir. Sahih olan hadis-i şeriflerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana 100 şehit sevabı vardır. Bu işin büyüklüğünü bu hadis-i şeriften anlamalıdır. Fakat bu işi yaparken gözetilecek mühim bir incelik vardır. Yani bir sünneti meydana çıkarayım derken fitne uyanmasına sebep olmamalı, bir iyilik çeşitli kötülüklere, zararlara yol açmamalıdır. Çünkü ahir zamandayız. Müslümanlığın zayıf, garip olduğu bir asırdayız. Hadika'da fitneyi anlatırken diyor ki, fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları hükümete karşı isyana kışkırtmak demektir. Fitneye sebep olacak nasihati yapmamalıdır. Gücü, kuvveti, selahiyeti olan nasihat etmez ise, müdahene olur, haram olur. Gücü yettiği halde, fitne çıkarmamak için nasihat etmezse, müdara denir, caiz olur. Hatta müstehap olur. Güç kullanmak, hükümet adamlarının vazifesidir. Alay edenlere, zarar yapacaklara nasihat verilmez. Nasihat, birinin yüzüne karşı olmamalı, umumi olarak ortadan söylenmelidir. Hiç kimseyle münakaşa etmemelidir. Resulullah'a biri geldi. Onu uzaktan görünce, kabilesinin en kötüsüdür buyurdu. Odaya girince, gülerek karşılayıp, iltifat eyledi. Gidince Hazreti Ayşe radıyallahu anha sebebini sordu. İnsanların en kötüsü zararından kurtulmak için yanına yaklaşılmayan kimsedir buyurdu. O Müslümanların başında bulunan bir münafık idi. Müslümanları onun şerrinden korumak için müdara buyurdu. Fıskı, fuhşu, zulmü açık yani herkes arasında yayılmış olanı başkalarına söylemek, gıybet olmayacağı ve şerrinden korunmak için müdara caiz olduğu buradan anlaşılmaktadır. Dini ve dünyayı korumak için dünyalık vermeye müdara denir. Dünyalık ele geçirmek için dini vermeye müdahene denir. Tatlı dil ile iyilik ve hatta yalan söyleyerek gönül almak, dünyalık vermek olur. Müslümanların gizli yaptıkları büyük günahlarını görünce örtmek lazımdır. Başkalarına söylerse kazf olur. Zan ile, iftira ile söylemek ise daha büyük günahtır.

Ezan, minarede veya mescidin dışında okunur. Mescidin içinde okunmaz. Telhin ile, yani kelimeleri bozacak şekilde uzatarak teganni yapmak mekruhtur. Arabiden başka dil ile ezan okunmaz. Hindiyye de diyor ki, müezzinin sesini takatinden fazla yükseltmesi mekruhtur. İbni Abidin rahimehullahü teala diyor ki, ezanın uzaklardan işitilmesi için müezzinin yüksek yere çıkıp okuması sünnettir. Birkaç müezzinin bir ezanı birlikte okumaları caizdir. Alimlerin bu yazılarından anlaşılıyor ki, hoparlörle ezan, kâmet okumak ve namaz kıldırmak bid'attir. Bid'at işlemek büyük günahtır. Hadis-i şerifte, bid'at işleyenin hiçbir ibadeti kabul olmaz buyuruldu. Hoparlörün sesi

0: insanın sesine çok benziyor ise de, insan sesinin kendisi değildir. Mıknatısın hareket ettirdiği parçalardan hasıl olan sestir. Yüksek yere çıkıp ayakta duran insanın sesi değildir. Hoparlörleri minarenin, çatının sağına soluna, arka tarafına koyarak, sesin kıbleye doğru çıkmaması da ayrıca günah olmaktadır. Sesin uzaklara ulaşmasına ve hoparlörün tırmalayıcı, metalik sesine ihtiyaç da yoktur. Çünkü her mahallede mescit yapmak vaciptir. Her mahallede ezan okunacak, her evden mahallesinin ezanı işitilecektir. Hazin olan insan sesleri uzaklardan işitilmekte, kalplere ve ruhlara tesir etmekte, imanları tazelemektedir. Müezzin ezanı ve imam efendi kıraati cami civarında bulunan ve camideki cemaate işittirecek kadar tabii sesleriyle okur. Uzaklardan işitilmesi için kendilerini zorlamaları mekruhtur. Hoparlör kullanmaya lüzum olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Hülasa, hoparlör denilen borudan çıkan ses ezan değildir. Müezzin efendinin ağzından çıkan ses ezan-ı Muhammedi'dir. Büyük İslam alimi Ebu Nuaym İsfahani'nin Hilyetül Evliya kitabındaki hadis-i şerifte, çalgıdan çıkan ezan sesi şeytan ezanıdır. Bunu okuyanlar şeytanın müezzinleridir buyuruldu. Bazı din cahilleri hoparlörün faydalı olduğunu, sesi uzaklara götürdüğünü söylüyorlar. Peygamberimiz, ibadetleri benden ve eshabımdan gördüğünüz gibi yapınız. İbadetlerde değişiklik yapanlara bid'at ehli denir. Bid'at sahipleri muhakkak cehenneme gidecektir. Bunların hiçbir ibadetleri kabul olmaz buyurdu. İbadetlere faydalı şeyler ilave ediyoruz demek doğru değildir. Böyle sözler din düşmanlarının yalanlarıdır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Edirne ilimizin Şirin büyük ilçesi Keşan'dan sesleniyorum. Keşanlı Ali Destanı ile beraber meşhur olmuş bir şehirdir demeyelim. Ondan çok önceleri Osmanlı'nın Gazi Süleyman Paşa ile beraber kuvvetleri 1354'te Çardak bölgesinden Gelibolu'ya geçtikten sonra Koru Dağları'nı aşan askerlerimiz Keşan'ı buldular. Tabii Keşan o zaman da yerleşim yeriydi. Bizans'ın topraklarıydı burası. Daha sonraki yıllarda Osmanlı toprağı oldu ve ondan sonra da Çimenlik Kalesi ile beraber artık tamamıyla Türk yurdu olarak bugüne kadar devam etti. Milattan önce 4000 yıllarından itibaren Keşan'ın meskun mahal, yani bugünkü ifadesiyle yerleşim yeri olduğunu biliyoruz. İşte Büyük Dara'nın buraya da İpsala'ya da geldiğini yine biliyoruz. Ondan sonraki yıllarda da Roma döneminde aynı şekilde buralar yerleşim yeriydi. Sonra Bizans da buralarda bulundu. Hatta zaman zaman da Osmanlı'dan bu bölgeden askerle Gazi Süleyman Paşa'nın da emrinde Mora Yarımadası'ndaki Bizans'a düşman olan güçlerle savaşmaya Bizans yardıma çağırdı, ona gidildi. Böyle enteresan şeyler devam ediyordu. Yani Osmanlı ile Bizans her zaman dişe diş düşman olarak yaşamadılar. Bizans imparatorları kendi işlerindeki bazı çekişmeler sebebiyle kendi insanına güvenmedi. Türk ve Müslüman Osmanlı Devleti'ne güvendi. Orhan Gazi'den öyle yardım istedi. Osman Gazi'den de yardım istedikleri olmuştur. Daha sonraki yıllarda da yine İstanbul'un fethi zamanına kadar Bizans'ın ara ara Osmanlı'dan yardım talepleri olmuştur. Hem asker yardım talepleri olmuştur, hem de şehirlerindeki harabiyeti giderebilecek, çeşitli onarımları, tamirleri yapabilecek mimar ve usta talepleri de Osmanlı'dan yine Bizanslar tarafından yapılmış. Osmanlı da bunları seve seve karşılamıştır. Zaman zaman Osmanlı Devleti İstanbul'u muhasara ettiğinde, ki 6 defa muhasara etti Fatih Sultan Mehmet Han'dan önce. 2. Murat Han zamanında muhasara etti. Yıldırım Bayezid Han zamanında daha önce 4 defa muhasara edildi. Ama bir türlü düşmedi. Çünkü bu demek ki Allah-u Teala'nın takdiri Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olacakmış. Ona oldu. İşte Keşan'da zaten, Keşan Kırklareli'ne kadar, Uzun Köprü Lüleburgaz'a kadar tamamıyla buralar Türk ve Müslüman yurdu olmuş. Hatta Batı Trakya bölgesindeki birçok bölgeler de artık Gümülcine tarafları tamamıyla Osmanlı toprakları haline gelmiş idi. Yani Bizans'ın etrafı iyice çevrilmişti. Şimdi Keşan'ın eski Yunan, Pers, Makedonya Krallığı, Büyük İskender zamanı ve Bizans idaresindeki zamanları hususunda fazla bilgiye ulaşamıyoruz. Belki bunun özel tarihçileri bu bilgilere ulaşabilirler. Efendim, milattan önce 700. yıllarda Darius Sunda buralarda 4. yüzyıl diyor bazı kayıtlarda, bazı kayıtlarda da 7. yüzyıl zamanında, efendim 7. yüzyılda böyle bir Darius idaresi olduğu söyleniyor. Milattan sonra 395 yılında bu bölge Roma'nın oldu. Malum Roma ikiye bölünmüş idi. O zamana kadar tek Roma iken ikiye bölündü. Doğu Roma, Batı Roma oldu 395'ten itibaren. Bu da Doğu Roma'nın hissesine düşmüş oldu. Her ikisi de Hristiyan olduğu halde birisi Katoliklik yolunda devam etti, öteki de Ortodoksluk yolunda devam etti. Tabii bu Ortodokslarla Katoliklerin sadece Fransa'daki yaptıkları, efendim, Saint Barthélemy katliamında aynı peygambere inanan kimselerin birbirini 20 bin kişiden ziyade nasıl öldürdüklerinin hikayeleri tarih kitaplarında bol bol anlatılmaktadır. Ben bunun detayına girmiyorum. Hele bu zamanlarda böyle bazı siyasi sebeplerle, efendim, Türklerin bazı yanlış işler yaptığını anlatmaya kalkan Avrupalı yöneticilere buradan da bunu duyurmayı kendime vazife ediniyorum. Şimdi bu karayolunun kenarında, hemen bu kadar sıkışık trafikte, biraz da yağışlı bir havadayız. Onun için gürültüyü almasın diye de böyle bir el mikrofonuyla sizin karşınıza çıktık. Gidelim de biz biraz da Keşan'ı şöyle arkamızdan görecek şekilde iyi manzaralı bir yerden hem Keşan'ı seyrettirelim, hem de Keşan tarihine orada devam edelim istiyorum. Geçelim şimdi yeni yerimiz efendim. Şimdi karayolları levhasının önünden hareket ettik. Bir hastanenin terasında sizlere Keşan'ı biraz seyrettirelim istedik. Onun için bu terastan sesleniyorum. Efendim, şimdi Keşan adı nereden geliyor? Diyorlar ki işte burada bir han varmış. Kaşağı hanmış. Atları, develeri kaşağılarlarmış. Hani onların sırtındaki çeşitli böceklerin falan gitmesi için de, bir de kaşıntı olur. Hayvan kendi kendini insan gibi kaşıyamaz. İnsan bile bazı yere erişip de kaşıyamıyor sırtına mesela. Bunun gibi Kaşahan, oradan gelme bir isim olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Belgelere bunu yazmışlar ama bir rivayet olarak yazmışlar. Ona da saygı duyarız tabii. Onun için de kalkıp da yok yanlış olmuş, asla uygun olmamış diyemeyiz. Burası daha ziyade İran, Pers topraklarında Keşan diye bir bölgeden gelen Türkmen yörüklerinin yerleştiği yerdir deniyor. bu hakikate biraz daha yakın. Nasıl yakın? Şöyle yakın. Moğol istilası kan dökerek Anadolu'ya kadar yaklaştığında, ya Anadolu'ya daha girmeden, İran topraklarındaki Türkmenler kabileler halinde, bir rivayette 25-30 bin Türkmen Anadolu'ya geldiler. Anadolu'da muhtelif yerlerde iskar edildiler. Bir kısmı da, büyük bir kısmı da Toros dağlarının ulaşılmaz yerlerine kadar çıktılar ki bu zalimlerden canımızı kurtaralım diye. Çünkü adamlarda din iman yok. Ayakta ne görürlerse yere deviriyorlar hemen. Sonra duydular ki Anadolu'ya da girmiş bu Moğollar. Bu sefer Anadolu'yu da terk ettiler. Gelibolu üzerinden bu topraklara geçerek Keşan, Uzun Köprü ve Kırklareli'ne kadar geldiler. Kırklareli'de bir beylik kurdular. İstanbul'un fethinden çok önceleri, belki 100 sene öncesinde Kırklareli'nde bir Türkmen beyliği kurulmuş oldu. İhtimal ki bunlar Müslüman Türkmenlerdi. Duydular ki Anadolu'ya da girmiş, artık Avrupa'ya doğru geliyorlarmış. Romanya topraklarına sığındılar. Bugün Romanya'nın Dobruca bölgesinde, yani sayıları ihmal edilemez, fakat çok fakr-ı zaruret içerisinde olan Dobruca Müslümanları var, bu Dobruca Türkleri var. İşte bu Türklerin ta bu saydığım silsileyi geçerek oraya giden insanlar olduğu katiye yakın olarak söylenmektedir. Bu da Keşan'ın da bir Türkmen yurdu olduğunu söylememizde herhalde bizi yanlış çıkaracak bir ihtimal de olmayacak. Daha sonraları onlar gitti geldi falan filan ve Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldıktan sonra Hersekzade Ahmet Paşa'ya burası has olarak verdi. Has ne demek? Has Osmanlı'da bir toprak sistemi, yani toprağın işletilme sistemi. Öyle ki toprağını işlemeyenin elinden devlet alıyor. Çünkü bu toprak benim diyor devlet. Sana kullanmak üzere verildi. Şimdi öyle değil. Adam yurt dışına gidiyor, 50 sene varsın dursun canım diyor. Bir gün geliriz diyor. İyi ama milli servet gidiyor. O işlemediğin toprağın yanındaki işlenen toprak da zarar görüyor. Haşerat da çoğalıyor. Komşuna zarar veriyorsun. Bu böyle, ya benim evim var, evim dursun. Evi de icabında devlet bazı şartlar dahilinde, hani evine bakmayan, köhne halde bırakıp yangın tehlikesini bilmem, fareler, onlar bunlar, zararlı hayvanların ürediği bir yeri elinden alabilmeli. Demokrasi bu zaten. Etrafı rahatsız etmeyecek bir düzen kurmak için lazım. Buraya bir has olarak kuruldu Fatih Sultan Mehmet Han zamanında. Sonradan buraya Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnavutluk'tan gelen göçmenler iskan edildi. Ne zaman oldu? Çok Türklerin Avrupa'ya akınları ve arkadan da Anadolu'dan getirdikleri Türk Müslüman aileleri Avrupalarda iskan etmeleri tam tersine akmaya başladı. Ne zaman? 1828-29 Osmanlı-Rus Harbi'nden itibaren. Maalesef Rus geldikçe bu tarafa doğru bizim oradaki kardeşlerimiz bu taraflara sürgün yediler. Arkasından 1877-78, yani 93 Harbi, Osmanlı-Rus Harbi çok büyük bir göçe sebep oldu. 300 binden ziyade insan yollara düştü. Aralık ayında çamurlu yollarda, efendim neredesin Türkiye, neredesin Anadolu diye ağlaya ağlaya geldiler. Bunların hepsini bu topraklar aldı, emdi, absorbe etti. Arkasından tabii Birinci Dünya Harbi, Birinci Dünya Harbi öncesindeki Birinci ve İkinci Balkan Harpleri, bilhassa İkinci Balkan Harbi zamanında tam bir soykırım yaşandı Avrupa'da. Balkan devletleri Osmanlı'nın mirasını paylaşmak için evvel emirde, biz burada bir Bulgaristan kurarsak, bir Yunanistan kurarsak, burada Türkler ve Müslümanlar olmasın, nüfusu seyreltelim diye insanları göz göre göre öldürdüler.

Keşan tarihi hakkında kısaca bir bilgi vermeye çalıştım. Burada güzel bir tarihi cami var. Hersekzade Ahmet Paşa'nın yaptırdığı mükemmel, hoş bir cami. Trakya'da pek fazla emsali yok. Efendime söyleyeyim. Kullanılan malzemesi biraz keşan taşı denilen kömür ocaklarındaki taban taşı vardır. Suyu tutan taş. O taştan yapılmış bir cami ama mükemmel bir cami. Onu da bundan sonraki programlarımıza göstereceğiz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallâk-u Rahîm oldur, Razzâk-u Kerîm oldur, Faâl-u Hâkim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kâdî-i hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır, neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri.

onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, üç şeyi yapan Müslümanın imanı kamildir. Ailesine hizmet eden, fakirler arasında oturan ve hizmetçisiyle birlikte yiyen. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz çocuk terbiyesi. Değerli dinleyenler, çocuk ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher olup mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilir?

ettirilirse onun mahsulü alınır. Neye meylettirilirse oraya yönelir. Eğer hayrı adet eder öğrenirse hayır üzerine büyür. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadete anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana baba ve hocalarına da verilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmezseniz mesul olacaksınız. Çok Müslüman evladı, babaları yüzünden Veil ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım, onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kabe'yi muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Bir insanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk, günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse babasına da o kadar günah yazılır. Kendinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse haram işlemiş olur. Çocuklarına içki içiren, kumar oynamaya alıştıran, müstehcen neşriyatı okumasına sebep olan, yalancılık, hırsızlık gibi kötü huylara alıştıran, kıbleye karşı ayak uzatmasına sebep olan kimse günah işlemiş olur. Dinimizin temeli, imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır yok olur. Allahü Teala Müslümanlara emri marufu emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz buyuruyor. Nehi münkeri emretmekle de yasak ettiğini bildirdiği haramların yapılmasına razı olmamamızı istiyor. Allahü Teala Tahrim suresinin 16. ayetinde buyuruyor ki, kendinizi ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz. Kur'an-ı Kerim'de nefislerimizi ve aile efradımızı, yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden korumamız emredilmektedir. 50-100 senelik kısa bir hayat için evladımızı dünya felaketlerinden korumaya çalıştığımız gibi, ebedi felakete düçar olmaması için ahiretini de korumamız lazımdır. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da, imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve kötü arkadaşlardan ve zararlı neşriyattan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı kötü arkadaştır. Kötü arkadaşları onun küstah, yalancı, hırsız, saygısız ve korkusuz olmasına sebep olabilir. Senelerce de bu kötü huylardan kurtulamaz. Ne zaman çocukta iyi bir hareket görülse onu takdir etmeli, mükafatlandırmalıdır. İnsanların yanında bazen onu övmelidir. Amcası, benim çocuğum böyle yaptı diyerek iyiye teşvik etmelidir. Bir kabahat işler veya kötü bir söz söylerse birkaç defa görmezlikten gelmeli, onu yapma dememeli, azarlamamalıdır. Sık sık azarlanan çocuk cesaretlenir, gizli yaptıklarını açıktan yapmaya başlar. Yaptığı kötü işlerin zararı kendisine tatlı dille anlatılmalı, ikaz edilmelidir.
Yapılan iş dine aykırıysa işin zararı, fenalığı ve neticesi anlatılarak o kötü işe mani olmalıdır. Baba, baba olduğunu, büyük olduğunu hissettirmelidir. Anne, çocuğu babasıyla korkutmalıdır. Her gün bir müddet oynamasına izin vermelidir ki çocuk sıkılmasın. Sıkılmak ve üzülmekten kötü huy hasıl olur ve kalbi körleşir. Hiç kimseden para istemesine müsaade etmemelidir. Fazla konuşmamasını, yemin etmemesini, büyüklere saygı göstermesini öğretmelidir. İyi insanların güzel hallerini anlatıp onlar gibi olmaya, kötü insanların kötülüklerini anlatıp onlar gibi olmamaya dikkat etmesi öğretilmelidir. Çocuğa her istediğini almak ve lüks içinde yaşatmak uygun değildir. Büyüyünce de her istediğini ele geçirmeye çalışır. Fakat bunda muvaffak olamayınca sükutu hayale uğrar. İsyankâr olur. Kendimiz helal yediğimiz gibi çocuklarımıza da helal yedirmeliyiz. Haramla beslenen çocuğun bedeni necasetle yoğrulmuş çamur gibi olur. Böyle çocuklar da pisliğe, kötülüğe meyleder. Sadece çalınan şeylerden başka haram yok zannetmemelidir. Helal kazancı olan alışveriş ilmini bilmezse haram yer. Ödünç alıp vermede bile harama düşer. Çocuğa israf etmemesini, kanaatkar olmasını öğretmelidir. Bazen de yavan ekmek yemeye alıştırmalıdır. Çocuğun kötü yerlere gitmesine mani olmalıdır. Çocuk kötülerin yanında ahlaksız, yalancı, hırsız ve hayasız olur. Baba ne devamlı asık suratlı durmalı, ne de çocukla fazla yüz göz olmalıdır. Baba konuşmasının heybetini korumalıdır. Çocuğa babasının malıyla övünmemesi tembih edilmelidir. Tevazu sahibi ve kibar olması öğretilmelidir. Başkalarından bir şey almanın zillet olduğu, veren elin alan elden üstünlüğü bildirilmelidir. Hasisliğin çirkinliği öğretilmelidir. Başkalarının yanında edepli oturması, ayak ayak üstüne atmaması, laubali hareketlerden uzak durması telkin edilmelidir. Fazla konuşmaktan çocuğu men etmelidir. Fazla konuşmanın hayasızlığa yol açtığı, çenesi düşüklüğün kötülüğü belirtilmelidir. Çocuk nasıl olsa konuşmasını öğrenecektir. Maksat ona icap edince susmasını, bu büyüklerin sözünü dinlemesini öğretmektir. Doğru da olsa çokça yemin etmesine müsaade etmemelidir. Varayoğa yemin kötü bir alışkanlıktır. Büyüklere hürmet etmeyi, yerini onlara vermeyi ve herkeste iyi geçinmenin ehemmiyeti anlatılmalıdır. Çocuğu daha küçükken namaza alıştırmalıdır. Büyüyünce namaz kılması zor gelebilir. Başkasının malını çalmayı, haram yemeyi, yalan söylemeyi gözünde çirkin gösterecek şekilde anlatmalıdır. Böyle yetiştirip büluğa erince bu edeplerin sırlarını, inceliklerini ona söylemelidir. Her işi adet olarak yapmaması, niyetle, şuurla yapmasının lüzumu anlatılmalıdır. Mesela yemekten maksat kulun Rabbine ibadet etmesi, insanlara, vatanına, milletine faydalı hizmetlerde bulunması, insanların saadeti için çalışması olduğu öğretilmelidir. Dünyadan maksadın ahiret için azık toplamak olduğu, zira dünyanın kimseye kalmadığı, ölümün çabuk ve ansızın gelebileceği anlatılmalı. Ne bahtiyar o kimseye ki dünyadayken ahiret azığı elde eder, cennete ve Allahü Teala'ya kavuşur demelidir. Küçük yaşında böyle terbiye edilirse taş üzerine yazılan yazı gibi olur ve kolay kolay silinmez. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Görüldüğü gibi hadis-i şerifte Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğu bildirilmektedir. En vahşi hayvan bile terbiye ile ehlileştiriliyor. Hiçbir zaman
elma çekirdeğinden portakal olmaz. Fakat elma fidanını büyüterek

lüzumlu aşı ve kültürel tedbirlerle kaliteli elma veren bir ağaç olarak yetiştirmek mümkündür. Bunun gibi insan tabiatında bulunan bazı arzular yok edilemez. Fakat terbiye edilebilir. Her şeyi zıddı kırar. Kötü huyları iyi huylar yok eder. Bu bakımdan kendini zorla da olsa iyi işler yapmaya alıştırmalı, onları adet haline getirmelidir. Çocuk, işleri ve ahlakı iyi olan insanlarla arkadaşlık ettirilirse, güzel huylar kendiliğinden onun tabiatı olur. Bu esaslar dahilinde çocuklar yetiştirilirse, dünya ve ahiret saadeti elde edilir. Kıyamet günü ana baba, çocuğuna öğretmesi gereken ilimlerden mesul olacak, vazifesini yapmamışsa yahut kusur etmişse cezaya çarptırılacaktır. Çocuklarını İslam terbiyesi üzerine yetiştirmeyenler, dünya ve ahiret felaketine maruz kalacaklardır. Ne mutlu çocuğunu İslam ahlakıyla yetiştirenlere!

İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, alim cahili bilir. Çünkü daha önce kendisi cahildi. Fakat cahil alimi bilemez. Çünkü o henüz alim olmamıştır.

0: Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Güzel ahlak. Habibine Kur'an'da buyurdu Cenab-ı Hak: "Sen elbet yaratıldın güzel huylu olarak." Çok insanın İslam'a girmelerine sebep, onun iyi huyu ve güzel ahlakıdır hep. Resulullah buyurdu: "Mizana konanların içinde en ağırı güzel ahlaktır yarın." Biri Resulullah'a "Din nedir?" diye sordu. Resulullah cevaben "Güzel huydur" buyurdu. Sordu aynı suali sağdan, soldan, arkadan. Aldı aynı cevabı yine Resulullah'tan. "Amellerin üstünü nedir?" diye sordular. Buna da "Güzel huylu olmaktır" buyurdular. Birisi de Resul'den isteyince nasihat buyurdu: "Herkes ile iyi geçin her saat." Bir kadını Resul'e methedip dediler ki: "Gece hep namaz kılar, oruçtur gündüzleri. Lakin komşularını incitir bazı işte." Buyurdu ki: "O kadın cehennemliktir işte." Buyurdu: "Güneş nasıl eritirse karları, güzel huylu olmak da yok eder günahları." Ve buyurdu ki: "Sirke bozarsa balı nasıl, kötü huyda ameli öyle bozar velhasıl." Buyurdu ki: "Her kimin ahlakı güzel ise, ibadet yapmış gibi sevap alır o kimse." Abdullah bin Mübarek, ahlakı kötü olan biriyle bir seferde yoldaş oldu bir zaman. Ondan ayrıldığında başladı ağlamaya. Niçin ağladığını sordular gidip ona. Buyurdu ki: "Ayrılıp gittiyse de yanımdan, lakin kötü huyları ayrılmadılar ondan." Hasan-ı Basri der ki: "Ahlak iyi değilse, eziyet etmiş olur kendisine o kimse." Enes bin Malik der ki: "Güzel huy sahipleri kazanırlar cennette yüksek dereceleri. Huyu kötü olan da etse de çok ibadet, cehennem azabına düşebilir nihayet." Nasıl ki her binanın temeli aslı vardır, İslam'ın temeli de yine güzel ahlaktır. Bir gün Hasan Basri'ye sual etti bazı halk. Dediler ki: "Efendim, nedir bu güzel ahlak?" Buyurdu: "Güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır ve bir de hiç kimseye kötülük yapmamaktır." Hazreti Ali der ki: "Üç şeydir güzel ahlak: haramları terk edip emirlere sarılmak, biri de ev halkıyla olarak alakadar kolaylık göstermektir mümkün olduğu kadar." Güzel huy fıtrat ile yakından ilgilidir. Lakin çalışmakla da elde edilebilir. En kolay yolu ise ahlakı güzel olan kimselerin yanında bulunmaktır çok zaman. Yani salihler ile bulunmalıdır ki hep, huyun düzelmesine en iyi budur sebep. Kötü kimselerle de arkadaşlık yapmaktan aslandan kaçar gibi kaçmalıdır her zaman. Çünkü aslan insanın alırsa da canını, alır kötü arkadaş dinini, imanını. Bu mübarek zatların hürmetine ilahi, iyi huylu olmayı ihsan et bize dahi.
1: Bennân-ı Hammâl Hazretleri buyuruyorlar ki, başkalarının zarar görmesine sevinen kişi kurtuluşa kavuşamaz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Sevgili izleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden kalp damar cerrahisi uzmanı Sayın Doçent Doktor Kaan İnan ile birlikteyiz ve bugün sizlere neden bahsedeceğiz? Terlemeden ve varisten bahsedeceğiz. Ben öncelikle terleme hepimizin ortak sorunu diyorum. Spor yapıyoruz, terliyoruz, yürüyoruz, terliyoruz, terliyoruz ama neden terliyoruz? Bunların sorularının tüm cevaplarını bulmak için bugün hocamız aramızda ve ben hemen hocama dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
9: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çalışıyoruz, koşturuyoruz, bir yaramazlık yok. Sizler de iyisiniz inşallah.
8: Sağlık, bizler deyiz çok şükür.
9: Sağ olun.
8: Hocam terleme dedik. Aşırı terleme neden kaynaklanır? Hemen sorularıma geçmek istiyorum.
9: Şimdi terleme aslında vücudumuzun olmazsa olmaz,
8: evet.
9: Tuvalete çıkmak gibi olmazsa olmaz bir olunması gereken bir fizyolojik ihtiyacımız.
8: Evet.
9: Öyle ki normal hayat hava şartlarında aşağı yukarı yarım litre, bir litre kadar zaten terle vücudumuzun genel dengesi için olması gereken bir şey. Bu da normalin dışında birkaç nedeni var aslında aşırı terlemenin.
8: Evet.
9: Bir tanesi herhangi bir neden bulamadığımız, bizim daha çok tedavi ettiğimiz, özellikle cerrahi tedavi aldığımız hastalar. Diğerleri de altta yatan bir hastalık sonucunda, bu anemi olabilir, guatr hastalığı gibi hastalıkların sonucunda olabilen terlemeler. Ama normalde fizyolojik olarak her insanın, dediğim gibi, gündeki hava şartlarına bağlı olmak üzere, metabolik duruma bağlı olmak üzere terleme olması gereken, bir tek yanlış bilinen şudur. Direkt toksin atmak değildir de vücudun bir şekilde su ve tuz kaybı için temelde.
8: Evet.
9: Bir yöntem terlemede vücudun bir fizyolojisi.
8: Peki hocam neden kaynaklanır? Şimdi kaynaklarını söyledik. Yani bari kronikleşmiş hastalıklardan dolayı da kaynaklanır dediniz.
9: Evet.
8: Yani şimdi, daha çok neden kaynaklanır?
9: Şimdi şöyle.
8: Belli bir tahlilleri var mı? Daha önceden
9: tabii bunu belirleyebiliyor musunuz? Tabii ki zaten şimdi bize gelen hastalar, terlemeyle gelen hastalar daha çok sosyal nedenlerle geliyorlar. Büyük bir kısmı. Zaten biz bu hastalıkta tanı koyarken şunu söylüyoruz. Herkes terliyor, doğru.
8: Evet.
9: Az çok, yani bu bir hastalık mı, tedavi etmek gerekir mi tablosuna geldiğimizde, bize hastalar genellikle bizim sosyal ağırlıkla sosyal endikasyon dediğimiz günlük hayatını, sosyal hayatını etkileyecek şekilde bir terleme bu. Zaten terlemeyi biz hastalara tanımlarken de şu, genellikle 25 yaş ve öncesinde, puberte sonrasında, ailede de genellikle böyle çok fazla terlenen, en önemli ayrıcalıkların altta yatan başka bir hastalık var mı yok musun da gece yattığı, uyuduğu zaman daha çok bu insanlarda bu terleme ortadan kalkıyor.
8: Evet.
9: Bir de çeşitli hastalık gruplarından ayrılan şeyi de genel bir terleme, simetrik terleme daha doğrusu. Yani her iki elde birlikte olması gibi, her iki koltuk altında olması. Tek bir tarafta terleme olması bizim için patolojik. O yüzden biz bu hastalar geldiğinde terliyorum. Öncelikle gerçekten çok mu terliyorsunuz? Zaten çoğu hastalar bunu bize söylüyor. Diyorlar ki işte bir sürü arkadaşım var, ailemde de var ama hiçbirisi benim gibi terlemiyor. Bu birincisi. Sosyal hayatı bozması hastalarımızın ikinci bir veri. Bir diğer veri de dediğim gibi altta yatan kansızlıktı, guatr hastalıkları, diğer metabolik hastalıklar, diyabette keza demin konusu da geçti.
8: Evet.
9: Terlemeler olabiliyor. Biz temelde ve bazı bağ dokusu hastalığı dediğimiz hastalık grupları var. İşte sistemik lupus gibi. Bunların varlığını araştırıyoruz önce.
8: Evet.
9: Bir de hastalarımızda şu önemli. Biz bu açıdan incelediğimizde genellikle primer hiperhidroz diyoruz biz buna. El ve ayak terlemesinde. Bu hastalarda çok net tarih veremezler.
8: Evet.
9: Atıyorum genelde genç bayanlarda çok sık görüyoruz. Kendimi bildim bile genç kızlığımdan beri ya da evet. işte 20'li yaş 18'den sonra gibi. Eğer altta bir hastalık varsa genellikle hastalarımız, geçenlerde böyle bir hasta ameliyat ettim hatta, çok kesin tarih veriyorlar. Şu zamanda yani bir yıldır var gibi.
8: Bir yıldır var.
9: İşte o zaman evet. bu hastalarda bu dediğim metabolik hastalıkları araştırmakta fayda var evet. ki onu tedavi etmeden, zaten o tedavi olursa altta yatan bir hastalık, hı hı. kendiliğinden terlemenin de en azından azaldığını görebiliyoruz.
8: Evet. Peki hocam, aşırı terlemesi olanlar nelere dikkat etmelidirler? Yani yedikleri besinden de kaynaklanabilir mi demiş olduğunuz gibi hastalıklardan da kaynaklanabilir dediniz.
9: Şimdi özellikle terleme yapan bir şey var mı? Şöyle olabilir. Çok tuz alımı varsa örneğin. Evet. Tuz alımı ile beraber doğal olarak, yani biz toplum olarak çok evet. seviyoruz. Turşuyu çok tükettiyseniz ya da benzeri tuzlu bir şey. Çok su alımı olduğunda İdrarla beraber ve hava şartları evet. da tabii ki önemli. Bununla beraber terleme çok olabilir. Ama onun haricinde özellikle şu besin terleme yapar mı gibi söylemek pek mümkün değil.
8: Mümkün değil.
9: Evet.
8: Evet hocam. Peki hocam, aşırı terlemenin kendi kendine iyileşme şansı var mıdır? Şimdi, yani genetikte olabilir mi?
9: Genetik, dediğim gibi genetik bir hastalık tablosu altında terleme değil.
8: Değil.
9: Bunu bir kenara bırakalım. Evet. Onun haricinde demin ilk tanımlarken demiştim yani simetrik olacak, gece uykuda kaybolacak.
8: Evet.
9: Ailede genellikle bu tip insanlar, yani hı-hı. altında bir hastalık yatmıyorsa emosyonel duygulanımları da yüksek insanlar. Yani evet. çok çabuk heyecanlanan, çok çabuk kendi duygularını dışarı vuran bu tip insanlarda hı-hı. zaten bu terlemeyi vesaireyi, yani şu stüdyoya 4-5 kişi girse çok çabuk heyecanlanan insanların elinin titremesi, sesinin çatallanması ya da terlemesi daha kolay.
8: Kolay.
9: Pek çok
8: evet.
9: insanın farklılıkları. Bu ayrımla olabilir ama onun haricinde çok özel bir şey söylemek hı-hı. zor genetik olarak, ama ailevi bir yatkınlık belki
8: evet.
9: diyebiliriz. Yani hepimiz genellikle, annem de böyleydi gibi bazen geliyor ya da kız kardeşimde de benzeri şekilde oluyor ama bir genetik hastalık olarak söylemek zor.
8: Evet hocam. Hocam, psikolojik sorunlara da yol açar mı terleme? Yani günlük hayatımızı evet etkiler dedik.
9: Şimdi bunu çok güzel söylediniz.
8: Evet.
9: Bize gelen hastaların, dedim ya eğer altta yatan hiçbir hastalık yoksa bu hastaların birinci şeysi, bu biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı gibi.
8: Evet.
9: Yani emosyonel duygulanımları çok yüksek. O yüzden de ikisi birbirini tetikler şekilde ortaya çıkıyor. Aslında heyecanlanıyor, heyecanlandığı zaman terleyeceğim ve bu yönden bize gelen hastaların dediğim evet. gibi %90'ından üzeri sosyal hayatını bozduğu için hı-hı. bize geliyorlar. Bu da psikolojik bir etkilenim de. Yani ben öyle hastalar gördüm, hı-hı. ameliyat ettim ki adamcağız diyor ki ben muhasebeciyim, kağıtla uğraşıyorum. Kağıt tutamıyorum.
8: Sürekli eli
9: terlediği için. Evet. Yani hı-hı. inanır mısınız, elini tuttuğu zaman çeşme damlaması gibi damlayacak şekilde hastalar
8: evet.
9: geliyor. İki eldiven giyiyorum hocam diyor. Kağıt işi işimi yapabilmek
8: evet.
9: için. Ha, buna karşılık eşimin ya da sevgilimin elini tutamıyorum. Terli şey yapış yapış oluyor. O da rahatsız oluyor. Ben de rahatsız oluyorum evet. diye gelen. O yüzden işin psikolojik bu tarafı var. Demin sorduğunuza küçük hı-hı. bir ekleme yapayım. Yani bu kendiliğinden geçer mi? Altta yatan bir hastalık yok ise bazen özellikle bizim bu terleme ile birlikte gördüğümüz, halk arasında da çok sık adını da zikrediliyor. Reino hastalığı diye bir hastalık
8: evet.
9: var. Ellerde soğuma, morarma ile filan. 30'lu yaşlardan sonra kendiliğinden belki birazcık sempatik sinir sistemimizin aktivasyonu da yaşla birlikte
8: evet.
9: düşmesinden mütevellit belki bir miktar azalım oluyor gerçekten. Ama zaten dediğim gibi bu hastaların büyük bir çoğunluğu
8: evet.
9: o yaş grubunda, yani 20'li yaşlarda tam tabiriyle delikanlı çağlarında oldukları için ve aktif çalıştıkları için en çok o dönemde rahatsız ediyor. Daha sonraki çağlarda bir miktar azalması söz konusu.
8: Peki hocam, tedavi yöntemlerinizi tamamen ortadan kaldırmanız mümkün mü? Terlemeyi.
9: Şimdi bunu tamamen ortadan kaldırmanın, kalıcı kaldırmanın yolu cerrahi zaten.
8: Evet.
9: Buna yönelik yapılan işte antiperspiranlar var, ter gidericiler hı-hı. var. iontoforez dediğimiz özel tedavi yöntemleri var. Halk arasında bunların hiçbirisi aşağı yukarı bilinmiyor. Son zamanlarda öğrenilen özellikle koltuk altı terlemesinde yağ bezlerine radyo frekans uygulaması, lazer uygulamaları var ama evet. Bunlar lokal etki. En çok bilineni bunlar için de botoks.
3: Botoks.
9: Terleme özellikle el kısmına ama botoksun şöyle bir özelliği var. Bir geçici. İkincisi uygulaması oldukça ağrılı ve sıkıntılı bir iş ve sık tekrarlanması lazım. Yani evet. Bir botoks yapıldığı zaman verilen süre ortalama 6 ay civarında.
3: 6 ay sonra tekrar edilmesi
9: mutlaka
3: gerekiyor.
9: Mutlaka tekrarlanması evet. Gerekiyor ama cerrahinin farkı ne? Cerrahi bunun kesin çözümü. Kesinlikle kaybolur. Hı hı. Bazen bir tek opsiyon olabiliyor. 2 yıl içerisinde biz ne kadar etkin cerrahi yaparsak yapalım ama evet. Bu dediğim %1'ler civarında bir oranda. Ne kadar etkin cerrahi yaparsak yapalım o bölgedeki sinirlerin yan yollarla rejenere olması, yenilenmesiyle evet. Çok nadir de olsa geri dönüşü olabiliyor. Hı
3: hı. Peki hocam ne zaman cerrahi seçenek düşünülüyor?
9: Şimdi cerrahi seçenek şöyle. Genellikle biz hastalara ameliyat dediğimiz zaman şimdi herkes için, sizin için de benim için de ameliyat hoş bir şey değil.
3: Evet.
9: Ne olursa olsun. Birincisi bu tamam sosyal hayatı biz özellikle bu gruptan bahsediyoruz. Sosyal hayat birincisi sosyal endikasyon. Bu hastalarda yani ben kalp cerrahıyım. Kalbinizin damarları tıkalı hayatınız söz konusu ameliyat olalım dediği zaman ameliyata bakış açısı korkmakla birlikte farklı.
3: Tamamen ürküyor.
9: Sosyal hayattan evet. Dolayı tamam çok rahatsız edici diyorum ya kağıt tutamıyor.
3: Evet.
9: Ya da bir hemşire hanım ameliyat ettim diyor ki hocam ampul kıracağım.
3: Kıramıyorum.
9: Ampulü tutamıyorum. Evet. Bunları bir kenara hı-hı. Bırakırsak ne olursa olsun cerrahi dendiği zaman biraz soğuk durulan bir
3: evet.
9: Şey. Ne olursa ki cerrahi olarak belki ileride bahsederiz de çok agresif, çok hı-hı. Böyle büyük şeyler kesiler gerektiren falan bir cerrahisi yok. Öncelikle hastalarımızın büyük bir çoğunluğu botoksu deniyorlar.
3: Botoks.
9: Tabii.
3: Evet.
9: Ya diyorlar nasıl olsa geri dönüşümlü. Hı-hı. Ben ağrısına sızısına şey yaparım. Neticede ameliyattır. Hı-hı. Bir de tabii bazen şu var yani cerrahi dedim ya kesin diyebiliriz neredeyse küçük bir oranı hariç. Ya geri dönüşümsüz bir iş yapmayayım. Bazen çünkü bununla ilgili şeyleri hastaya anlatırken olası yan etkileri de var bu ameliyatların çok evet, da az olsa. Bundan kaçmak adına her şeyi hastaya anlattığımız zaman birazcık yani amiyane tabirle topu taca atalım. Şimdilik bir botoksla idare edelim hı-hı. Bakalım deyip ama cerrahin haricinde kesin bir tedavisi yok.
3: Evet hocam botokstan sonra da yani çeşitli komplikasyonlar oluyor mu hastalarda?
9: Botoksun kendi sinir üzerindeki harabiyetlerin haricinde bildiğim çok özel bir şeysi yok.
3: Komplikasyon
9: kalıcı
3: yok.
9: Bir komplikasyon evet. Yok. İşlemin kendisi harici çünkü hı-hı. Malumunuz botoks artık özellikle hanımlar için son evet. Dönemlerde estetik cerrahide çok kullanılan, dermatolojide çok kullanılan bir şey. O yüzden kullanılabiliyor. Çok şeysi yok yani evet. Bildiğim özel bir şeysi yok.
3: Ve tekrar da altını çizelim 6 ay süreyle kullanılıyor.
9: Maksimum süren evet. O. Kişisel olarak 2 ayda 3 ayda evet. Dönüşümlerde olabiliyor. Yani birazcık işlemin etkinliği hı-hı. Belki kişisel faktörler de etkileyebiliyor doğrusu. Ama maksimum 6 ay diyebiliriz.
3: Peki hocam cerrahi ameliyat yapıldıktan sonra terleme tekrar başlayabilir mi? Tekrar nükseder mi?
9: Şimdi demin onu söyledim. Çok ameliyat hı-hı. Şöyle aslında görsel bir şeyim yok ama bir ip düşünün.
3: Evet.
9: Bunun üzerinde küçük küçük düğümler olduğunu düşünün.
3: Hı-hı.
9: Bu iki düğümler arası düğümün arasında biz ipi kesip ayırıyoruz.
3: Evet.
9: Herhangi bilinen başka bir yol yok gördüğümüz. Hı-hı. Çünkü bu görsel bir ameliyat.
3: Evet.
9: Ama bazen sinir prensip olarak sinirler ana yapısından kesildiği zaman kendilerini yenileme kuyrukları hariç yenileme yetisine sahip değildir. O yüzden kalıcı kabul ediyoruz. Ama bazen yan yollar dediğimiz bu özellikle el terlemesi ve koltuk hı hı. Altı terlemesi için bahsediyorum. Kaburgaların üzerinden giden yan sinirler olabiliyor.
3: Evet.
9: O çeşitli mekanizmalar var. Bazen bu yan yollar, tali yollarla uyarı tekrar bir miktar ama şu bir gerçek ki ameliyattan önceki gibi.
3: Evet.
9: Yani bir diyelim ki ameliyattan önceki terlemeye 10 puan verelim. Varsayalım ki böyle rejenere oldu. Hiçbir zaman aşağı yukarı 10 puanlık bir terlemeye geri dönmez.
3: Dönmez.
9: Diyebiliriz. Evet. Evet.
3: Peki hocam terlemeyi bir bölgede engellenirse diğer bölgede artış olur mu?
9: Şimdi zaten biz hastalar geldiğinde evet. Ameliyatı izah ediyoruz. İlk söylediğim şu. Bu bütün literatürde de, bu benim kendi yaptığım yayınlarda da var. Hı hı. Bütün literatürde de çok yaygın olarak bu vücudun kendi bir dengesi var.
3: Evet.
9: Biz elleri koltuk altını, ayak için yaptığımızda bunları kestiğimiz zaman kompansatris terleme diyoruz. Yani bir şekilde vücudun eksileni yerine koyma gibi gövdede aşırı terleme artışı olabiliyor.
3: Evet.
9: Ben bugüne kadar bu cerrahiden çok yaptım. Literatür de bunu destekliyor. Bu hastaların en çok geri dönüşü, ilk hastalığı yani elinin terlemesi kadar mı? Benim bugüne kadar başıma gelen sanıyorum bir ya da iki vaka oldu. Evet. Yani keşke olmasaydım diyen. Evet. O da şuradan, gövdede çok fazla terleme artışı olabiliyor.
3: Hı hı.
9: Geçenlerde bir genç kız ameliyat ettim. Onun ayaklarındandı. Ellerinden ameliyat olmuştu. Ayaklar için karından kapalı ameliyat yaptık. Onda olmuş ama ondaki de yani sıradan az terliyorum diyen bir insan ama tabii ondaki fark şu, ben hiç terlemezdim diyor.
3: Evet.
9: Çok çok az terlerdim. Hı hı. Bir miktar terleme artışı olmuş ama normal terleyen insanlarda şöyle söyleyeyim, yani 4 vakanın ikisinde bazen vücutta artan bir terleme oluyor. O da sanıyorum daha yani net bir mekanizması yok ama adı o, kompansatris terleme diyoruz. Gövdede artan bir terleme oluyor ne yazık ki.
3: Peki hocam, ilaçla tedavisi mümkün mü terlemenin?
9: Terlemenin ilaçla tedavisi mümkün değil.
3: Değil.
9: Kullanılan antik, evet, özellikle antikolinerjik dediğimiz, bunu izleyicilerimiz de ya da konuya ilgi duyanlar da bilirler. Bazı psikiyatrik ilaçlar, özellikle biz ileri yaş grubu erkeklerde ürologların yazdığı antikolinerjik dediğimiz, prostat hipertrofisinde kullanılan gibi bazı ilaçlar var ama bunların hiçbirisinin dört dörtlük bir etkinliği yok.
3: Yok.
9: Buna mukabil atıyorum cerrahide gövde terlemesi oluyor ama bu ilaçların, antikolinerjiklerin

0: Başka yan etkileri de var. Bir cerrahide gövde terlemesinden çok daha fazla ama hiçbirisinin etkinliği cerrahi gibi değil. Hayır.
1: Evet hocam, terlemeden bahsettik. Ben birazcık da varis konusuna değinmek istiyorum sizinle. Varis nedir hocam? Neden oluşur?
0: Şimdi aslında onu da net olarak, varis evet. Aslında nasıl vücudumuzda genel toplumda hipertansiyon diye bir şey bilinen bir evet. Şey var. Bu da aslında toplar damarların hipertansiyonu, öyle söyleyebiliriz, evet. Yüksek tansiyonu. Ha neden oluşuyor, niye herkeste bu olmuyor? Bunun için birkaç neden var. Aslında birazcık damar yapısının, toplar damar hı-hı. Yapısının buna bir meyil etmesi diyelim. Yani bir eğilim olması, yapısal bir zayıflık olması, mesleki ya da yaşamsal özellikler. Örneğin biz varisi genellikle ayakta çok çalışan, öğretmen evet. Hastalığı falan gibi deriz. Evet. Uzun süre oturan kişilerde deriz. Bununla beraber dediğim gibi damar yapısının, hayat şeklinin ve bazen de bunları tetikleyecek karın içinde ya da başka yerdeki patolojilerin neden olduğu bir toplar damar tansiyon yüksekliği hı-hı. Diyebiliriz aslında.
1: Peki hocam, en çok vücudumuzun hangi bölümlerinde görülür?
0: Şimdi bu insan postürü gereği ayakta evet, durduğumuz ayakta. İçin doğal olarak ayakta. Hı hı. Şöyle bir örnek vereyim, ben hastalarıma da bunu anlatıyorum. Boyuna göre kişinin değişmekle birlikte ayakta durduğumuzda, sabit durduğumuzda aşağı yukarı ayaktaki basıncımız 100 santimetre su. Santim suyun önemi yok, şey açısından söyleyeyim, evet. 100 birim adına. 100 santim su. Biz yürümeye başladığımız zaman, hareket etmeye başladığımız an aşağı yukarı bu 20-30 santim suya iniyor.
1: Evet.
0: Demek ki burada temel olarak ayakta hareketsizlik, damarı zorlayıcı faktör bunun içinde çok hı-hı. Önemli. Yaşamsal faktör çok önemli. Damar yapısının zayıflığı, genellikle bize hastalar şöyle gelirler. Benim annemde de var bu.
1: Evet.
0: Hep öyle gelirler. Dediğim gibi bir genetik, yani açalım bunu da altında bir genetik bozukluk var gibi var. Bir şey bulmayız.
1: Evet.
0: Buna biz kendi tıp literatür şeyinde, terminolojisinde ailevi yatkınlık diyoruz. Yani hı-hı. Var, doğru, onda var, onda var, onda var. Hepsi inceleniyor ama somut şu bozuk diye bir şey bulamıyoruz.
1: Evet.
0: Ailevi yatkınlık söz konusu. Daha çok da bütün bunları topladığımızda en çok ayakta görülen varisler
1: evet,
0: zaten.
1: Ayakta görülen.
0: Tabii.
1: Ve hocam hamilelik döneminde de bazı bayanlarda varis oluşmaya başlıyor. Bu neden kaynaklanıyor?
0: Şimdi dedim hı-hı. Ya bir damar yapısının bozukluğu, evet. Hareketsizlik. Bir de şöyle düşünün, ben hastalarıma izah ederken de aynı şekilde izah ediyorum. Bir ana yol düşünün. Bu ana yolun bir iki şeridini bir şekilde hı-hı. Kapatırsak doğal olarak arkada büyük bir trafik birikmesi olacak.
1: Evet.
0: Gebelik de bunun güzel örneklerinden birisi. Karın içinde normalde olmayan bir kitle, bir bebek var. Onun kilo, bir ağırlığı ve hacmi var.
1: Evet.
0: Doğal olarak da bizim toplar damarlarımız ayaktan kalbe hı-hı. Doğru devreden eder. O yüzden de karın içinde olan bir basınç doğal olarak aşağıdaki kısımda, karından aşağıda, bu sadece şeyde değil, genital bölgede, bacaklarda, bazı gebelerde öyle olur. Bacağında hiçbir şey olmaz. Sadece genital bölgesindeki varisler bile evet. Ortaya çıkar. Gebeliğin sonlanmasıyla birlikte o basınç ortadan kalkacağı için hı-hı. Bacaklardaki varislerin bir kısmı kaybolabilir. Ama bir gerginlik, bütün gebelerde olan hormon kısmı hariç, bu basıdan dolayı bir hı-hı. Gerginlik, bir şişlik ve varislerin ortaya çıkması sebebi bu gebelikte.
1: Evet hocam. Peki hocam, varisin belirtileri nelerdir? Yani biz anlayabilir miyiz varisin başlangıcını?
0: Şimdi şöyle, aslında temelde varis ne, demin anlamını söyledim, neden oluştuğunu, ama bizim bacak toplar damarlarımız,
1: evet.
0: Yani vücudumuzda aslında kabaca herkes bir atar damar, bir toplar damar. Aslında bir de bunun yanında bizim süt damarları dediğim süt damarları var, lenf damarlarımız.
1: Evet.
0: Varis işte bu toplar damarların aşağıdan yukarıya gelen kısmında. Bunun şöyle izah edeyim. Bacaktaki toplar damarlarımız yüzeyel, derin ve bunları birleştiren köprü damarlar var.
1: Evet.
0: İşte bizim genellikle hastaların bize gelmesi şekli şu. Eğer bu sistemlerden herhangi birisinde ciddi bir kaçak varsa, genellikle hasta, özellikle bayan hastalarımız bacaklarındaki mavi morumsu, böyle
1: ince,
0: kıvrımsa,
1: kıvrımla
0: ince, aslında kıncallar tam varis değil.
1: Evet.
0: Ama bacaklarda yeşil, böyle en azından 1-2 milim olması lazım
1: evet.
0: Varis demek için. Ama tamamını biz varis diye kabul edelim. Öncelikle görsel olarak geliyorlar.
1: Evet.
0: Gördüğümüz zaman problem değil. Ama bizim problem yaşadığımız ya da doktor doktor gezen, şifa arayan hastaların problemi şu, hiçbir şey gözükmüyor.
1: Evet.
0: Ama bu hastalar daha çok bacağında bir tanımlama, gerçek anlamı şu, ağırlık hissediyorlar.
1: Evet.
0: Ağırlık, bir şey asılmış gibi. Daha da önemlisi, en çok rahatsız eden bir tabir vardır ya, nereye koyacağımı bilemiyorum.
1: Evet.
0: Yani
1: bacaklarda ağrı.
0: Ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum diyor gelen hasta. Yani bakıyorum bir şey yok. Şişlik yok, o yok, bu yok ama ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum. Ya da ayak tabanlarında, ayakta bir yanma hissi.
1: Evet.
0: Sıcaklık hissi. Bazen eğer görselleri de varsa, görünen varisleri de, kaşıntı hissi de bununla beraber olabiliyor. Ağrı ve şişlik zaten artık tam ortaya çıkmışsa varisleri hastanın, ağrı ve şişlik olmazsa olmazı zaten.
1: Ama bahsetmiş olduğunuzda yani gözle de görülmeye de bilir değil mi hocam?
0: Evet, onu demeye çalışıyorum. En çok bu hastalar zaten bakarsanız fizik tedaviye gidiyorlar, ortopediye gidiyorlar.
1: Evet.
0: O kadar çok yer geziyorlar ki, çünkü bakıyorsunuz gözüken bir şey yok.
1: Hı hı.
0: İşte demin söylemiştim, 3 tip damarımız var bizim, görünenler hariç. Yüzeyel, köprü ve bunların bağlı derin damar. Eğer bunlarda kaçak varsa bunu... Bir tür ultrasonografi yöntemimiz var, Doppler ultrasonografi diye. Bunu yapmadan onları görmemiz mümkün değil. Teknoloji çok ilerledi. Bu işin ilk çıktığı eski zamanlarda bazı kendimize özgü varis var mı, derin varislerde kaçak var mı gibi kaba yöntemlerimiz vardı. Ama güvenilirliği ve etkinliği çok azdı. Ama şimdi çok kısa, hastaya herhangi bir zarar vermeyen, herhangi bir girişim gerektirmeyen Doppler ultrason dediğimiz renkli Doppler ultrason... Tetkikle bu yüzeyel ve derin damarları görüntülersek, gözümüzde görmediğimiz varisleri olmayan hastalarda bir toplar damar hastalığı var mı, venöz yetmezlik var mı, varisi var mı, böyle ortaya koyabiliyoruz ancak.
1: Evet. Şimdi venöz yetmezlikten bahsettiniz. Venöz yetmezlikle varis aynı şey mi hocam?
0: Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Varis, venöz yetmezliğin bir hem görüntüsel terminolojisini söyleyebiliriz. Yani varislerim var. O görünenlerin adı. Retiküler varis, trunkal varis gibi onun adı. Venöz yetmezliğin sonucunda gördüğümüz yapıların adı aslında varis.
1: Varis. Evet.
0: Yani tabii biz şöyle söyleyeyim. Mesela bende iç varis var diyor hasta gelmiş. Bu iç varis denilen şey aslında gözümüzün görmediği derindeki toplar damarların ya da köprü toplar damarlarının kaçağı. Venöz yetmezlik. Aslında varisin gerçek anlamı bizim söylediğimiz yüzeyel venöz yetmezlik gibi. Aslında tam terminolojisi böyle olabilir, daha doğru.
1: Evet.
0: Ama genel olarak varisim var işte diyorum ya, hastalar öyle geliyor. Benim iç varisim var.
1: Evet.
0: Dışta bir şey gözükmüyor. Bana ultrason yaptılar. İç varisim varmış diye geliyorlar.
1: Evet.
0: Tanımlaması bu aslında, gerçeği dediğim gibi venöz yetmezlik aslında. Derin venöz yetmezlik, yüzeyel venöz yetmezlik. Bunların bir sürü alt sınıfları var ama varis genellikle o gözüken şeyden dolayı adı bu şekilde diyebiliriz.
1: Peki
0: yani.
1: Peki hocam, varisten korunmak mümkün müdür?
0: Mutlaka mümkün.
1: Evet.
0: Yani şimdi bizde nasıl ki kalp damar hastalıklarında, kalp hastalıklarında Türk toplum olarak biz şanssız bir toplumuz.
1: Evet.
0: Genetik yapımız, iyi kolesterolümüzün düşük olması, bunun üzerine koyduğumuz şeylerle biz de ileri başka toplumlara göre daha genç yaşta kalp damar hastalıklarını görüyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bunda bir genetik yatkınlığımız var. Herkesin iyi bildiği, iyi kolesterolümüz düşük ne yazık ki. Bunu biz değiştiremiyoruz.
1: Evet.
0: Yani bakıyorsunuz babası 50 yaşında enfarktüs geçirmiş. Amcası 48'inde enfarktüsten vefat etmiş. Çocuk 28 yaşında bypass yaptığımız hastalar oldu. Bunları değiştiremeyiz. Ama varis hastalığı için, her şey gibi olduğu için, bunda da bizim yapabileceğimiz şeyler var. Yani
1: evet,
0: bize gelen hastalarda ben aynı şeyleri söylüyorum. Hasta geliyor, ben şunum da var, bunun da var, bakın diyorum. Atıyorum siz diyabet olmuşsunuz. Diyabet olmanızı değiştiremeyebilirsiniz. Bu sizin elinizde değil. Ya da atıyorum bir tiroid bezi kanseri olmuşsunuz. Sizin elinizde olan bir şey değil. Ama bunun haricinde değiştirebileceğiniz her faktör en azından hastalığın bir ortaya çıkışını geciktirebilirsiniz.
1: Evet.
0: İkincisi, bu hastalığın sizde yaratacağı harabiyeti minimize edebilirsiniz. Nedir? Demin bir anlattım fizyolojisini anlatırken. Ayakta durduğumuz zaman 100 santim su, yürüdüğümüz zaman...
1: Evet.
0: Beşte birine iniyor. Demek ki hareket edeceğiz.
1: Evet.
0: Olmazsa
1: çok
0: olmazı.
1: Çok önemli hocam.
0: Tabii ki. Yani bu sadece venöz toplar damar sağlığı için değil. A'dan Z'ye bütün genel sağlığımız için. Ve bu hareket etmek sanıldığı gibi çıkalım haftada 5 gün, 7 gün, 1 saat koşalım da değil aslında. Son zamanlarda görsel medyada, yazılı medyada bununla ilgili pek çok şeyler de çıkıyor. Yani sanıldığı kadar böyle günler, saatler harcamak olmadan da olabilir. Bir hareket edeceğiz.

0: çok önemli. Bol su tüketeceğiz.
1: Evet.
0: Şimdi gebeliğin benzeri mesela özellikle iç varisi olan hastalarda da şunu söyleriz. Kabız kalmamaya dikkat edin deriz. Çünkü kabız kalındığı zaman tuvalete çıkma ihtiyacı olduğunda karın içi basıncı çok arttırırız. Gebelikteki gibi çok artar. Bu da işte bizim varislerimizi olanı az olanı daha çok hale getirebilir. Bir diğer olay toplar damarlar özellikle şeye çok hassastır. Isıya, sıcağa çok hassastır. Sıcakta çok genişlerler. O yüzden de biz zaten genel sağlık kaidesi budur. Aşırı sıcaktan, güneşten. Ben varis hastalarımıza hep onu öneririm. Denize gidin. İstiyorsanız 10 kilometre yüzün. Ki keşke yüzseniz çok daha iyi. Sakın güneşlenmeyin.
1: Evet.
0: Direkt güneşe maruziyet, aşırı ısı. Geliyor hastalarımız, ya ben hocam kaplıcaya falan gitmek istiyorum. Bunu en az sürede tutun sağlığınıza yetecek kadar. Ama mutlaka sonrasında soğuk suyla hiç değilse o sıcağın etkisini ortadan kaldıracak kadar bunu yapın. Bir diğer şey, bir hastalığınız olması gerekmiyor. Dediğim gibi işiniz gereği ayakta çok kalabilirsiniz. Çok basit egzersizler var. Ayakta sürekli duran öğretmenler için nispeten diyorum ki dolaşarak anlatın dersiniz.
1: Evet.
0: Ya da illa bir tezgahın başında bir iş yapmanız gerekiyorsa parmaklarınızın ucunda ve topuklarınızın ucunda ayağınızı hareket ettirin. Uzun süre şimdi günümüz hayatında masa başında iş yapan çok insan var. Saatlerini masa başında geçiriyorlar. O insanlara da diyorum ki araba kullanır gibi. Eskiler daha çok hani dikiş makinesi diye tarif edildi.
1: Evet. Tabii.
0: Dikiş makinesi çalıştırır gibi derdik.
1: Dikiş makineleri.
0: Artık onlar kalmadığı için araba kullanır gibi. Ne kadar hareket ederseniz o kadar iyi.
1: Evet, hareket.
0: Ve bol su tüketin diyorum. Çünkü toplar damarların bizim hastalarımızda bacak ağrısı vesaire şikayetlerin ötesinde özellikle derin varislerde öyle söyleyeyim, derin venöz yetmezlikteki problem, bize hastalar hep şu korkudan geliyorlar. Genellikle bilinen bir şey, damarım tıkanır, bir pıhtı atar, ben ölür müyüm?
1: Evet.
0: En çok bize hasta, yani aslında hastalardan bunu kaldırsak belki gelenlerin yarısı bile gelmeyecekler.
1: Evet.
0: İyi ki böyle bir korku var ama bu korkuyu birincisi abartmamak lazım. Bu korkuyu hastanın hayat şartlarını idealize edebilmek için de biz hekimler için aslında bize gelen hastaları eğitmek adına iyi bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü derin toplar damar yetmezliğinde doğru hareketsiz kalırsak, su tüketmezsek, uzun süre bir şekilde hareketimiz kısıtlanırsa
1: bacaklarda şişme görülüp
0: tabii ki.
1: Yani damarlar çatlayabiliyor değil mi hocam? Ben bunu sanki daha önce bir programda
0: yüzeyel damarlarda bazen olur. Derin toplar damarında kaçak bazen çok ilerler. Özellikle derin venöz yetmezliği var ve yüzeyelle birleştiyse ayak bileği çevresinde böyle önce bir siyahlık, koyu kahverengilik ve onun ortasında bazen yaralar çıkabilir.
1: Evet.
0: Diyabetik ayak yarası gibi çok uzun süreler geçer, iyileşmez kolayına. Diyabet yarasından farklı olarak ayağı gangrene etmez, ayağının kesilmesine neden olmaz ama hayatı, ben hep onu söylüyorum.
1: Evet.
0: Hep ben buradayım der o ayak size. Bundan kurtulmanın yolu işte hastaların bilmesi gereken o. Derin toplar damar yetmezliğinde hareketin önemi, suyun önemi de o. Eğer tıkanırsa derin toplar damarlar, bakın yüzeydeki toplar damar, bunun seviyesine bağlı olarak hayatı tehdit edici sonuçlara gidebilir.
1: Evet.
0: Sadece bacak damarın tıkanıklığıyla kalmayabilir iş.
1: Evet.
0: Onun için de hareket, su tüketmek, uzun yolculuklarda, uzun seyahatlerde eğer aracınızla gidiyorsanız sık sık durup dolaşmak, uçakla uzun gidiyorsanız yine aynı ya da kısa süreli seyahatler çok önemli değil ama
1: ayaklarınız sürekli hareket halinde olması gerekiyor.
0: Bir de şunu söylüyorum. Diyelim ki işiniz gereği çok ayaktasınız.
1: Evet.
0: Akşam eve geldiniz. Hep şunu öneriyorum. İlla hasta olmak da gerekmiyor. Bunu herkese söylüyorum. Banyoya gidiniz. Pantolonunuzu, üstünüzü çıkarınız soğuk su ile. Soğuk su ile ayak parmağınızdan kasığınıza doğru. Çünkü toplar damarlar aşağıdan yukarıya doğru çalıştığı için.
1: Evet, bu da çok önemli bir konu.
0: Toplar damarları destekleyecek şekilde soğuk su ile aşağıdan yukarıya bir 5 dakika duş yaptırın.
1: Evet.
0: Ondan sonra da evdeki ortamını

0: özellikle söylüyorum. Ya da ileri yaş olup da bir şekilde östrojen tedavisi alması gerekenleri mutlaka diyorum hekiminize, benim varisim var, iç varisim var, toplar damar hastalığım var diye söyleyiniz ki ona göre ilacı ayarlamak mümkün olabilsin diye.
1: Evet. Aslında kadın doğumcuyla konsültasyon yapıyor musunuz hocam bu gibi durumlarda?
0: Şimdi genellikle bize gebelerimiz geliyor.
1: Evet.
0: Ya da bir şekilde kadın doğumdan dolayı ameliyat olacak ya da hasta diyor ki benim bacaklarım çok şişiyor diyor.
1: Evet.
0: Bir şekilde onu tetkik ederken yani gidiyor işte miyomum var diyor örneğin. Miyomu tetkik edilirken vesaire o arada tesadüfi olarak ama kadın doğumcu arkadaşlardan özellikle gebelerden dolayı bize gelen çok
1: Çok hastanız
0: hastalarımız var.
1: var.
0: Ne yazık ki.
1: Hocam ben hemen şunu da sormak istiyorum size. Varis huzursuz bacak sendromuna yol açar mı?
0: Şimdi demin zaten anlaşılsın diye öyle söylemiştim.
1: Evet.
0: Ayağımı nereye koyacağım bilemiyorum demek bu
1: Evet.
0: zaten.
1: Evet. Gece uyutmayan bir hastalık
0: Nereye koy?
1: özellikle de.
0: Yani şimdi adı üstünde huzursuz bacak sendromu. Yani sebep ne? Sebep bulamıyoruz.
1: Bulamıyoruz. Evet.
0: Ne yazık ki. Yani atar damarlarına bakıyoruz, toplar damarlarına
1: Hiçbir
0: bakıyoruz,
1: şey yok.
0: lenf damarlarına bakıyoruz. Nörolojik olarak beyin cerrahisi, fizik tedavi bu yönden bakıyoruz. Acaba bir genelde işte bir siyatajı mı var ya da bir fıtığı mı var vesaire. Bunlar da ne yazık ki bulabildiğimiz, sebebi budur diyebildiğimiz şeyler yok. Ama bazen bizim varis hastalarında verdiğimiz bazı ilaçlar var. Venotonik ilaç dediğimiz. Bu ilaçların kısmen faydası olduğunu da
1: Rahatlatıcı. Evet.
0: kısmen ama.
1: Kısmen.
0: Yani şu bir sihirli değnek değil bu. Bunu verelim
1: Tamamen
0: geçsin diye bir
1: bitsin.
0: şey yok.
1: Yok.
0: İşin bazen anksiyete, stres vesaireyle de alakası var. Yani bu pek çok hastalık grubunda da yani
1: Evet.
0: psikosomatik diyoruz. Bazen çok farklı şekilde insanların vücudunda her insanın farklı yerinde farklı yansımaları olabiliyor. Araştırıyorsunuz hiçbir şey bulamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Huzursuz bacakta bunun gibi adını koyamadık.
1: Evet.
0: Niye? Adı var ve bu gerçek. Yani hastaların kendilerinin yarattığı ya da şu yanlış, sende bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gerçekten bu bir hastalık antiti,
1: Evet.
0: bir klinik antiti ama sebebi
1: Yok.
0: zaten sebebini bilsek yani demin hastalarımıza da bunu konuşuyoruz. Hocam bu niye oluyor? Ya zaten nedeni
1: Evet.
0: bulunursa bunun kökünden problemi çözmek daha kolay. Huzursuz bacakta benzer bir şey ne yazık ki ama ufak tefek bazı ilaçlar dediğim gibi yatmadan önce bu ayağa duş yaptırıp biraz yüksekte dinlendirmeler en azından diğer faktörleri olası buna neden olabilecek bütün faktörleri ortadan kaldırmak
1: Biraz
0: lazım.
1: indirmek gerekiyor aslında ağrıyı.
0: Mutlaka,
1: Evet.
0: mutlaka.
1: Hocam varisin fazla kiloyla ilişkisi nedir?
0: %100.
1: %100.
0: Tabii, hiç
1: Evet.
0: %99 bile değil. Şimdi dedim ya ağırlık ne kadar ağır benzer bir örnek gibi olacak gebelik değil mi?
1: Evet.
0: Yani gebelikte ortalama
1: Vücudumuza ne kadar ağırlık yüklersek o kadar da varisleri aslında çoğaltmış da oluruz.
0: 12-14 kilo diyelim kabaca sağlıklı
1: Evet.
0: bir gebelikte. Bizim vücudumuzun kaldırabileceği normal ağırlığın üzerine ne kadar koyarsak bunların hepsi çünkü aynı bacaklar, aynı toplar damarlar,
1: Evet.
0: aynı eklemler taşıyacak. Ben hastalarıma şu örneği veriyorum. Pazara gider kilo vermeniz lazım diyorum.
1: Evet.
0: Herkesin tabii klasik derdi nasıl vereceğiz? Diyorum ki yani bakın pazara gittiğiniz zaman bir kilo domates alın elinize. Pazarın girişinde onu hiç anlamazsınız bile.
1: Evet.
0: Pazarın sonunda o bir kilo domates o kolunuz kopar. İşte variste kilonun etkisi de aynı.
1: Evet.
0: Ki varis bunun içinde yine tabii her türlü hastalık kötü ama kilonun özellikle kalbimize yaptığı, kalp damarlarına yaptığı, bütün damarlara yaptığı aynı şey. Çünkü kalbinizin ve damarlarınızın miktarı, hacmi belli bir hacim var. Siz bunun üzerine koyduğunuz her şey bunun
1: Orada
0: yerine onu
1: yük
0: kompanse
1: aslında.
0: edecek bir
1: Evet.
0: şey yok yani.
1: Evet.
0: O yüzden kilo çok önemli. Hareketsizlikle beraber kilo da aynı şekilde. Zaten beslenme, hareket, bazı şeylere dikkat edildiği zaman kilo da kendiliğinden
1: Evet
0: bunun
1: hocam.
0: içerisinde kaybolabilecek bir şey.
1: Evet hocam. Peki hocam varisin tedavi yöntemleri var mıdır? Ne gibi
0: Var.
1: tedavileri var?
0: Pek çok tedavi yöntemleri var. Öncelikle hangi seviyede bir hastalığı var hastamızın bunu bilmek önemli. İşte demin dedim iç varis mi var, yüzeyel varis mi var? Önce bunun adını koymak lazım. Derin toplar damarda tıkanıklığı olan bir hastada yüzeyde gözüken genellikle bazen öyle geliyor hastalar. Bir ortopedik cerrah

0: geçirmiş oluyor ya da uzun seyahat ya da herhangi bir neden olmaksızın derin ven trombozu dediğimiz içteki toplar damarda tıkanıklık oluyor. Bu biraz zor açılan yeni tedavi yöntemleriyle bunları çok daha etkin tedavi ediyoruz artık, eskisi gibi değil. Ama bu ne kadar geç açılır ve iyileşirse yüzeydeki o kadar belirtileri çok bunların. Bunu ayrı bir yere ayırırsak bizim genellikle tedavi ettiğimiz yüzeyel venöz yetmezlik dediğimiz yüzeyel varisler. Bunun bir tanesi herkesin çok iyi bildiği işte safen ven dediğimiz işte ayak bileğimizden kasığa kadar olup koroner bypass ameliyatlarında kullandığımız damar.
1: Evet.
0: Bir tanesi bu. Bunun benzeri kısa safen ven dediğimiz yine arkada diz çukuruyla ayak topuğu arasında gene bir damarımız var. Bunlar ve bunları derin toplar damarlarla birleştiren köprü damarlara temelde klinikte güncel hayatta bunları tedavi ediyoruz. Hangisinin hasta olduğuna bağlı olarak işte köpük tedavisinden tutun. Köpük tedavisi yapabiliyoruz. Skleroterapi dediğimiz. Bunu herkes aşağı yukarı özellikle yüzeyel derin toplar damarda yani yüzeyel toplar damarda bir kaçağımız yok ise eğer dışarıdaki görünen şeylerde varislerimizde çok etkin bir tedavi. Bunlara lazer de uygulanabiliyor. Transdermal lazer dediğimiz. Bunun haricinde küçük hiç dikiş atmadan, dikişsiz mini filebektomi diyoruz biz ona. Ya da işte bazı artık herkes internette her şeyi bildiği için bütün tabirler eskiden
1: çok bilinçlendi.
0: Kullanırken biraz çekinirdik. Anlıyorlar mı acaba? Hook, bazen geliyor diyor ki hocam diyor bir hook tedavisi varmış. Yani biliyor. Şimdi geçen gün internette bununla ilgili bir şey vardı. Yani bilinçlendik kısmen doğru. Kısmen de çok hoş bir ne deniyor bu modern tabirle caps deniyor galiba. Diyor ki aslında doktorlar diyor Google tarafından tedavimizi yürütürken ortaya çıkan aksaklıkları danıştığımız meslek grubudur diye de böyle bir nükte yapmışlar.
1: Evet.
0: Yani her şeyi biliyoruz doğru ama
1: doğru bildiğimiz yanlışlarımız da var.
0: Mutlaka.
1: Evet.
0: Şimdi şu yanlış oluyor. Belki bizlerin yani bir kısım bizlerin de hatası var.
1: Evet.
0: Çünkü lazer yapılır deniyor. Hastamız geliyor bana lazer yapın.
1: Evet.
0: Şimdi diyorsunuz ki size cilt lazeri olmaz.
1: Evet.
0: Ha doğru. O safen ven dediğimiz vene radyo frekans, lazer, içten yapıştırma teknikleri var. Bu sizin için olabilecek şey. Bunun için değil. Ya da tam tersi. Yani bir lafı bizim hastamız alıyor diyor ki bana bunu yapın. Değil.
1: Evet.
0: Dediğim gibi yüzeyel toplar damarınız sağlamsa dışarıda görünenlere köpük tedavisi yapılabilir. Hiç dikiş koymadan mini filebektomi diyoruz işte. Ben tığlama yöntemi diyorum. Küçücük o damarları çekip dikiş koymadan kapatabiliriz. Yine yöntemlerden bir tanesi o. Yine yüzeyel o demin sizin söylediğiniz kılcal şekildeki damarlara lazer ya da radyo frekans dediğimiz ciltten bu yöntemlerde yapılabilir. Ha, eğer içteki toplar damarda, yüzeyel toplar damarda bir kaçağımız var ise eğer o zaman tedavi alternatiflerimiz yüzeye göre biraz daha çeşitleniyor. Aslında sistem olarak çok farklı değil. Bu damara da biz lazer, radyo frekans yapabiliyoruz. İçten yapıştırma dediğimiz özel bir yapıştırma, daha siyanoakrilat dediğimiz bir maddeyle içten yapıştırabiliyoruz. Bir de çok eskiden beri yapıla gelen klasik cerrahi bu damarı olduğu gibi çekip çıkarma da olası
1: aslında
0: yöntemlerden birisi.
1: Aslında her hastaya göre farklılaşıyor tedavi yöntemleriniz değil
0: %100.
1: Mi hocam? %100. %100 evet.
0: %100. Nasıl ki bir kişiye yani buraya biz 10 kişi dizilelim. Hepimize olacak gömleğin yakası, kol boyu vesairesi farklıysa işte bizim ne yazık ki ama ben bizde temel kabahati bizde buluyorum. Doğru son zamanlarda Google amca her şeyi biliyor.
1: Evet.
0: Her şey her yerden duyuluyor ama biz eğitmekle bu konuda birincisi demin dediğim gibi yürüyün. Şunları yemeyin. Şunları yapın. Bunlara dikkat edin de beraber bu tedavi yönünden de aslında temelde eğitmekle yükümlü olan biz hekimleriz.
1: Evet.
0: Çünkü hasta bize geldiği zaman bir sürü şeyle geliyor doğal olarak. Yani ben eve gittiğim zaman benim eşim konu komşuda bu mu var şu da mı olur bu. Birazcık sabır göstermemiz lazım.
1: Evet.
0: Öncelikle o. Yani çünkü her insan bir şey okuyor geliyor. Bende bu mu var? Bunun benzerini biz şeyde olurdu. Şimdi insanlar buna daha çok tıp fakültesinde okurken hep böyle olurdu. Klinik dersler başladığı zaman hocalar anlattığında çıktığımızda hepimiz o ders ne hastalık anlatıldıysa hepimizde mutlaka bir kısmında o hastalık vardır. Ya acaba bende de mi bu var? Halbuki öyle bir şey yok.
1: Yok.
0: Ama Biz temelde biz eğitmek zorundayız.
1: Evet hocam.
0: Temel bizim sorunumuz bu. Biz eğer hastalığın ne olduğunu. Çünkü demin dediğim gibi artık herkes her şeyi anlayıp o anlamda doğru bir şey bilgilendirme. Yani hook dediğiniz zaman ben biliyorum diyebiliyor hasta. Ya da lazer dediğiniz zaman bunu ekstra izah etmeniz gerekmiyor. Ama neye ne yapılacağını ben hep aynı şeyi söylüyorum. Her hasta ameliyat edilmez. Ben cerrahım.
1: Evet.
0: Ameliyat edilecek hasta var. İlaç tedavisi verilecek hasta var. Kateterle tedavi edilecek damardan. Bugün haberlerde ya da internette her yerde yani bu varisin ötesinde biz artık hastaların şimdilik aort kapağını, kalp kapağını kasığından basit bir şeyle girerek, evet. Kateterle girerek anjiyo yapılar gibi değiştiriyoruz. Şimdi bu çok mucizevi.
1: Evet.
0: Herkes diyor ki aman ben ameliyat olmayayım beni kesmeyin. Öyle değil.
1: Öyle değil.
0: Herkese olmaz bu. Evet. Bizim yapmamız gereken bu bilinci vermek. Bir hastalığınız nedir? Şimdi hep bize şu öğretilir. Hastalığı tedavi etmek gerçek hekimlik değildir.
1: Evet.
0: Gerçek hekimlik hastalığın oluşmasını engellemektir. Birincisi biz küçük kılcallarıyla gelsin hasta bize varis adına söylüyorum.
1: Tedavi edelim.
0: Biz tedavi edelim ama diyelim ki bu sizinki önemli bir şey değil ama olmaması için. Bazı hastalarımız bakın çok bilinçli. Diyor ki bende küçük bir şeyler var bir şikayetim yok ama... Acaba geleceğe yönelik ben bir
1: çok
0: önlem
1: güzel,
0: alabilir
1: yani.
0: Miyim?
1: Evet, bu şekilde
0: en
1: olması.
0: İdeal hasta kişi bu.
1: Evet.
0: Diyorsunuz ki evet bunun özelliği bu. Bu şöyle bir hastalık size bunları yapabilir, bunları yapabilir. Olmaması için de siz lütfen şunlara dikkat edin.
1: Evet.
0: En ideal aslında hekim hasta ilişkisi bu.
1: Evet hocam.
0: Yani dedip temelde varis tedavisi önlem peşi sıra hastanın kliniği. Hastanın fizik muayene bulguları, hastanın laboratuvarında ne elde ediyorsak radyolojisinde, ultrasonografisinde bunları birleştirerek dediğim gibi bir ciltten ilaç vermeden tutun da cerrahi ameliyata kadar ama artık bunlar eskisi gibi böyle hastaların en çok günlük hayatta tabii insanların günlük hayata çabuk dönmeleri çok önemli artık.
1: Evet.
0: Bizim bu minimal invaziv dediğimiz ne kadar az kesiyle ne kadar basite indirgersek işte robotik cerrahi vesaire. Çünkü günümüz insanı hemen hayatına evet. dönmek durumunda.
1: Sosyal yaşantısından dolayı bu şekilde olması gerekiyor.
0: Sosyal yaşantısı, iş yaşantısı
1: evet.
0: her şeyi bir an evvel dönmek. İşte bunu en aza indirgeyecek alet, edevat, teknoloji, bizim cerrahi yeteneklerimiz son yıllarda artık bunlar çok süratle gelişti.
1: Evet.
0: O yüzden bunların tedavisi... Genellikle öyle diyor. Ne kadar işimden gücümden kalırım. Biz de eskiden
1: hayır,
0: açık kalp cerrahisi yapardık. Bir hafta yoğun bakımda tutardık.
1: Evet.
0: Şimdi hastaları ikinci gün yoğun bakımda tutmaya kalktığınız zaman bir şey oldu herhalde diye hastalar
1: evet.
0: bir umutsuzluğa kapılıyor. Yok diyoruz.
1: Evet,
0: her şey kontrol
1: evet.
0: altında. Biz şundan ötürü sizi
1: aslında
0: tutalım dedik.
1: Alışkanlıklardan dolayı hastalarda ve son teknoloji şu anda gerçekten de muhteşem hocam.
0: Çok.
1: Evet.
0: Çok. Ama dediğim gibi biz çok büyük sorumluluk sahibiyiz.
1: Evet.
0: Ne yazık bu işte. Esas biz eğitmek durumundayız hastalarımız her açıdan.
1: Hocam vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizinle sohbetimizin sonuna geldik.
0: Konuk ettiniz. Çok teşekkür ederim ben de.
1: Son
0: sağ olun.
1: Olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Sağlığınıza iyi bakın. Bunun için de tabii ki pek çok bilgiyi konu komşudan duymaktan ziyade
1: evet.
0: sizi uyaracak herhangi bir hastalık, bir belirti bulunduğu zaman bu demek değil ki genellikle bu dengeyi tutturmak çok önemli. Ne aman deyin ne de aman bir şey mi oluyor demeyin.
1: Evet.
0: Bir şey olduğu zaman ehil ellere gidin bırakın biz ne varsa görelim karşılıklı bunun iletişimini kurarak bizim sunacağımız şeyleri işte yemeyle iyi beslenin, hareket edin mutlaka.
1: Hı hı.
0: Ne olursa olsun bunun kalp sağlığınız için, zihin sağlığınız için, bacak her şey için hareket edin, iyi beslenin. Stresten uzak, herkesin geldiği şey şu günümüz
1: evet.
0: hayatında stressiz iş olmaz, hayatla bağdaşmaz. Ha bunun önemi stres özellikle yurt dışında bu çok yaygın stres yönetimi diye bir şey. Elektriği yüklerseniz patlar. Elektriği zarar vermemesi için topraklama diye bir şey çıkmış.
1: Evet.
0: Stres yönetimi. Bu da nedir? Günde yarım saatinizi verebileceğiniz bir hobiniz olsun. Ya da bir hafta sonunda. Yani her şeyini unutabileceğiniz. O zaman demek ki iyi beslenelim, hareket edelim. Stresinizi iyi yönetebilin.
1: Evet.
0: Bunun haricinde geri kalan da dediğim gibi... Biz sağlıkçılarla iyi diyalog arasında kalın yeterli olur.
1: Evet hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: TGRT FM.
5: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz.
1: Cüz 29, Sure, Cin Suresi 1-28. Ayetler, Müzemmil Suresi 1-20. Ayetler, Müddessir Suresi 1-26. Ayetler, Sayfa 571-575.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Rükneddin-i Çeşdi, rahmetullahi aleyh, cehennemde yanmamak için. Bu zat buyuruyor ki, ilim bir ganimettir. Hiç günah işlememek hakiki afiyettir. Dediler, Hak Teâlâ bir kuldan razı mıdır? Bunu anlamak için bir alamet var mıdır? Buyurdu ki, zevk alır o kişi ibadetten, nefret edip kaçınır günahlardan da hepten. Hadiste buyuruldu, tam hakiki müminler, ibadetten zevk alır, günahtan nefret eder. Her sıkıntıya girmek, günah sebebiyledir. Çaresi, pişman olup istiğfar eylemektir. İki zinet vardır ki, süsler insanları hep. Birisi tevazudur, diğeri haya, edep. Zira kibirlenecek neyin var ki ey insan? Gece gündüz Rabbine edersin günah, isyan. Rabbimizin gadabı günahlar içindedir. Lakin belli olmaz ki acep hangisindedir. Bunun için hepsinden kaçmalı ki Müslüman, gadab-ı ilahiye düşmesin hiçbir zaman. Bir günde talebeye bu mübarek alim zat yine bir sohbetinde buyurdu, ey cemaat, yarın mahşer yerinde korkusuzluk, emniyet, içinde bulunmayı istiyorsanız şayet, hem dahi cehennemden kurtulabilmek için bugünden çaresine bakmalıdır bu işin. Bu ömür sermayesi günahla geçerse hep, kul yarın sahibine ne cevap verir acep? Ey insanlar! Bilin ki işlenen her günahın her biri cehennemde bir ateş olur yarın. Yapılan her iyilik, hayır ve ibadet de bir nimet olacaktır ebediyen cennette. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey Müslüman! Merhameti elinden bırakma hiçbir zaman. Resulün ahlakıyla tezyin et ahlakını. Hep onun sünnetine uydur harekatını. Günahlardan uzak dur, kork ve titre Rabbinden. Dünya muhabbetini çıkarıp at kalbinden. Eğer İslamiyete uymaz ise işlerin, yarın mahşer gününde geçmez hiç mazeretin. Kurtulmak istiyorsan cehennemden, ateşten, uzak dur büyük küçük günah olan her işten. Aklı olan günahta heba etmez ömrünü. Takva üzre yaşayıp düşünür ölümünü.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kalbin şifası zikrullah'tır. İnsanın iki kalbi yok ki, birisiyle Allahü Teala'ya, diğeriyle de Allahü Teala'dan başkalarına yönelsin. Allahü Teala bir kalp yaratmış. Bu kalpte de ya Cenab-ı Hakk'ın sevgisi veya onun mahluklarının sevgisi bulunur. İkisi aynı anda bulunmaz. Zira iki zıt şeyin muhabbeti, sevgisi bir kalpte, bir arada yerleşemez. İki zıttan birini sevmek, diğerine düşmanlığı icap ettirir. Kalpte ya dünya sevgisi yahut Allahü Teala'nın sevgisi bulunur. Dünya demek, haram olan şeyler demektir. Zikir, ibadet yaparak kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allahü Teala'nın sevgisi kendiliğinden dolar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her derdin şifası vardır, kalbin şifası zikrullah'tır. Günah işleyince kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek Allahü Teala'nın sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar. Suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. Kalp, yürekte bulunan bir kuvvettir, görülmez. Ampulde bulunan elektrik cereyanı gibidir. Buna gönül diyoruz. Gönül insanlarda bulunur, hayvanlarda bulunmaz. Bedendeki bütün ağza kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalpte toplanır. İnsanın inanmak, sevmek, korkmak kalbindedir. İtikad eden, yani iman eden ve kafir olan kalptir. Kalbi temiz olan İslamiyet'e uyar. Kalbi kötü olan İslamiyet'ten kaçar. Güzel, iyi ahlakın ve kötü huyların yeri kalptir. Allahü Teala dinleri, peygamberleri kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan herkese iyilik eder. Veşşemsi suresinin 9. ayetinde mealen, nefsini tezkiye eden kurtuldu. Nefsini günahta, cehalette, dalalette bırakan ziyan etti buyuruldu. Mevakip tefsirinde diyor ki, nefs tezkiye edilince kalp tasfiye bulur. Yani nefs kötü isteklerden kurtarılınca kalbin mahluklara bağlılığı kalmaz. Nefsin kötülükleri, pislikleri demek İslamiyet'in beğenmediği, haram ettiği şeyler demektir. İslamiyet'e inanmayan, iman etmeyen kimsenin kalbi, şekerin tadını alamayan safralı hasta gibidir. Bu hal, Bekara suresinin 9. ayeti kerimesinde mealen, kalplerinde hastalık vardır buyrularak haber verilmektedir. Ayet-i kerimede bildirilen hastalık tedavi edilmedikçe, hakiki iman ele geçmez. Bu afetler varken, akıl yoluyla, kalpte hasıl olan iman, imanın suretidir. Çünkü nefs, bu imanın tersini istemekte, küfründe inat ve ısrar etmektedir. Böyle iman, safra hastasının şekerin tatlı olduğuna iman etmesi gibidir. Her ne kadar inandım dese de, vicdanı şekeri acı bilmektedir. Safrası düzeldikten sonra şekerin tatlı olduğuna hakiki iman hasıl olur. İmanın hakikati de nefsin tezkiyesinden ve kalbin itminanından sonra kalpte hasıl olur. İtminan, hakiki inanmak demektir. İşte böyle hakiki iman yalnız evliyada bulunur ve elden gitmez. Yunus suresinin 62. ayeti kerimesinde mealen, biliniz ki Allahü Teala'nın evliyası için azap korkusu, nimetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur buyrularak bu durum bildirilmektedir. Aklın peygambere kolay inanması ve kalpte tam iman hasıl olması için en yakın yol Allahü Teala'yı zikretmektir. Ra'd suresinin 30. ayetinde mealen, iyi biliniz ki kalpler Allahü Teala'nın zikriyle itminana, rahata kavuşur buyuruldu. Yani tam imana kavuşur. Düşünerek, akılla ölçerek bu yüksek makama kavuşmak güç, hem de çok güçtür.
Akıllı insan ahiretini düşünen insandır. Önce ahiret bilgileri öğrenilecek, ikinci olarak bu bilgilere göre yaşanacak. Üçüncü olarak da böyle olan kişilerle arkadaşlık yapılacak. Netice olarak insanın iki tane kalbi yoktur. Tek kalbi vardır. İstikbalini düşünen bu tek kalbe ne dolduracağını iyi düşünmelidir. Şu beyt her şeyi çok güzel izah etmektedir. İstediğin gibi yaşa, bir gün öleceksin. İstediğini topla, bir gün ayrılacaksın.

0: Yelkovan dikenleri söyler diye masallarda bile vardır. Ne hikmettir bilinmez ama kim olursa olsun işlenen cinayette mutlaka bir hata yapıyor katil. Ve gerçek er ya da geç ortaya çıkıyor. Tabii şimdi faili meçhuller diyeceksiniz siz ama bana kalırsa o faili meçhuller de bir yerlerde birilerinin bilgisi dahilinde sümen altı ediliyor. Neyse. Geçenlerde doktor arkadaşlarımla konuşurken laf lafı açtı. İnsanların ne kadar acımasız olduğundan, kıraç yerlerde çalışmanın zorluklarından bahsetmeye başladık ki onlara başımdan geçen ilginç hadiselerden birini anlattım. Yıllar önce mecburi hizmet dolayısıyla görev yaptığım Anadolu'nun küçük bir ilçesiydi hadisenin geçtiği yer. Sadece 4 doktorduk. Ben hükümet tabipliği de yaptığım için savcılıkla işbirliği içindeydim. Bir gün sabahın 7'sinde kapım telaşla çalındı. Geldim, geldim. Oo, savcı bey, günaydın. Sabah sabah hayrola.
1: Günaydın Ferit Bey.
0: Ne o, beni rüyanda mı gördün yoksa? Hayırdır?
1: Hadi hemen giyin. Sana bir iş çıktı yine.
0: Üzerimde bir kırıklık var Metin Bey. Beni bu seferlik mazur gör. Öbür arkadaş gelsin seninle.
1: Ben senin gelmeni istiyorum Ferit Bey. Hadi can sıkıcılığını bırak da giyin lütfen.
0: Tamam tamam. Kurtuluş yok senden.
1: Yalnız bu sefer iş biraz uzun sürebilir.
0: Neden?
1: Bir cinayet ihbarı var.
0: Deme ya. Ne zaman olmuş?
1: Epey olmuş galiba. Heh, giyindin mi?
0: Hı.
1: Bak böyle bir ihbarla ilk defa karşılaşıyorum.
0: Nasıl yani?
1: Yahu adam bir mektup yazmış. Mektuba ilaveten de cesetin gömülü olduğu yerin krokisini çizmiş.
0: Allah Allah. Ver bakayım şunu.
1: Ah. Gerçi adamın yazısı zor okunuyor ama olsun. Bak köydeki mezarlığın güneybatısında iki mezar varmış. Başında selva ağacı olan mezarın başından 27 adım sayıp sola dönünce bir gül ağacı görecekmişiz. O gül ağacından itibaren 7. mezarın yanında kuytu bir köşe varmış. Ceset orada gömülüymüş. Başında da çarpı şeklinde iki ufak tahta çıta varmış.
0: Allah Allah. Hadi hemen gidelim. Köye ulaşmak tam 2 saatimizi almıştı. Yanımızda jandarma da vardı. Ama krokide çizilen yerleri takip edince cesedin gömülü olduğu yeri elimizle koymuş gibi bulduk. Gerçekten de bir çuval içine konmuş olan cesedi bulmuştuk. Cinayet 6 ay önce işlenmiş. Köyde bir soruşturma yapılınca katilleri de yakaladık. İki kardeş işlemiş cinayeti. Savcı sebebini sorunca bakın neler anlattı kardeşlerden büyük olanı.
1: Evet, hanginiz anlatacak cinayeti?
2: Ben anlatayım savcı bey. Bu adam köyümüze celep olarak gelir giderdi. Ağanın evinde kalırdı. Zengindi, boylu postluydu ama ahlaksızın biriydi.
1: Nereden anladınız ahlaksız olduğunu?
2: Ağanın kızı kardeşimin sözlüsüydü. Bu adam köyümüze gelip gittikçe kıza kötü gözle bakmaya başlamıştı.

0: İşte bunun haberini alıyorduk. Zaten daha sonraları sık sık gelir olmuştu köye. Bir de ağanın evinde kalıyor olması bizi iyice çileden çıkarmıştı.
1: Peki cinayeti nasıl işlediniz?
0: Onunla dostluk kurduktan sonra yemeğe davet ettik. O da kabul etti.
1: Hı hı. Sonra?
0: Bir akşamüstü yemeğe götürdük. Açık havada yiyelim dedik. Sonra da kardeşimle bıçakladık onu.
1: Peki sonra?
0: Sonra cesedi torbaya koyup gece yarısından sonra mezarlığa götürüp o çukura gömdük.
2: Anlayıp dinlemeden kıskançlıkla işlenmiş bir cinayet vakasıydı. Savcının dediğine göre iyi ki mezar kazmayı akıl edememişler. Eğer mezara gömülseymiş kimsenin haberi olmazmış. Bu arada Celep de onlara göre ahlaksızlığının cezasını canıyla ödemiş oldu.

0: en az 3 ayet şekliyle. Mas suresi de ama sıkışık zamanlarda. Çünkü bir ifade geçiyor kitaplarda. Bu diyor ki bu kısa sureleri müstakil olarak okumak daha eftaldir. Bunlar bölmek değil. Ama Bakara suresi mesela 50 sayfa. Ali İmran suresi işte o kadar değilse de o da uzun.
1: O da uzun.
0: Bunlardan 3'er ayet, 5'er ayet okuyabiliyorsun. Ama şimdi Nas suresini nasıl 3-3 okuyabilirsin? Efendim işte sabaha sıkıştım. Ya vel asr ve inna adayna var. Vel asr da 3 ayet, inna adayna da 3 ayet. Bunlar müstakil sure. Bunlar varken yani ona niye heves ediyorsun? Hem ben yıllarca mesela bu yaşıma gelmişim. Nas suresinin ilk 3 ayetini okudum. Kalktım. 4. ayet nereden başlayacak? Şaşırdım. Şaşırırsın ya.
1: Olur.
0: Hümeze suresini aynı şekilde böldün. Şaşırırsın. Ama efendim falan. Uç noktalarda oynamanın bir alemi yok. Hani Nasrettin Hoca merhum için anlatırlar da işte leylek bakmış ayakları çok uzun, kakası çok uzun, almış kakasını kesmiş, ayaklarını kesmiş, şimdi kuşa benzedi demiş, tamam mı? Öyle diye bir uydurmuşlar yani, bir
1: şeyler Nasrettin
0: de.
1: Hoca,
0: hani misal olarak
1: Hazretleri
0: veriyorlar.
1: Nasrettin yapmaz Hoca öyle bir
0: yapmaz
1: şey.
0: Yapmaz da. Evet. Allah-u Teala şefaatine nail eylesin. Onun sırtından anlatmışlar ya. Dolayısıyla uçlarda oynamanın bir alemi yok. Çünkü kenarda oynarken düşersin. Onun için ya, kitaplarda yazıyor bunu. Müstakil o kısa surelerin tamamını okumak. Hatta mesela şu da yazılı kitaplarda. Diyelim ki ya Bakara suresini ezberinde değil. Veyahut da aynı şekilde 3 sayfa, 5 sayfalık veyahut da tek sayfa halinde olan mesela şeyde var. Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde var öyle tek sayfalık. Bir sayfa sureler var. Şimdi bunları ezbere biliyorsun, sabah namazında bunları okuyabiliyorsun. Efendim diyor, ben bunları bilmiyorum falan diyor. Kısa sureleri ikişer ikişer okusam olur mu? Mesela diyelim ki Elem Neşrah ve Vettin'i ikisini birleştirip bir rekatta okuyabilir miyim? Kitaplarda buluyor ki okunabilir. Ama altında bir ifade daha geçiyor. Bunları tek okumak eftaldir. Efendim okunabilir dendi. Ya okunabilir dendi, tamam da bu bir ruhsattır, izindir. Hani diyelim ki bir yerdesin, imam oldun. Başka da sure bilmiyorsun. İkisini aynı şekilde uzattın. Çünkü cemaatle böyle çok bilmişler olanlar var ya. Ya kısacık bir şey okuyuverdin. Ne oldu yani? Allah Teala'nın kelamını okudum yani. Kısa okumuşum, uzun okumuşum falan. Efendim işte uzun okumak sünnet. Farzları yerine getirdin. Hepsi bitti. Bir sünneti yerine getiremedin. Ya aynı şekilde mesela Elem Neşrah'ta. Onsan Vettin'de. Yani kısa sureler değil, tamam. Öbür uzunlara göre kısa.
1: Bir de senin yanındaki cemaat herkes senin gibi değil.
0: Herkes senin gibi değil.
1: Yaşlısı vardır.
0: Dolayısıyla orada şimdi kalkıp da ukalalık yapmanın bir alemi yok.
1: Yani.
0: Ukalalık yapmanın bir alemi yok. Ama soru olarak dersin. Hani böyle böyle buyruluyor kitaplarda. Acaba bunları okuyabilir miyiz? Nitekim bu şekilde böyle soranlar oluyor. Ama biz de kitapta yazılı olanın cevap veriyoruz. Caizdir. Ama eftal olan tek sure okumaktır. Evet, öyle yazıyor. Gerisi kendileri bilir.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki teyemmüm yaparken yüzü tek seferde sıvazlayamayan ikinci defa sıvazlası olur mu?
0: Vesvese etmeme kaydı şartıyla beceremediyse olmadı falan, ama vesveseye düşüyorsa yapmasın. Şey yaparsa olabilir.
1: Benim abim dine imanı söven birisi. Benim küçüğüm erkek kardeşim deist olduğunu söylüyor. Şimdi bunlarla bizim miras paylaşmamız lazım diyor. Nasıl hareket edeceğiz?
0: Ya miras paylaşması şimdi eskisi gibi değil artık. Çünkü Mustafa Toköz'ün şimdi E-Devlet var ya.
1: Evet.
0: Bütün çiftlikleri, sürüleri, ondan sonra ne bileyim tarlaları, arsaları, villaları, arabaları, gemileri, tayyareleri. Ona ne çok malım varmış ya, maşallah.
1: Hatta olsa E-Devlet'e sığınmamış da.
0: E-Devlet'e sığınmamış. Başka E-Devlet kurmuşlar.
1: E-Devlet 2.
0: Bunların hepsi orada yazılı. Giriyor yani. Oraya giriyor. Sen istesin.
1: Senin mirasçıların da belli.
0: Ondan sonra bu diyor ki, mirasçılar da belli. Devlet giriyor. Diyor ki arkadaş şu taksim edip geçiyor. Şimdi diyelim ki hani bunu soran kadınsa, ben diyor kız evladım. Dinimizin bildirmiş olduğu bir hüküm var. Böyle böyle. Yani birisi dine imana

0: övüyor, öbürüsü deistim diyor falan. Yani belli şeylerde mesela Osmanlı döneminde olsa bunları mahrum bile ederler. Tamam mı?
1: Tabii.
0: Bunları mahrum bile ederler. Ama devlet tak tak tak tak kız erkek hepsine eşit verecek. Ha baktım bunlar işte tövbe ettiler, şey yaptılar falan. Fırsatını bulunca netice itibariyle babalarından kalan mirası fazla geçti kız evlada. Fırsatını bulunca böyle münahimse, böyle kul hakkı hakmak falan işte, ya doğru ya birbirimize geçecek. O zaman gel ya birbirimize hakkımızı helal edelim deyip punduna denk getirip el anlaşırsın, biter iş ya. Tamam?
1: Evet.
0: Orada şey yaparsın. Yoksa açık açık ya bak işte din böyle diyor, şey yapıyor. O zaman ver öyleyse diyecek o deist.
1: Tabii.
0: Değil mi? Ver o zaman, ver.
1: Ben ona uymam diyecek. Ha.
0: Şey yapacak.
1: Zaten deist olduğunu söylüyor.
0: Zaten verse de veremez biliyor musun? Çünkü devlet taksim etti onu. Ancak satması gerekir bunu. Satışla öbür tarafına geçer. Başka türlü. Ha bir de hediye formülü olabilir belki. Bilmiyorum, devlet hani onu ne gözle görüyor ne şey yapıyor. Öyle olabilir. Tek şey şimdi helallaşmak.
1: Hatmi Hacegan okurken diyor, la havle ve la kuvvete illa billah demek yeterli mi? Hatmi Hacegan ne hocam?
0: Şimdi... Sesili Ali büyüklerinden bazıları, ondan sonra Sofi Aliye'de büyüklerinden bazıları bildirdikleri tesbihatlar var. Mesela bir araya geliyor, bunları okuyorlar. İşte önceki büyüklere kendi üstadlarına falan hediye ediyorlar. Yani bunun ismine de Hatmi Hacegan ismi konmuş. Hatim değil bu. Hani Hatmi Tehlil diyoruz ya.
1: Evet.
0: O bildiğimiz Kur'an-ı Kerim hatmi değil. 70 bin kelimeyi tevhid okuyorsun ama ismine hatmi tehli denmiş kitaplarda.
1: Evet.
0: Hatim diye Kur'an-ı Kerim birisinin başından sonuna kadar okumasına denir. Şeyler bile karışmış mesela. Hafız diye 300 bin
1: hadis-i şerifi.
0: Yok özür dilerim, 100 bin hadis-i şerifi ezbere bilene deniyor. 300 bin hadis-i şerifi bilene Hüccetül İslam deniyor. Hafız deniyor 100 bin hadis-i şerifi ezbere bilene ravileriyle beraber. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilene aynı şekilde hafız diyoruz. Halbuki daha önce kitaplarda buna kari deniyor. Yani Kur'an-ı Kerim okuyan, yani sonradan hafız denmiş. Şimdi hafız deyince o anlaşılıyor. Ama hadis ilminde hafız işte 100 bin hadis-i şerifi ezbere bilen
1: ona hafız diye, denir yani.
0: Deniyor. Dolayısıyla bazı ifadeler geçmiş. Hatmi Hacegan, la havle ve la kuvveti illa billah demek kafidir. Ama la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim sonuna kadar okumak evla olur.
1: Müslüman olduğunu söyleyen ancak itikadının bozuk olduğunu düşündüğümüz veya hareketlerinden anladığımız birisinin diyor kurban kesmesinde bir sakınca var mı?
0: Müslüman diyorsa üstünden ederiz. Kesebilir. Fasıktır mesela.
1: Evet.
0: Ameli bozuktur. Kesebilir.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Eshab-ı Keyf'in isimlerini yazıp 7 kattan fazla bir naylona sarıp bahçe duvarının içine koymuştum. Fakat duvar ustaları duvarı yıkıp beton atmışlar. Dün içine karışıp yere düşmüş olabilir, ayak basılmayan yere konmasını söylemiştik. Ancak bunun da uyulduğunu zannetmiyorum. Betonun altında kaldı diyor. Ayak basılan yerde de olabilir. Ne yapmam lazım bu durumda?
0: Efendim olabilir.
1: Betonu kırsın mı yani?
0: Zanla hareket edilmez. Üstü zannetsin orada. Yani o duvarın arasında veyahut da duvarın altında kalan bir yerde kalmış olabilir. Öyle zannetsin.
1: Betonu kırmasın yani.
0: Kırmasın.
1: Çünkü vesvesenin şeyi yok hocam ya. Sınırı yok yani.
0: Evin temellerini de yıkar o zaman.
1: Yıkar yani. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Osman hocam diyor zaman zaman özellikle Ramazan-ı Şerif'ten sonra diyor söylüyor. Ramazan-ı Şerif'in başı ve sonu için diyor 2 gün oruç tutmak. Ben diyor bunu anlayamadım diyor. Sonu için diyor anladım da diyor başında diyor bir hata yok ki diyor. Ya diyor geç başlamışızdır diyor, erken başlamışızdır diyor. O niye 2 gün diyor.
0: Şimdi niye 2 gün? Hilali görün oruca başlayın. Hilal görülmedi. Veya yeryüzünün tamamında aynı şekilde ufuklar karardı. Yahut da bulutluydu falan. Görülmedi. O belki de o gün başladı. Biz o gün oruç tutmadık. Borçlu kaldık. Ramazan-ı Şerif'in sonu da hilali göremedik. Hava bulutluydu. Şey yapamadık. O da tereddütlü. Belki orası oruç tutulması gereken yerdi. Bayram ettik. Ve bayramda oruç tuttuk. Bu sebepten dolayı girişi ve çıkışı şüpheli olduğu için buyruluyor. Girişi de çıkışı da. Başı girişi. Sonunda çıkışı. Girişi şüpheli. Hilale göre olacak. Başı belli diyor. Başı belli değil. Takvime yazılan hesapla bulunan gündür. Hilal ertesi gün başlayacak. Dolayısıyla o gün sen oruç tuttun ve Ramazan diye tutuyorsun. Yanlış. O gün Ramazan değil. O gün Şaban'ın son günüydü. O gün farz olan oruç değildi. Nafile bir oruçtu. Sen ona Ramazan diyorsun. O sayılmıyor. Bu sefer eksik olacak.
1: Evet. Mesela 29 çektiyse Ramazan Şerif, 28 tutmuş olacaksın.
0: 28 tutmuş olacaksın.
1: Değil o günde saydığımız için.
0: Tabii, o günde saydığımız için. Dolayısıyla kitaplarda açık net bir şekilde girişi de çıkışı da şüpheli olduğu için başı ve sonu şüpheli olduğu için iki gün oruç tutulacak.
1: Arabayla diyor seyahat yaparken galiba bu özel arabadan bahsetmiyor. Otobüs filan gibi bahsediyor veya tren diyelim. Kıbleye durup da nasıl diyor namaz kılacağız diyor. Onu bir anlatabilir misiniz demiş dinleyicimiz.
0: Ya bu ayakta duracak zannediyor herhalde. Tren ve gemide yapabilir bunu.
1: Oturduğu yerde yapabilir.
0: Hayır ayakta durmayı. Trende olabilir, gemide olabilir.
1: Ama onlar otobüste, da belli bir mesafe sabit gittikleri için.
0: Evet. Hatta uçakta da olabilir. Bazen mesela uçak tenha olur.
1: O uzun mesafelerde olabilir.
0: Kokpit mi diyorlar? Uzun mesafede kokpit mi diyorlar? Ne diyorlar? Evet. Oraya yakın bir helaların falan bulunduğu yerde. Ama orada da çok mesela 300 kişilik uçak nasıl yapacaksın doluysa o da zordur. Böyle durumlarda İmam-ı Züfer Hazretleri'nin buyurduğu, tam İlmihal Saadet'te biriydi yolculuk tanımaz bahsinde. İmam-ı Züfer Hazretleri'nin buyurduğu, yani onun iştihadı var. Onun iştihadı Saadet-i Ebediye'de alınmış. Böyle durumlarda. Mesela eskisi gibi değil yollar. Şimdi mesela otobandır. Otobanda da otobüs belli bir şeyde düz gidiyor. Zaten iki rekat kılacaksın. Dolayısıyla dizüstü oturursun koltuğuna. Göğsün kıblede olacak.
1: Kıbleyi de cep telefonunda bulabilirsin mesela.
0: Tabii, bulabilirsin. Hatta diyelim ki hafif meyilli gelirse sadece göğsünü o tarafa doğru döndüreceksin o kadar yani. Başka bir şey yapmayacaksın. İki rekat namaz kılacaksın. O da zor bir şey değil.
1: Ayaklarını toplayacak mı?
0: Ayaklarını toplayacak.
1: Yani altını alacak.
0: Evet altını alacak. Diz üstü yani. Oturacak. Hı. Ve o şekilde iki rekat namazını kılacak ve devam edecek.
1: Yani kazaya kalsa olmuyor mu?
0: Yok.
1: Siz bir şey anlatmıştınız yani. Muavin demiş ki kaza edersin.
0: Demiş sen kazayı öğrenmişsin ama Eda'yı öğrenmemişsin demiş. Eda edecek.
1: Hocam bir iki dakikamız daha var. Şöyle bir soru da yöneltmek istiyorum. Bunu da ben yeni öğrendim. Bilmiyorum belki siz de duymuşsunuzdur daha önce. Nikah şahidi bekar olmazmış.
0: Bak ben de yeni öğrendim.
1: Yani evli birisinin olması lazım.
0: Orada evlendirelim yani adamı değil mi?
1: Dışarıda evlendirip şahitliğe sokacağız. Efendim
0: Bulu uşağında olan buyuruyor. Akıl ve bali olan ister bekar olsun ister evli olsun. Adam evliydi hanımı öldü veya ayrıldı. O da bekar değil mi? Ne yapacağız o zaman? Adamı aynı şeyin onu evlendireceğiz öyle mi şahidi? Yok öyle bir şey. Kitaplarda öyle bir durum söz konusu değil. Bekar da evli de Müslümansa, akil ve bali ise şahit olur. Yani mahkeme de aynı şekilde sen evli misin değil misin şahitlik yapamazsın. Öyle bir şey yok. Yani dini nikah hakkında da yok öyle bir şey.
1: Evet. Yani akıllı olduğu müddetçe, bülü çağında olduğu müddetçe.
0: Tabii.
1: Olabilir. Evli veya bekar olmasın.
0: Yani bekar bir kimseye şahitlik yaptırabilirsin. Vekalet verebilirsin. Mesela git aynı şekilde bana şu mağazadan şunlar işte eline para verirsin. Vekil edersin şey yaparsın. Vekalet verirsin. Daha önce hacca gittiyse bekar olduğu halde vekalet verirsin. Senin adına hac edip gelebilir. Vekalet verirsin. Kurbanını o kesebilir.
1: Veya nikahı yapılan kız oğlan kardeşi vardır mesela. Onu vekil edebilir mi?
0: Edebilir.
1: Babası tabii. Yok diyelim.
0: Tabii vekil edebilir tabii.
1: O da evlenmedi o da, daha diyelim ki.
0: O da bekar.
1: Daha 18 yaşında diyelim. Olabilir mi?
0: Olur tabii. Akil ve bali olduktan sonra problem olmaz efendim.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam ilginç bir soru var. Şimdi duyuyoruz. Gaybı Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Peygamberler de bilemez. Ancak Peygamber Efendimizin gelecekle ilgili haber verdiği konular da var. Bu nasıl oluyor?
2: Şimdi Mustafa Bey, o söz doğru. Gaybı Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Ama bazıları mucizeyi reddettiği için, kerameti reddettiği için kasıtlı olarak peygamber de geleceği bilemez sözünü söylüyor. Kasıtlı olarak, bilerek söylüyor. Geleceği bilemez. O diyor öldü gitti yok oldu falan. Bu itikatta olanlar var.
1: Yani normal bir olanlar var. İnsan gibi. Bizim normal. Gibi.
2: Yok oldu gitti. Halbuki gaybı Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Melek de bilemez, peygamberler de bilemez, evliya da bilemez, cin de bilemez. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı akıllı, şuurlu varlıkları hiçbirisi bilemez. Hayvanlar da bilemez. Ama ona sorulur efendim işte yağmur yağacağını işte bazı hayvanlar hisseder. Bakın hisseder diyorsun.
1: Kesin değil.
2: Değil. Yok. Şimdi hisseder. Ona hissettirme kabiliyet ve gücünü kim verdi? Allah-u Teala. Bunu söylüyorsun ama bazı hayvanlar hissediyor diyorsun. Evet. Hayvan hisseder de Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamber gelecekten haber veremez mi? Nasıl verir? Nasıl ki o hayvana o hissi verdiyse Allah-u Teala da peygamberine aleyhissalatü vesselam gelecekte olanları bildirir, böylece haber verir. Evliya da aynı şekilde keramet olarak Allah-u Teala ona bildirir. Yani bizim bilmediğimiz, anlamadığımız şekilde gönül aynasında görür ve ondan sonra o da haber verir. Neyle oldu? Allah-u Teala'nın bildirmesiyle oldu.
1: Kendi kendine değil yani.
2: Hayır, kendi kendine değil. Ama hiç bilemez, yani kerametini de bilemez derse o zaman art niyetlidir bu. Olur mu öyle şey? Allah-u Teala sevgili kulları, peygamberler elçisidir. Haber veriyor. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bir zaman gelecek ki diye başlayan birçok hadis-i şerifler var. Yani kütüb-i sitede birçok hadis-i şerif var. Bir zaman gelecek ki diye başlıyor. Bir zaman gelecek ki demek yani kendi zamanında değil. 100 sene sonra, 200 sene sonra, 500 sene sonra, 1000 sene sonra olacak olanlara haber veriyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ve haber verdiklerine bakıyorsunuz zaman dilimi içerisinde hepsi aynı şekilde meydana gelmiş mi? Gelmiş. Hatta bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle Ashab-ı Kiram'la Mescid-i Nebi'den çıkmışlar. Bir yerde oturuyorlar böyle Mescid-i Nebi'nin dışında. Kalabalık Ashab-ı Kiram'da toplamışlar. Resulullah Efendimiz sohbet ediyorlar. Bir ara böyle bakıyorlar Medine sokaklarına. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz buyuruyorlar. Türkiye aslında biz bir şey görmüyoruz. Fitneleri buyuruyorlar sokakların arasında. Dökülen kanları görüyor musunuz? Hazreti Osman radıyallahu teala an hazretleri zamandaki haber vermişlerdir. Bu nedir o anda? Gayıptır. Ya Hazreti Osman halife olacak onun zamanında böyle fitneler çıkacak. Nedir? Gayıptır, meçhuldür. Peki kim gösterdi, kim bildirdi? Olacak olanları aynı şekilde gösteriyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mahşer günü mizanın başında olacak olanlar Allah-u Teala haber veriyor ve Peygamber Efendimiz haber veriyor. İşte mizanın başına böyle birisi gelecek, böyle böyle olacak, şöyle şöyle olacak diye. Bu nedir? Gayıptır. Gözünle görmedin ki. Çünkü gayıp nedir? Gözünle görmediğin, ulaşamadığın bilgiler demektir. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriften İmam Buhari naklediyor. Bir zaman gelecek insanlar yalnız parayı düşünüp helal haramı düşünmeyecekler. Haber vermiş bunu. Zamanımızda yok mu?
1: O zaman geldi işte.
2: Geldi. Kardeşim ya diyor ne helal ne haram falan da tokatlamaya bak diyor adam.
1: Para gelsin de.
2: Para gelsin de. Yine aynı şekilde bir hadis-i şerifte rüşvet hediye altında verilecek, gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek. Ya kardeşim bir rüşvet demedin. Hediye onu kabul et. Bizim işimizi hallet diyor. Hediye veriyor sana. Halbuki verdiği rüşvettir. Amirler, imamlar namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar. Bir namaz vakitleriyle oynanıyor. Her sene Ramazan-ı Şerif'te de oluyor bu. Vakitlerle oynanmıştır. Oynanmamış mı? Haber vermiş ve tahakkuk etmiş mi elbette? Ve Peygamber Efendimiz yine buyuruyorlar ki peygamberim diyen yalancılar çıkacak. Benden sonra peygamber gelmeyecek buyuruyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'den sonra peygamberim diye birçok yalancılar, sahtekarlar çıktı. Çıktı da. Ve yine İmam Deylemi'nin naklettiği bir hadis-i şerif var. Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak. Sünnetimi öldüren. Mesela ezanı yüksek yere çıkarak okumak sünnetti. E ne oldu? Hoparlör taktı, o sünneti imha etti. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela öğle namazı kılınıyor. Giriyorlar mescide. Mescide girdikten sonra, camiye girdikten sonra konuşulmuyor. Öğle namazın ilk sünnetini kılarken istiğfar okuyorlar. Ondan sonra öğle namazın ilk sünnetini kılıyorlar. Ondan sonra kamet getiriliyor, kalkıyor, sabah farzı kılınıyor. Yani bakın farzından önce bir şey okunmuyor. Ondan sonra farzı kılındıktan sonra Allahümme ente selam deyip kalkıyorlar. Gene bir şey okumuyorlar. Son sünnet kılınıyor. Son sünnet kılındıktan sonra üç istiğfar, ayet-el kürsi, tesbihler ellerini kaldırıyor, dua ediyorlar. Ve ondan sonra aşı şerif okunur, başka tesbihat okunur, istiğfar okunur, serbest. Ondan sonra serbest. Sünnet olan şekli bu. E şimdi ne yapıyorlar? Farzdan önce üç ihlas okuyor. Sünnet değiştirdin. E Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak. Ondan sonra farzdan sonra salaten tüncini okuyorsun. E bozuyorsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmamış ki bunu. Hiçbir kitapta da yazmıyor bu. Hadis-i şerifte yok. E nereden çıkardın sen bunu? Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği zuhur ediyor. Yani sünnetimi öldürecek, yok edecekler. Ezanı yüksek yere çıkarak okumak sünneti. Sen aşağıda okuyorsun, katlediyorsun. Yok ediyorsun yani, sünneti yok ediyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bu daha güzel. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam birisi rahatsızlanmış. Önüne böyle bir yastık koymuş, onun üzerine secde ediyor. O yastığı alıyor. Ha diyor, demek ki sert bir şey oldu. Böyle bir tahta gibi bir şey koymuş önüne, yüksek bir şey. Onu da alıyor. Peki diyor, yarın sonra nereye secde edeceğim? Buyuruyorlar ki eğer diyor ayakta duramıyorsan otur. Otururken de dizüstü oturamazsan bağdaş kur. Bağdaş da kuramazsan ayaklarını kıble istikametine uzat. Rükû için biraz eğil, secde için de ondan biraz havada dur. Yani havada dur. Dinin sahibi böyle bildiriyor. Sen de diyorsun ki sandalyede kıl. Ne oldu? Yani dinin sahibinin bildirdiği, yani Peygamber Efendimiz sünnetini katlediyorsun. Yani yok ediyorsun. Neye uyuyorsun? Nefsine uyuyorsun. Mesela bakın bu da İmam Ebu Davud naklediyor bu hadis-i şerifi. Kur'an'dan başka bir şeye uymayız diyenler çıkacak. Zamanımızda gani yani.
1: Çok.
2: Gani. Ondan sonra mesela benden bir hadis söyleyince Resulullah böyle söylemez. Hadisi bırak, Kur'an'a bak diyerek beni yalanlayanlar çıkacak. İmam Ebu Yala naklediyor bunu. Aynısı çıkıyor şimdi. Alan Berecan yak diyor, diyor Kur'an'la çelişkili adlı. Onu reddediyor. Atıyor ikisi. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı, biri doğru yolda kaldı, 70 sapıttı. Nasara 72 fırkaya ayrıldı, biri doğru yolda kaldı, 71'i sapıttı. Ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak, biri doğru yolda kalacak, 72 sapıtacak buyuruyorlar. Adam diyor ki yok böyle bir şey diyor, bu diyor Kur'an'a ters. Neresine ters? Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanlar fırka fırka ayrılacak. Fırka fırka da ayrılıyor. Adam kendine gelince red. Öyle bir şey söz konusu değil. Mesela yine İbn Ömer radıyallahu anhuma naklettiği bir hadis-i şerif var. Kafirler için gelmiş olan ayetleri Müslümanları kötülemek için delil olarak kullanacaklar. Nitekim zamanında
1: bu da yapıyorlar.
2: Evet, Vehhabiler müşrikler hakkında inen ayetleri Müslümanlar için, Rafiziler de münafıklar hakkında inen ayetleri Eshab-ı Kiram için delil gösteriyorlar. Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği o mucize meydana çıktı mı? Çıktı tabii ki. Mesela sünnet bid'at gibi çirkin bid'at da sünnet gibi rağbet görecek. Sünnet bid'at gibi. Çirkin bid'at da sünnet gibi rağbet görecek. Hakikaten sünnete itibar etmiyor. Bu sünnettir diye şey yak diyor falan. Ama kendi aynı şekilde öne çıkardığını rağbet görecek.
1: Bid'attır diyorsun, onu da yok diyor.
2: O çok güzel diyor.
1: Çok güzel.
2: Çok güzel diyor. Zaten hadis-i şerif biliyor işte. Sünnet çirkin görülecek. Bid'atlar ise sünnet gibi rağbet görülecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bidata uyan çok yardımcı bulacaktır. Şirat-ı İslam'da geçiyor bu hadis-i şerif. Zamanımız aynı yani. Bidata uyan rağbet görecek. Oo bravo falan, adam çok güzel anladı falan. Rağbet görecek. Ve Kur'an-ı Kerim dünyalık için okunacaktır. Adamın sesi amma güzeldi falan. Halbuki içindeki emirler için. Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak, içlerinde bir mümin bulunmayacak. İmam-ı Deylemi naklediyor. Tabi hadis-i şeriflerde geçecek rakam, yani camide çok kimse bulunacak. Ama çoğu imanını kaybetmiş. Alimler fitne unsuru olacak. Camiler ve hafızlar çoğalacak ama hakiki alim hiç bulunmayacak. İmam Ebu Nuaym naklediyor bu hadis-i şerifi de. Şimdi tabi bizi izleyen ve dinleyenlerin içerisinde bu şekilde kendileri bu sıfatta olanlar yok diye ya bu hocanın anlattıkları. veya nakletti.
1: Böyle bir hadis-i şerif yok.
2: Böyle hadis-i şerif yok. E tabii en kestirmeye bu. En kestirmeye yok böyle bir şey. Ne yapacaktır? Reddedecektir, inkar edecektir. Mesela yine bir hadis-i şerifte, hem de Buhari'den naklediliyor bu hadis-i şerif. Din alimi kalmayacak. Din adamı yerine geçirilen cahiller bilmeden fetva verecek. Herkesi doğru yoldan çıkarmaya çalışacak. Mesela adam birisi toplamış seyircileri, televizyonda program yapıyor falan. Sen anlatıyor. Diyor ki, diyor bir kadın diyor Erzurum'dan diyor işte Ardahan'a gidiyor mu? Gidiyor. İstanbul'dan Adana'ya gidiyor mu? Gidiyor. Ankara'ya gidiyor mu? Gidiyor. Niye açacak gitmesin kardeşim diyor ya. Bak diyor gidiyor diyorlar. Tamam. Sanki bunlar hüccettir. Halbuki hadis-i şerif var. Fıkıh kitaplarında açıkça yazıyor. Hanefi mezhebinde kadının mahrem saçça gitmesi haramdır, günahdır. Ama şirkete sordum ben diye. Şirket tabii ki sana haramdır diyecek mi ya? Hatta bir de koca bulur sana. Yapıyor mu yapıyor? Senin maksadın ibadet yapmak mı? Yoksa insanları söğüşlemek mi? O eğri oturup doğru konuşalım diye bir laf var. İbadet emredileni yapmaktır. Demek ki Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam böyle yüzlerce hadis-i şerif var. Yüzlerce, binlerce hadis-i şerif var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir zaman gelecek ki diye başlayan ve bakıyorsunuz kademe kademe bunların hepsi aynı şekilde taklit ediyor. Bakın bir hadis-i şerifte naklediveyim. İmam Hatip nakletmiş bunu. Hacca hükümdarlar gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevliler de gösteriş için gideceklerdir. Hadi buyur şimdi. Kaç defa hacca gittik arkadaş, sen beni ne zannediyorsun diyor. Yani haçtan maksadın nedir? İbadet midir? Yoksa şöhret midir? Yoksa insanlar çarpmak mıdır? Allah'a tane muhafaza olsun. Çünkü o da ibadettir. Demek ki gaybı Allah'a tane'den başka kimse bilemez. Ama Allah-u Teala peygamberine bildirir. Veyahut da melek evliyasına ilham eder. Keşif ve keramet yoluyla onlar da aynı şekilde söyleyebilir mi? Yani söyleyebilir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri 4. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden Seyyid-i Taife, tasavvuf ehlinin efendisi denmekle meşhurdur. Künyesi Ebu'l-Kasım'dır. Cüneyd bin Muhammed 207, miladi 822'de Nihavend'de doğdu. Bağdat'ta büyüdü ve 298, miladi 910

Bir de 91 yaşında orada vefat etti. Kabri şerifi, hocası ve dayısı Sırrî-i Sekati'nin kabri yanındadır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, kalplere tesir eden çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, ey Müslümanlar! Eğer lüzumsuz olan şeyleri bırakırsanız, Allahü Teala'ya kavuşursunuz. Yani, kim dünyada ihtiyacı olmayan şeyler üzerinde durmaz, Allahü Teala'nın rızasını kazanmakla meşgul olursa, bu hali onu Allahü Teala'nın rızasına kavuşturur. Eğer insan dünyada kendisine lazım olacak şeyleri kazanmak için ve muhtaçlara yardım için çalışır ise, bunun için yapacağı gayret ve çalışma kötülenmemiştir. Böyle çalışma makbuldür. Böyle bir faaliyet ve çalışma Allahü Teala'nın oyun, eğlence, süs ve mal çokluğuyla övünme buyurarak kötülediği dünyaya dahil değildir. Fakat esas olan insanın kazancında haramlardan, Allahü Teala'nın yasak kıldığı hususlardan uzak kalması ve bunları helal yoldan elde etmesidir. Böyle yapmazsa yine kötülenen dünyaya dahil olur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdular ki, helal de belli, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında şüpheliler vardır. Bunları çok kimse bilmez. Şüpheli şeylerden kim sakınırsa, ırzını yani şerefini ve namusunu, dinini muhafaza etmiş olur. Her kim şüpheli şeylere düşerse, harama düştü demektir. Böyle bir kimse, yasaklanmış olan korunun etrafında sürüsünü otlatan bir çobana benzer ki, o çobanın o koruya girmesi pek yakındır. Dikkat ediniz, her meleğin böyle bir korusu vardır. Allahü Teala'nın yeryüzündeki koruları haram kıldığı şeylerdir. Bir kimseye dünyada kendisine yetecek miktar kâfi gelmiyorsa, dünyada ona kâfi gelecek hiçbir şey yoktur. Dünya için gam ve keder sahibi olan kimsenin gamı uzun olur. Ebu Hüreyre Hazretlerine, sana yarın öreceğin söylense ne yapardın diye sorulunca, ilim öğrenirdim cevabını verdi. İlmin evveli susmak, ikincisi dinlemek, üçüncüsü öğrendiğini ezberlemek, dördüncüsü amel etmek, beşincisi yaymaktır. Namaz iyiliği emreder, kötülüklerden alıkoyar. Namaz ancak Allahü Teala'ya itaat edenlere fayda verir. Kul namazında Allahü Teala'yı hatırlar. Onda huşu hasıl olursa namazı bitirince onun huşu gitmez. Özellikle onun bu hatırlayışı ve huşu diğer namaz gelinceye kadar kalır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, kim dünya ile alakalı bir şeyi kalbinde hatırlamadan namaz kılar, o namazda Allahü Teala'dan bir şey isterse Allahü Teala onu ona verir buyurdu. Ukbe bin Amir Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, kim güzelce şartlarına uygun bir abdest alır, sonra gaflette olmaksızın ve şartlarına uyarak namaz kılarsa, bu abdest ve namaz önceki günahlarına kefaret olur buyurdu. Übade bin Samit Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, kim beş vakit namazın abdestini güzelce alır, rükûlarını, secdelerini ve huşûlarını güzelce yaparsa, onun için Allahü Teala'nın katında ona azap verilmeyeceğine dair bir ahit yazılır. Kim de böyle yapmazsa, Allahü Teala dilerse ona azap eder, dilerse onu af ve mağfiret eder buyurdu.
Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini tanıyan ve sevenlerden Ebu Amr isminde bir zat şöyle anlatıyor. Bir gün bir ihtiyaç için çarşıya gitmiştim. Bir cenaze gördüm. Cenaze namazına katılayım dedim. Yolda giderken bir kadın görüp ona baktım. Bu yaptığımın uygun olmadığını hatırlayıp derhal tövbe ettim. Eve geldiğimde yüzümün niçin karardığını sordular. Aynaya baktığımda hakikaten yaptığım o uygunsuz iş sebebiyle yüzümün karardığını gördüm. 40 gün devamlı olarak bu günahıma tövbe ve istiğfar ettim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini ziyaret etmek hatırıma geldi. Bağdat'a gittim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin hanesine varıp kapısını çaldığımda içerden bana "Gel bakalım ey Ebu Amr. Sen Ruhbe'de günah işle, biz de Bağdat'ta bu günaha istiğfar edelim." buyurdu. Birisi Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine "Gözümü yabancı kadınlara bakmaktan nasıl koruyabilirim?" diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, "Yabancı kadını gördüğün zaman Allahü Teala'nın seni, senin o kadını görmenden daha iyi gördüğünü hatırla." Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kalplere tesir eden çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, "Ey kardeşlerim, size 4 nasihatim vardır. Mutlaka tutunuz. Yerime kimi vekil kıldıysam ona hürmetkar olup itaat ediniz. Kur'an-ı Kerim öğrenip okumaya devam ederek emir ve yasaklarını gözetiniz. Bir misafir geldiğinde evinizde ağırlayıp hemen ne var ise hazırlayıp ikram ve hizmet ediniz. Birbirinizle dost olunuz. Birbirinizle muhabbetli olunuz. Sakın düşmanlık edip nifaka sürüklenmeyiniz. Birbirinizden uzak düşer, parçalanırsınız. Bu 2 parmağımın yan yana durması gibi iman ve muhabbet birliktedir. Allahü Teala'nın rızası için her ikisi de mutlaka lazımdır. Muhabbetin şartlarına son derece dikkat ediniz. Din kardeşlerinizi seviniz. Yanındayken de, gıyabında da seviniz, sevişiniz. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmayı ganimet biliniz. Şu 3 grup insan asla iflah olmaz. Salah ve saadete kavuşamaz. Allahü Teala'nın kendisine bahşettiği nimetleri onun layık kullarından esirgeyip cimrilik yapanlar, Hak Teâlâ'ya ibadet edip de sonra bundan şikayet edenler. Bunlar eğer benim ibadetimin Hak Teâlâ indinde değeri olsaydı ve kabul görseydi, ben bu dünyada berhüdar olur, muradıma ererdim diye düşünüp üzülenler ve bu yüzden mahrum kalanlardır. Üçüncüsü ise, tembellik ve gevşeklikleri yüzünden ibadet, hizmet ve taatten zevk alamazlar. Bu sebeple bunları tam yapamaz, yerine getiremezler. Her kim nefis kuşunun etini severse, yani nefsine düşkün olursa, onun gönlü gayb alemi fezalarına asla yükselemez ve yüce alemlerde uçmaktan mahrum kalır. Faydalı veya zararlı olan altın veya gümüş değil, bunların kullanış ve sarf ediliş şekilleridir. Helal kazanıp helal yere sarf ediniz. 2 lirayı gözlerinize koyun, gözleriniz dışarıyı göremez olur. Peki ya binlerce lira ve parayı kalbine koyan, bunlara muhabbet edenin hali nice olur? Sana 1. vasiyetim, din ilimlerini,
ilmi halini iyi öğrenip

daima arttırmandır. Çünkü tarikat ve hakikat ehli olsun, kim olursa olsun, herkes bu ilme muhtaçtır. Tabii din bilgilerini ehli sünnet alimlerinden ve eserlerinden öğrenmek, insanın derece ve kıymetini arttırır. Fıkıh ilmini ve ilmihalini öğrendikten sonra, bütün işlerini, ibadetlerini buna uygun yapmalısın. İlim ile dünyalık elde etmekten uzak dur. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, her kim ahiret amelleriyle dünyalık talep ederse, o kimsenin bu amellerden ahirette hiç nasibi yoktur. Fayda ve bereketini göremez. Yüzünün nuru gider, onu saitler, cennetlikler zümresinden yazmazlar. Adını cehennemlikler arasına yazarlar. Übey bin Kâb'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruldu ki, bu ümmetten olup da ahiret işlerini dünya işlerine tercih edenlere müjdeler olsun. Onlar yüce insanlardır. Allahü Teala'nın yardımına kavuşmuşlardır. Dünyayı ahirete tercih edenlere ise ahirette hiç nasip yoktur. Selef-i Salihin kimdir diye sorduklarında, dini için dünyadan yüz çevirenlerdir buyurdu. İşte bu hale erdikten sonra daima takva üzere olman, Allahü Teala'dan korkman lazımdır. Böylece Allahü Teala'nın sevgili kullarından olabilirsin. İnsanların yanında aziz ve kıymetli olursun. Açık ve gizliyken Allahü Teala'dan korkup içini ve dışını edeplendiren kimse Hak Teala'nın rızasını kazanmış olur. Evliya ve seçilmişler zümresine katılmış olur. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de üstünlüğün ancak takva ile, evliyanın da ancak müttaki, yani Allahü Teala'dan korkan kimseler olduğunu beyan buyurmuştur. Büyüklerden birisi buyurdu ki, Allahü Teala bir kuluna iyilik yapmak murad ederse, onu Allah adamlarıyla karşılaştırır ve onlarla sohbet etmeye muvaffak kılar. Böylece saadet yoluna kavuşup Allahü Teala'nın razı olduğu ahlak ve hallere kavuşur. Bütün anlatılanlar sebebiyle daima salihlerin sohbetinde olmalısın. Fakirler ile bulunmalısın. Dünya ehlinden ve dünyanın arkasından koşanlardan uzak durmalısın. Çünkü dünya ehliyle bulunmak, onların yaptığı işleri sevmeye sürükler. Bu ise ahirette hüsrana sebep olur. Zalimlerden ve bunlara yakın kimselerden uzak dur. Her kim bunlara meylederse, alim ve faziletli bile olsa, salihler ve Allah adamları yanında kıymetli olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şu üç şeyi yapanlar cürüm işlemiş olur. İki topluluk arasında bozgunculuk yapıp fitne çıkaranlar, ana babasına asi olanlar, zalimlerle dostluk kurup onların zulmüne yardımcı olanlar, bid'at sahiplerinin sohbetinden, onlarla bulunmaktan sakın. Onlarla oturup münakaşa ve mücadeleye girişme. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunu yasaklamıştır. Resulullah Efendimiz de bir kimse haklı bile olsa dinde münakaşa ve husumeti terk etmedikçe imanın hakikatine eremez buyurdu. Her halinde İyi huylu olmaya dikkat et. Rıfk ve yumuşaklık, tevazu ve alçak gönüllülük, bir de tahammül senin mayan olmalıdır. Affedici, kerem sahibi, cömert, hoşgörülü ol. Bunun için de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yüksek ahlakiyle ahlaklan. Her nerede

0: Kur'an-ı Kerim okunursa, oraya hayır ve bereket yağar. Nitekim, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, herhangi uygun bir yerde Allahü Teala'nın kitabı okunursa, melekler oraya gelip okuyana yardım ederler. Oraya Allahü Teala'nın rahmeti yağar. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim okuyanı melekleri, peygamberleri, şehitleri ve müminleriyle yad eder. O kuluna rahmet ve mağfiret eder. Ve yine benim ümmetimin şereflileri Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar ve gece namazı kılanlardır buyurdular. Yapılanlar Ehl-i Sünnet vel Cemaat alimlerinin fıkıh ve ilmihal kitaplarında bildirdiklerine uygun olmalıdır. Bunu nefsin ve şeytanın müdahalesiyle kirletmemelidir. Dostlara hizmeti canına minnet bil. Çünkü hizmet peygamberlerin sünnetidir. Hizmet et fakat kendine hizmet ettirme. Çünkü Peygamber Efendimiz bir kavmin, topluluğun efendisi o topluluğa hizmet edendir buyurmuştur. Yine müminlere hizmet edenlere hesap yoktur, azap da yoktur buyurdular. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Mel'un şeytan bir üstadın hizmetçisi kılığında Cüneyd-i Bağdadi'nin yanına gelip, "Efendim, size hizmet etmekle şereflenmek, feyz ve bereketlerinizden istifade etmek arzusuyla geldim. Lütfen kabul buyurunuz," dedi. Cüneyd kabul edip, şeytan 20 sene kadar kendisine hizmet etti. Ama bir kere olsun vesvese veremedi. Nihayet ümidini kesip bir gün, "Ey üstadım, siz beni tanıyor musunuz?" dedi. Cüneyd, "Ben seni ilk geldiğin gün tanımıştım. Sen iblissin," dedi. Şeytan, "Ey Ebu'l-Kasım, ben senin kadar yüksek makam ve derecelere kavuşmuş olan bir zat daha tanımıyorum," dedi. Cüneyd buyurdu ki, "Ey mel'un, hemen defol git. Şimdi de beni kendimi beğenme gibi bir duruma düşürmek ve beni mahvetmek arzusundasın değil mi? Bu çirkin maksadına kavuşamayacaksın. Haydi defol." Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, kalplere tesir eden çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, muhabbetin çeşitli mertebeleri vardır. Bunlar tövbe ve tezellüldür. Kendini küçük görmek, alçak tutmak. Bunlar ilk makamlardır. Bir kimse dünyayı terk edip Rabbine dönerse ve nefsi arzularından vazgeçerse, hata ve günahlarını itiraf edip af dilerse, o zaman muhabbete müstehak olur. Çünkü Allahü Teala Bakara suresinin 222. ayeti kerimesinde mealen, "Şüphesiz ki Allah tövbe edenleri sever," buyurdu. Taharet, temizlik mertebesi. Bu da zahir ve batın temizliği olmak üzere iki kısma ayrılır. Zahir temizliği su ile yapıldığı gibi, batın, kalp temizliği yakin elde etmek iledir. Yani kalbin Allahü Teala'yı görüyor gibi inanması ve kalp hastalıklarından kurtulması iledir. Resulullah Efendimizin sevgisi, yani ona olan muhabbettir. Allahü Teala'dan gelen her şeye, nimetlere de belalara da ayrım yapmadan boyun eğmektir. Dert ve belalardan lezzet almak, daha var mı diyebilmektir. Allahü Teala'ya itaattir. İsyan ederek muhabbet olmaz. Allahü Teala'nın kitabını, ondaki latif hitapları ve tatlı azarlamaları severek ona yaklaşmak. Bu da bildirilen emirleri layıkıyla yapmak, yasaklardan şiddetle kaçınmak iledir. Allahü Teala'ya yaklaştıran mertebelerden biri de onun dostlarını ve sevdiklerini sevmektir. Cihat mertebesi olup iki kısma ayrılır. Biri din düşmanlarıyla yapılan cihattır. İkincisi büyük cihat olup itaat edinceye, boyun eğinceye kadar nefis ile yapılan cihattır. Peygamber Efendimiz Tebük gazasından dönünce ashab-ı kirama küçük cihattan döndük, büyük cihada başlayacağız buyurunca ashab-ı kiram büyük cihat nedir diye sordu. Büyük cihadınız nefsiniz iledir buyurdu. Peygamber Efendimiz Allahü Teala'dan korkmak ile ilgili olarak buyurdu ki ben sizin Allahü Teala'yı en iyi tanıyanınız ve ondan en çok korkanınızım. Ancak arifin muhabbeti doğrudur ve Allahü Teala'dan korkan kimsenin marifeti sahihtir. Kalpteki en büyük korku sevenin sevilen hakkındaki korkusudur. Çünkü kim Rabbini tanırsa onu sever. Kim onu severse onu ister. Kim onu isterse ondan korkar. Kim ondan korkarsa onu murakabe eder. Kim onu murakabe ederse onun gazabından korkar. Allahü Teala'dan başkasından bir şey beklememeli, ondan başkasından korkmamalıdır. O zaman insan devamlı Allahü Teala ile beraber olur. Onu hiç unutmaz. Vefatı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri vefat edeceği zaman çok üzgündü. Talebeleri korkup, "Efendim, bizim ümidimiz sizin şefaatiniz bereketiyle kurtulmaktır. Sizin ise ızdıraplı ve üzüntülü bir haliniz var. Bu haliniz bizim yüreğimizi parçalıyor," dediler. Bunlara cevaben, "Ey dostlarım, ben 70 senelik ibadet ve taatimden ve sizlere üstad olmak ile kazandıklarımın hepsini bir kıl ile asılmış olduğunu ve rüzgar esmesiyle bir tüy misali sallandığını hissediyorum. Bilmiyorum ki bu esen rüzgar ret rüzgarı mı yoksa kabul rüzgarı mıdır?" buyurdu. Biraz sonra "Allah!" diyerek ruhunu teslim etti.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, gıybet insanın sevabını ve iyi amellerini ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar.

Bugünkü konumuz Peygamber Efendimizin sabrı. Değerli dinleyenler, sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur. Sabır bütün hayırların, iyiliklerin anahtarıdır. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren her menzile sabırla ulaşılmaktadır. Çocuğun büyümesi ve eğitimi sabretmeye bağlıdır. İyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak sabırla ele geçer. Din büyükleri, sabır bütün hayırların, şükürde bereketin anahtarıdır. Kimde bu hasletler bulunursa, o en yüksek manevi mertebelere kavuşur buyurmuşlardır. Abdullah İbni Abbas Hazretleri, kızının vefat ettiğini öğrenince, önce inna lillah ve inna ileyhi raciun der ve akabinde de bu mahremdi, Allahü Teala bunu örttü. Yardıma muhtaçtı, himayesini aldı. Bizim için de bir mükafattı, onu bizden önce gönderdi der ve iki rekat namaz kılar. Namazı kıldıktan sonra Allahü Teala'nın Bekara suresinin 45. ayeti kerimesinde sabır ve namazla yardım isteyin mealindeki emrini yerine getirdik buyurur. Sabır dinin yarısı, namazsa dinin direğidir. Bu ikisine yapışan hedefine ulaşır, maksadına kavuşur. Peygamber Efendimiz sabreden zafere kavuşur buyurmuşlardır. Abdullah Mürteiş Hazretleri, bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır, sabır ve ihlas buyurmuştur. İsmail Fakirullah Hazretleri, tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rıza göstermek Allahü Teala'ya varan yolun esaslarıdır buyurmuştur. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri ise kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. Fakirliğe ne ölçüde sabredilmiş ve zenginliğe ne ölçüde şükredilmişse o hesap edilecek. Mesele çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir buyurmaktadır. Ebu Ali Dekkak Hazretlerine sabır nedir diye sual edilince cevaben buyurur ki, sabır ilaç olarak kullanılan tadı acı bir ağacın adıdır. Sabırlılar dünya ve ahiret izzetine konarak kurtuluşa erdiler. Çünkü onlar Allahü Teala'dan onunla olma şerefine nail olmuşlardır. Allahü Teala bunun için Tur suresi 4. ayetinde mealen şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir buyurmuştur. Sabrın tarifi ve sınırı takdire itiraz etmemektir. Şikayet yolu olmaksızın başa gelen musibetleri açıklamak sabırsızlık olmaz. Allahü Teala Eyüp aleyhisselam kıssasında biz onu sabırlı bulduk, o ne güzel bir kuldur buyurmuştur. Halbuki Allahü Teala Enbiya suresinin 83. ayetinde mealen Eyüp aleyhisselamın başıma bu dert geldi dediğini haber vermiştir. Bu ümmetin zayıfları ruhsatla amel ederek nefes alsınlar diye Allahü Teala Eyüp aleyhisselamın başıma bu dert geldi dediğini bildirmiş ve böyle şeyler söylemeyi haram kılmamıştır. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdu ki, kulun Allahü Teala'yı sevmesinde samimi olup olmadığı, başına bela ve musibet geldiği zaman ortaya çıkar. Bela ve musibet geldiğinde sabır ve sükun halini muhafaza edebiliyorsa, o gerçekten Allahü Teala'yı seviyor demektir. Musibet ve fakirlik zamanında sebat gösterebilmek, bu sevgiye delil ve alamet yapıldı. Birisi Peygamber Efendimiz'e ben seni seviyorum deyince fakirlik için bir elbise hazırla buyurdu. Bir başkası gelip Peygamber Efendimiz'e ben Allahü Teala'yı seviyorum deyince bela için elbise hazırla buyurdu. Halinizden şikayette bulunmayın, sabredin, feryat etmeyin. Allahü Teala'ya rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller asla karşılıksız kalmaz. Bir anlık sabrınızın mükafatını mutlaka görürsünüz. Zaten kahraman olanlar da bu lakabı bir anlık cesareti neticesinde kazanmışlardır. Ahmet Yekdest Cüryani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyanın esası mihnet, sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka reçetesi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte,
Hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır. Sevgili dinleyicilerimiz, sabır konusunda hepimize Peygamber Efendimizin güzel ahlakı en büyük örnektir. Resulullah Efendimiz, insanlardan gelen sıkıntılara sabırla karşılık verdikleri gibi, eshabının ve bütün ümmetinin de böyle olmasını, bu şekilde davranmalarını istiyorlardı. Çünkü insanlardan gelen sıkıntılara dayanmak, onların yaptığı uygunsuz hareketlere sabretmek, hatta güzel karşılıklarda bulunmak da güzel ahlaktandır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz hiç kimseyle münakaşa etmez ve kendilerine sert muamele edenlere, hatta çirkin söz söyleyenlere karşı da sabırla muamele ederler. Onlara güler yüz ve tatlı dille karşılık verirlerdi. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le beraber bir yerde oturuyorlardı. O sırada oraya kendini bilmez, edep ve hayadan nasibi olmayan bir kimse geldi ve Hazreti Ebu Bekir'e dil uzatmaya, onun şanına yakışmayan şeyler söylemeye başladı. Peygamber Efendimiz o kimseye hiçbir şey söylemiyor,

Melek de göndermişti. Fakat sen sabredemeyip o kimseye cevap vermeye başlayınca melekler aramızdan gitti ve meleklerin yerine şeytanlar geldi. Bense şeytanların bulunduğu yerde durmam. Bu sebeple oradan kalktım buyurdular. Hazreti Ebubekir Resulullah Efendimiz'den bu durumu öğrenince çok üzüldü. O edep ve hayadan mahrum olan şahsa sabredemeyip birkaç cümleyle cevap verdiklerine çok üzüldüler, çok pişman oldular. Ve o günden sonra da Hazreti Ebubekir lüzumsuz bir tek kelime bile konuşmamak için mübarek ağzına taş koymaya başladılar. Dilinin altına koyduğu o taşı hiç çıkartmazdı. Bir söz söyleyecekleri zaman önce iyice düşünür. Eğer pişman olmayacak bir şeyse taşı ağzından çıkarır, ondan sonra o sözü söyler ve o taşı tekrar dilinin altına koyardı. Eğer pişmanlık getirecek bir sözse onu zaten söylemezdi. Velhasıl her zaman mübarek ağzında bir taş bulunur, ancak faydalı bir söz söyleyeceği zaman o taşı çıkarırdı. Eshab-ı kiramdan Enes bin Malik hazretleri buyuruyorlar ki, İnsanların başında amir durumunda olanların, Resulullah Efendimiz'e uyarak, emrindeki insanların verdikleri eziyetlere ve sıkıntılara katlanmaları sabretmeleri lazımdır. Zaten sıkıntılara katlanmak, sabretmek, herkes için iyi, güzel bir huydur. Ancak amir durumunda olanların, kendi emrindeki kimselerin verdikleri böyle sıkıntılara katlanmaları, sabretmeleri ise daha güzeldir.

0: şiirlerle
1: menkıbeler. Ebu Ali Rodbari rahmetullahi aleyh, ehli sünnetin manası. Bu zat buyuruyor ki, en önce lazım olan edinmektir, dosdoğru bir itikat ve iman. İman da ehli sünnet denilen alimlerin bildirdikleri gibi olmalıdır. Bu mühim. O Resulün yolunu doğru açık anlatan ve Kur'an-ı Kerim'den doğru mana çıkaran, hadis-i şerifleri yine doğru olarak anlayan ehli sünnet alimleridir ancak. Allah'ın Resulünün ve onun eshabının yolunu kitaplara onlar geçti bir hakkın. İşte ehli sünnetin reisi, kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir doğrusu. İşte bu büyük imam ve talebelerinin yetiştirmiş olduğu binlerce alimlerin yazdığı milyonlarca kitabın sayesinde yayıldı İslamiyet dünyanın her yerinde. Bu İslam alimleri çalışıp didinerek, başlarını yastığa koyup dinlenmeyerek, Allah'ın bu dinini doğru olarak yine yaydılar kitaplarla dünyanın her yerine. İslam'ı işitince onu doğru olarak öğrenmek isteyene bildirir Cenab-ı Hak. Velhasıl Kur'an'dan ve hadis-i şeriflerden çıkarılan ilimler içinde her cihetten sadece bir tanesi kıymetli ve doğrudur. Bu da ehli sünnetin bildirmiş olduğudur. Çünkü ehli sünnetin bu büyük alimleri sahabe-i kiramdan aldı bu ilimleri. Eshab da Peygamber-i Zişan'dan öğrenerek bu yüksek alimlere bildirdiler tek be tek. Yani bu ehli sünnet denilen alimlerin bildirdiği tek yoldur. Doğru, sağlam ve

emin, onların bildirdiği iman ve itikattan, kıl kadar ayrılanlar kurtulamaz azaptan. Bunun böyle olduğu çok kesin ve doğrudur. Öyle ki yanlış olma ihtimali hiç yoktur.

Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyorlar ki, insanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. Karşı çıkılınca hemen kötü ahlaklı kesiliverirler.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Çekerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
3: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Diyerek yine yapılan asayiş operasyonundan bahsedilmiş. Hangi ülkeler ne kadar fonladı bu dernekleri konuşacağız efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbeler defteri artık kapandı sözleri de yine akşam gazetesinde. İsrail terörle mücadelede en büyük engel. Neden? Çünkü zaten bölgede istikrarsızlığı isteyen İsrail. Hakan Fidan'ın ziyaretleri yine burada, Suriye'deki ziyaretleri yer aldı. Ekonomi gazetesinin manşetinde de harcama hedefleri enflasyonu aşıyor başlığını gördük. Şimdi gazeteleri hızlıca geçtik ama burada bırakmayacağız. Şimdilik hızlıca geçtik. Sonra detaylarını ekranlara getireceğiz efendim. Ne anlatılmak istiyor? Sözün özüne. Bugünkü etiketimiz bu. Sözün özü. Bugün sık sık hatırlatacağım etiketimizi, çünkü her haberimizde sizlere anlatmak istediğimiz şeyler var efendim. Sizden de bunlara karşılık bir cevap, bir görüş, bir yorum bekliyoruz. O yüzden sözün özü etiketine X'ten, yani Twitter'dan mesajlarınızı kesinlikle bekliyorum. Lütfen yazın. Hepsini okuyacağım. Olabildiğince cevap vermeye çalışacağım. O yüzden mesajlarınız, yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Günaydın Türkiye başlıyor.
4: Roketsan'ın geliştirdiği yerli mühimmatlar bir kez daha sahneye çıktı. Atak helikopteri o mühimmatlarla hava ve yer

0: hedeflerini tam isabetle vurdu. Az sonra. Yeni eğitim yılı öncesi kırtasiyecilere yönelik denetimler sıklaştı. Son bir ayda on binlerce firma denetlendi. 182,5 milyon lira idari para cezası kesildi. Az sonra.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Kürsüye çıktı. 12 Eylül darbesinin Türkiye'de ağır yaralar açtığını hatırlattı. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Muhalefeti de eleştirdi. İzleyelim.
2: Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor.
3: 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi.
4: 12 Eylül'ü hatırlattı. Darbenin Türkiye'de açtığı ağır yaralara dikkat çekti ve mesajını etti. Darbeler defteri kapandı dedi.
3: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'den sonra Samsun'a gitti. Burada şehir hastanesinin açılış törenine katıldı.
3: Muhteşem sağlık tesisinin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
4: Erdoğan şehir hastaneleri üzerinden muhalefete hedef aldı.
3: İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz.
4: Şehir hastanelerinin koronavirüs döneminde üstlendiği role de ayrı bir parantez açtı.
3: Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri, bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi.
4: Erdoğan daha sonra yeni hastanenin teknik özelliklerini anlattı. Samsun için yeni hedefi açıkladı sağlık şehri.
3: Samsun şehir hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Şehir hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir.
4: Erdoğan'ın Samsun ziyaretinde dikkat çeken bir buluşma da yaşandı. Düğün günü kuaförden çıkan gelin ve damat salon yerine Erdoğan'ı karşılamaya gitti. Mustafa Kılıç ve Merve Gül Yılmaz çiftini gören Erdoğan, genç çifti otobüse davet etti. Bir süre sohbet etti, geline hediye taktı. Çifte mutluluklar diledi.
5: Evet, evli çiftlerimizin mutluluğunu paylaşan Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'da gösterilen sevgi seli özetle böyleydi.
1: Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yine yer alıyor. Sağlıkta dünya bizi örnek gösteriyor diyerek neler söyledi Cumhurbaşkanı. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Peki bu yeni açılan şehir hastanesi neleri barındırıyor efendim? 1458 yataklı bir hastane, 320 poliklinik var ve 5419 personel çalışacak efendim. Bir başka detay da şu. 27 şehir hastanesi tamamlandı. 13'ünün yapımı devam ediyor. 8'inin proje çalışması sürüyor. Bunların da tamamlanmasıyla 26 bin aşkın yatağa sahip 21 yeni şehir hastanesi de yolda efendim. Yine dünkü konuşmanın bir başka detayı da bu şekilde Sabah gazetesinde yer aldı. Devam edelim efendim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde de mesaj yayımladı. Sakarya zaferi Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu düşmanın zihnine kazımıştır dedi.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
6: Yokluklar içerisinde en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır.
4: Erdoğan, zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda büyük bir özgüven kazandırdığını belirtti.
6: Sakarya zaferi Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır.
4: Erdoğan mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla andı.
6: Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına haler getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.
1: Efendim, Suriye'de kritik bir görüşme vardı. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Başlıklarda da anlatmıştık. Oldukça önemli bir görüşmeydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Hasan Şeybani ile görüştü. Ve konu şuydu. İsrail'in bölgedeki yıkıcılığı, bölgede istikrarsızlığın devamını istemesi, terörün devamlılığını beklemesi. Bu yüzden de Fidan şunu söyledi. YPG ve SDG'nin fesli çok önemliydi dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'ye gideceğini de anlattı Hakan Fidan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şaray'la da bir araya geldi. Şimdi o anları izleyelim.
7: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dünyaya bu kez Suriye'den seslendi. İsrail'in istikrarsızlaştırıcı politikasına dikkat çekti. Bakan Fidan temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile görüşen Fidan ortak basın toplantısında İsrail'i eleştirdi. İsrail'in Suriye'deki saldırılarının terör örgütlerine destek anlamına geldiğini söyledi.
7: Bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir.
4: Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetmesinin önemine dikkat çekti.
8: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
8: Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
4: Bakan Fidan, Suriye'deki Türkçe seçmeli ders gündemiyle ilgili de konuştu. Fidan, Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler dedi. Hakan Fidan temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi. Bakan Fidan, mevkidaşı Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'la üçlü bir görüşme de gerçekleştirdi.
1: NATO'nun iletişimcileri İstanbul'da çok uluslu müşterek harp merkezi komutanlığında bir araya geldi. NATO-Türkiye ilişkileri ve ittifakın geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılan konferansa 42 ülkeden 542 iletişimci katıldı.
9: Değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, ittifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır.
4: NATO'nun iletişim trafiğinin önemli isimleri kritik zirvede buluştu.
6: Dünyanın dört bir yanından 550 kişi bir araya gelerek stratejik iletişim üzerine konuşuyor.
4: NATO İletişimciler Konferansı İstanbul'da Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleşti. Konferansa 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimci katıldı. Konferansta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexis Grinkevich ve NATO Sözcüsü Alison Hart başta olmak üzere üst düzey yöneticiler de yer aldı. Konferansta ittifakın iletişim politikaları ve güvenlik gündemi ele alındı. Türkiye'nin NATO içerisindeki rolü, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğine ilişkin önemli mesajlar verildi.
1: Tam hatırlayacaksınız, Girne açıklarında bir yolcu gemisi batmıştı. 14 kişi arama çalışmalarına özel donanımlı derin su arama gemisi de katılıyor. 14 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerse gemide meydana gelen o kırığı daha net bize gösterdi. Bir izleyelim.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehri açıklarında 30 Ağustos'ta batan filojet faciasında gözler İstanbul'dan yola çıkan özel donanımlı derin su arama gemisine çevrildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise hala kayıp olduğu facianın ardından sürdürülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçiliyor. Denizin 554 metre derinliğindeki enkaz bölgesine ulaşmak için sürece özel bir şirkete dahil edildi. Bugüne kadar Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar'ın yanı sıra sualtı sistemleriyle sürdürülen çalışmalara İstanbul'dan hareket eden diğer gemi de katılacak. Yeni teknik kapasiteye sahip geminin pazartesi günü bölgede çalışmalara başlaması bekleniyor. Arama bölgesinden gelecek haberler beklenirken faciaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Geminin sol kızağında meydana gelen kırık yakın plandan böyle görüntülendi. O kırığın su alma nedeni mi yoksa batış sırasında mı oluştuğu teknik incelemenin ardından netleşecek.
1: Dış gündeme de bakalım. İsrail ordusu Gazze'de yine sivillere hedef aldı. İHA ile sivil bir araca düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişinin arasında minik anaokulu öğrencileri de vardı.
4: İsrail Gazze şeridine katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Hedef bu kez Gazze'nin batısındaki Tal el Hava mahallesiydi. İsrail'e ait bir İHA sivil bir aracı füzeyle vurdu. Saldırıda araçta bulunan iki Filistinli yaşamını yitirdi. Dehşet anında caddeden geçen bir anaokulu servisi de hedef oldu. Aralarında minik öğrencilerinde bulunduğu 13 kişi yaralandı. Çevredekiler yaralı çocukları kurtarmak için seferber oldu. Zamanla yarışan ekipler yaralıları şifa hastanesine kaldırdı. Bazı çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
1: Bir başka cepheye bakacağız şimdi. Rus ordusu Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını şiddetlendirdi. Karadeniz liman kenti Odessa başta olmak üzere altyapı ve konutlar füze ve İHA'larla hedef alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın sadece bir haftada ülkesine binlerce bombalı İHA ve füze yağdırdığını açıkladı.
4: Karadeniz'in stratejik liman şehri Odessa gece boyu alevlere teslim oldu. Rus ordusunun füze ve kamikaze İHA'larla düzenlediği hava saldırısında depolar, garajlar ve yerleşim alanları hedef alındı. Odessa Valiliği bir konutun doğrudan isabet aldığını duyurdu. Saldırılarda ikisi çocuk olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Birçok ev ve araç kullanılamaz hale geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Rusya'nın son bir haftalık hava saldırıları bilançosunu açıkladı. Bir haftada yaklaşık 2100 İHA 1700 güdümlü bomba ve 78 füzenin fırlatıldığını belirten Ukrayna lideri saldırıların boyutunu gözler önüne serdi. Batı dünyasından hava savunma sistemleri talep eden Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırım çağrısını yineledi.
1: Savaş giderek şiddetleniyor. Üstelik bir de uluslararası inanılmaz bir krizin de kapısından dönüldü. Neyse ki. Boris Johnson kıl payı kurtuldu efendim. Milliyet gazetesinin haberinde getirelim ekranlara. Ukrayna'da konferansa katıldı İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson ve Avrupalı güvenlik yetkililerinin geçişinden dakikalar sonra Rusya'ya ait bir insansız hava aracı Ukrayna-Polonya sınırına yakın bir trene isabet etti. Ve gece yarısı meydana gelen saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi efendim. Dakikalarla kurtuldu bu saldırıdan Boris Johnson. Eğer bu saldırı Boris Johnson'a bir zarar verseydi kim bilir o zaman şu anda neyi konuşuyorduk. Ki biliyorsunuz özellikle geçtiğimiz yaz ve ondan önceki kış çokça dile getiriliyordu 3. Dünya Savaşı senaryoları. Allah korusun böyle bir olaydan da çıkarsa zaten ondan sonra kim toplayacak dünyanın arkasını? Bakalım daha bu farklı sektörlerde açılan cepheler neleri getirecek bize göreceğiz. Orta Doğu'su ayrı, Avrupa'sı ayrı, Balkanları ayrı, Kuzey'i ayrı, Asya Pasifik'i ayrı. Her yerde ayrı bir savaş. Bakalım bir yerde büyük bir patlak verecek mi göreceğiz. Devam edelim. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi kritik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 18. BRICS zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çok kutuplu bir dünya düzeni mesajı verdi.
4: Dünya diplomasisinin ve küresel ekonominin kalbi Hindistan'da attı. 18. BRICS zirvesine ev sahipliği yapan Yeni Delhi şehri yoğun bir diplomasi trafiğine sahne oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajları damga vurdu. Rus liderin sözlerini Kremlin yazılı bir açıklamayla aktardı.
6: BRICS, uluslararası ilişkilerde çok taraflılığın güçlendirilmesi sürecinde önemli bir güç haline geldi. Birliğimiz adil, çok kutuplu dünya düzeninin inşa sürecinde temel bir rol üstleniyor.
4: Putin konuşmasında BRICS'in ekonomik ağırlığını verilerle ortaya koydu. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 1,2 trilyon dolara ulaştığını belirten Rus lider, birliğin küresel ihracatın %25'ini, dünya milli gelirinin ise %40'ını temsil ettiğini vurguladı. Rus lider ayrıca birlik bünyesinde ortak ödeme altyapısı, sigorta mekanizması ve tahıl borsası kurulması çağrısında bulundu. Kalkınma Bankası'nın bugüne dek 40 milyar dolarlık 123 projeyi finanse ettiğini hatırlattı. Yoğun diplomasinin ardından liderler BRICS'in kuruluşunun 20. yılına özel sergiyi gezdi. Bahçeye hatıra fidanı diken liderler geleneksel aile fotoğrafında buluştu.
1: FETÖ'nün karanlık emelleri için çalışan, aralarında yine FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün de olduğu 21 ihraç hakim ve savcı hakkında önemli bir adım atıldı. Son soruşturmanın açılması istenen FETÖ'cü hainler için Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından zaman aşımı gerekçe gösterilerek verilen karar bozuldu.
3: FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.
10: FETÖ'nün yargı ayağında rol alan, sahte delil üretip usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme yaparak Ergenekon sürecinde hukuk tanımayan, sonrasında da meslekten ihraç edilen 21 hakim ve savcı yararına verilen karar bozuldu.
11: Bu yüzyılda darbelere, vesayetçilere, hainlere yer yok.
10: Ergenekon kumpasında soruşturmalar ve davalarda görev alan, aralarında FETÖ filarisi Zekeriya Öz'ün de olduğu 21 ihraç hakim ve savcı hakkında yeni gelişme yaşandı.
12: Hakimler ve savcılar kurdu. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlarından biridir.
10: Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kumpasçıların lehine verdiği zaman aşımı gerekçeli red kararı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesin olarak kaldırıldı. Mahkeme dosyayı yeniden gereğinin yapılması ve yargılamanın önünün açılması amacıyla Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri yolladı.
13: İnşallah AK Parti iktidarının 23. döneminde adaletin yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak.
10: Başsavcıdaki itirazında söz konusu eylemlerin tek başına adli hata olarak değerlendirilemeyeceğini, anayasayı ihlal suçunu oluşturan hareketleriyle zaman aşımına bağlı olmayan işkence suçu kapsamında ele alınması gerektiğini aktarmıştı.
1: Efendim dün 15 kentte eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adı Ailem Güvende operasyonuydu. 9 dernek ve 13 işletmeye baskın yapıldı. Dev bir operasyondu ve hedefinde müstehcenlik yapanlarla fuhuşa ve uyuşturucu kullanımına yer temin edenler vardı. Olay.
4: Beş ayrı Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. Polis ve jandarma 15 kentte eş zamanlı düğmeye bastı. Müstehcen, içerik üreten ve yayanlarla fuhuşa aracılık edenler tek tek gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde Ailem Güvende operasyonu gerçekleştirildi. 162 şüphelinin hedefte olduğu soruşturmada 9 dernekle 13 işletmeye de baskın yapıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabıyla internet sitesine de erişim engeli getirildi. Soruşturmanın detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileleri hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu da duyurdu. Başsavcılık ayrıca çocukları ve reşit olmayan gençleri hedef alan eğlence merkezleriyle ahlaksızlığa teşvik ettiği değerlendirilen derneklerde de saatlerce arama yapıldığını belirtti. Olay. Ayrıca 6 derneğe ait MASAK raporları da incelendi. MASAK'a göre derneklere farklı dönemlerde toplam 3.359.167 dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masraflarında kullanıldığı belirlendi. Bilecik'teki 745. Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenliklerinde kürsüye çıkan Adalet Bakanı Akın Gürlek ailelere seslendi.
14: Gençlerimizi, çocuklarımızı, zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz. Gençlerimiz ve çocuklarımız ilk ve en değerli yetişim ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum.
1: Türkiye Gazetesi'nde de bu haber LGBT inleri dağıtıldı diye yazıldı efendim. Polisten büyük temizlik. Gençleri cinsiyetsizleştirmek için yurt dışından fonlanıp uyuşturucu ve fuhuş ağı kuran sapık dernekler dağıtıldı diye yazıldı efendim. 162 şüpheliyle 9 dernek ve 13 işletmeye işlem yapıldı. Şu çok önemli. MASAK raporları ortaya çıkıyor efendim. Ve bu raporlara göre Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya ve Hollanda'dan milyonlarca dolar bu derneklere aktarılıyor efendim. Gençler fuhuş ve uyuşturucu batağına sürükleniyor. Aynı zamanda bir de beyinleri yıkanıyor efendim. Şimdi gençlerin beyinleri yıkanıyor dediğinde hep insanların aklına farklı konular geliyor ama burada da yıkanıyor beyinler. Çünkü bu şekilde beyinleri yıkanan bazı kesim bunun tam aksine başkalarına asıl sizin beyinleriniz yıkanıyor diye akıl veriyorlar ya, o yüzden bunu özellikle söyledim. Şüpheliler sosyal medyadaki jigolo ağını, VIP partilerdeki rezillikleri itiraf etti. Sözde fenomenlerin ahlaksızlık saçtığı hesaplara erişim engeli getirildi efendim. Cinsiyetsiz gençlik için propaganda yapılıyor. Cinsiyetsiz gençlik. Yani ne günlere kaldık, gerçekten çok fazla konuşup kimsenin kalbini de kırmak istemiyorum ama ne günlere kaldık, cinsiyetsiz gençlik. Tabii bu neleri getiriyor beraberinde? Birazdan konuşacağımız doğurganlık oranının düşmesi, genç nüfusun azalması. Bunların hepsi çok daha aslında büyük bir planlamanın ürünü. Ama biz hep dar açıdan bakıp konuyu çok daha saptırmaya ne yazık ki yeltenebiliyoruz. böyle bir operasyon olduğunda buna sadece özgürlük kısıtlanması ya da homofobiklik diye bakılıyor olabilir ama iş hiç öyle düşündüğünüz gibi değil efendim. Çok daha büyük bir perspektiften bakmak şart. Ünlüleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. Sosyal medya ünlüsü Çağla Boz'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
10: Beş şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çağla Boz ve iki şüpheli gözaltına alındı.
15: Evet, bayağı bir.
10: Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında bir operasyon daha yapıldı.
16: Ne istiyorsun gece?
15: Malum telefonlarım açılmayınca baskın basanındır dedim.
10: Aynı zamanda oyunculuk da yapan sosyal medya fenomeni Çağla Boz'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Boz'un adresinde yapılan aramalarda bir adet hassas terazi bulundu. Ne amaçla kullanıldığı bilinmeyen teraziye el konuldu.
15: Arkadaşlarım, yine böyle giriş yaptım aynı yere.
10: Aynı soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Çağla Boz'un uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.
1: Efendim program başında bahsetmiştim. Bir haber var. Okuyacağım ve sinirleriniz bozulacak diye. Çünkü sabah farklı gazetelerde her okuduğumda gözüm seyirdi. Olacak iş değil efendim. Büşra Bebek kime satıldı? Hürriyet gazetesinin manşetinde vardı bu. Ne diyor haberde? Sivas Divriği'de geçen perşembeden beri kayıp olarak aranan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı babasının başkasına sattığı ortaya çıktı. Büşra hala bulunamadı. 6 kişi gözaltında efendim. 11 aylık bir bebek. Mevsimlik işçi olarak ailece Gönderen köyüne giden Elif Balıkçı 27 yaşında anne. 10 Eylül Perşembe gecesi 112 acil çağrı merkezini arayıp 11 aylık bebeği Büşra'nın yaşadıkları çadırda olmadığını söyledi. Bebeğin bulunması için AFAD komando ve jandarma ekipleri seferber oldu. İz takip köpekleri Büşra'yı aradı. Peki sonra ne oldu? Annesi hani aradı dedi ya bebeğim kayıp diye. Sonra itiraf etti efendim. Neyi? Anne Elif Balıkçı. Jandarmadaki ifadesinde perşembe akşamı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir araç geldiğini söyledi. Araçtaki iki kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp götürdüğünü anlattı. Anne kızının Baba Yusuf Balıkçı tarafından bu kişilere verildiğini belirtti. 11 aylık bir bebek. Babası tarafından annesinin de gözü önünde başkalarına satılıyor efendim. Dünyanın artık çivisi çıkmadı. Dünya komple yerinden söküldü büyük ihtimalle. Nasıl anlatılır, nasıl bir yorum yapılır bilmiyorum. Evde kim bilir bununla ilgili neler söylüyorsunuz şu anda. Belki duymuyorum ama hissediyorum. Sizle aynı düşünceleri paylaşıyorum, söyleyemiyorum. Devam edelim. Roketsan'ın geliştirdiği yerli mühimmatlar bir kez daha sahneye çıktı. Atak helikopteri o mühimmatlarla hava ve yer hedeflerini tam isabetle vurdu efendim, izleyelim.
4: Hedef belirlendi. Uzun menzilli tank savar füzesi nokta atışıyla vurdu. Roketsan, lazer güdümlü uzun menzilli tank savar genişletilmiş menzil projesi alternatif konfigürasyonlarıyla sahaya çıktı. İki ayrı mühimmat test edildi. Yerli füzeler atak taarruz helikopterine yüklendi. Helikopter hava ve yer hedeflerine yönelik atışlar gerçekleştirdi. L-UMTAS, GM ve TEMREN mühimmatları hedefleri tam isabetle vurdu.
1: Efendim şimdi herkesin merakla beklediği bir proje var biliyorsunuz. Kiralık sosyal konut projesinden bahsediyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yine bir paylaşım yaptı. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerden birini paylaştı efendim. Bakalım neye benziyormuş o daire.
4: İstanbul'un merakla beklediği dev sosyal konut projesinde son viraja girildi. Yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular 14 Eylül'de alınacak. 25 Eylül'e kadar devam edecek. Kura çekimi ve teslimatsa Ekim ayında yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kiralık sosyal konutlarla ilgili paylaşım yaptı. Ataşehir'deki 3+1 kiralık sosyal konutun içinden görüntüleri paylaştı. Paylaştığı mesajında evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri ifadelerini kullandı ve işte bu görüntüleri paylaştı.
16: 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa raislerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız.
4: Peki evlerin kirası ne kadar olacak?
16: 1+1

0: konutlar için kira bedelini 10 bin lira. 2+1.
1: Efendim hemen detaylarına bakalım şimdi. Biliyorsunuz zaten geçen hafta da çok anlattık. Türkiye Gazetesi'nde de yer alıyor bu haber. Sosyal konutlar kiracıları bekliyor diye efendim. Şimdi 15 bin vatandaşın düşük ücretle faydalanacağı kiralık sosyal konutlar için başvurular artık bugün başladı. Birinci nokta bu. Bugün başvurular başladı efendim. Ne kadara veriliyor? Hemen ondan da bahsedelim. 1+1'ler 10 bin liraya veriliyor kiraya. 2+1'ler 12 bin. 3+1'ler 15 bin. 4+1'ler 18 bin liradan başlıyor. Genç evlilere 1+1 veya 2+1. 2 ya da daha fazla çocuklara, ailelere ise 3+1, 4+1 konut tahsis edilecek efendim. Detaylar şu anda bu şekilde. Kura çekim ve teslimler Ekim ayında başlayacak. Hane halkı net geliri 100 bin lirayı aşmayacak. Konutlar 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Kiralara 12 ay sonunda TÜFE oranında zam yapılacak. Detaylar bunlar efendim. Evli olacaksınız. 18 yaşın üstünde olacaksınız. Aylık geliriniz, hane halkının geliri, kişi değil, hane halkının geliri 100 bin liranın üzerinde olmayacak. Ve kira detaylarını da verdik. Başvurular bugün başlıyor efendim. Eğer bu şartlara uyuyorsanız kaçırmayın. İstanbul'da yaşayanlar için tabii söylüyoruz. Türkiye'nin geneline yayılmasını da heyecanla bekliyoruz. Daha yüksek sayıda tabii ki. Vergide adalet de artıyor efendim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yüksek gelirli mükelleflerin mercek altına alındığını duyurdu. Türkiye'de her 3 büyük mükelleften biri inceleme altında şu anda. Vergi Denetim Kurulu'nun yaptığı denetimde yaklaşık 7 bin kişinin daha önce hiç beyanname vermediği belirlendi.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi denetimlerinde rotayı değiştirdi. Artık hedefte büyük şirketler ve yüksek gelir grupları var. Vergi Denetim Kurulu'nun verilerine göre Türkiye'de her 3 büyük mükelleften biri inceleme altında. Geçmiş yıllarda %11 seviyesinde olan inceleme oranı bu yıl %31,3'e çıktı. Orta ölçekli işletmelerde bu oran %7,3'te kaldı. Küçük işletmelerde ise sadece %1,1. Yani denetimlerin ağırlığı büyük sermayeye ve yüksek kazanç sahiplerine yöneldi. Özellikle lüks yaşam sürmesine rağmen düşük vergi ödeyenler yakın takipte. Vergi Denetim Kurulu'nun yürüttüğü program kapsamında yüksek gelir grubunda olduğu değerlendirilen 16.307 kişi gözetim altına alındı. Bu çalışmayla mükelleflerin beyan ettiği matrah 48 milyar 700 milyon liraya ulaştı. Dikkat çeken bir başka detay da ortaya çıktı. Gözetim kapsamındaki yaklaşık 7 bin kişinin daha önce hiç beyanname vermediği belirlendi. Denetimler sonrası bu kişilerin önemli bölümü ilk kez gelir beyanında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise mesajını net verdi.
3: Vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyor, vergiye gönüllü uyumu güçlendiriyoruz.
2: Maliyenin yeni dönemdeki hedefi açık. Az kazananlardan değil, çok kazananlardan daha fazla hesap sorulacak.
1: Yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ders zili çalıyor efendim, artık çok az bir süre kaldı. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı okullarda formayı yeniden zorunlu hale getirdi. Alışverişe çıkan ailelere tekstilcilerden de uyarı var.
2: Ders zili çalıyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Velilerde okul alışverişi telaşı başladı. Okullarda forma kuralının yeniden geçerli olmasıyla veliler okul alışverişine koştu. Sektör temsilcileri forma alacak olan velileri sahte etiket ve kumaş tuzaklarına karşı uyardı.
4: %100 polyester olan ürünlere %100 pamuk etiketi takan sahada merdiven altı firmalar da var. Polyesterli ürün biraz daha sert, tuşesi böyle çok öyle yumuşacık olmaz ve ağır olur, gramajlı olur. Böyle pamuklu ürün biraz daha hafif, işte belki çok canlı, renkler çok canlı durmayabilir ama sağlıklı olur tabii.
2: Parlaklığı ve ağırlığı nedeniyle daha kaliteli sanılan polyester kumaşların teri emmemesi, özellikle gün içinde sürekli hareket halinde olan öğrenciler için dezavantaj oluşturuyor.
4: Terlediği zaman polyester emici özelliği olmadığı için vücut üzerinde terlemiş, soğumuş olur. Bu da işte ne olur, işte ilkokul öğrencilerin

0: de çok hareket ediyorlar özellikle. İşte astım, bronşit gibi kalıcı rahatsızlıklara sebep açabilir.
1: Peki iki ürün grubu nasıl anlaşılır?
0: Gramajı, tokluğu kumaşın, tuşesi ve fiyatı. Bazen polyesterli ürünün, pamuklu ürünün çok daha üzerinde fiyata satan firmalarda var. Üründen biraz anlamak lazım.
1: Bir öğrenci için okul formalarının maliyeti ise 1300 liradan başlıyor, 1800 liraya kadar uzanıyor.
0: İlkokul polo yaka tişörtlerimiz 350-400 bandında. Liselerde yine bir 50 lira, 40 lira gibi kumaş maliyeti sebebiyle yukarıya gidiyor. İşte 350-400-450-500 gibi tişörtler. Sivitler de 600-650-700 gibi. Pantolonlarda 180-220 liradan başlıyor. İşte 300-350-400-500-600-650 1000 liraya kadar gidiyor aslında.
2: Efendim şimdi ilk saat dilimimizin son dakikalarına doğru yaklaştık. Tabii ki futbol konuşacağız. En sevdiğim bölüm. Hafta sonu yine liglerde çok güzel maçlar oynandı. Hemen Fanatik Gazetesi'nin manşetiyle başlayalım. Aslan parçası Abdülkerim. Efendim dün Galatasaray Kocaeli Spor maçı vardı. Ben de bir Galatasaraylı olarak televizyon başındaydım. İzledim ve tıpkı benim gibi bu maçı izleyen geri kalan diğer 30 milyon yaklaşık Galatasaray taraftarı gibi ben de sinirle, stresle maçı izleyenlerden biriydim efendim. Çünkü Galatasaray geliyor 3. bölgeye topu getiriyor, üretim yok. Rakip ceza sahasına 40 kere 50 kere giriyor, 30-40 orta yapılıyor, 35-40 şut çekiliyor, sonuç yok. Bir gol iptal edildi, iki top direkten döndü, birçok olay yaşandı, verilen fauller, verilmeyen fauller, kartlar vesaire, bunların hiçbirini artık konuşmaya gerek yok. Galatasaray uzaklardan Abdülkerim'in attığı golle 1-0 kazandı efendim ve Fanatik'te aslan parçası Abdülkerim diye manşet attı bununla alakalı. Agi bu arada direğe takıldı, Kocaeli de az kalsın beraberliği yakalıyordu ama evinde eksikleriyle Lemina, Singo, Osimhen ki en önemli oyuncusu olmadan Galatasaray yine kazanmayabildi. Haftaya da Trabzon deplasmanı var. Çok çok daha zor bir maç olacak efendim. Fenerbahçe'nin kritik sınavı. Gaziantep deplasmanına çıkıyor sarı lacivertler. Uzun bir aranın ardından yine eksiklerden dolayı sıkıntı yaşayabilir. Hoş bugün tek bir eksiği var, Asensio, ama Fenerbahçe için üretim anlamında oldukça önemli bir futbolcu. Fransızların Beşiktaş korkusu, Marsilya maçına çıkacak Beşiktaş ve siyah beyazlar kazana kazana gidiyorlar. Ligde sadece bir maç kaybetti Beşiktaş, Avrupa'da da bir maç kaybetti ama o maçı saymıyoruz zaten, formalite icabıydı neredeyse. Trabzon'a ünlü hoca Pioli ile görüşüyor Bordo Maviller. Ya Şenol Güneş ya Pioli, ikisinden biri Trabzon'un başında olacak. Acaba Galatasaray maçına yetişecek mi yeni hoca? Onu da göreceğiz efendim. Şimdi isterseniz bir bakalım haftanın sonuçlarına, puan durumuna. Hangi maçlar oynandı, kaç bitti? Hemen başlayalım. Beşiktaş açılış maçında Erzurumspor'u çok rahat geçti. 3-0. 5 de olurdu, 6 da olurdu. Erzurumspor böyle giderse çok daha zor günlerle karşı karşıya kalacak. Kadro kalitesi Süper Lig için yetersiz. Hiçbir maçta doğru düzgün varlık gösteremediler. Devre arasına kadar bir şekilde götürebilirlerse ligi, yani biraz daha puan toplayabilirlerse o zaman bir umut var ama devre arasında kesinlikle takıma takviye şart. Eyüpspor evinde Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Eyüp de yine Erzurum gibi sezona çok kötü başlayan takımlardan bir tanesi. Samsunspor evinde Çorum'a 5-1 yenildi. Haftanın sürpriz sonuçlarından biriydi bu. Çorum büyük bir diriliş gösterdi diyebiliriz bu maçta. Cengiz Ünder özellikle. Alanyaspor Göztepe 2-2 bitti. Konyaspor ilk 3 puanını aldı. Ligin son sırasındaydı Konyaspor. Bütün maçlarını kaybetmişti. Bu maç reaksiyon gösterme maçıydı ki maçtan önce takım kaptanı Adil Demirbağ'ın da bir takım konuşması var. Herhalde orada da biraz takım gaza geldi diye düşünüyorum ve 1-0 bitti. Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa'ya 2-1 yenildi. Ligin namağlup takımı bu arada Kasımpaşa. Son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Hatta o golden sonra da teknik direktör Emre Belezoğlu secdeye yattı sahada.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
9: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
12: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
13: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
14: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
13: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
14: Değil midir?
13: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
14: Girdim.
13: Bak bakalım ne diyor.
14: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
13: O zaman durma, hızını yükselt.
14: Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer.
15: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
10: Şimdi reklamlar.
16: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
17: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
18: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
19: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekipleri Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
7: Savcı bey gelecek mi?
6: Talihsiz sürücünün cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Sokak ortasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gözü dönen saldırgan silahına sarıldı. Husumetlisine üst üste iki el ateş etti. Kanlar içinde kalan adam bacağından vuruldu. Can havliyle kendini caddedeki bir dükkana attı. Korku dolu anların yaşandığı yer İstanbul Küçükçekmece. Esnaf yaralının yardımına koştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaçan şüpheli ise polisin takibiyle kısa sürede yakalandı. Sarılar mevkisinde bir büyükbaş hayvan uçurma yuvarlandı. Yaklaşık 250 metre yükseklikten aşağı sürüklendi. Görenler hemen telefona sarıldı, ekiplere haber verdi.
7: Tamam, bekle.
6: Olay Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşandı. İtfaiye, AFAD ve jandarma dakikalar içinde bölgeye ulaştı. Sarp yamaçta adeta zamanla yarış başladı.
8: Gücü yeter mi bu yük?
6: Ekipler metrelerce derinlikte özveriyle çalıştı. Halatlar bağlandı, dik yamaçta zorlu bir mücadele verildi. Tam 6 saatlik operasyonla mutlu sona ulaşıldı. Uçuruma yuvarlanan hayvan canlı olarak kurtarıldı.
9: Boynuzdan çekecek, boynuzdan.
8: Şuradan boynuzdan çekecek, ileri gelir o.
9: Gelmez.
6: Güvenli bölgeye çıkarılan hayvan sahibine teslim edildi. Feci kaza Karaman'da sanayi sitesinde yaşandı. İki motosiklet kontrolsüz kavşakta karşı karşıya geldi. Sürücüler frene basmaya vakit bulamadı. İki motosiklet şiddetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi metrelerce savruldu. Görenler korku içinde yardıma koştu. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor. Dehşet anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali muhteşem bir konserle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festivalin ilk gününde Kıraç sahnedeydi. Kafum alanını dolduran binlerce müziksever alanı adeta bayram yerine çevirdi. Ünlü sanatçı en sevilen efsane şarkılarını tek tek seslendirdi. Maraşlılar tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Unutulmaz gecede coşku tavan yaptı. Dev festival konserler ve sergilerle hız kesmeden devam edecek. Etkinlikler 20 Eylül'e kadar şehri renklendirecek. Kardeşine ulaşamadı, polis ekiplerine başvurdu. Ağaçlık alanda yaralı halde bulundu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Bahattin Çoban, sabah saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kardeşi Hatice Çoban'a ulaşamadığını jandarmaya bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine 7 asayiş, 2 jandarma suç araştırma, jandarma arama kurtarma timleri havadan drone ile arama çalışması başlattı. Aramalar sonucunda Hatice Çoban ağaçlık alanda yaralı ve bitkin halde bulundu. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Teknik ve fiziki olarak aylarca adım adım takip edildiler. Zamanı gelince de polis düğmeye bastı. Açılmayan kapılar kırıldı.

aracı el kondu. Polis 33 firari şüphelinin peşinde. Çin'in Şangay şehrinde sokaklar müziğin, ışıkların ve dansın ritmiyle hareketlendi. ...37. Şangay Turizm Festivali, Huangpu Nehri kıyısında düzenlenen nefes kesici bir geçit töreniyle kapılarını açtı. İspanya'dan Peru'ya, Meksika'dan Tayland'a, dünyanın dört bir yanından gelen 21 farklı gösteri ekibi, Çinli dansçılarla birlikte izleyenlere görsel bir şölen sundu. Işıklandırılmış 21 tematik geçit arabası 6 Ekim'e kadar kentin 10 farklı bölgesini turlayacak. Dans grupları ise şehrin simge noktalarında sürpriz sokak performanslarıyla kent sakinlerine keyifli anlar yaşatacak. Festival sadece dansla sınırlı değil, Michelin yıldızlı şeflerin özel lezzetleri, geleneksel el sanatları standları ve Kızılırmak üzerindeki kürek yarışlarıyla Şangay, sonbaharı tam bir şenlik havasında karşılıyor. Toplamda 170'ten fazla etkinliğin düzenleneceği dev organizasyon, Ekim ayının ilk haftasına kadar dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor efendim. İkinci saat dilimimize girdik. Hadi bakalım bu saat diliminde neler konuşacağız. Hemen başlayalım. Başlıklar öncelikle gelsin ekranlarımıza efendim. Darbe defteri kapandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı ve kürsüde konuştu. 12 Eylül darbesinin Türkiye'de ağır yaralar açtığını hatırlattı. Ve Türkiye'de darbe defteri artık kapanmıştır dedi. Aynı zamanda şehir hastaneleri üzerinden de muhalefeti eleştirdi. Getireceğiz ekranlara. Fesih sonrası ilk ziyaret. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deydi. Mevkidaşı Hasan Şeybani ile görüştü. İsrail'in bölgedeki yıkıcı rolüne dikkat çekti. YPG-SDG'nin Fesih'in önemine değindi efendim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakın zamanda Suriye'ye gideceğini söyledi. Anlatacağız bunu da. Fondaş derneklere temizlik. 15 kentte eş zamanlı ailem güvende operasyonu gerçekleştirildi. 9 dernek, 13 işletmeye baskın yapıldı efendim. Tabii ki operasyonun hedefinde müstehcenlik yapanlarla fuhuşa ve uyuşturucuya yer temin edenler vardı. Bu dernekleri hangi ülkeler fonluyordu? Tekrar tekrar getireceğiz ekranlara. Kozinoğlu soruşturmasında vadi detayı. Hangi vadi? Kurtlar Vadisi efendim. 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı efendim. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı efendim. Biliyorsunuz bir bölümde ilginç bir sahne vardı aslında. Bu ölüme de biraz ışık tutar gibiydi. Bunu da getireceğiz ekranlara. 17 milyon öğrenci için ders zili çalacak artık. Nefesler tutuldu. Çok çok kısa bir süre kaldı ve 17 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmen ilk ders diliyle bugün okula merhaba diyecek efendim. Bunu da ekranlara canlı bağlantılarla getireceğiz. Okulların içine gideceğiz. Nerede ne oluyor? Güvenlik önlemleri ne alemde? Öğrenciler ne kadar hazırlar? Veliler heyecanlı mı? Birazdan ekranlarınızda olacak. Etiketimiz, sözünüzü, mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Lütfen yazın, gönderin. Sizlerin düşünceleri çok çok önemli bizim için. Bu programı sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. O yüzden merak ediyoruz düşüncelerinizi. Sözün özü etiketine bekliyoruz yorumlarınızı. Şimdi Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerilim deniz ticaretini durma noktasına getirdi. Güvenlik endişeleri nedeniyle Karadeniz'e açılamayan çok sayıda ticaret gemisi İstanbul'daki demirleme sahalarını adeta devasa bir gemi parkına çevirdi. Az sonra. Türk Kızılay'ına yılın ilk 8 ayında 2 milyon 7.440 ünite kan bağışı yapıldı. En yüksek bağ ise 20 yaşındaki gençlerden geldi. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.

0: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
1: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
6: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
7: Ya insanın içine huzur veriyor.
8: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
5: TGRT FM.
4: Reklamlar.
11: Türkiye best modellerini arıyor.
12: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
13: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
15: TGRT FM Haber.
16: Başkanı 12 Eylül darbesinin Türkiye'de ağır yaralar açtığını hatırlattı. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Şehir hastaneleri üzerinden muhalefeti de eleştirdi. İzleyelim.
17: Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor.
18: 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi.
19: 12 Eylül'ü hatırlattı. Darbenin Türkiye'de açtığı ağır yaralara dikkat çekti ve mesajını etti. Darbeler defteri kapandı dedi.
18: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
19: Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'den sonra Samsun'a gitti. Burada şehir hastanesinin açılış törenine katıldı.
18: Muhteşem sağlık tesisinin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
19: Erdoğan şehir hastaneleri üzerinden muhalefeti hedef aldı.
18: İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz.
19: Şehir hastanelerinin koronavirüs döneminde üstlendiği role de ayrı bir parantez açtı.
18: Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri, bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi.
19: Erdoğan daha sonra yeni hastanenin teknik özelliklerini anlattı. Samsun için yeni hedefi açıkladı sağlık şehri.
18: Samsun şehir hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Şehir hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir.
19: Erdoğan'ın Samsun ziyaretinde dikkat çeken bir buluşma da yaşandı. Düğün günü kuaförden çıkan gelin ve damat salon yerine Erdoğan'ı karşılamaya gitti. Mustafa Kılıç ve Merve Gül Yılmaz çiftini gören Erdoğan, genç çifti otobüse davet etti. Bir süre sohbet etti, geline hediye taktı. Çifte mutluluklar diledi.
20: Evet, evli çiftlerimizin mutluluğunu paylaşan Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz.
19: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'da gösterilen sevgi seli özette böyleydi.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de komşularının kapısını çaldı. Eski komşularıyla hasret giderdi. Çocuklarla yakından ilgilendi. Samimi ziyarette sıcak ve gülümseten diyaloglar vardı.
19: Baba ocağı Rize'deydi. Bu kez ne kürsü vardı ne resmi program. Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularının kapısını çaldı. Ortaya sıcak görüntüler çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize ziyaretinde komşularıyla bir araya geldi. Erdoğan'ı karşılarında gören mahalle sakinleri Cumhurbaşkanı'nı evlerinde ağırladı. Sohbet samimiydi. Erdoğan eski komşularıyla tek tek konuştu, hal ve hatırlarını sordu.
21: Kime benziyor?
22: Çocuklarla da astırcını taşımamış annem. Hoş geldiniz.
19: Çocuklarla da yakından ilgilendi. Ev ziyaretinde zaman zaman gülümseten diyaloglar yaşandı.
23: Ne zaman geldin? 2 gün oldu.
0: Cumartesi.
19: Yılların komşuluğu sohbetin sıcaklığına yansıdı. Erdoğan mahalle sakinlerinin durumunu da sordu. Baba ocağında komşularıyla hasret gideren Erdoğan ziyaretlerin ardından programına devam etti.
16: Suriye'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Hasan Şeybani ile görüştü. İsrail'in bölgedeki yıkıcı rolüne dikkat çeken Fidan, YPG-SDG'nin fesinin önemine değindi. Bakan Fidan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Şaray ile de bir araya geldi Fidan.
1: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte.
19: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dünyaya bu kez Suriye'den seslendi. İsrail'in istikrarsızlaştırıcı politikasına dikkat çekti. Bakan Fidan temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile görüşen Fidan ortak basın toplantısında İsrail'i eleştirdi. İsrail'in Suriye'deki saldırılarının terör örgütlerine destek anlamına geldiğini söyledi.
1: Bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz İsrail. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir.
19: Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetmesinin önemine dikkat çekti.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
19: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
1: Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
19: Bakan Fidan, Suriye'deki Türkçe seçmeli ders gündemiyle ilgili de konuştu. Fidan, Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler dedi. Hakan Fidan temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi. Bakan Fidan mevkidaşı Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'la üçlü bir görüşme de gerçekleştirdi.
16: Efendim şimdi bir trafiğe de bakalım. Şimdi sabahın ilk saatleri 8'i çeyrek geçiyor şu anda ve okulun ilk günü, trafik ne alemde İstanbul'da? %53 efendim şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu. Bakın görüntülerde geliyor ekranlara. Mecidiyeköy şu anda akıcı bir trafik var. Ankara'da Anadolu Bulvarı'nda yoğun akıcı. Kavacık aynı şekilde yoğun akıcı ve Ankara-Samsun yolunda da akıcı bir trafik gözlemliyoruz. Bir bakalım İstanbul'un trafik yoğunluğu haritasına da. Şimdi o da önümüzde hazır, açık, gelsin ekranlara. Bir yoğunluk haritasını da alabilir miyiz arkadaşlar? İstanbul'da şu anda %53 trafik yoğunluğu. Burada Zeytinburnu'ndan hemen sonra neredeyse Haliç'e kadar bir yoğunluk var. Zincirlikuyu yönünde. Ve sonrasında da yine Mecidiyeköy tarafında yoğun akıcı bir trafik görüyoruz. Ama Üsküdar'dan birinci köprü Zincirlikuyu yönüne trafik bir hayli yoğun. Yine ikinci köprüde de Avrupa yakasına gidişte yoğun bir trafik söz konusu. Şu anda yola çıkacak olanlar varsa bunları da göz önünde bulundursun. Basın Ekspres'te yoğun akıcı bir trafik var. O3'te de yine E5'e bağlan.

0: Batı yolunda bir yoğunluk söz konusu. Şu anda İstanbul'da %53 trafik yoğunluğu, aslında daha önceki yıllara nazaran biraz daha iyi diyebiliriz. Şimdi tekrar bir bakalım şu trafiğin canlı görüntülerine. Ne durumdayız şu anda? Bakın, Kavacık'ta yoğunluk giderek artıyor efendim. Mecidiyeköy'de yan yol dolu ama ana yolda E5'te yoğun akıcı bir trafik söz konusu. Ankara'da Anadolu Bulvarı da yine yoğun akıcı ama Yenibosna'da Avrupa yakasına gidişte şu anda trafik bir hayli yoğun diyebiliriz. Yenibosna'da da yoğunluk söz konusu efendim. Dediğim gibi şu anda yola çıkacak olanlar varsa bunu kesinlikle göz önünde bulundursunlar. Şu anda İstanbul'da ve Ankara'da trafiğin durumu bu şekilde. NATO'nun iletişimcileri İstanbul'da çok uluslu müşterek harp merkezi komutanlığında bir araya geldi. NATO-Türkiye ilişkileri ve ittifakın geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılan konferansa 42 ülkeden 542 iletişimci katıldı.
1: Değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği ittifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır.
2: NATO'nun iletişim trafiğinin önemli isimleri kritik zirvede buluştu.
3: Dünyanın dört bir yanından 550 kişi bir araya gelerek stratejik iletişim üzerine konuşuyor.
2: NATO İletişimciler Konferansı İstanbul'da Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleşti. Konferansa 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimci katıldı. Konferansta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexis Grinkevich ve NATO Sözcüsü Alison Hart başta olmak üzere üst düzey yöneticiler de yer aldı. Konferansta ittifakın iletişim politikaları ve güvenlik gündemi ele alındı. Türkiye'nin NATO içerisindeki rolü, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğine ilişkin önemli mesajlar verildi.
0: Yeni Şafak gazetesinin haberiyle devam edeceğiz efendim. Kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz. Ne anlatılıyor burada? Kardeşsiz bir toplum nedir? Türkiye evlilik yaşını düşürmeye, doğurganlık hızını artırmaya ve nüfusun yaşlanmasını önlemeye çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç nesillerde kardeş sayısının azalmasıyla kardeşsiz bir topluma doğru gidildiğini ve bunun yalnızlık ve bakım ekonomisi açısından büyük tehlike oluşturacağını söyledi efendim. Yeni Şafak gazetesindeki haber bu şekilde. Ne demek kardeşsiz toplum? Türkiye'de devlet korumasındaki 7 çocuğu yakınlarıyla buluşturduğu Şam'da sorularımızı cevaplayan Göktaş, toplumdaki alışkanlıklar değişti. Huzurevi talepleri arttı. Eskiden birini huzurevine yerleştirmek yadırganırken artık normalleşti. Biz önceliği kimsesi olmayanlara ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara veriyoruz dedi ve bu yüzden de bakım sorununun arttığını, aynı zamanda da kardeşsiz bir Türkiye oluşmaya başladığını söyledi efendim. Artık yeni nesil çocukların bir kardeşi yok, bir kız kardeşi, bir erkek kardeşi olmuyor. Tek çocuk genelde dünyaya getiriliyor ki bazı aileler, artık bazı eşler hiç çocuk yapmamayı da tercih ediyor. Bunun önümüzdeki yıllarda, belki 3-5 yıl sonra değil ama 20-30 yıl sonra Türkiye'ye nasıl büyük bir sorun yaratacağını defalarca anlatıyor devlet yetkilileri. Bakalım bu konuyla ilgili daha ne gibi değişimler, teşvikler olacak, göreceğiz. 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

0: şüpheli ölümünün üzerindeki sır perdesi aralansın diye mezarı açıldı. Kaşif Kozinoğlu daha hayattayken ölümünü kaleme alan senaristler ifadeye çağrıldı.
1: Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
2: Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
3: Kara. Kara, dur. Bak, gelme üstüme Kara. Her şeyin bir izahı vardır. Kara, yalvarırım. Bir şans daha ver.
4: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
3: Bilmiyorum ama... öğrenirim.
0: MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Tutukluluğunun 8. ayında Kasım 2011'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun ölümü akıllarda birçok soru işareti bırakmıştı. Kaşif Kozinoğlu ölmeseydi kısa bir süre sonra hakim karşısına çıkacaktı. Resmi raporların kalp krizi olarak kayda aldığı ölümü yeniden mercek altına alındı. Tam 15 yıl sonra fethi kabir işlemi yapıldı. İlk bölümü 15 Ocak 2003'te yayımlanan ve her sezon çok konuşulan Kurtlar Vadisi dizisinin 10 Kasım 2011 tarihli 136. bölümünde infaz emri verilen Kazım Kaşifoğlu karakteri ve ölümü gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu'nu hatırlatmıştı.
3: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
2: İşin gücün numara, hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
3: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
0: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırdı.
5: Sorularıma adam gibi cevap vereceksin.
1: Çıksın bunlar, konuşayım. Konuştuklarımdan anlamazlar.
6: Kent'te eş zamanlı ailem güvende operasyonu gerçekleştirildi. 9 dernek ve 13 işletmeye baskın yapıldı. Dev operasyonun hedefinde müstehcenlik yapanlarla fuhuşa ve uyuşturucuya yer temin edenler vardı.
7: Olay.
0: Beş ayrı Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. Polis ve jandarma 15 kentte eş zamanlı düğmeye bastı. Müstehcen, içerik üreten ve yayanlarla fuhuşa aracılık edenler tek tek gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde ailem güvende operasyonu gerçekleştirildi. 162 şüphelinin hedefte olduğu soruşturmada 9 dernekle 13 işletmeye de baskın yapıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabıyla internet sitesine de erişim engeli getirildi. Soruşturmanın detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileleri hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu da duyurdu. Başsavcılık ayrıca çocukları ve reşit olmayan gençleri hedef alan eğlence merkezleriyle ahlaksızlığa teşvik ettiği değerlendirilen derneklerde de saatlerce arama yapıldığını belirtti.
7: Olabilir.
0: Ayrıca 6 derneğe ait MASAK raporları da incelendi. MASAK'a göre derneklere farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin 167 dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masraflarında kullanıldığı belirlendi. Bilecik'teki 745. Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenliklerinde kürsüye çıkan Adalet Bakanı Akın Gürlek ailelere seslendi.
8: Gençlerimizi ve çocuklarımızı zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz. Gençlerimiz ve çocuklarımız ilk ve en değerli yetişim ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum.
6: Akşam gazetesinde fondaj sapkınlık başlığı vardı efendim. Özellikle bu derneklerin, o bazı grupların fonlanması ön plana çıkarılmıştı. MASAK, LGBT derneklerine Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinden 3,5 milyon dolara yakın fon aktarıldığını tespit etti efendim. Yaklaşık 3,5 milyon dolar Fransa, Almanya, Hollanda'daki kamu kurumlarından geliyor bu para bu arada. Bunu da anlatalım ve 100'e yakın kişi de gözaltına alındı. Bu basılan yerlerde de müstehcen görüntüler özellikle dikkat çekiciydi. Devam edelim. Güney Amerika'dan yola çıkıp

0: Mersin'e demirleyen kuru yük gemisine polis ekipleri operasyon düzenledi. Gemide 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.
1: Güney Amerika'dan yola çıkan kuru yük gemisi Mersin Limanı'na demirledi. Dalgıç polisler harekete geçti. Denize girdi, suyun altına kadar indi. Geminin bölümleri didik didik edildi. Piyasa değeri 1,5 milyar lirayı bulan 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca duyurulan dev operasyonda kuru yük gemisinde zulalanmış 12 paket uyuşturucu madde bulundu. Brezilya'dan demir aldığı öğrenilen kuru yük gemisindeki 9 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı.
0: Kara para suçlamasıyla tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın hakkında gözaltı kararı verilen eşi Çağla Öztan Çalan İstanbul'da yakayı ele vermişti. İşlemleri tamamlanan öz soruşturmanın ardından soruşturmanın yürütüldüğü Van'a götürüldü.
1: İstanbul'da yakalanan Çağla Öz, düğünlerinin yapıldığı, her şeyin başladığı o şehre, Van'a götürüldü. Bu kez yanında damat Kara Haydar değil, polisler vardı. Çok konuşulan düğünden sonra soruşturma başlatılınca mafya kılıklı Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, eşi Çağla Öz'e firar etmişti.
2: İnsan o kadar alışmış ki benim sürekli lüks bir şeyleri atmama. Dolayısıyla sürekli para harcamam gerekiyor.
1: Kaçışı çok sürmeyen firari Çağla Öz İstanbul'da polis ekiplerince yakalanmıştı. Gerdanlığı, bileziği ve altın kelepçeleriyle caka satan Çağla Öz, bu kez sapsade kombiniyle soruşturmanın yürütüldüğü Van'a sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Öz, sorgusunun yapılacağı emniyet binasına işte böyle girdi.
2: Herkesin beğendiği ürünleri zaten ben üretiyorum.
1: Düğünlerinde şov yaptıkları milyonlarca lira değerindeki altınlarsa Van'ın Muradiye ilçesinde bir odunlukta bulunmuştu. Hepsine el konulmuştu.
0: Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolduğu ihbarı yapılmıştı. Kan donduran gerçeğe annenin ifadesiyle ulaşıldı. Babanın kızını pazarlıkla sattığı ortaya çıktı.
3: Yani bu çok şüpheli bir şey yani. Biz aileden şüpheleniyoruz. Ya anne baba tarafından satıldı.
1: Köylüler şüphelenmekte çok haklıydı. Günlerdir kayıp olarak aranan Büşra bebeğin babası olacak vicdansız tarafından başkalarına satıldığı ortaya çıktı. Elif Balıkçı 10 Eylül'de 112'yi aradı. 11 aylık bebeği Büşra için kayıp ihbarında bulundu. Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gönduren köyüne Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak gelen ailenin bebeğinin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
3: Bizim haberimiz sonradan oldu. Jandarma falan geldi işte.
1: Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı. Yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında anne babayla birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Kan donduran gerçek annenin ifadesiyle ortaya çıktı. Anne Elif Balıkçı jandarmadaki ifadesinde köyde kaldıkları çadıra gelen beyaz renkli bir araçtan inen iki kişinin uykudaki bebeğini alıp götürdüğünü söyledi. Anne Balıkçı kızının babası Yusuf Balıkçı tarafından o kişilere para karşılığında verildiğini itiraf etti. Dört görgü tanığı da kayıp iddiasının doğru olmadığını, annenin anlattıklarına bizzat şahit olduklarını söyledi.
0: Akıl alır iş değil gerçekten. Bir insan nasıl kendi kızını, 11 aylık kızını pazarlıkla gider satar? Arkasında ne var acaba? İnanılır gibi değil. Sabahtan beri gördükçe okudukça hala sinirlerim bozuluyor. Erkek şiddetinin son adresi Mersin Tarsus efendim. Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca eşinin çalıştığı dükkanı bastı. Konuşma bahanesiyle dehşet saçtı. Talihsiz kadını katlettikten sonra aynı silahla canına kıydı.
1: Hakkında uzaklaştırma kararı vardı ancak eşinin çalıştığı iş yerine gitti. Konuşma bahanesiyle silahını çekti. Eşini orada katletti. Korkunç olayın adresi Mersin'in Tarsus ilçesi. İsmail S. hakkında tam 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı vardı. Ancak gözü dönen koca karara uymadı. Eşinin çalıştığı iş yerine gitti. Ne olduysa burada oldu. Narin'le konuşmak istedi. Önce sesler yükseldi. Tartışma büyüdü. Cani koca yanındaki silahı çekti. Talihsiz kadına ateş etti. Eşi kanlar içinde kaldı. Sonra aynı silahı bu sefer kendine yöneltti. Tetiğe bastı. Canına kıydı. Sağlık ekipleri geldi ancak ikisi de artık yaşamıyordu. Ekipler olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Dehşetle ilgili soruşturma sürüyor.
4: Şimdi reklamlar.
5: Vakıfbank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. En para bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz.
12: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
13: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
15: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
14: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
15: Değil midir?
14: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
15: Girdim.
14: Bak bakalım ne diyor.
15: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
14: O zaman durma, hızını yükselt.
15: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
16: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Tunceli'ye gidelim efendim. Ayılar şehir merkezine indi Tunceli'de. Pülmür'de ayılar ilçe merkezine yakın bölgede yiyecek ararken görüntülendi. Sokaktan geçenlerde hemen cep telefonuna sarıldı. İşte ayıyı bu şekilde görüntüledi efendim. Bir süre bölgede yiyecek aradılar. Artık buldular mı, bulamadılar mı bilmiyoruz ama kısa süre sonra da gözden kayboldular. Geçelim yine dış gündeme, Orta Doğu'da. Hiçbir zaman sular durulmadı, hala da durulmuyor. Yemen'de İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyısının kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini ilan ederek sıcak çatışma görüntülerini paylaştı. Suudi Arabistan topraklarındaki bir askeri üsse de balistik füze ve İHA saldırısı düzenleyen örgütten yeni misilleme tehditleri geliyor.
8: Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz hattındaki tüm kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları dev operasyonun görüntülerini servis etti. Stratejik öneme sahip Moka Liman şehrinin yanı sıra Babül Mendeb boğazını kontrol eden kritik adalarda Husilerin eline geçti. Yemen hükümeti yetkilileri batı kıyısındaki tüm kontrolü kaybettiklerini doğruladı. Husi sözcüsü Yahya Sare, operasyon kapsamında koalisyon güçlerini 5400 kilometre karelik alandan temizlediklerini ve Suudi topraklarındaki Şarura askeri üssünü balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Üsteki silah depoları ve komuta merkezlerinin vurulduğunu belirten Husiler, saldırıların sürmesi halinde daha şiddetli cevap vereceklerini duyurdu. Cizan bölgesindeki son Husi saldırısında ise bir cami hasar gördü, 2 kişi yaralandı. Husilerin sahil şeridini tamamen kapatması, küresel deniz ticareti ve Kızıldeniz'deki seyri sefer güvenliği üzerindeki endişeleri en üst seviyeye çıkardı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonsa Husiler arasındaki hattın kopma noktasına gelmesiyle birlikte bölgedeki savaşın yeni bir boyuta taşınmasından korkuluyor.
7: Efendim şimdi Birleşik Krallık'ta tarihi bir ayrılık zirvesi toplanıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın ayrılıkçı liderleri bağımsızlık referandumlarının önünü açacak kritik bir mutabakat imzalamak üzere bir araya geliyor.
8: Londra yönetimi için tehlike çanları çalıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın ayrılıkçı liderleri Cardiff'te ortak geleceği şekillendirecek tarihi bir zirvede buluşuyor. Tarihte ilk kez 3 özerk bölge aynı anda ayrılıkçı iktidarlarca yönetilirken liderler kendi kaderini tayin hakkı ve referandumları için mutabakat zaptı imzalayacak. İngiltere Başbakanı Andy Burnham yeni bir bağımsızlık oylamasına kesin bir dille karşı çıkıyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Bir İrlanda fikrine destek vermesi Londra üzerindeki baskıyı artırıyor.
9: Soruna yol açmak istemiyorum ama İrlanda'nın birleştiğini görmek harika olurdu. Bunun nesi kötü olsun ki? Birleştiğini görmek isterdim. Bu harika olurdu.
8: Galler'de imzalanacak mutabakat metni Londra yönetimine karşı atılmış en somut ve ortak ayrılık adımı olarak değerlendiriliyor. Üç ülkenin atacağı imzalar Birleşik Krallığın yüzyıllardır süregelen yapısının sonunu getirecek yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
7: Hadi bir de ekonominin gündemine bakalım. Hafta içi her sabah olduğu gibi Yaprak Hırkayıldız'la birlikte ekonominin gündemini

0: Konuşacağız. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
1: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize iyi bir hafta diliyorum. Güzel haberler alalım, güzel haberler verelim.
0: Umuyoruz güzel bir hafta olur. Biz de böyle dolu dolu enerjik bir şekilde başladık. O zaman senden de hemen ekonominin gündemi için bir destek alalım. Şu anda piyasalar ne alemde, onunla başlayalım.
1: Evet, bakalım haftaya nasıl bir başlangıç yapılacak. Cuma günkü kapanış rakamlarını borsanın hatırlayacağız. Döviz piyasalarında da son verileri paylaşacağız. Dolarda 48 lira 62 kuruş seviyeleri var. Euro 56 lira 29 kuruşta. Gram altın düşüşte, 6765 lira seviyelerinde. Neyi bekliyor? Birazdan o beklediği haberi de konuşacağız. Endekse baktığımızda 14.467 puanla kapattı. Hafif yükselişi vardı. Haftaya da bu seviyelerden başlayacak. Seyri ne olacak, takip ediyor olacağız. Çeyrek altın fiyatları ekranlara geliyor. 11.000 lira. Yarım 22.160 lirada. Tam 44.185 lira. Devam edelim hemen Bitcoin'le. Ve Bitcoin'de 77.533 dolar seviyelerini görüyoruz. Litecoin 54 dolar, Ethereum 2.513 dolar, Ripple 1 dolar 37 sent. Hemen hemen cuma günkü rakamlara yakın bir seviyeyle pazartesi gününe de başladık diyebiliriz kripto paralarda da.
0: Peki, o zaman şimdi başlayalım hemen Fed'in faiz kararıyla. Şimdi evet. Altında, petrolde bu kararla birlikte nasıl bir hareketlenme olacak? Bütün dünyanın gözü kulağı çünkü Fed'de.
1: Evet, o yüzden de zaten gram altında düşüşleri gördük. Az önce seviyeleri ekranlara getirdik. Ben bu sabaha nasıl başladı onu da hemen söyleyeyim sıcak verileri. Ons'ta 4352 dolar seviyeleri var. Hala 4300 doların üzerinde. Fakat tabii ki geçen hafta ciddi kayıplar yaşadı, özellikle hafta sonuna doğru altın piyasaları, diğer emtialarda da kayıplar vardı. Peki gram cephesinde serbest piyasada rakam ne? 6778 lirada serbest piyasada da gram. Sadece altın düşmedi tabii ki, gümüş fiyatlarında da biz gerilemeyi gördük. Gümüşte de işte hafta başında, geçen hafta başında çok net hatırlıyorum, 102 lira seviyesi vardı gram cephesinde. Şimdi bu sabaha baktığımızda o 99 liraya kadar geriledi. Gümüşün onsunda son durum ne? O da ya 60 doların üzerindeki seviyeler devam ediyor ama biz burada 66-67 dolarları da gördük. 63 dolarda sabah saatleri itibariyle. Dolayısıyla gözler tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek o faiz açıklamasına çevrilmiş durumda. Biliyorsun daha önce biz de tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklamıştı, pas geçmişti. Bizim hemen arkamızdan da aynı gün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Orada da 25 bas puanlık bir yükselişe gitti. Yani Avrupa'da ikinci kez faiz artırımı geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi kuvvetli muhtemel %87 oranında Fed'in de bir faiz artışına gidebileceği değerlendiriliyor. Onu hemen söyleyelim. Ne zaman açıklanacak onu da söyleyelim. Ayın 16'sında saat 21'i gösterdiğinde Türkiye saatiyle Fed'in kararını da göreceğiz. Ama geçen cuma önemli kritik bir veri bekleniyor demiştim enflasyon rakamlarında. Aslında orada beklentilere paralel gelen bir aylık artış var. Keza yıllıkta da yine beklentilere paralel geldiğini söyleyeyim. Tüketici fiyat endeksi aylıkta 0.4, yıllıkta da 3.4 ile beklentiler dahilinde geldi açıkçası. Ama bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Piyasalarda o bekleyişte.
0: Anladım. Peki şimdi petrolde yeniden bir yükseliş söz konusu mu? Biliyorsun Hürmüz'de gerginlik bir türlü düşmüyor. Yani ne olacak daha petrol daha da artarsa? Çünkü işler çığırından çıkacak gibi.
1: Vallahi Okan, biz de soruyoruz işin uzmanlarına. Diyorlar ki o hani gördüğümüz 120 dolar seviyelerini görmeyiz tekrar diyorlar. Bunlar tabii ki iyimser çıkarımlar, onu söyleyelim. Diğer taraftan da tabii gerilim yükseliyor. Ya öte yandan da biliyorsun Donald Trump'ın yakında bu savaş bitecek açıklamalarını da görüyoruz. Fakat son bir haftaya baktığımızda %7'nin üzerinde bir artış var petrol fiyatlarında, Brent cephesinde. 107 dolar seviyesini gördük artık sabah bu seviyelerde, onu söyleyeyim. Ya buradaki tabii kriz aşılmazsa maalesef yukarı yönlü hareketleri göreceğiz. Bir de diğer taraftan Çin bugüne kadar alımları, yani ithalatı azaltmıştı. Bundan sonra mesela geçen aya baktığımızda bir yükseliş olduğunu gördük. Acaba bu alımlar artacak mı? Bunlar da tabii ki piyasadaki fiyatları belirliyor. Ama bir başka kanaat daha var. Yani Çin'in güçlü alımları da çok dengeyi sarsmaz. Hani bu seviyeleri diyenler de var ama katılmayanlar da var. Bekleyip göreceğiz.
0: Anladım. Çok kısa 30 saniye yeni kiralık konutlardan da bahsedelim. Bugün başvurular başlıyor. Çok önemli.
1: Doğru söylüyorsun. Hatırlatma yapalım istedik tabii ki sevgili izleyicilerimize. Bugün başvurular var. Başvuru kriterleri, kimler başvurulabilir, hangi semtlerde, bunların hepsini de tabii ki paylaşıldı. Hem haber kaynaklarından ulaşabilirler hem TOKİ'den. Ama müracaatların E-Devlet üzerinden yapılacağını söyleyelim. Çünkü aldatmaca, kandırmaca çok oluyor biliyorsun. Buna karşı da dikkatli olsunlar.
0: Peki. Yaprak çok çok teşekkürler değerli katkıların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, Yaprak Hırkayıldız'la birlikte ekonominin gündeminde konuştuk. Kısa bir aramız var efendim. Etiketimiz sözün özü. Mesajlarınızı bekliyoruz X'ten yani Twitter'dan. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
2: TGRT FM.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı.
4: TGRT FM Haber.
5: Pasta, havuç, yaban mersini, çilek ve şeftali taneleriyle süslendi. Kendisi için hazırlanan sürpriz kutuları tek tek koklayan Sinbao, en sevdiği yiyecek olan pişmiş tatlı patatesleri görünce keyifli anlar yaşandı. Ekim 2024'ten bu yana Washington'da yaşayan sevimli panda, sergilediği sevimli hareketlerle hayvanat bahçesini ziyaret edenlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yerden yüzlerce metre yüksekte, dik kayalıkların arasında gökyüzüne meydan okudular. 12. Dünya Yarasa Adam Şampiyonası Çin'in efsanevi Tianmen Dağı'nda düzenlendi. 11 ülkeden 16 seçkin sporcunun kıyasaya yarıştığı organizasyona Çinli sporcu Zhang damga vurdu. Hassas hedef vurma yarışında kusursuz bir performans sergileyen Zhang şampiyonluğa ulaştı. Sergilediği kararlı uçuşla hedefi tam isabetle geçen Zhang, bu disiplinde altın madalya kazanan ilk Çinli sporcu olarak tarihe adını yazdırdı. Hız ve hassas hedef kategorilerinde gerçekleşen şampiyona, izleyenlere hem büyük bir heyecan hem de unutulmaz görsel bir şölen sundu. Kaza bu görüntülerden dakikalar önce yaşandı. Lüks otomobil hafif ticari aracı arkadan süratle çarptı. Araç savruldu, önce bariyerlere çarptı. Sonra bariyerleri aşıp defalarca takla attı. Kaza yapan araç adeta tenekeye döndü. Feci kazanın adresi Sancaktepe'ten bağlantı yolu. Sürücü hurdaya dönen araçta ağır yaralandı. Çevredekiler hemen yaralı sürücünün yardımına koştu. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Tonlarca su bir anda boşaldı. Köyü su basmak üzereydi. Facianın önüne ise kepçesiyle akıntıya giren bir vatandaş.

0: Sivas'ın Gürün ilçesinde Gökpınar Irmağı'ndan Malatya'nın Darende ilçesine uzanan sulama kanalı Bahçeiçi köyü yakınlarında patladı. Kanaldan boşalan su kısa sürede çevreye yayıldı. Köy sakinlerinden İbrahim Kaplan Baba kepçesiyle akıntının içine girdi. Suyun yönünü değiştirdi, taşkın suyunu yeniden ırmağa bağladı. Irmağın taşmasıyla çevredeki tarlalar ve mesire alanları su altında kaldı. Ancak zamanında yapılan müdahale suyun köye ulaşmasını önledi. Bölgede ekipler çalışma başlatırken olayda can kaybı yaşanmadı.
1: Çık oradan.
0: Sadece biraz serinlemek istemişti ama o durgun gibi görünen görette bir anda gözden kaybolarak can verdi.
2: Önde şapka var.
1: Şu halatı boşta arkadan, halatı boşta.
3: Abicim bizim şurada olacak.
0: Yürek yakan olayın adresi Muş Eğirmeç Köyü Kırsalı. 13 yaşındaki İsmail Ayhan kavurucu sıcaktan bunalıp arkadaşlarıyla görete girdi. Ancak bir süre sonra gözden kayboldu.
4: Motor ilk çalıştır motor.
1: Motor.
0: Jandarma, afet ve sağlık ekiplerinin yanı sıra polis dalgıçlar da hemen arama kurtarma çalışması başlattı.
2: Ya kimse net bilmiyor bak.
0: Ekipler saatler süren çalışmanın ardından talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan küçük İsmail'e ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İsmail hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
5: İki erkek cesedi bulundu. Biri 24, diğeri 40 yaşındaydı. İstanbul Başakşehir'e bağlı Güvercintepe mahallesinde boş arazide bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri kontrollerini yaptı. Kimliği tespit edilen 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bir ihbarda Fatih'ten yapıldı. Mevlana Kapı mahallesindeki surların içinde ceset bulundu. O cesedinde 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu belirlendi. Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Narkotik polisi talimat sonrası harekete geçti. 409 kilo uyuşturucu tek seferde ele geçirildi. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Zehir tacirlerine yönelik çalışmalarda takip alınan iki aracın Beykoz ilçesinde önü kesildi. Sevkiyatı gerçekleştiren şüpheliler araçlardan indirildi. Kelepçelendi. Didik didik edilen araçlarda yapılan aramalarda ise 409 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
6: İtfaiye gelmiyor mu? Yanıyor! Kamyon yanıyor! Kamyon!
0: Seyir halindeki bir kamyonetin kasasından aniden dumanlar yükseldi. Tonlarca saman balyası alevlere teslim oldu. Olayın adresi Ankara'nın Elmadağ ilçesi.
6: Kaptan! İtfaiye gelsin! İtfaiye gelsin!
0: Yangını fark eden çevre sakinleri ve şoför alevlerin kamyonete zarar vermemesi için adeta seferber oldu.
6: Kaptan! İtfaiye gelmiyor mu?
0: İş makinelerinin de yardımıyla yanan balyalar yola çekildi. İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın aracı sıçramadan kontrol altına alındı. Olay maddi hasarla atlatıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
7: Türkiye Jandarmalı
0: 3917 metre yükseklikte yürüyüş yapıyordu. Dağın yamacına mahsur kaldı. Ekiplerin zorlu operasyonuyla kurtarıldı. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı'nın kuzey yamacında yürüyüş yapan yabancı uyruklu turist mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma arama, kurtarma ve AFAD

0: TGRT FM Haber.
1: Son saat dilimimize girdik. Neler konuşacağız? Hemen başlayalım. Önce başlıklar. Gelsin hemen ekranlar efendim. İlk başlığımız: darbe defteri kapandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da şehir hastanesinin açılışını yaptı. Kürsüye çıktı. 12 Eylül darbesinin Türkiye'de ağır yaralar açtığını hatırlattı. Türkiye'de darbeler defteri kapanmıştır dedi efendim. Muhalefete de eleştirileri vardı. İzleyeceğiz. Fesih sonrası ilk ziyaret. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gitti. Mevkidaşı Hasan Şeybani ile görüştü. İsrail'in bölgedeki yıkıcı rolüne dikkat çekti ve YPG-SDG'nin fesinin önemine değindi. Aynı zamanda yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Suriye'ye gideceğini söyledi efendim. FETÖ'cülerin zaman aşımı kaldırıldı. FETÖ'nün karanlık emelleri için çalışan aralarında FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün de olduğu 21 ihraç hakim ve savcı hakkında önemli bir adım atıldı. Son soruşturmanın açılması istenen FETÖ'cü hainler için Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından zaman aşımı gerekçe gösterilerek verilen karar da bozuldu. Kozinoğlu soruşturmasında vadi detayı. 2011 yılında Silivri'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme var. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Son başlık: fondaş derneklere temizlik. 15 kentte eş zamanlı ailem güvende operasyonu gerçekleştirildi. 9 dernek, 13 işletmeye baskın yapıldı efendim. Müstehcenlik yapanlarla fuhuşa ve uyuşturucu kullanımına yer temin edenler hedefteydi. Bunu da ekranlarınıza getireceğiz efendim. Etiketimizi tekrar hatırlatalım. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sözün özü. Bu etikete yazın. Twitter'dan yani X'ten efendim. Yazın, gönderin. Ben de okuyacağım. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
2: Kırsal kalkınma ve tarım için dev bir adım atılıyor. Aslan payını kadın ve gençlerin alacağı destekle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Az sonra. Yeni haftada sıcaklıklar 7 derece birden düşecek. İstanbul dahil 23 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Az sonra.
1: Efendim, şimdi okullar biliyorsunuz artık açıldı ve bugün ilk gün. Tabii geçtiğimiz haftaki uyum haftasını saymazsak. Aleyna Doğan Ankara'da şu anda bir okulun önünde. Tören var sanırım şu anda. Öğrenciler de yavaş yavaş içeri giriyor. Arkada veliler de hemen demir kapının arkasında heyecanla içeri bakıyorlar merakla. Aleyna bize oradaki atmosferi anlatsın. Günaydın Aleyna. Bizim de zamanında geçtiğimiz o sıralarda şimdi yeni yeni küçücük çocuklar heyecanla içeri giriyorlar. Nasıl oradaki atmosfer, anlatır mısın bize?
3: Okan, günaydın. 2026-2027 yılı eğitim maratonu an itibarıyla başladı. Öğrenciler şu dakikalarda okula giriş yapmaya başladı. Hatta şu dakikalarda da bir yenilikten bahsedelim. Biliyorsunuz ki bu yıl eğitim öğretim yılı maratonunda önemli tedbirler alınacak. Özellikle de bir önceki eğitim yılında okul saldırıları yaşanmıştı, hatırlatmak gerekirse. İşte bu yıl tedbirler artırıldı. 31 bin güvenlik görevlisi istihdam edildi. Bakın, şu dakikalarda da güvenlik görevlisi elinde dedektörle okula giriş yapan öğrencilerin çantalarını tek tek arıyor. Bu şekilde öğrenciler okula alınıyor. Şu dakikalarda da eğitim öğretim yılı maratonu başladı. Tabii bu yıl birçok yenilik var. Öte yandan sınıflarda bu yıl telefon ders içinde kesinlikle kullanılmayacak. Şöyle kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le birlikte biraz ilerleyelim. Öğrenciler de sıraya girdiler. Dakikalar sonrasında tören yapılacak. İstiklal Marşı okunacak ve dediğimiz gibi derslerde bu yıl peki hangi yenilikler olacak? Hemen onlardan bahsedelim. Bu yıl yeni bir materyal getirildi müfredata. Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası yolculuğu müfredatta yer aldı. Türk devletleri ve Türk dünyasının önemi öğrencilere işletilecek. Şu dakikalarda da öğrenciler tören alanında toplandılar. Bir yenilikten daha bahsedelim. Bakın, kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Bu yıl öğretmenler de ders başına beyaz önlükleriyle başladı. Biliyoruz ki geçtiğimiz yıllarda beyaz önlük zorunluluğu vardı. Daha sonrasında kıyafet serbestisi getirilmişti. Ancak bu yıl yeni eğitim öğretim yılı beraberinde öğretmenler ders başına beyaz önlükleriyle

0: Giriş yaptı. Peki bu yıl akademik takvimde neler olacak? Hemen ondan da bahsedelim. Birinci dönem ara tatili çok geçmeden yapılacak. 16 Kasım tarihinde başlayacak birinci dönem ara tatili. 20 Kasım Cuma günü sona erecek yarı yıl tatili. 25 Ocak 5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. Yine ikinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak ve 2026-2027 eğitim yılı 25 Haziran 2027 tarihinde tamamlanmış olacak. Evet, dediğimiz gibi şu dakikalarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı maratonunu açmış bulunuyoruz. Bu yıl dediğimiz gibi birçok yenilik var ama öncelik öğrencilerin okullarda yapılan sıkı tedbirler oldu. Bu yıl 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama tamamlandı. Okullarda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü yine tedarik edildi. Okul giriş ve çıkışlarında ekiplerde devriye faaliyetlerini arttırdı. Özellikle hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda işte sıkı tedbirler bu yılki eğitim maratonunda hayata geçirilmiş oldu. Şu da
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
3: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
10: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Şimdi reklamlar.
11: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz.

0: Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 16. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyu.

0: Bu hikaye, halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup, nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere mahkeme edilmeden zindana atılır. Zindanda, Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu insan, adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin yerini söyler ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın denize atıldığı sırada zindandan kurtulmayı başaran Edmond Dante, Monte Cristo adasına çıkarak söz edilen hazineyi bulur. Adını Monte Cristo olarak değiştirir. 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in kendisini iftirayla zindana attıran Fernand'la evlendiğini, çalıştığı geminin muhasebecisi Dankler'ın çok zengin olarak bankerlik yaptığını ve adını Morsef olarak değiştirdiğini, savcı yardımcısı Wilfor'un tahliye edilmesini engellediğini öğrenir. Edmond Dante, düşmanlarından intikam almak, dostlarına yardım etmek için yemin etmiştir. Eski patronu armatör Morel'in vadesi geldiği halde ödeyemediği borçlarını denizci Simbad lakabıyla ödemiş, 3 ay önce batan gemisini yeniden yaptırmıştır. Şimdi sıra düşmanlarındadır. Önceden hazırladığı bir oyunla iftiracı Fernand'la eski nişanlısı Mercedes'in oğlu Albert'i önce bir eşkıyaya yakalatır, sonra da kurtarır. Albert'in dostluğunu kazanan Monte Cristo, Paris'te kendisi için verdiği ziyafete katılır ve Mercedes'i görür. Çileli kadın eski nişanlısı Dante'yi görünce bayılır ama kendisini çabucak toparlar. Monte Cristo ziyafet sonrası evden ayrılır.
1: Oğlum, kont nerelidir?
2: Bilmiyorum anne.
1: Peki babanla karşılaştıklarında birbirlerine iyi davrandılar mı? Yani dikkatini çeken imalı bir konuşma geçti mi aralarında?
2: Bir ara babam sanki sizi daha önce bir yerde görmüş gibiyim dedi.
1: Peki o ne dedi?
2: Yanılıyorsunuz, insan insana benzer diye cevap verdi.
1: Kontun seni sevdiğine emin misin?
2: Ha, anneciğim, ne kadar da şüphecisiniz. Franz da aynen sizin gibi davrandı. Kontun gözlerinin intikam alevleri saçtığını söyledi.
1: Franz onu sevmedi öyle mi?
2: Evet, hatta bu adam mezardan kalkıp gelmişe benziyor dedi.
1: Mezardan mı dedin?
2: Anneciğim, size neler oluyor Allah aşkına? Yine fenalaştınız.
1: Bir şeyim yok oğlum. Sadece kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz dinlenirsem kendime gelirim galiba. Sonra görüşürüz.
2: Annem şaşmaz bir termometredir. Yanılmış olamaz. Kontun mutlaka bir sırrı var.
3: Yeni aldığımız evin muamelesini bitirdi mi Petrocio?
4: Bitirdim kontum. Tapusunu da aldım.
3: Güzel. Evi beğendi mi Petrocio?
4: Daha başka bir yerde daha güzel bir ev alabilirdik efendim.
3: Neyini beğenmedin bu evi?
4: Hiç efendim, öylesine söyledim. Yani biraz kasvetli gibi geldi de.
3: Hiç bile değil. Eski fakat sağlam bir köşke benziyor. Anahtarları kimde?
4: Kapıcıdaymış. Noter evin size ait olduğuna dair bir belge yollamış ona.
3: Güzel. O halde Ali'ye söyle arabayı hazırlasın. Eve gidiyoruz.
4: Eve mi gidiyoruz efendim? Benim de gelmem şart mı?
3: Ne oluyor sana Petrocio? Seni ilk defa böyle perişan bir halde görüyorum.
4: Monsieur, acıyın bana. Lütfen beni o eve götürmeyin.
3: Nedenmiş o? Artık o ev bizim olduğuna göre elbette benimle gelecek ve çevre düzenine nezaret edeceksin.
4: Peki efendim.

0: İşte yine evimize geldik. Hadi inelim. Metroço, arabada sabahlamayı mı düşünüyorsun?
1: Yok, geliyorum kontum.
0: Bayağı büyük bir köşkmüş, öyle değil mi?
1: Evet, büyük efendim.
0: Sağ solu onarılırsa belki bir şeye benzer. Bahçe de çok büyükmüş.
2: Kapıcı dairesi burası olmalı. Anahtarları isteyelim. Kapıyı çal Petroço.
1: Peki efendim.
3: Buyurun.
0: Ben bu evin yeni sahibiyim. Siz de kapıcısı olmalısınız.
3: Evet monsieur. Adınız?
0: Monte Cristo.
3: Bir dakika. Evet, bana verilen belgede de öyle yazıyor. Bir saniye. Buyurun anahtarlarınızı vereyim.
0: Teşekkür ederim.
3: Monsieur Comte, kapıcı olarak kalmaya devam edebilecek miyim?
0: Elbette devam edebilirsin. Eski ev sahibini aratmamaya çalışacağım. Neydi eski efendinin adı?
3: Marki Senmeran efendim.
0: Marki Senmeran. Bu isim bana pek yabancı gelmedi.
3: Kralın yakın adamlarındandır monsieur. Bir tek kızı vardı. Kraliyet savcısı Vilfor ile evlenmişti.
0: Yanılmıyorsam savcının karısı daha sonra ölmüştü.
3: Evet efendim. Evet, ölmüştü.
0: Peki, bu kadar malumat yeter. Şimdi evi gezelim. Petroço, al anahtarları, kapıyı aç ve bana evi gezdir.
1: Tabii kont. Buyurun.

0: Bayağı büyükmüş. Saymadım ama 20'ye yakın odası var köşkün. Şu döşemenin üstündeki kapak da nedir? Aç bakayım Betroş'u.
1: Peki efendim.
0: İlginç. Çok ilginç. Aşağı doğru inen gizli bir merdiven var kapağın altında. Düş bakalım önüme Betroş'u. Bu merdiven bizi nereye götürecek?
1: Bahçeye götürür Monsieur Comte.
0: Nereden biliyorsun bahçeye götürdüğünü?
1: Yani bilmiyorum da öyle tahmin ediyorum.
0: Tahminli olmaz. İn aşağı. Ben de seninle geliyorum. Haklıymışsın Betroç'u. Gizli merdiven bahçeye iniyormuş. Şimdi de bahçeyi gezelim.
1: Bahçeyi mi? Yok, olmaz. Yapamam efendim. Ne olursunuz bunu benden istemeyin. Mümkün değil bahçeyi dolaşamam.
0: Bu nasıl söz öyle? Ne oluyor sana?
1: Efendim, bana öyle geliyor ki siz her şeyi biliyorsunuz. Bu evi satın almanız tesadüf olamaz. Halbuki ben sırrımı yalnız bir kişiye açmıştım.
0: Kime?
1: Günah çıkarmak için gittiğim rahip Busoni'ye. Beni işe almanız için size tavsiye eden rahip dostunuza.
0: Rahip Busoni bana hiçbir şey anlatmadı. Sadece çalışkan, mert ve cesur bir Korsikalı olduğunu söyleyerek seni tavsiye etti. Ama görüyorum ki karşımda korkak bir adam var.
1: Benim yerimde kim olsa korkar Monsieur.
0: Eğer bu korkun haklı bir sebebe dayanıyorsa seni korurum. Ama alçaklık yapmışsan seni kendi elimle polise teslim ederim.
1: Alçaklık değil Monsieur. Haklı bir intikam.
0: Söyle bakalım, nasıl bir intikam bu?
1: Ben bu evin bahçesinde birini öldürdüm Monsieur Comte.
0: Kimi? Markiser Maran'ı mı?
1: Hayır. Damadı olan savcı alçağını.
0: Neden öldürdün onu? Bütün ayrıntılarıyla anlat.
1: Monsieur, tarih 1815'ti.
0: Bu kadar eski mi?
1: Evet. Ama hala o günü hatırlayabiliyorum. Abimin öldürüldüğü haberini almıştım.
0: Kimler öldürmüştü abini?
1: Abim Bonapartçıydı. Onu kral taraftarları öldürmüştü. Hemen kraliyet savcısı Wilfar'a koşup şikayetçi oldum.
2: Ne istiyorsun?
1: Abimin katilini bulmanızı istiyorum.
2: Katillerin kim olduğunu ben nereden bileyim?
1: Siz savcısınız efendim. Katilleri tespit edip yakalamak göreviniz.
2: Tamam. Abin kimdi?
1: Korsikalı bir teğmen.
2: Kralı devirmeye çalışan Bonapartçı bir asi desene şuna.
1: Abim Fransız ordusunun bir subayıydı.
2: Her neyse. Kılıçla yola çıkan kılıçla öldürülür.
1: Abim harp meydanında değil, kılıçla da değil. Göğsüne bir hançer saplanarak sokak ortasında öldürüldü Monsieur Savcı.
2: Ne fark eder ki? Sizinkiler de Bonaparte zamanında aynı şeyi yaptılar. Şimdi karşılığını görüyorsunuz.
1: Monsieur, bir adalet adamı olarak bu sözleri nasıl söylersiniz? Ben kendim için değil, abimin geride kalan dul karısı ve yetim çocukları için size müracaat ediyorum. Hiç olmazsa bu dul kadına ve çocuklarına bir maaş bağladınız. Bunu istemek hakkımızdı.
2: Ne hakkı? İsyancılara maaş bağlandığı nerede duyulmuştur? Çabuk buradan çıkın. Siz Korsikalılar, hepiniz serserisiniz.
1: Peki Monsieur, madem Korsikalıları iyi tanıyorsunuz, onların yaman bir intikamcı olduğunu da bilirsiniz.
2: Ne o? Beni tehdit mi ediyorsun?
1: Evet. İlk fırsatta sizi öldüreceğim. Yemin ediyorum ki sizi öldüreceğim. Bu sözümü unutmayın ve kendinizi kollayın.
0: Peki savcı Wilfor sizi tehdit suçuyla tutuklamadı mı?
1: İstedi. Ama ben onun şaşkınlığından istifade ederek kaçtım.
0: Daha sonradan attırmadı mı seni?
1: Arattırmaz olur mu? Bütün Paris polisini peşime taktı. Ama ben kimsenin beni bulamayacağı bir yere saklanmıştım. Sonra Versa'ya tayininin çıktığını öğrenince hemen peşinden gittim. Tam 3 ay gölge gibi takip ettim onu. Nihayet sıkı bir takip sonunda geceleri şimdi sizin aldığınız bu eve gizlice geldiğini keşfettim.
0: Vay be Korsikalı. Sandığımdan da cesur adammışsın. Sonra?
1: Savcı Wilfor bu eve geldiğinde ön kapıdan değil, az önce sizin keşfettiğiniz yatak odasındaki gizli merdivenden giriyordu.
0: Peki savcının kayınpederi Marki burada oturmuyor mu?
1: Hayır. Marki Marsilya'da oturuyordu.
0: Peki savcı burada kiminle buluşuyordu?
1: Savcıyı öldürmeye karar verdiğim bir gece buraya geldim ve ağaçların arasına saklandım. Bir süre sonra genç ve güzel bir kadının bahçeye indiğini gördüm. Kadının üzerinde hamile elbisesi vardı.
0: Hamile mi? Yani savcıyla buluşan kadın hamile miydi?
1: Evet komutum. Bir süre sonra da savcı bahçeye geldi ve kadınla birlikte gizlice yatak odasına girdiler.
0: Peki hamile olan bu kadının adını öğrenebildin mi?
1: Hayır. Ne yazık ki biraz sonra anlatacağım gibi buna fırsat bulamadım.
0: Tamam, Peki devam et.
1: Savcı köşke girdikten sonra ağaçların arkasına saklanarak onun çıkmasını bekledim. Eylül ayının sonlarıydı ve deli gibi bir rüzgar esiyordu.

0: Bu gece elimden kurtulamayacaksın kralın savcısı. Yeminimi tutup seni öldüreceğim. Hiç kimse de katilini bulamayacak. Bu ses de ne? Köşkte neler oluyor? Yoksa birini mi boğazlıyorlar? Bu hamile kadının sesi. Yoksa doğuruyor mu? Vay canına. Kadın doğurmuş.
1: Sen yataktan kalkma sevgilim. Ben şimdi bu işi sessizce hallederim.
0: İşte Wilford gizli merdivenden iniyor. Eceline geliyor namussuz. O da ne? Elinde küçük tahta bir kutu var. Acaba içinde ne var? Kutuyu yere koydu. İyi de niyeti ne bu adamın? Şimdi de kazmayla toprağı kazıyor. Anlaşılan bu kutuyu gömecek. Mutlaka hazine vardır o kutunun içinde. Alçak herif. Yediği rüşvetleri bankaya yatıracağına toprağa gömüyor. Gömsün bakalım. Onu öldürdükten sonra toprağa kazar, hazineyi almasını bilirim ben. Paraları da ölen abimin dul karısına veririm. Allah'tan fazla derin kazmadı. İşte kutuyu aldı ve tahmin ettiğim gibi kazdığı çukura koyuyor. Şimdi de çukurun üzerini dolduruyor. Gece çok şanslıyım. Hem savcıyı öldüreceğim hem de hazinesine sahip olacağım.
1: İşte gördüm. Kimse farkına bile varmaz. Şimdi tekrar sevgilimin yanına çıkayım.
0: İşte tam zamanı. Merdiveni çıkmadan geberteyim şu namussuzu. Ölüm saatin geldi kahpe savcı.
1: Ne? Sen de kimsin?
0: Ölümün abime, servetin de geride kalan duluna. Al bakalım. İşte geberdi namussuz herif. Evdeki kadın da hiçbir şeyin farkında değil. Hemen toprağa kazıp hazineyi alayım. Görevini doğru dürüst yapıp da abinin katillerini yakalasaydın öldürmezdim seni. İşte kutu burada. Çok merak ediyorum, acaba içinde ne kadar para var. Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Kutunun içinde para değil, bir bebek var. Hem de canlı bir oğlan çocuğu. Bebek bağı boğazına dolanmış. Dur, dur, seni kurtarayım o bağdan. Evet, tamam işte. Vay vicdansız. Vay katil herif. Sevgilisinin doğurduğu çocuğu ortadan kaldırmak için diri diri gömmüş. Tamam evlat, tamam, ağlama.
2: İnanılmaz bir şey. Kraliyet savcısı gayrimeşru çocuğunu canlı canlı gömmek istemiş ha.
0: Evet kontum. Bir can almıştım ama bir can da kurtarmıştım.
2: Peki sonra çocuğu ne yaptın?
0: Paris'te terk edilmiş çocuklara bakan bir yer biliyorum. Oraya gittim ve bebeği bulduğumu söyledim. Tekrar gelip bulmam kolay olsun diye de kundak bezine işlenmiş iki harften birini yırtıp aldım.
2: Hangi harfler vardı kundak bezinde?
0: N ve H. Ayrıca bir de baronluk arması vardı.
2: Peki sonra?
0: 15 gün orada burada saklandıktan sonra memleketime döndüm. Ölen abimin hanımına başımdan geçenleri anlattım.
2: Buraya kadar her şeyi anladım Betrocio. Ama iki şeyi çok merak ediyorum.
0: Nedir kontum?
2: Birincisi çocuğa ne olduğunu. Yanılmıyorsam erkek olduğunu söylemişti.
0: Evet, erkekti. Merak ettiğiniz ikinci şey nedir?
2: Nimes hapishanesinde yatarken günah çıkarmak için gelen Raip Busoni'ye bir itirafta bulunmuştun. Neydi bu itiraf?
0: Önce çocuğa ne olduğundan başlayayım. Benim denizde olduğum bir gün yengem çocuğu yurttan alıp evine getirmiş. Ona bir de isim takmış.
2: Neymiş bu isim?
0: Benedetto. İtalyanca'da kutsal anlamına gelir bu kelime.
2: Peki bu kutsal isimli olan çocuğu yengene şans getirdi mi?
0: Hayır. Zira Benedetto öylesine kötü kalpli, huysuz bir çocuktu ki yıllar sonra kendisini büyüten yengemin feci şekilde ölümüne sebep oldu.
2: Sahi mi bu?
0: Evet. Orasını sonra anlatacağım. Benedetto'nun babası netice itibariyle acımasız ve vicdansız savcı Wilford'u. Bütün kötü ve acımasız huylarını babasından almıştı. 6 yaşlarında komşunun evine girerek altın kolyesini çalmıştı.
2: Bak sen terbiyesize.
0: Kendisini dayakla terbiye edeceğimi söyleyince... Sen benim babam değilsin. Hele bir elini kaldır, polise şikayet ederim seni. Sen de beni nereden bulduğunu anlatmak zorunda kalırsın demesin mi?
2: Yalnız kötü huylu değil, akıllı ve zeki bir çocukmuş.
0: 12 yaşına geldiğinde mahallede çete kurup kendinden büyük çocukları bile emri altına aldı.
2: Yengenin ölümüne nasıl sebep oldu? Asıl sen bunu anlat bana.
0: Yine benim denizde olduğum bir gün eve gelerek yengemin mutfak masrafı için sakladığı parayı istemiş. Yengem vermeyince onu iskemleye bağlayarak üzerine gaz döküp yakmış.
2: Vay namussuz. Peki Benedetto, ona ne oldu?
0: Olaydan sonra ortadan kaybolmuş. Bir daha da gören olmamış.
3: Monte Cristo adlı oyunun 16. bölümünü dinlediniz. 17. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin bez modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin bez modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamıza İbrahim bizimle birlikte, ben Hülya. Hepimize güzel bir hafta olsun. Beklediğimiz hafta geldi. Okulların açıldığı hafta bu hafta. Gerçi eğitim öğretim saati 10'da başlayacak. Sabah trafik yoğunluğu oluşmaması adına böyle bir tedbir alındı. Bir de İstanbul için yağmur gösteriyordu öğle saatlerine kadar. O kalktı şimdi. Yağmur beklentisi yok ama trafik beklentisi çok elbette. Bugün İstanbul'da eğitim öğretim başladığı ilk gün sabah olmasa bile öğleden sonra dönüş trafiğinin çok olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Çünkü özellikle saat 4-4.30'dan sonra okul servisleri de artık trafiğe katılacaklar ve yarın sabahtan itibaren okulların eğitim öğretime başlama saatine bağlı olarak okul etrafında çok ciddi bir yoğunluk olacak. Trafikte de elbette ki servis araçlarının sayısı artacak. Hayırlı olsun her şeye rağmen, elbette bu büyük bir şehrin katlanılabilecek problemlerinden bir tanesi. Yeter ki çocuklar eğitim öğretim alsınlar, okulda olsunlar. Okul yolu güvenliği açısından da pek çok çalışma yapıldı yaz boyunca. Hem fiziki çalışmalar güçlendirildi, hem de bununla yetinilmeyip elbette ki genel anlamda okul çevresinde güvenliğin arttırılması, çocukların güvenlik içinde okula gidip gelebilmesi için tedbirler arttırıldı, gezici ekipler çoğaltıldı. Herkese kolay gelsin diyelim. En önemlisi aslında özellikle ilk öğretime başlayan çocuklar için ana sınıfı, birinci sınıf okula hızlı adapte olmaları, bu gerçekleşirken de okulla ilişkilerinin iyi olması, yani okula isteyerek gitmek, bu çok kıymetli. Bazen çocuklar zorla okula gidiyorlar ve öyle zorla başladığında da eğitim öğretim hayatı boyunca hep böyle biraz itelenmek istiyorlar. Biraz öğrenmenin tadına vardıklarında, biraz araştırmanın keyfini aldıklarında tabii ki kendi yollarını çizecekler, kendi ilgi alanlarına göre belki okuldan ne alabileceklerini öğrenebilecekler. Ama onun için biraz zamana ihtiyaçları var, biraz desteğe ihtiyaçları var. Hepsine hayırlı olsun diyelim, başarılı olsunlar. Hayal ettikleri, olmak istedikleri yere adım adım yaklaşacakları bir serüven, bir yolculuk başlıyor onlar için.

Normali değil, okulların açıldığı gün normalde görmeye alışık olmadığımız bir trafik yoğunluğu var, %38. Anadolu yakasında bile trafik yoğunluğu yok, öyle söyleyelim. Bir kazan var İstanbul'da Avrupa yakasında, Merter İncirli yönünde sağ şeritte, burada bir yoğunluk var. Bir araç arızası var E5'te Avcılar Gümüşpala Küçükçekmece yönünde, Beylikdüzü'nden bu araç arızasının olduğu noktaya kadar yoğunluk var. Bunun alternatif temde Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Hastal'da küçük bir trafik var. Sahil yolu çok rahat. Tarihi Yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı köprü güzergahları böyle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir Kavşak'ta bir yoğunluk var. Onun dışında köprü girişinde bir yoğunluk var. Oldukça rahat görünüyor güzergah. Anadolu yakasında çalışma olan noktaların pek çoğunun bugün için en azından haritada görünmediğini söyleyebilirim. Trafiğin rahat olmasının önemli sebeplerinden biri bu. Bu çalışmalar olmayınca, şerit daraltması olmayınca trafik oldukça rahatlamış. Karsal biraz yavaş. Onun dışında Ataşehir'e yaklaşırken trafik yavaşlıyor. Sonrasında Kadıköy istikametinde rahat. Tarihi Yarımada oldukça rahat demiştim. Bunun alternatifi Üsküdar Kadıköy arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Sahil yolunu kullanacak olanlar Anadolu yakasında yine çift yönlü yoğun akıcı bir trafik yaşayacaklar. Avrupa yakasında Beşiktaş Ortaköy arasında çift yönlü yoğunluk var. İstinye'de yoğunluk var. Sarıyer'e doğru ilerlerken bir yoğunluk söz konusu. Onun dışında trafiğin rahat olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili dinleyiciler, %38 İstanbul'da bugün trafik yoğunluğu, oldukça rahat akıcı bir trafik var. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar yağmur alarmı verilmişti ama gece de en azından bizim olduğumuz yerde şöyle hafif bir yağmur oldu ama sonrasında böyle kuvvetli bir yağışın yaşanmadığını söyleyelim. Ama sıcaklık ciddi oranda düştü. Dün de oldukça serindi. Şu anda sıcaklık 20 derece civarında. Gün içinde 26 dereceye kadar çıkacak. Kuzeyli yönlerden rüzgar alıyoruz. Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da yağış beklenmiyor. Sıcaklık 26-27 derecelerde olacak. Gece sıcaklığı 20 derecenin altına düştü. Oldukça rahat uyunabilecek bir hava var. Hepimiz için bu yeni mevsimin, sonbaharın hayırlı olmasını dileyelim. Hafta sonu raporu henüz çıkmamış. İnşallah hafta sonunda açık olur. Çünkü bir haftayı okulda geçiren çocuklar hafta sonu dışarıda keyifli vakit geçirebilirler. Başkente geçelim. Tabii İstanbul için yağış yok dedik ama Türkiye geneli için bunu söylemeyeceğiz. Yağış olan yerler var, birazdan göreceğiz. Ankara'da sıcaklık 20 derece, gün içinde 26 dereceye kadar çıkacak. Yarından itibaren gece çok ciddi bir serinlik var. Sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. Tekhaneli değerler çok yakın. Gündüz sıcaklığı ise 25-26 derecelerde seyredecek. Şimdilik Perşembe günü için gök gürültülü sağanak yağış hatırlatması var ama o tarihe kadar elbette ki güncelleyerek gideceğiz. İzmir'deyiz. Sıcaklık 25 derece, gün içinde 31 dereceye kadar gerileyecek. Bu 37-38-39 derecelerden gelinen nokta bu gerileme. Yani normalde bir önceki hafta ne kadar sıcaktı, şimdi işte bir sonbahar haftası. Gece sıcaklığı da 20 derecenin altına düştü İzmir'de. 30-31 derecelerde gündüz sıcaklığı, 18-19 derecelerde gece sıcaklığıyla çalışma haftası tamamlanacak gibi görünüyor. Şimdilik yağmur yok ama hafta sonu için duruma daha detaylı bakacağız tarih yaklaştığında. Haritamızı açalım. Evet, İstanbul'da yağış yok dedik ama Marmara'nın batısı güneşli, doğusu yağmurlu. Yalova, Bursa'dan başlamak üzere Kocaeli, Karadeniz boyunca yağışlar Artvin'e kadar ulaşacak. Bolu Kastamonu arasında Çankırı'da yağış var, Amasya yağış alacak. Onun dışında Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar yüksek, 36-37 derecelerde. Ege'nin içleri serinledi. Söylemiştik size, hafta sonuyla birlikte Ege'de de serinleme olacak diye. Aydın, Ege'nin en sıcak yeri, orası da 33 dereceye kadar geriledi. Yarın 31 dereceyi görecek. Karadeniz kıyılarındaki bu yağmur yarından itibaren iyiden iyiye denize doğru çekilecek. Sakarya'dan başlayacak ama Akdeniz'de Mersin, Osmaniye arasında gök gürültülü sağanak yağışlar var. Ege'nin içleri 1-2 derece daha serinleyecek ve artık 30 derece sınırına ulaşacak. Çarşamba günü Karadeniz'in orta ve doğusunda, İç Anadolu bölgesinin doğusunda, göller bölgesinde ve Akdeniz'in doğusunda yağışlar var. Perşembe günü ise yağmur alacak yerler genişleyecek. Yine Karadeniz'de Samsun'dan başlamak üzere Ardahan'a kadar, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu bölgesinin tamamı ve Ege'nin doğusunda yağış var. Cuma günü ise bu yağış doğuya doğru çekilecek ve yavaş yavaş Güneydoğu Anadolu bölgesinde de sıcaklıkları düşürecek. Termometrenin bu kırmızı
hali perşembe günden itibaren yavaş yavaş normale dönecek. Cuma günü bu daha da hissedilir bir serinliğe dönüşecek.

hemen takvim yaprağımıza da bakalım mı? Bugün okulların açıldığı ilk gün ve takvim yaprağımız acaba bize önerilerde bulunmuş mu? Bu arada Eylül'ün de yarısını geride bıraktık. 14 Eylül bugün takvim yaprağımız bize Bergama, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey'in kurtuluşları notunu iletiyor. İlk öğretim haftasının başladığını söylüyor. Bugün için mercimek çorbası, etli bamya, pilav, cacık önermiş takvim yaprağımız. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim.

Hem biz yavaş yavaş sonbaharı tüm güzellikleriyle karşılamaya hazırlanırken tabii mutfak telaşı en yüksek seviyeye ulaşıyor. Eylül, Ekim'in başı, hatta Ağustos sonuyla başlıyor. Böyle güneşin biraz daha çok olduğu dönemlerde güzel bir tarhana yapmak. Güneşe ihtiyaç var tarhananın kuruması için. Yine sebzeleri, meyveleri kurutmak için güneşe ihtiyacımız var. Böyle bahçenizde naneniz var, onu kurutmak istediniz. Bahçenizde güzel mesela biberiyeniz var, kurutmak istediniz, onlar için de üzerine tülbent sererek gölge bir yerde kurutmak lazım ki rengini kaybetmesin. Esintili yer çok önemli. Bir de tabii bunların yaprak kısımları daha çabuk kuruyor da gövde kısımları daha geç kuruyor. O yüzden gövdelerinden mümkün olunca ayırarak kurutmak lazım. Gövdeler daha geç kuruduğu için nemlenmeye yol açabiliyor. Kuruduktan sonra da güzelce öğütüp ufalayacaksanız eğer nanede olduğu gibi ya da biberiyede olduğu gibi zaten kekikte olduğu gibi zaten kendisi çok küçükse onları güzel kavanozların içine kaldırıp kış kullanımına hazırlamak lazım. Her yörede kış için farklı hazırlıklar yapılıyor. Doğudan batıya doğru geldiğiniz, hatta güneyden yukarıya doğru çıkalım bu defa, hazırlıkların hakikaten mevsimle çok doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Oralarda biraz daha geç de yapılabiliyor çünkü güneş daha uzun süre onlarla birlikte. Ama kuzeye doğru çıktığımızda mesela bir mısır kurutacaksa insanlar bunu güneşin artık yavaş yavaş azaldığı, yağmurların arttığı döneme bırakmıyor. Aynı şey Marmara bölgesi için de söyleyebiliriz. Bir meyveyi kurutacaksanız eğer Ağustos'ta, Eylül başında güzel kuruyor da sonrasında bakıyorsunuz bir türlü o istediğiniz hızlı kurumaya ulaşamıyorsunuz. Şimdi bunun için tabii ki makineler var. Makineye atıyorsunuz. İşte biraz uzun sürüyor yavaş yavaş kuruttuğu için ama bildiğiniz dolaba kaldırabileceğiniz kurulukta elde ediyorsunuz. Ama yine de bir güneş görmesi bu anlamda bence kıymetli, güzel. Bir kayısı kurutuyorsanız mesela yine tabii kayısının mevsimi itibariyle baktığınızda kayısının olduğu mevsim zaten güneşin çok olduğu bir mevsim ama yine de güneş bu meyvelere değdiğinde tadını da değiştiriyor. Tıpkı domatesin, salatalığın gerçek güneşte büyümesi gibi. Sonra seraya girdiğinde bu meyveler tamam yine domatese benziyor. Ama o kabuğunu kaldırdığınızda ya da üstündeki şapkasını aldığınızda ya da kestiğinizde elde ettiğiniz burnunuza gelen o güzel koku maalesef olmuyor. Bunun için yaz domatesine ihtiyacımız var. Yaz domatesi girdiği bütün yemeklere ekstra lezzet katıyor. Bunu kesinlikle

kesinlikle kabul edelim. Salça da çok kıymetli elbette ama bir yaz domatesinin yerini tutmuyor. Güzel rendelenmiş yaz domatesiyle yaptığınız bir domates çorbasıyla salçayla yaptığınız bir domates çorbası aynı değil. İşte bunu bildiği için kadınlar yaz meyvelerini, sebzelerini bir sonraki mevsime taşıyabilmek ve yemeklerinde bu lezzeti kullanabilmek istiyorlar. Çok da çaba harcıyorlar. Çok yorucu bir dönem bu dönem aslında kadınlar için. Baktığınızda ne yaparsanız yapın bir ön hazırlığı var. Tabii öncesinde almanız gerekiyor. Doğru ürünü seçeceksiniz. Sonra bu ürün eve gelecek. Eve geldikten sonra çok fazla bekletmeden, bozulmadan hemen ne yapacaksanız ona çevireceksiniz. Ne yapacaksınız? Mesela ben mürdümeriyi aldım pazardan. Mürdümeri reçeli yapacağım. Bu haftaki işim bu. Ama bir sonraki hafta biraz patlıcan ve biber közlemiştim. Ama onları arttırmam lazım. Çünkü bizim evde en çok sevilenler bunlar. Bunları yapabilmek için de öyle hani bildiğiniz ocağın üzerinde yapma fırsatınız olmuyor. Ya böyle güzel bir bahçeniz olacak, bir ateş yakacaksınız. Ya da balkonunuzda bir mangal yakacaksınız. Ben balkonda mangalda bir şeyler pişmesinden çok hoşlanmıyorum. Yani işte et pişiriyorlar, tavuk, köfte vesaire neyse. Bu çok birbirine yakın evlerin olduğu yerlerde, çok kalabalık yerleşim yerlerinde benim çok hoşuma gitmiyor. Ben çok tercih etmiyorum ama böyle işte mesela biber közleyeceksek, patlıcan közleyeceksek bunun en güzel yolu bir ateş yakmak, bir mangal yakmak ve bunu onun üzerinde yapmak. O is kokusu da ayrıca bu közlediğiniz sebzeler her neyse onlara gerçekten nefis bir tat veriyor. Sonrasında bunları poşetleyip kaldırmak, ardından da zamanı geldiğinde sağlıkla tüketmek lazım.

Biz yine okulların açıldığı bu haftada okulların eğitim, öğretim camiası içindeki yerini konuşmaya ve burada öğrenciyi rahatlatacak çözümler üretmeye, ailelere fikir vermeye devam edeceğiz. Tabii bu arada okullarda da sistemde çok ciddi değişiklikler yapıldığını, yavaş yavaş derin bir sistemsel değişikliğe gidildiğini söyleyebiliriz. Okullarda mesela çok rahat yapılan eskiden işte öğretmen seçimi, sınıf seçimi, artık bunlar Milli Eğitim Bakanlığı ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Eskiden herhangi bir araç çok rahat servis aracı olabilirken artık bunlar denetleniyor. Her koltukta çocuğun boyuna uygun, onun kullanabileceği bir emniyet kemeri olması bir zorunluluk, bir hostes olması zorunluluk. Şimdi çocuğunuz bugün okula gitti, siz götürdünüz, birazdan ders başlayacak. Bugün ilk servisle eve dönecek, eğer servis kullanacaksa. İşte geldiği zaman servisin ne olduğunu, nasıl olduğunu göreceksiniz. Bu arada servisin de okul servisi olarak düzenlenmiş olması gerekiyor. Okul bahçesinde çocukları alması gerekiyor. Yani çocuklar servis aracına okul bahçesinde binecek. Ondan sonra servis hareket edecek ve okul bahçesi dışında da servis kapılarını acil bir durum olmadıkça hiçbir şekilde açmayacak çocuklar. Okul dışında herhangi bir yerde servis aracından inemeyecekler. Servis şoförünün, servisteki yardımcı personelin mutlaka eğitimden geçmiş olması gerekecek. Bunlar bizim için, çocuklarımızın güvenliği için, okuldaki eğitim öğretimin başarısı için çok kıymetli. Eğer çocuklar trafik kurallarına uygun olmayan bir servisle ya da bir sürücüyle okula gelirlerse hakikaten çok büyük bir travmayla, bir heyecanla, bir endişeyle yolculuk ediyorlar ve bu derse yansıyor ister istemez. Bu yüzden bunların da kontrol edilmesinin çok önemli olduğunu, çocukların servise biner binmez kemer takmasının hem aile hem okul tarafından mutlaka söylenmesi gerektiğinin de altını çizelim. Tabii bununla bitmiyor. Okul kıyafeti, kırtasiyesi, okulda bırakılacak olanlar, eve götürülecek olanlar, ödevler, bunların hepsi bir araya geldiğinde işin ne kadar çok taraflı olduğunu, çok katmanlı olduğunu görüyoruz. Okul başarısını etkileyen her şey aslına bakarsanız değerlendirildiğinde mutlaka gözden geçirilmeli. Cuma günü çocuğun odasından konuşmuştuk. Bu odadaki fazla objelerin, bazen oyuncakların, bazen fazla kitapların bile çocuğun dikkatini dağıtabileceğini, derse odaklanmasını zorlaştırabileceğini söylemiştik. Bugün artık okulun ilk günü, bu sadeleşme bu hafta sonu yapılmıştır diye düşünüyorum. Bugün itibariyle çocuğun çalışacağı masanın üzerinde ders kitaplarına daha fazla yer ayrılacak. Oyuncaklar, objeler, hatta kalemlikler bile, o renkli kalemler, onların ucundaki oyuncaklar bile çocuğun dikkatini dağıtabilir. Sonuçta okula başlayan küçük bir çocuk, öyle düşünün ve anaokulu için, birinci sınıf için henüz alışık olmadığı bir ortama girdiğini de aklınızda her zaman tutun lütfen. Ona göre davranın. Biraz anlayış, biraz sevgi, çokça sabır, maalesef çokça sabır. Bu yaşam şartlarında belki de hepimize en az olan şey o sabır. Ama çocukların da şu anda buna ihtiyacı var. Amacımız şu: okuma yazmayı bir ay geç öğrenebilir, hiç problem değil. Mutlaka öğrenecek. Eğer fiziksel, mental bir problemi yoksa, ki bu da ayrıca çözülebilecek bir şey. Ama burada bizim asıl çocuğa vermemiz gereken şey okula gitme ve öğrenme sevgisi, o merak duygusu. Bunu hep sıcak tutmasını sağlayacak şekilde davranmak lazım. Aynı şey öğretmenler açısından da geçerli. Onların da okula isteyerek gitmesi, severek çalışması, öğrencileri kendi çocukları gibi görmesi, kendi kardeşleri gibi yaşına göre görmesi ve ona göre davranması kıymetli. Eğer çocuk okuldan, öğretmenden, dersten soğursa, bu bir tek öğretmenin başarısızlığı olmaz, çocuğun başarısızlığı olur. Çünkü hayat boyu artık o sevgisizlikle, o isteksizlikle, okula karşı o soğuklukla devam edecek eğitim hayatı. Bunun böyle olmasını istemeyiz. Çocukların her birinin farklı farklı yetenekleri var. Okullar, eğitmenler bu yetenekleri fark etmek ve onları o tarafa kanalize etmek, yönlendirmek için bizim kendi çocuğumuza göremediğimiz yetenekleri, bazen eksikleri onlar görebilir ve bizi ikaz edebilirler. Bunlara da açık olmak lazım. Ama en önemlisi, sevgiyle, keyifle devam edecek güzel bir eğitim dönemi yaşayabilmek için öğretmende de,
yöneticide de, anne babada da, çocukta da sabır ve ilgiye ihtiyacımız var.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Bugün genel sağlıktan bahsedeceğiz. İki farklı konumuz var. Tam da mevsimdeyiz, sonbahar, alerjinin arttığı bir dönem. Alerji ve akupunktur ilişkisini konuşacağız. Sadece o değil, genel anlamda akupunkturun kullanıldığı yerleri, migren gibi mesela ya da kronik hastalıkların tedavisi gibi, buralarda akupunkturun nasıl destek oluşturabileceğini konuşacağız. Türkiye Hastanesi'nden konuklarımız olacak. Bir diğer konumuzsa göz sağlığı olacak. Bugün yine yeni bir hafta başlarken farklı konularla sizlerin yanında olacağız. Hafta boyunca ise yine yaptığımız röportajlarla, özellikle eğitim öğretime yeni başlayan çocuklara ve onların ailelerine fikirler vermeye, destek olmaya gayret edeceğiz.

Bu son günlerde sosyal medyada da çok konuşulan bir yapay zeka analizi var. Analiz mi demek lazım bilmiyorum. Yapay zekanın çok yakın zamanda bu bir kere tabii şu geride bıraktığımız 5 yıla bir bakalım. Yapay zekayı konuşurken şimdi artık neredeyse bütün iş kollarında bir çalışanımız haline dönüştü. Proje üretirken, işlerken adım adım karşımıza çıkacak sorunları öngörüp onlara çözüm üretirken, hatta sosyal medyada içerik üretirken, televizyon reklamları yaparken, gazete ilanı, haberi hazırlarken en çok da bizim alanımızı, galiba bizim meslek alanımızı değerlendiriyor. Ama bununla ilgili sağlık konusunda bile yapay zekanın bazı meslek gruplarında sanki bir asistan gibi çalıştığını görüyoruz. Çok enteresan bir örnek. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız anlattı. Hafta sonu böyle bir aile toplantısının içindeydik. Psikolojik problemi olan bir kişinin yapay zekayla sohbet ettiğini ve bunun kendisine iyi geldiğini söylemiş. Şimdi bir psikolog gibi hareket ediyor yapay zeka. Siz ona soru soruyorsunuz, o da cevap veriyor. Ya da başkasına anlatamadığınız şeyleri o anda ona anlatıyorsunuz. O yapay zeka bunları analiz edip size bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki bunu böyle yap, bunu böyle de yapabilir. Yapabilirsin diyor, yap demiyor. Yapabilirsin diyor, bilgi veriyor. Ama siz oradan tabii ki bir çıkarımda bulunuyorsunuz. Gençler arasında çok yaygın bir şekilde yapay zeka ile dertleşme saatleri varmış. Ben çok şaşırdım. Yapay zekaya derdini anlatıyor. Hani eskiden böyle bu falın ötesinde bir şey. Yani insanlar böyle fincanı çevirip fal bakar ve hiç alakası olmayan şeyler söylerler. Hani yapay zeka gene sizin daha önce söylediklerinizden ya da o durumla ilgili genel bilgilerden haberdar olduğu için bir şeyler söyleyebiliyor ya da fikirler üretebiliyor size. Ama ciddi anlamda bir problemle karşı karşıyayız. İnsanlar yapay zekayı sanki gerçek bir insan gibi, bir meslek profesyoneli gibi konumlandırıp ondan bilgi istiyorlar. Bir şeyiniz kırılmıştır, fotoğrafını çekersiniz yapay zekaya da, bunu nasıl yapıştırabilirim dersiniz. Ama kırılan bir kalbi onarmak için yapay zekadan yardım istemek, bu bana çok mantıklı gelmiyor. Neden bu hale geldiğimizi de bilmiyorum. Genç bir kişinin yaşadığı bir kalp kırıklığında bunu konuşabileceği arkadaşları, bunu anlatabileceği abileri, ablaları, aile büyükleri, annesi, babası, gerekiyorsa profesyonel yardım alabileceği birileri olmalı. Bunu yapay zekadan beklemek, yapay zekanın bizi yönlendirmesine izin vermek ve onları bir profesyonel tavsiye gibi hayatımıza almak, kısa vadede de uzun vadede de başımızı çok ağrıtacak. Biz bu bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde sağlık konuşacağız sevgili dinleyiciler. Bizden ayrılmayın lütfen. İkinci bölümde biraz önce söylediğim gibi farklı başlıklarda Türkiye Hastanesi'nden misafirlerle sizinle birlikte olacağız.

0: Ücretli reklamlar.
1: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen yaralı yakınları sinir krizleri geçirdi. Hastaneye kaldırılan 21 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
1: Nerede benim takılıyor?
0: 74 yaşındaki Hasan Keskin motosikletiyle Çardak Yaylası yolundaydı. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Acı kaza Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşandı. Çevredeki vatandaşlar hemen telefona sarıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma, ambulans ve itfaiye zamana karşı yarıştı. İtfaiye ekipleri zorlu araziye indi. Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekipleri Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
2: Savcı bey gelecek mi?
0: Talihsiz sürücünün cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Sokak ortasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gözü dönen saldırgan silahına sarıldı. Husumetlisine üst üste iki el ateş etti. Kanlar içinde kalan adam bacağından vuruldu. Can havliyle kendini caddedeki bir dükkana attı. Korku dolu anların yaşandığı yer İstanbul Küçükçekmece. Esnaf yaralının yardımına koştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaçan şüpheli ise polisin takibiyle kısa sürede yakalandı. Sarılar mevkisinde bir büyükbaş hayvan uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 250 metre yükseklikten aşağı sürüklendi. Görenler hemen telefona sarıldı, ekiplere haber verdi.
3: Tamam, bekle.
0: Olay Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşandı. İtfaiye, AFAD ve jandarma dakikalar içinde bölgeye ulaştı. Sarp yamaçta adeta zamanla yarış başladı.
4: Gücü yeter mi
0: Ekipler metrelerce derinlikte özveriyle çalıştı. Halatlar bağlandı, dik yamaçta zorlu bir mücadele verildi. Tam 6 saatlik operasyonla mutlu sona ulaşıldı. Uçuruma yuvarlanan hayvan canlı olarak kurtarıldı.
5: Boynuzdan çekecek, boynuzdan.
4: Ha, oradan abi. Şuradan boynuzdan çekecek, ileri gelir o.
5: Gelmez.
0: Güvenli bölgeye çıkarılan hayvan sahibine teslim edildi. Feci kaza Karaman'da sanayi sitesinde yaşandı. İki motosiklet kontrolsüz kavşakta karşı karşıya geldi. Sürücüler frene basmaya vakit bulamadı. İki motosiklet şiddetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi metrelerce savruldu. Görenler korku içinde yardıma koştu. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor. Dehşet anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali muhteşem bir konserle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festivalin ilk gününde Kıraç sahnedeydi. Kafum alanını dolduran binlerce müziksever alanı adeta bayram yerine çevirdi. Ünlü sanatçı en sevilen efsane şarkılarını tek tek seslendirdi. Maraşlılar tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Unutulmaz gecede coşku tavan yaptı. Dev festival konserler ve sergilerle hız kesmeden devam edecek. Etkinlikler 20 Eylül'e kadar şehri renklendirecek.

Kardeşine ulaşamadı. Polis ekiplerine başvurdu. Ağaçlık alanda yaralı halde bulundu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Bahattin Çoban, sabah saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kardeşi Hatice Çoban'a ulaşamadığını jandarmaya bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine 7 asayiş, 2 jandarma suç araştırma, jandarma arama kurtarma timleri havadan drone'la arama çalışması başlattı. Aramalar sonucunda Hatice Çoban ağaçlık alanda yaralı ve bitkin halde bulundu. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Teknik ve fiziki olarak aylarca adım adım takip edildiler. Zamanı gelince de polis düğmeye bastı. Açılmayan kapılar kırıldı. 97 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Suç örgütleriyle mücadele devam ediyor. Son olarak Adana merkezli 11 kentte yeni nesil suç örgütüne operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 97 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı olan şüpheliler mercek altına alındı. Yapılan operasyonda adreslerde arama da yapıldı. Aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında suç örgütünün yöneticisi olduğu değerlendirilen kişilere ait olan 10 şirkete 4 taşınmaza ve 13 araca el kondu. Polis 33 firari şüphelinin peşinde. Çin'in Şangay şehrinde sokaklar müziğin, ışıkların ve dansın ritmiyle hareketlendi. Müzik 37. Şangay Turizm Festivali, Huangpu Nehri kıyısında düzenlenen nefes kesici bir geçit töreniyle kapılarını açtı. İspanya'dan Peru'ya, Meksika'dan Tayland'a, dünyanın dört bir yanından gelen 21 farklı gösteri ekibi, Çinli dansçılarla birlikte izleyenlere görsel bir şölen sundu. Işıklandırılmış 21 tematik geçit arabası, 6 Ekim'e kadar kentin 10 farklı bölgesini turlayacak. Dans grupları ise şehrin simge noktalarında sürpriz sokak performanslarıyla kent sakinlerine keyifli anlar yaşatacak. Festival sadece dansla sınırlı değil, Michelin yıldızlı şeflerin özel lezzetleri, geleneksel el sanatları standları ve kızılırmak üzerindeki kürek yarışlarıyla Şangay, sonbaharı tam bir şenlik havasında karşılıyor. Toplamda 170'ten fazla etkinliğin düzenleneceği dev organizasyon, Ekim ayının ilk haftasına kadar dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Hong Kong semaları, Asya pop kültürünün ve sinemasının unutulmaz ismi Leslie Cheung için ışıklarla donatıldı. Efsanevi sanatçının 70. doğum günü anısına tam 1956 drone aynı anda havalandı. Görsel şölende dronlar gökyüzünde Cheung'un ikonik portrelerini ve ona adanan figürleri oluşturdu. Hong Kong limanında toplanan binlerce hayranı o anları izledi. 12 Eylül 1956 doğumlu olan ve müziğiyle, filmleriyle nesiller boyu iz bırakan sanatçı için eş zamanlı olarak dev bir anma konseri de düzenlendi. Hayranları efsane ismin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

0: Men gökyüzünü aydınlatan bu unutulmaz gösteriyle bir kez daha ölümsüzleşti. Gece karanlığını kızgın lavlar aydınlattı. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea yeniden lav püskürtmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi, volkanın kuzey bacasındaki hareketliliğin aralıklarla devam ettiğini duyurdu. Bölgeden akan lav nehirleri kameralara yansıdı. Artan volkanik aktiviteye şiddetli sarsıntılar eşlik etti. Zirve bölgesinin hemen altında son 24 saat içinde en az 21 küçük çaplı deprem kaydedildi. Uzmanlar yanardağ çevresindeki volkanik hareketliliği ve olası yeni patlamaları 24 saat esasına göre yakından izlemeyi sürdürüyor. Kamyonet seyir halindeyken önündeki tırı arkadan çarptı. Görüntüler kazadan hemen sonra kaydedildi. Feci kaza Adana'nın Ceyhan ilçesi 9 Tekne Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan iki kişiyi dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. GETAT hekimi bir misafirimiz olacak Doktor Ahmet Yasin Tekin. Kendisiyle akupunktur konuşacağız. Aslında akupunktur dediğinizde tedavi yöntemi olarak adını çok duyduğumuz ama hadi gidelim yaptıralım akupunktur neymiş, bana hangi alanlarda faydalı olurmuş dediğimizde altını çok da dolduramadığımız bir konu. O yüzden bugün Ahmet Bey'e bunları soracağız. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nedir akupunktur?
1: Akupunktur dediğimiz tedavi yöntemi ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp çatısı altında yapılan uygulamalardan biridir. Aslında tarihçesine bakacak olduğumuzda yaklaşık 2500-3000 yıllık bir kadim geçmişe sahip geleneksel bir uygulamadır. Genelde Orta Asya kökenli bir uygulamadır. Bizim özellikle Uygur Türklerinde ve Çin'de bu yönde geçmişe dair ciddi yazılı eserler bulunmakta. Peki tanımına gelecek olursak, akupunktur vücutta özelleşmiş noktalara tek kullanımlık steril iğneler yardımıyla uyarı verilerek vücutta belirli bir iyileşme sağlamaya çalıştığımız tamamlayıcı bir tedavi yöntemi.
0: Aslında herhangi bir ilaç, dışarıdan herhangi bir madde, hiçbir şey verilmiyor. Sadece vücudun kendini iyileştirme mekanizmaları harekete geçiriliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Şey diyebiliriz, vücudun kendi eczanesini tetikleyerek vücudun kendi kendini iyileştirmesini sağlamaya çalışıyoruz.
0: Şimdi dışarıdan bakıldığında bazı noktalara küçük iğneler yerleştiriliyor. Arka arkaya sorayım, belki bir bütün içinde anlatırız. Bir, bu iğneler nedir, neden yapılmıştır? İki, doğru yeri nasıl biliyorsunuz?
1: Efendim şöyle, kullanılan iğneler tek kullanımlık steril çelik iğnelerdir. Ülkeler bazlı uygulama farklılıklarında, bazı ülkelerde gümüş ve altın iğnelemelerde kullanılabiliyor. Ancak maden olarak çok pahalı oldukları ve tekrar sterilizasyonları biraz zor olduğu için bizim ülkemizde çok tercih edilen bir uygulama yöntemi değil. Ama özellikle auriculoterapi dediğimiz, özellikle Fransa ekolünde çok kullanılan kulaktan sadece iğneleme yoluyla gidilen uygulamalarda bu altın iğneler daha çok kullanılıyor ama bizim günlük pratiğimizde çok yaygın değil ama kullanan bazı hocalarımız da olabiliyor. Noktalar konusuna gelince, şimdi akupunkturda vücutta özelleşmiş pek çok nokta var. Bunların bazıları belirli anatomik bulgularla bulabildiğimiz, bazıları vücuttan belli ölçüler alarak, ölçerek bulduğumuz noktalamalar oluyor. Burada tedavi şeması geleneksel uygulamaların hemen hepsinde olduğu gibi kişiye özel. Aynı şikayetle, aynı semptomlarla gelen iki farklı hastamıza iki farklı tedavi şekli oluşturabiliyoruz veya bir kişiye her geldiğinde aynı noktalardan değil farklı noktalardan seçerek de tedavi uygulayabiliyoruz. Peki bunu neye göre seçiyoruz diyecek olursak, öncelikle akupunkturun temel yaklaşımını biraz özetlemek lazım. Şimdi akupunktur mekanizmasında vücutta 12 meridyenimiz vardır. Bu meridyenler noktaların birleşmesiyle oluşan hayali kanallar gibi düşünebiliriz. Enerji kanalları.
0: Meridyen dediğimizde, evet. Yukarıdan aşağı doğru
1: bir enerji kanalı hayal edebiliriz.
0: Evet.
1: Bazen parmak ucundan başlayıp yüzde sonlanan, bazen alından başlayıp topuğa uzanan, vücudun farklı bölgelerinde noktaların birleşmesiyle oluşan hayali çizgiler. Evet, genel olarak.
0: O yüzden meridyen.
1: Evet, genel olarak o şekilde olduğu için meridyen diyoruz. Peki nedir buradaki ana amaç? Şimdi akupunkturun felsefesi der ki, vücutta chi denen bir yaşam enerjisi vardır. Ve bu chi vücut içerisinde, bu akupunktur meridyenlerinin kendi içerisinde birbirleri arasında ve vücutla dünya arasında bir akış söz konusudur. Bu da yaşamı oluşturur. Eğer bu akışta herhangi bir problem söz konusu olursa, semptom veya hastalık dediğimiz şikayetler meydana gelir şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Peki biz burada neyi amaçlıyoruz? Bu kanallarda eğer bir enerji akışında bir problem söz konusuysa, biz o kanallar üzerindeki noktaları tek kullanımlık iğnelerle olsun, basıyla olsun, lazerle olsun, farklı elektro akupunktur şeklinde akım vererek olsun, biz bir şekilde o noktayı uyararak bu akışı olağan haline getirip vücudun dengeyi sağlamasını çalışmaya çalışıyoruz.
0: Yani nehrin akışında eğer bir yer tıkandıysa, evet, oradaki
1: taşı kaldırırız.
0: Evet, taşları, evet, toprağı vesaire kaldırıp suyun akmasını sağlıyoruz.
1: Evet, kesinlikle öyle özetleyebiliriz.
0: Peki biz bir şeye ihtiyacımız olduğunu hastalık belirtileriyle mi anlıyoruz? Ya da bazı hastalıklar bize nereye dokunulması gerektiğini söylüyor mu bazı belirtiler?
1: Muhakkak ki, ancak bunu belki genellemek mümkün olmayabilir ama bazı noktalarda özellikle şimdi belki biraz şeye değinmek lazım. Akupunkturu ne gibi durumlarda uyguluyoruz? Şimdi akupunktur başlı başına aslında bir tıp sistemi gibi yaklaşır kendi felsefesi içerisinde.
0: Dünyada bazı ülkelerde bildiğimiz batı tıbbının yerine konan bir biçime dönmüş durumda.
1: Şu şekilde bir yaklaşım var. Mesela örnek verelim, Çin üzerinden gidelim. Zaten kökeni de oraya dayanıyor. Şimdi oradaki sağlık sistemi, tıp fakülteleri de aynı şekilde. İlk 3 sene ortak genel temel tıp eğitim aldıktan sonra fakülteler ikiye ayrılıyor. Geleneksel Çin tıbbı ve güncel modern tıp.
0: Batı tıbbı.
1: Aynen, Batı tıbbı eğitimi olarak ikiye ayrılıyor. Hastaneler de buna ayrılıyor. Bizim ülkemizde daha çok geleneksel ve tamamlayıcı tıp çatısı altında bu uygulamalar yapılıyor ve tamamlayıcı tedaviler, yani direkt tek başına bir tedavi yöntemi değil ama destekleyici ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak tanımlanıyor.
0: Bizde önce tıbbi bildiğimiz geleneksel tıbbın dışındaki yol izleniyor. Hı-hı. Bu da onu tamamlıyor.
1: Evet, burada da tamamlamış oluyoruz. Aslında ikisi birlikte güzel zaten. Şimdi Çin'de bu şekilde ayrı ayrı dedik ama tabii ki orada da şu şekilde bir yaklaşım söz konusu değil. Kafa karışıklığı oluşturmasın kurduğumuz cümle. Tabii ki ihtiyacına göre diğer hastaneden diğerine veya diğer yaklaşımdan diğerine ihtiyacı olan kişilerin yönlendirilmesi veya ikisi birlikte kullanımı da söz konusu aynı şekilde.
0: Peki, şimdi biz akupunktur deyince küçük iğnelerden bahsediyoruz. Biraz başa dönelim. Ben şu yöntemi seviyorum. Hasta size geldi. Akupunktur yaptırmak istiyorum dedi. Bazı bilgileri var ama kulaktan dolma. Hastayı işte ilk muayeneniz, istediğiniz tetkikler, sonrasında izlediğiniz yolla akupunktur takılma noktasına gidinceye kadar ve sonraki takipleri bize özetler misiniz?
1: Tabii ki. Örnek veriyorum, bir hastamız bize başvurdu. Belirli bir şikayeti var. İşte bu bir ağrı sendromu olabilir. İştahıyla alakalı bir problem olabilir veya psikojenik faktörlü başka bir sıkıntısı olabilir. Biz kişi geldiğinde öncelikle bir anamnez dediğimiz bir şikayetlerini ve geçmişini, özgeçmişini, daha önceki hastalıklarının süreçlerini, belki çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı kendiyle alakalı iyi kötü anılarını, genel kişinin hayatına dair bir fikir sahibi olacak kadar bir dinliyoruz. Bunu dinledik.

0: Daha sonra öncelikle bir fizik muayenesini yapıyoruz. Özellikle şikayeti fiziki bir problemse, ağrıysa vesaire ise. Muayenesinin sonrasında akupunktura özel birkaç muayene tekniği var. Mesela nabız. Akupunktura özel bir Çin nabzı dediğimiz bir yaklaşım söz konusu.
1: Normal nabız gibi değil mi?
0: Normal nabız gibi değil. Aslında bakılan yerler aynı ama bakma şekli ve yorumlaması biraz daha farklı. Orada meridyenlere yönelik bölümler, ona işte güçlü mü, zayıf mı ya da kaygan mı?
1: Anlayabiliyor musunuz bunu?
0: Anlayabiliyoruz. Evet, tabii. Nabza göre meridyende bir enerji fazlalığı veya azlığı var mı? Bunu aslında yorumlayabiliyoruz. Keza akupunkturda dil çok önemlidir. Kişinin diline bakarak belirli bilgileri alabiliyoruz. Özellikle belirli meridyenlerin belirli bulguları olabiliyor. Veya belirli şikayetlerin...
1: Ne gösteriyor bize?
0: Örnek veriyorum, kişinin dilinin rengi solgun mu? Mora mı yakın? Pembe mi? Kırmızıya mı yakın? Ya da dilde ödem var mı? Veya dilde diş izleri var mı? O da bize bir ödem bulgusudur aynı şekilde. İşte dil üzerinde sarı lekelenmeler veya çatlaklar, yarıklar var mı yok mu? Bunların hepsi bize ufak tefek yorum yapma imkanı sağlıyor. Onun haricinde meridyen muayenesi dediğimiz bir muayenemiz var. Keza aynı şekilde tenzörler veya sarkaçlar yardımıyla baktığımız. Bunların hepsi bize tabii ki bir bilgi sağlıyor. Bunların ve hastamızın anlattığı şikayetler ve yaptığımız fizik muayeneler veya gerekliyse yapılan laboratuvar veya görüntülemeler sonrasında biz kafamızda belirli bir yaklaşım belirliyoruz. İşte akupunkturun kendi içerisinde pek çok yaklaşım metodu vardır. İşte lokal nokta mı çalışacağız, uzak noktalardan mı çalışacağız, kulaktan mı çalışacağız, vücuttan mı çalışacağız? Biz burada kendimize bir
1: yol haritası.
0: Evet, yol haritası oluşturuyoruz. Bazen bazı seans geldiklerinde aynı noktaları kullandığımız oluyor. Bambaşka farklı noktalardan yaklaştığımız olabiliyor. Bunların hepsi kişiye özel değiştiği için. Hani burada direkt şu şekilde yapıyoruz demem çok söz konusu değil.
1: Daha çok vücudun, mesela şimdi biz akupunktur dediğimizde belki de kişiye akupunktur uygulanıyor ama biz görmüyoruz. Giysilerin altında kalıyor. Genelde yüze, işte genelde de kulağa uygulanan akupunkturu dışarıdan görüyoruz. Evet. Peki sadece yüze, sadece kulağa mı uygulanıyor?
0: Aslında şöyle, kendi içerisinde farklı ekoller var dediğim kısım tam olarak buydu. Mesela auriküloterapi dediğimiz bir yaklaşımda sadece kulaktan yapılan, işte scalp akupunktur denen, sadece kafa derisinden yapılabilen akupunktur yaklaşımları var. İşte lokal nokta, uzak nokta dediğimiz işte problemin, şikayetin olduğu bölgeye yakın noktalardan yapılan veya vücudun hiç bağımsız ama o semptomlardan sorumlu meridyen üzerinden çalıştığımız noktaları olabiliyor. O yüzden vücudun hemen her yerinde bir akupunktur noktamız var. Avuç içi, ayak altı bölgesi hariç. Kişinin ihtiyacına göre bu noktaları seçip uyguluyoruz. Ama tabii dediğiniz gibi biz dışarıdan genelde el ve yüzdeki noktaları görebildiğimiz için ve genelde hep şey görülür. Bazı seans sonralarında biz hastalara bant iğneler bırakırız. Onlar kulaklara daha çok görülür onlar. O yüzden dediğiniz gibi gözüken yerler oralar oldukları için sadece orası yapılıyor gibi oluyor ama ayak ucundan başımızın tepesine kadar noktalarımız var.
1: Peki ne kadar sürüyor aşağı yukarı bir akupunktur tedavisi?
0: İşin muayene ve tetkik kısımları haricinde işin uygulama kısmı yaklaşık bir yarım saat, 30-35 dakikalık bir vaktimizi alıyor. Çünkü noktaların işaretlenmesi, iğnelerin takılması ve bekleme süresince bir 30-35 dakikalık bir süremizi alıyor.
1: Sonrasında hasta ne kadar gelip gidiyor? Yani bir akupunkturda biz diyelim ki kulak çınlaması var hastanın ve bunun için akupunktur yapıyorsunuz. Ne kadar sürüyor?
0: Seans sayısı olarak mı soruyorsun?
1: Evet. Ne kadar? Tedavinin toplamı ne kadar?
0: Tedavinin toplamı da aslında kişiye göre değişiyor. Yani orada vücudun vereceği yanıt o kadar ehemmiyetli ki. Şimdi siz geliyorsunuz, ilk seanstan bile fayda görebiliyorsunuz veya bir yakınınız geliyor. O ikinci, üçüncü seanstan itibaren fayda görmeye başlıyor. Vücudunuzun verdiği yanıtlar da kişiden kişiye değişken olduğu için burada direkt şu kadar seansta bu şikayetinizi çözeriz demek yanıltıcı olur. Belki iki seansta, belki üç seansta, belki on seansta bilemiyorum. Hani kişinin vereceği yanıt ve muayene durumuna bağlı olarak değişiyor.
1: O zaman akupunktur uyguluyorsunuz doğru yerlere, doğru noktalara. Sonra her geldiğinde kaç günde bir görüyorsunuz hastayı?
0: O da yine hastanın şikayetine göre haftada bir veya haftada iki şeklinde çağırdığımız da oluyor.
1: Her geldiğinde tekrar bu meridyenlerin akışını kontrol ediyorsunuz. Evet. Yani bu akupunktur işe yaradı mı?
0: Evet. Öncelikle hastamıza soruyoruz. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? Semptomlarımızın durumu nasıl? Artma, azalma? Veya örnek veriyorum ağrılı sendromla ağrısız gün sayısı nasıl, arttı mı? Bu şekilde geri bildirimini aldıktan sonra dediğiniz gibi her geldiğinde nabzını, diline, sarkaçları, meridyen muayenesini her seferinde tekrar yapıp ona göre çizdiğimiz planına sadık mıyız yoksa bir yerlerde bir hesap yanlışı var mı şeklinde?
1: Burası açılmış, burası açılmamış devam ediyoruz ama buraya değil de şimdi artık bu tarafa geliyoruz
0: gibi.
1: Peki hastanın akupunktur tedavisini devam ettirdiği süreç boyunca dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
0: Bizim özellikle kişilerden istediğimiz bazen eve böyle minik ödevler verdiğimiz oluyor. Hı-hı. Mesela o bantları yapıştırdıysak belli aralıklarla uyarı, dokunma, masaj, evet dokunma veya masaj şeklinde ricalarımız olabiliyor. Eğer öyle bir şey tavsiye ettiysek mutlaka onu yapmaları. Hı-hı. Onun haricinde bizim aslında akupunktürün şöyle bir artısı var. Çoğu uygulamanın haricinde özellikle yapılması ya da yapılmaması gereken şeyler çok kısıtlı. Biz sadece eğer o gün derin iğneleme yaptıysak o gün duş almasını istemeyiz hastamızın. Onun haricinde de bize gelirken cilt temizliğini zaten biz burada yapıyoruz. Onun haricinde dikkat etmesi gereken pek bir şey olmuş oldu.
1: Günlük
0: hayatına direkt hemen işlem sonrasında devam edebiliyor kişiler.
1: Şimdi akupunktur anlatırken hayat enerjisinden bahsettiniz. Aslında akupunktur uygulandıktan sonra insanın kendini en temelde iyi hissettiği nokta enerjisinin artması, beklenen.
0: Evet.
1: Yani ben şimdi akupunktur yaptırsam bütün diğer semptomlar dışında diyelim ki baş ağrım var. Baş ağrımın geçmesiyle beraber enerjimin artmasını da beklerim. Yani hasta ne için gelmiş olursa olsun bu enerji artışı, bu pozitif yaklaşım, kendini daha iyi hissetme hali ortaya çıkıyor mu?
0: Bizim temel amacımız bu. Dediğiniz gibi semptomları giderirken bir yandan da kişinin enerjisini dengeleyerek daha iyi hissetmesini sağlamak. Temel amacımız zaten bu. Tabii ki kişiden kişiye yine farklılıkları belirtmek zorundayız ama genel olarak evet, kişiler kendilerini daha rahat, daha iyi hissettiklerini geri bildirim olarak veriyorlar. Ama tabii ki burada da yine kamu spotu olarak yanıtlar kişiye özeldir şeklinde.
1: Aslında bu tedavilerde işte bu tamamlayıcı tedavide aslında sürecin Batı tıbbından daha fazla kişisel olduğunu da söyleyelim. İşte hacamat konuşuyoruz öyle, ozon öyle. Yani burada aslında kişisel farklılıkların çok öne çıktığı, dolayısıyla da teşhis koyarken o muayenenin çok anlam kazandığı bir alandan bahsediyoruz. Burada o muayene sürecine, sonrasındaki bulgulara ve ardından gelen sürece biraz saygı duymak, biraz galiba sabırlı olmak.
0: Evet, biraz sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü evet, bazı hastalarımızda ilk seansta bile yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz ama metabolizma farkları, semptomların varlık süresi, belki kronik bir ağrıdan bahsediyoruz, yıllar içerisinde oluşmuş bir durumdan bahsediyoruz. Direkt tek seansta bir yanıt değil ama en azından birkaç seanslık bir sabır süresi gerekiyor. Bizim zaten genelde yaklaşımımız o şekilde oluyor. Birkaç seans akupunktura vakit tanıyın. Kendinizi dinleyin. Zaten değişimi göreceksiniz.
1: Evet. Değil, şey
0: değil yani. Tabii ki. Şimdi bir ilacı YouTube'da yarım saat sonra şikayetlerimizin geçmesi gibi değil. Burada biz işin altında yatan varsa bir problemi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Amacımız bu.
1: Şimdi akupunktur deyince akla hemen gelen bazı hastalıklar var. Mesela benim aklıma akupunktur deyince ilk ne geliyor? Migren geliyor.
0: Evet.
1: Ağrılar geliyor. Özellikle tutulmalar, fıtıklar geliyor. Siz bize bir harita oluşturur musunuz? Şöyle tepeden tırnağa dediniz ya, akupunkturun en fazla kullanıldığı ve en fazla çözüm beklenen alanları nelerdir?
0: Ülkemiz için konuşacak olursak bahsettiğiniz gibi özellikle bizim ülkemizde kas iskelet sistemi problemleri çok yaygın. Bel fıtığı olsun, boyun fıtığı olsun, fibromiyalji gibi ağrı sendromları olsun, migren gibi nörolojik bazı sendromlar olsun. Bizim ülkemizde en sık ağrılarda kullanılıyor. İstatistiksel olarak bakıldığımızda. Ama akupunkturun esas medyadik olduğu taraf iştah kapama.
1: İştah kapama.
0: Evet. Yani onu çok görüyoruz. Evet, çok görüyoruz onu. Ama orada da şöyle bir yanlış bilgilendirme oluyor. İşte akupunktur kilo verdirir, akupunktur zayıflatır. Aslında akupunktur sadece iştah kontrolü noktasında bir destekleyicidir.
1: Eğer sizin yani
0: iştahımızı destekler? Yani şöyle geç acıkma ve çabuk doyma açısından kişilere bir avantaj sağlayabilmekte. Eğer altında yatan başka bir organik sebebe bağlı değilse bu. Biz orada şu şekilde yaklaşabiliyoruz. Hani eğer problem çabuk doyma üzerine ve iştahı kontrol edememe üzerineyse evet, siz bu konuda fayda görebilirsiniz. Ancak akupunkturun kendi başına bir zayıflatma, kilo verdirme gibi bir metabolizme muhakkak bir etkisi olacaktır ancak. Hani şimdi bizim kilo verme dediğimizde insanların kafasında rigid şeyler canlandığı için hani akupunktur sizi direkt incecik yapmayacak. Akupunktur ise iştah konusunda yardımcı olabilir. Hani sizin yine kilo verme serüveninizde bir destekleyici olarak, tamamlayıcı olarak rol alabilir.
1: Ama sizin önce bir yola girmeniz lazım.
0: Evet, sizin önce bir bunun niyetine ve iradesine girmeniz lazım. O size orada destek olur.
1: Peki şimdi ben sosyal medyada şunu çok görüyorum. Başın ağrıyorsa şuraya bastır, başının ağrısı geçsin. Şey, görme problemin varsa şu 3 noktaya masaj yap, miyopun geçsin. Yakını göremiyorsan şuraya masaj yap günde 5 kere. Kulağın çınlıyorsa şuraya dokun. Boynunda fıtık varsa buraya dokun. Bunlar akupunktur noktaları muhtemelen dokunulan yerler. Peki biz gerçekten evde otururken bazı noktalara sadece kendi elimizle basınç yaparak sonuç alabilir miyiz? Var mı bize böyle önerebileceğiniz, ya hani bu da benden olsun hayatınızda, bunu

0: unutmayın Doktor Ahmet'i hatırlayın diyeceğiniz.
1: Şu şekilde özetleyebilirim. Evet, bahsettiğiniz şeylerin hemen hepsi bir akupunktur noktası. Bazen biz özellikle işte her an bize ulaşamayacak, işte örnek veriyorum, onkolojik tedavi alan hastalarda özellikle mide bulantısı problemleri için belli başlı böyle o tarz şikayetlerdeki akut nokta, yani herkes de işe yarar diyemem ama hastaların büyük çoğunda rahatlama sağlayabilen bazı noktalar oluyor. Hı. Tabii bu herkeste işe yarayacak diye bir kaydı asla olamaz.
0: Mesela ilaç kullanamıyor anne adayı, evet, ama mide bulantısı, evet, var.
1: Mesela o şekilde gelen hastalarımız, özellikle çok bulantınız olup bize ulaşamayacağınız noktalar diye gösterdiğimiz bazı pratik bilgi noktaları oluyor ama.
0: Şimdi alalım ağzınıza bilgi
1: noktaları. Peki alalım. Meslek ancak bunu ya, kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Herkes de işe yaramayacak diye bir kaydı kesinlikle yok. Çünkü başka bir sebebe bağlı da olabilir ancak. Biz avucumuzun içini açtığımızda bileğimizin iç yüzünde bileğimizin bir çizgisi vardır. Hı hı. Burada herkesin kendi parmağına göre, akupunkturda herkesin kendi vücut ölçüsüne göre ölçü alınır. Hı hı. Bir sun ölçü birimi vardır. Herkesin orta parmağının orta boğumu. Hı. Yani şu kısım, orta şu parmağın orta boğumu bir sundur. Hı. Biz genelde anatomik olarak ölçerek bulduğumuz noktaları bu ölçüye göre ölçeriz. Hı. Sun metre dediğimiz bazı böyle aletlerden faydalanırız. Ama bazı vücudumuza göre noktaların ölçüleri vardır. Örnek veriyorum. İşaret, orta ve yüzük parmağı, bu üçünün toplamı 2 sundur. 2 sun.
0: 2 sun.
1: Bileğimizin iç yüzünde, bilek çizgimize bu üç parmağımızı koyduğumuzda, hmm, tam orta noktada olan kısım perikardiyum altı noktasıdır.
0: Şurası mı yani?
1: Evet. Buraya tabii ki biz normalde iğneleme ile uyarıyoruz ancak derin basınç yaparak, derin masaj uygulayarak noktayı uyarılabiliyor.
0: Derin basınçtan kastınız bayağı
1: parmakla,
0: ciddi,
1: evet,
0: basınç.
1: Ciddi bir basınçla burayı ovalayarak uyarmak amaç.
0: Burada mide bulantısı geçiyor mu?
1: Burası aslında mide bulantısının en sık kullandığımız noktaların başında gelir. Eğer akut durumlarda böyle acil, hani çok bulantınız var, işte dediğiniz gibi bir gebe adayısınız. Evet. Veya gebesiniz, hı, veya onkoloji tedavi oluyorsunuz. O an hemen
0: veya
1: hastaneye gidebilecek bir durumumuz da yok.
0: Evet,
1: çocuğumuz arabaya bindi, midesi bulunuyor. Bu noktaya basınç yaparak anlık bir rahatlama sağlayabiliriz. Ya yani bu masaj yoluyla uyardığınız noktalardan kalıcı çözümler beklemeyin tabii ki ama, hı, en azından o anı kurtarırsınız.
0: Evet. Peki bunun dışında var mı bir Ahmet noktası daha?
1: Çok yaygındır. İnternette de çok görürsünüz. Yine baş parmak ve işaret parmağın arasındaki elimizin o yumuşak kısmında. Aslında şöyle yapabiliriz. Elimizi sertçe kapattığımızda parmaklarımızı, işaret ve baş parmağımızın arasında bir tümsek oluşur. Hı hı. Bu tümseğin tam tepe noktası. Hı. Burayı da yine aynı şekilde baş ağrılarında çok sık söylenir. Hı. Bunun sebebi şudur aslında. Orada şunu da açmak lazım.
0: Ne geçiyor
1: lazım
0: buradan?
1: Şimdi burası kalın bağırsak dört noktasıdır. Aslında migren hastaların hepsinde değil tabii ki ama istatistiksel olarak büyük çoğunda kalın bağırsak meridyeni kaynaklı bir baş ağrısı görüyoruz. Tabii ki bu herkeste böyle olacak diye bir kaide yine yok. Kesinlikle altını çizeyim. O yüzden genelde baş ağrısı istatistiğinde bu noktanın kullanımı çok olduğu için bu noktaya yapılan derin masajlarda da baş ağrılarının rahatladığını duyabiliyoruz.
0: Peki kabızlık mesela, bağırsak ya, dediğiniz gibi.
1: Kabızlık dediğimizde iş çok komplike bir hale geliyor. Orada tek bir nokta söyleyemeyiz.
0: Yani peki migren?
1: Migrende de aynı şekilde bu noktayı kullanabiliriz.
0: Peki ama kulak çınlaması böyle hızlı hızlı.
1: Kulak çınlamasında da direkt bir nokta söyleyebilmem çok açıkçası, hmm, şey değil. Aslında en sık kullandığımız, eve verebildiğimiz iki nokta bu iki nokta.
0: Bu iki noktayı biliyorsak kendi, evet, vücudumuzda.
1: Anlık problemlerde, evet, fayda görebiliriz. En azından hani bir acil işimiz vardır. O an o ağrı bizim çok işimizi, hı, zora sokacaksa o işimizi halledene kadar bizi kurtarır en azından.
0: İdare edecek. Peki. Akupunktur için bir hatırlatmada bulunalım. Çok konuşuluyor, çok konuştuk. Biz de yayınlarda konuşuyoruz. Ama burada mutlaka bir doktor kontrolünde.
1: Kesinlikle.
0: Doğru bir yerde, bir hastane ortamında, bir klinik ortamında. İğnelerin kaynağı çok önemli. Çünkü şöyle bir şey. İğneyi batırdığı yer kişinin bir sinir noktası olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Allah korusun, hiç ummadığımız, hiç beklemediğimiz kötü sonuçlar çıkartabilir.
1: Allah korusun.
0: Burada da bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Evet. Kişisel farklılıklar kadar ortak noktamız
1: tabii ki
0: mutlaka bu hassasiyet
1: olmalı. Kesinlikle. Akupunktur uygulayacak kişilerin mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından GETAT ruhsat olan, GETAT ünitesi ve GETAT merkezi ruhsat olan bir birimde sertifikalı bir hekim tarafından görülerek onun tarafından uygun malzemelerle bu işlemlerin yapılması çok mühim. Çünkü öbür türlü vücudumuzda pek çok yer var. Yanlış yerlere uygulamalar olabilir. Tedaviden bir fayda görülmeyebilir. Bahsettiğiniz gibi hassas noktalara hasar verilebilir. Kişilerde istenmeyen sonuçlar doğabilir. O yüzden mutlaka işin uzmanına danışmanızı öneriyoruz efendim.
0: Biz de Türkiye Hastanesi'nde size öneriyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Dinleyicilerimiz mutlaka size ulaşabilirler. Özellikle bu son dönemde estetikle ilgili uygulamaları çok görüyorum. Yüzünde akupunktur iğnecikleri, böyle bandajlar olan çok tanıdığım var. Evet. Faydalı ki bu kadar yaygın diye düşünüyorum.
1: Kozmetik amaçlı da kullanabiliyoruz dediğiniz gibi.
0: Türkiye Hastanesi'nden Doktor Ahmet Yasin Tekin bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden misafir ağırlayacağız bugün. Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hanefi Çakır bizimle birlikte. Kendisi aynı zamanda Türkiye Hastanesi Göz Kliniği Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar
0: teşekkür
1: diliyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Yıllardır sizde program yapıyoruz değil mi?
0: Bizim için büyük.
1: Maşallah yukarı 20 yıl oldu mu sizde?
0: Oldu tabii, oldu, geçti.
1: Evet, maşallah.
0: Tabii bu 20 yıl içinde aslında madem bundan bahsettik. Gözde de bizim sizinle ilk röportaj yapmaya başladığımız zamanda konuştuğumuz, heyecanlandığımız gelişmeler. Şimdi artık günlük sıradan rutin işlemlere dönüştü.
1: Aynen.
0: Şimdi başka heyecanlar konuşuyoruz. Bugün evet. De öyle yine teknoloji konuşacağız ama göz hakikaten tıpta teknolojinin herhalde en hızlı geliştiği alan
1: hem
0: desek.
1: Hem de teknolojinin çok yoğun kullandığı bir bölüm. Şöyle anlatayım. Teknoloji yoksa biz böyle oturup seyrediyoruz sizi yani. Demek ki teknolojiyle yapıyoruz bunları. Yani işte mesela örnek veriyorum, refraktif kusurları düzeltmekteki lazer teknolojileri. Onlar sürekli gelişiyor, sürekli. Veyahut da efendim katarak ameliyatlarındaki katarakın yapılış şekli ve kullanılan merceklerin farklılığı ve teknoloji o kadar ilerliyor ki sizin elinizde mesela örnek anlatayım ya, o teknoloji, o mercek yoksa, gelişmiş mercek yoksa sizin başarılı bir ameliyat yapma şansınız yok.
0: Sonuç alamıyorsunuz. Sonuç alamıyorsunuz. Hastanın hayatı değişmiyor.
1: Aynen.
0: Hepsi hayalde kalıyor ama hakikaten hayal gücü, teknoloji, teknolojinin gücü büyük bir değişikliğe
1: hayal
0: yol açıyor.
1: Hayal ederseniz onu yapmaya gayret ediyorsunuz. Yaptıkça da teknoloji gelişiyor. Teknolojiyle bilim birlikte hakikaten zirveye doğru gidiyor.
0: Bugün de biraz katarak konuşacağız. Katarak deyince tabii o kadar çok soru alıyoruz ki Hanefi Bey. Siz de meslek hayatınızda, yani günlük rutininizde, evet, kliniğinizde evet, evet, çok fazla hastayla karşılaşıyorsunuzdur. Katarakla başlayalım. Aslında biraz da teknolojinin

0: diğer branşlara, diğer bölümlerde nasıl yansıdığını, diğer tedavilere de nasıl yansıdığını
1: şimdi
0: konuşacağız.
1: Şimdi katarak öncelikle bir hastalık değildir. Gözün iki tane merceği var. İçerideki mercinde biz hani lens diyoruz. Bu mercek yaşa bağlı bozulmaya başlıyor. Bozulmayan da yok. Yani herkeste belli bir oranda bozuluyor.
0: Kimisinin daha erken, kimisinin
1: aynen
0: daha geç.
1: Aynen, kimisinin daha erken. Hatta bırak onu, bir gözünkü erken, bir gözünkü geç olabiliyor.
0: Ha, aynı, yani aynı bedende.
1: Aynı bedende, aynı gözü, bir gözü bakıyorsun. Katarak oluyor, tüm gözü hala %100 görüyor. Demek ki gözden göze, travmaya bağlı, beslenmeye bağlı, efendim ultraviyole ışığa maruz kalmaya bağlı, genetik yapısına bağlı. Yani öyle biz mesela katarak deriz ya, katarak yaşlılarda görülen bir hastalık değil de her yaşta görülebilir. Doğduğu gün katarakla doğan çocuk
0: doğan
1: var.
0: Doğan bebekler de var. Tabii. Ben çok şaşırmıştım. Tabii. Hani nasıl bir yıpranma ama değil, demek ki o genetik
1: bozuk,
0: olarak.
1: O orada gözün içinde o beslenemiyor. Onundaki o sirkülasyon olmayınca lens yapısı bozuluyor ve de doğduğu gün kataraklı. Biz onu hemen erken de ilk bir ay içinde, 15 gün içinde ameliyat ediyoruz.
0: Çünkü o gelişmeyle çok yakından ilgili.
1: Tabii,
0: göremeyince.
1: Bırakın o çocuk göremeyince retina görmeyi öğrenemiyor ve bir daha diyelim ki siz bilateral katarağı var. Yani iki taraflı katarağı var hastanın doğduğu gün. Siz eğer onu bir ay içinde, hatta 15 gün içinde diyoruz. Bir ay 15 gün içinde siz ameliyat etmezseniz o çocukta fiksasyon yeteneği kayboluyor ve görme gücü hiçbir zaman %100'e çıkmıyor. Çok erken ameliyat olması gibi. Ben öyle düşünüyorum ki şu kadar elim kadar bir çocuğu ameliyat ettik yani. Mecbur ediyorsunuz.
0: Daha yeni doğmuş yani.
1: Demek ki katarak yaşlılarda görülen bir şey değil. Genelde yaşlılarda görüldüğü için herkes öyle zannediyor. Ama bu katarak demek ki anne karnında geçirilen enfeksiyonlara bağlı olarak, beslenme bozukluklarına bağlı olarak, genetik bozukluklara bağlı olarak veya travmalara bağlı olarak. Mesela diyelim ki 5 yaşında çocuğa travma geliyor veya bir iğne batıyor gözüne, katarak olabiliyor. Bazı cilt hastalıklarına bağlı olarak 15-20 yaşında yine gelişebiliyor. İleri yaşlarda dediğimiz gibi göz içi enfeksiyonlar, mesela üveit dediğimiz bir göz içi enfeksiyonlar, ona bağlı gelişebiliyor. Katarak her yaşta görülebilen bir hastalık ama genelde demek ki 40 yaşından sonra genetik yapısı insidans ona bağlı olarak mesela bakıyorsun ki hakikaten aynı aile erken katarak oluyor. Ama öteki aile bakıyorsun ki 80 yaşına kadar hala lensi şeffaf.
0: Peki dışarıdan baktığımızda görünebilecek hale geldiyse artık son noktası.
1: O son nokta.
0: Peki
1: o
0: biz diyor, nasıl anlayacağız katarak?
1: O diyor, dışarıdan baktığınız zaman pupilla dediğimiz göz bebeği bembeyaz görürsünüz. O hasta sadece ışık hissediyordur. El hareketlerini bile zor hisseder. Ve o hastaları biz onu da söylüyoruz. 40 yaşından sonra lütfen yılda bir muayene olun. O kadar geciktirmeyin. Her şey vaktinde yapılırsa güzel. Her şey zamanında güzel. Yani siz bir işte astmadan gidip de Mayıs ayında üzümü koparsanız acı bir üzüm alsanız yiyemezsiniz. Veyahut da gidip işte Kasım'da üzümünüz onu çürümüş olur.
0: Evet,
1: demek ki her şey vaktinde çok güzel. Vaktinde erken yakalanıp, katarak yakalanıp tedavi edilmesi lazım. Tedavisi bugünkü teknolojide çok modern, çok kolay. Hastalara biz eskiden şöyle anlatayım. 80'li yıllarda biz hastayı yatırırdık. Bir hafta sırt üstü yatırırdık hastanede. Düşünebiliyor musunuz?
0: Ameliyattan sonra
1: sırt üstü yatardı, işte gözünü kapatırdık. İşte ovalama derdik, gözünün su girmezdi ve bir metre görürdü. Söyleyeyim. Ve onun gözünün önünde de 12 numara böyle kalın taş gibi bir gözlük verdi. Taş. Ama şimdi teknoloji o kadar gelişti ki dikiş yok. Efendim söyleyeyim, engel yok. Hastalara ben şöyle söylüyorum. Çok enteresan bir cümle kullanacağım. Diyorum ki, hastalar geliyor. Doktor bey, iki tane yasağım var diyorum. Bir, elini gözüne sürme. Göz içine su girmesin 5 gün ama eğilip kalkabilirsin. Takla bile atabilirsin. Doktor bey takla. O takla aslında espri. Hani bazıları bana işte namaz kılabilir mi? Ya bırak namazı.
0: Başına
1: takla.
0: Başına eğebilir mi aslında? Onu
1: tabii
0: sormak istiyor değil mi?
1: Tabii eğilebilir. Onu seviyor. Ben diyorum takla bile atabilirsin diyoruz. Bugünkü teknolojiyle hasta bugün ameliyat olup yarın işe gidebiliyor. Çünkü bu katarak ameliyat teknolojisi o kadar gelişti ki kapalı bir cerrahi. Hani endoskopik cerrahi diyorlar ya.
0: Yatarak mı yapıyorsunuz? Ya hasta yatıyor mu?
1: Sırt üstü yatıyor. Şaka değil. 10 dakika. Yani hasta sırt üstü 10 dakika yatabiliyorsa bu ameliyat bitti demektir. Evet. Bırakın onu. Biz çok özel hastalar oluyor. Mesela KOA hasta dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Yani hasta yatamayan hastalar var. Diyoruz ki onu da oturduğu yerde ameliyat ediyoruz.
0: Ona da çare var,
1: var
0: yani.
1: Var tabii. Yani şimdi adam kör mü?
0: Sıra dışı durumlarda.
1: Yani o zaman oturduğu yerde pozisyonu veriyoruz. Bu şekilde arıyoruz. Yatırmıyoruz yani. Sandalyesinde ameliyat yapmak mümkün. Demek ki katarak teknolojisi şu anda o kadar ilerlemiş ki yeter ki geç kalma. Şimdi bazı kataraklar var, hakikaten sıvı topluyor ve şişmeye başlıyor ve beyazlaşıyor. Süt gibi oluyor sizin dediğiniz gibi. O şişince bu sefer hastada göz tansiyonu çıkarabiliyor.
0: Basınç yapıyor.
1: Tabii basınç yapıp o zaman gözün görme yeteneği kaybedebiliyor. Onun için demin söylediğim şeye bir daha girelim. Erken. Her şey zamanında evet. güzel. Her şey erken yaptırırsanız. İşte hastalar geliyor bize. Bakıyoruz ki katarak var. İşte %80 görüyor. Olma. Ama biz genelde hekimler deriz ki arkadaş %50'nin altına düşünce görme ameliyat olur.
0: Daha fazla bekleme.
1: Yani niçin kör gezmek istiyorsun? Doğru mu?
0: Korkuyor sanki insanlar biraz değil mi?
1: Korkacak gibi bir şey yok. Korkmasınlar. Yani bu işi iyi yapan bir ehlerde şaka değil. Ertesi gün %100 görmeleri mümkündür. Artı teknoloji çok gelişti. Cihazlar çok gelişti. Artık cihazlar yapıyor, biz havamızı biz atıyoruz. Yani öyle
0: hata payı azalıyor, öyle söyleyelim.
1: Tabii hani hata payı azalıyor. İnsana tabii bağlı ki, ama bu bir sanat azalıyor. İşi. Yani hep onu diyorum. Şimdi hastalara diyoruz ki misal ya doktor bey bu ameliyat diyor işte misal hep o tabir kullanılır. 5 dakika lafı yanlış bir laf da 5 dakika değil 4 dakikada da olabiliyor. 10 dakikada da olabiliyor. Kabaca işte 10 dakikalık bir süre içinde. İşte hastaya bir şey ya doktor bey olmadı. Değil ya, bu 30 yıllık bir deneyim, tecrübe. Birikimin ışığında bu kadar çabuk oluyor.
0: Hani aynı malzemeyle yemek yapıyor. İnsanlar saatler harcıyor, güzel bir şey çıkartamıyor. Yılların ahçısı giriyor. Bir tadına bir tuzuna bakıyor. Yemek harika çıkıyor. Aynı. Arkada çok büyük bir birikim, tecrübe.
1: Kesinlikle birikim, evet. Yani onun için bir de şu var. Şimdi biz bu katarak ameliyatını yaptığımız zaman gözün merceğini değiştirmiş oluyoruz. Yüzün o tabii merceği bozulmuş, süt gibi olmuş, bembeyaz olmuş, görüntüyü arkaya geçiremiyor. Biz onu alıp ona bir mercek koymamız gerekiyor. O merceklerde de inanılmaz gelişmeler oldu. Mesela 90'lı yıllarda biz sadece sert mercek kullanıyorduk. PMMA mercek ve hastanın gözünü aşağı yukarı 6,5-7 milim kesmek zorunda kalıyorduk.
0: Yerleştirirken çıkar.
1: Tabii merceği çıkarıyor için. Ama şimdiki teknolojiyle o merceklerin katlanıp da 1.8 milimetreden, bak 1.8 milimetreden bir delikten, keserek demiyorum, bir yeri delerek bir delikten göz içine yerleştirmek mümkün.
0: Ve orada açılıyor o mercek sonra.
1: O mercek açılıyor ve yatağına yerleşiyor. Biz ona premium laser diyoruz. Yani ileri teknolojide yapılan laser diyoruz. Veya bırakın, şimdi eskiden biz dediğim gibi 80'li yıllarda hastayı ameliyat ettiğim zaman mercek takmıyorduk. Kalın bir gözüküyordu, 12 numara. Düşün.
0: Yani sadece aslında bozulan merceği alıyordunuz.
1: Ve
0: hastayı öyle bırakıyordunuz.
1: Bırakıyorduk. Ve hastaya 12 numara bir gözlük veriyordu. Kalın bir gözlük, taş gibi yani. Taşıyamazsınlar o kadar. 90'lı yıllarda demek ki gözün içine mercek koymaya başladık. 2000'li yıllarda artık katlanır mercekler. Bugünkü teknolojide bu mercekleri takıyoruz ve hastaya diyoruz ki sen uzağı göreceksin, yakın için sana 2,5-3 numara gözlük vereceğiz diyorduk. Hastalarda astigmat gelişiyordu. Şimdi teknolojiye göre hastalarda ne astigmat kalıyor, ne yakın ne uzak gözlük kullanmıyorlar.
0: Hepsi
1: hal olabiliyor mercekte. Ama onu da söyleyeyim. Bu merceklerin adına halk arasında çok yanlış bir anlayış var. Efendim akıllı mercek. Akıllı falan diye bu mercekler. Çok odaklı mercek. Akıllı mercek demek duruma göre durumu ayarlayan demektir. Bu öyle bir esnek
0: yok. Sadece nereye bakıyorsanız ona göre odaklanıyor.
1: Ona göre şimdi bu merceklerin de genel adı çok odaklı mercek. Tıptaki adı multifokal IOL. Adı bu. Multifokal intraoküler lens. Bunların da kendi işlerinde 2 odaklısı, 3 odaklısı, zoom yapanı, işte ona biz EDOF diyoruz. Enhanced Depth of Focus diyoruz. Kişiden kişiye farklı mercekler kullanabiliyor.
0: Neye göre değişiyor kişiden kişiye? Bunu
1: şöyle söyleyeyim, bunu anlatayım. Kesinlikle buna hasta karar vermesin. Hasta istesin, doktor uygunsa yapar. Mesela diyelim ki hasta bize gelir. Hastanın pupillası genişse, göz bebeği genişse, biz ona o multifokali o zaman önermeyebiliyoruz. O zaman ona diyoruz ki sen multifokal olma, EDOF dediğimiz işte fokus dönemini artıran mercek olsun diyoruz. Veya premium lens olsun diyoruz. Veya hasta geliyor size diş hekimi, siz ona multifokal takmayın çünkü çok rahatsız olursunuz. Veya tır şoförü gece çok araba kullanıyorsa yine multifokalin yeri yok. Demek ki kişiden kişiye,
0: yani.
1: Kesinlikle kişiden kişiye, meslekten mesleğe bu iş değişiyor. Ama şunu bilmesi lazım. Bugün katarak kesinlikle bir hastalık değildir. Çaresi vardır. Lütfen doktor erken miydi?
0: Evet. Hele de genetik yatkınlığınız varsa, ailenizde bununla ilgili bir hikaye varsa, annenizde babanızda belli bir yaşta ortaya çıktıysa.
1: Ben hastalarım hep şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaş şimdi bize bir sürü hasta geliyor. Ya bakıyorsun bir gözü tam görüyor, öteki gözü %10'a düşmüş. Ya ara sıra şöyle sağ gözünüzü kapatın bir bakın. Sol gözünüzü kapatın bir bakın. Arada bir fark varsa lütfen doktora erken gidin.
0: Bunu bir kez daha hatırlatalım mı? Yani arada tabii. Kendi kendimize bir gözümüzü kapatarak diğeriyle ne kadar net görebildiğimizi test edelim.
1: Evet.
0: Bir problem hissediyorsak da mutlaka doktora doktora gidelim.
1: Aynen, çok önemli. Püf noktalarından biri bu.
0: Peki bunun dışında yine göz sağlığıyla ilgili bize önerebilecekleriniz var. Mesela şimdi bu katarakt ya da bir başka problem varsa yakalamak için iyi. Başka ne önerebiliriz?
1: Şimdi bütün yani şöyle mesela bırakın onu, refraktif cerrahi dediğimiz hani gözlük takmama hadisesi var. Bizim için, biz hekimiz, bizim için önemli olan toplum sağlığıdır. Hastalarımıza şunu söyleyeyim. Çocuklarda eğer ebeveynde kusur varsa lütfen çocuklarınızı eski erken muayene
0: nedir
1: ettirin.
0: Nedir bu kusur? Görme problemi, yani yakın uzak görmekten
1: evet,
0: mi bahsediyorsunuz?
1: Evet, onu katlediyorum. Lütfen. Çünkü toplumlardan en büyük problemlerinden biri tembellik. Gözün biri de tembellik. Nedir o? Hastada kusur var. Bir gözündeki kusur bir numara, ötekinde üç numara, iki buçuk numara. Bu sefer o iki buçuk, üç numara gözlük takmadığı için gözde tembellik oluyor. Ve tembelliğin çaresi 3-7 yaş arasındadır.
0: İleriden
1: 7 yaşından şey sonra hiçbir halt yapılmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şey yapılamıyor. Ve diyelim ki hasta bir gözü, baka gözlük veriyoruz, onu yapıyoruz ama artıramıyoruz. Tembelliğin çaresi 3-7. Meşhur bir atasözü var. Ağaç yaş gene eğilir. Evet. Onun için hasreten bunu burada söyleyeyim. Lütfen çocuklarınızı erken muayene ettirin.
0: Bu mesela şimdi tam da çocuklara mesela okul içinde biz göz muayenesi öneriyoruz. Aslında bu tür şeyleri okul başlangıç dönemi, kreşe başlangıç dönemi böyle
1: şimdi artık... yeni şeyde onu anlatayım. Yeni trend şu. Çocuk 5-6 aylıkken mutlaka gözlük muayenesi, göz muayenesi istiyor çocuklar ve doğru bu.
0: Çocuk doktorları istiyor bunu.
1: İstiyor ve de doğru bu. 3 yaşında lütfen yine olsunlar. 5 yaşında olsunlar. 7 yaşında olsunlar. Benim tavsiyem bu. Çünkü tembellik varsa bunu erken yaşta kapatmayla ve uygun camla çözmek mümkün.
0: Çok aslında anne babaya zor bir tedavi gibi geliyor kapatma
1: değil,
0: tedavisi ama en
1: yok.
0: Kolay çok ve önemli. En çok sonuç veren tedavi tembellikte.
1: Bakın tembelliğin çaresi kapatmaktır. Uygun gözlük ve kapatmadır. Bunu lütfen atlamasınlar. Çünkü ondan sonraki çocuğun psikolojisine çok tesir ediyor. Meslek seçemiyor. Mesela adam tutturmuş ben diyor polis olacağım. Tembel olamıyor. Göz polis olamaz. Ne yaparsa yapsın olamaz. Asker olamaz.
0: Bazı mesleklerde bazı tabii görme.
1: Cerrah olması zorlaşır mesela. Doktor olduğu zaman zoom yani gözlük şey olacak. Onun için tembellik en büyük yaralardan biridir. Bunu birisi bulsa tembelliğin çaresi Nobel ödülü alır. O kadar önemli bir şey. Niçin bunu söylüyorum? Bizim için önemli olan toplum sağlığı. Bir, çocuklarda anizometropi dediğimiz 200 arasındaki farkın olmaması için erken muayene istiyoruz. Bir de 40 yaşından sonra çok önemli bir şey. Modern toplumda yani bu çağda körlüğün iki sebebi var biliyor musunuz? Bir sürü sebep var da iki büyük sebebi var. Mesela diyelim düştü, yaralandı tamam o körlük yapabilir. Şu olabilir enfeksiyon var. Onları geç. Normal insanda da körlüğün iki sebebi var modern dünyada. Biri şeker hastalığı. Bir de göz tansiyonu.
0: Göz tansiyonu.
1: Evet. Göz tansiyonu tıptaki adı glokomdur ve çok sinsi bir hastalıktır. Çaktırmadan o kadar çok hasta görüyorum ki çaktırmadan göz bakıyorsun ki görmenin %90'ı gitmiş.
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, bir göz doktoruna gittiğinizde hiçbir şey yapmadan rutin mutlaka bir göz tansiyonuna bakıyorlar bir kere.
1: Bakmak lazım tabii ki çok önemli.
0: O kadar... Ben biliyorum sizin kliniğinizde sizi beklerken içeriye girmek için mutlaka bir göz tansiyonuna bakıyorlar.
1: Bakın onu ama onu da söyleyeyim şimdi bakın tekrar söyleyeyim. Aa ben gözün tansiyonuna baktırdım normalmiş diye vitese takıp giden var. Yanlış. Göz tansiyonu dediğin şey mutlaka tansiyonun yükselmesi demek değildir. Göz tansiyonu bakıyorsun evet yüksek tansiyonla seyreden göz tansiyonu var. Normal tansiyonla seyreden göz tansiyonu var. Buna biz normotansif glokom diyoruz. Ve adamın tansiyonu 10. Aslında 10 en düşüğü. 10'la beraber göz tansiyonu olup gözün canını okuyan bir hastalık var.
0: 10 dediğimiz normal tansiyonu.
1: Aynı yani. Normali evet. Gözün tansiyonları 10 ile 21 arası normaldir. Önce onu söyleyeyim. Demek ki göz tansiyonunda 10 ile 21 arası normal bir tansiyon deriz. Ama adamın tansiyonu 21 hiçbir problemi yok. Adamın tansiyonu 13, 12, 10 problemi var. Ona da ne diyoruz? Ya normotansif ya tansiyonu normal ama göz tansiyonu var bunda. Veya düşük tansiyonu var ama göz tansiyonu var. Onun için 40 yaşından sonra lütfen yılda bir muayene olsunlar. Göz tansiyonu atlamasınlar. Demek ki şu anda körlüğün en büyük sebeplerinden biri göz tansiyonu, diğeri de şeker hastalığı.
0: Diyabeti de aslında böyle.
1: Diyabet inanılmaz bir şey.
0: Ayrı bir konu yapalım bir gün ama şimdi sizi yakalamışken yani o da çok arttı.
1: Hiç diyabete girmeyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Diyabet niçin önemli? Onu anlatayım. Benim öğrencilik zamanımda diyabeti hastaları 60-65 yaşında ölüyordu. Bir sürü başka hastalar şurada bunlar. Şimdi ise yaş arttı. 70-80'e gidiyor. Ve inanır mısınız bizim diyabet kliniklerimizde hasta kaynıyor. Ve en büyük sebebi de ne biliyor musun? Takipsizlik.
0: Takipsizlik. Şekerlerini takip etmek.
1: Aynen. Lütfen onun için hastalara anons olarak şunu verelim. 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir, olmadı 2 yılda bir mutlaka kontrol olun. Tansiyonunuza baktırın, şekerinize baktırın ve çocuklarınıza da mutlaka 3-5-7 yaş arasında baktırın ki tembellikte karşılaşmayalım.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere diyorum.
1: İnşallah.
0: Sevgili Hanefi Çakır hocamızı gönderiyoruz. Profesör Doktor Hanefi Çakır'a teşekkür ediyoruz. Farklı konularda yine görüşmek üzere diyoruz.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: TGRT FM Haber.

0: cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sokak ortasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gözü dönen saldırgan silahına sarıldı. Husumetlisine üst üste iki el ateş etti. Kanlar içinde kalan adam bacağından vuruldu. Can havliyle kendini caddedeki bir dükkana attı. Korku dolu anların yaşandığı yer İstanbul Küçükçekmece. Esnaf yaralının yardımına koştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaçan şüpheli ise polisin takibiyle kısa sürede yakalandı. Sarılar mevkisinde bir büyükbaş hayvan uçurma yuvarlandı. Yaklaşık 250 metre yükseklikten aşağı sürüklendi. Görenler hemen telefona sarıldı, ekiplere haber verdi.
1: Tamam, bekle.
0: Olay Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşandı. İtfaiye, AFAD ve jandarma dakikalar içinde bölgeye ulaştı. Sarp yamaçta adeta zamanla yarış başladı.
2: Gücü yeter mi oluyor? Olmaz değil mi?
0: Ekipler metrelerce derinlikte özveriyle çalıştı. Halatlar bağlandı, dik yamaçta zorlu bir mücadele verildi. Tam 6 saatlik operasyonla mutlu sona ulaşıldı. Uçurma yuvarlanan hayvan canlı olarak kurtarıldı.
3: Boynuzdan çekecek.
2: Boynuzdan. Ha, oradan abi. Şuradan boynuzdan çeksek ileri gelir o.
3: Gelmez.
0: Güvenli bölgeye çıkarılan hayvan sahibine teslim edildi. Feci kaza Karaman'da sanayi sitesinde yaşandı. İki motosiklet kontrolsüz kavşakta karşı karşıya geldi. Sürücüler frene basmaya vakit bulamadı. İki motosiklet şiddetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi metrelerce savruldu. Görenler korku içinde yardıma koştu. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor. Dehşet anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali muhteşem bir konserle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festivalin ilk gününde Kıraç sahnedeydi. Kafum alanını dolduran binlerce müziksever alanı adeta bayram yerine çevirdi. Ünlü sanatçı en sevilen efsane şarkılarını tek tek seslendirdi. Maraşlılar tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Unutulmaz gecede coşku tavan yaptı. Dev Festival konserler ve sergilerle hız kesmeden devam edecek. Etkinlikler 20 Eylül'e kadar şehri renklendirecek. Kardeşine ulaşamadı, polis ekiplerine başvurdu. Ağaçlık alanda yaralı halde bulundu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Bahattin Çoban, sabah saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kardeşi Hatice Çoban'a ulaşamadığını jandarmaya bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine 7 asayiş, 2 jandarma suç araştırma, jandarma arama kurtarma timleri havadan drone'la arama çalışması başlattı. Aramalar sonucunda Hatice Çoban ağaçlık alanda yaralı ve bitkin halde bulundu. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düğmeye bastı, açılmayan kapılar kırıldı. 97 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Suç örgütleriyle mücadele devam ediyor. Son olarak Adana merkezli 11 kentte yeni nesil suç örgütüne operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 97 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı olan şüpheliler mercek altına alındı. Yapılan operasyonda adreslerde arama da yapıldı. Aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında suç örgütünün yöneticisi olduğu değerlendirilen kişilere ait olan 10 şirkete 4 taşınmaza ve 13 araca el kondu. Polis 33 firari şüphelinin peşinde. Çin'in Şangay şehrinde sokaklar müziğin, ışıkların ve dansın ritmiyle hareketlendi. ...37. Şangay Turizm Festivali, Huangpu Nehri kıyısında düzenlenen nefes kesici bir geçit töreniyle kapılarını açtı. İspanya'dan Peru'ya, Meksika'dan Tayland'a, dünyanın dört bir yanından gelen 21 farklı gösteri ekibi, Çinli dansçılarla birlikte izleyenlere görsel bir şölen sundu. Işıklandırılmış 21 tematik geçit arabası 6 Ekim'e kadar kentin 10 farklı bölgesini turlayacak. Dans grupları ise şehrin simge noktalarında sürpriz sokak performanslarıyla kent sakinlerine keyifli anlar yaşatacak. Festival sadece dansla sınırlı değil, Michelin yıldızlı şeflerin özel lezzetleri, geleneksel el sanatları standları ve kızılırmak üzerindeki kürek yarışlarıyla Şangay, sonbaharı tam bir şenlik havasında karşılıyor. Toplamda 170'ten fazla etkinliğin düzenleneceği dev organizasyon, Ekim ayının ilk haftasına kadar dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Hong Kong semaları, Asya pop kültürünün ve sinemasının unutulmaz ismi Leslie Cheung için ışıklarla donatıldı. Efsanevi sanatçının 70. doğum günü anısına tam 1956 drone aynı anda havalandı. Görsel şölende dronlar gökyüzünde Cheung'un ikonik portrelerini ve ona adanan figürleri oluşturdu. Hong Kong limanında toplanan binlerce hayranı o anları izledi. 12 Eylül 1956 doğumlu olan ve müziğiyle, filmleriyle nesiller boyu iz bırakan sanatçı için eş zamanlı olarak dev bir anma konseri de düzenlendi. Hayranları efsane ismin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Hong Kong'un yetiştirdiği en büyük değerlerden biri kabul edilen Leslie Cheung, vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen gökyüzünü aydınlatan bu unutulmaz gösteriyle bir kez daha ölümsüzleşti. Gece karanlığını kızgın lavlar aydınlattı. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea yeniden lav püskürtmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi, volkanın kuzey bacasındaki hareketliliğin aralıklarla devam ettiğini duyurdu. Bölgeden akan lav nehirleri kameralara yansıdı. Artan volkanik aktiviteye şiddetli sarsıntılar eşlik etti. Zirve bölgesinin hemen altında son 24 saat içinde en az 21 küçük çaplı deprem kaydedildi. Uzmanlar yanardağ çevresindeki volkanik hareketliliği ve olası yeni patlamaları 24 saat esasına göre yakından izlemeyi sürdürüyor.

0: Kamyonet seyir halindeyken önündeki tır arkadan çarptı. Görüntüler kazadan hemen sonra kaydedildi. Feci kaza Adana'nın Ceyhan ilçesi Dokuz Tekne Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan iki kişiyi dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 25, Bursa 23, Konya 28, Afyon 26, Denizli 30, Antalya 31, Adana 33, Zonguldak 21, Samsun 24, Trabzon 26, Kayseri 31, Erzurum 23, Gaziantep 32, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şırhan Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Asıl Hastalık. İmam-ı Rabbani'nin devrinde bir Müslüman ağır bir hastalığa tutulmuştu bir zaman. Lakin hangi doktora gittiyse de o yine bir çare bulunmadı bu kimsenin derdine. İmam-ı Rabbani'yi işitti en nihayet. Mektupla bu veliden istedi dua himmet. İmam vakıf olunca onun bu durumuna şöyle bir mektup yazıp gönderdi o gün ona. Şefkatli anne gibi kendine bu ihtimam, daha ne güne kadar edecek böyle devam? Bedenin derdiyle dertlenip üzülmeniz daha çok sürecek mi? Gaflete gelmeyiniz. Halbuki bir de gönül vardır ki her kişide, eğer o hasta ise asıl dert budur işte. Bu hastalık yanında bedenin her illeti öyle hafif kalır ki olmaz ehemmiyeti. Bir gönül tutulmuşsa Allah'tan gayrısına, o kalp hasta demektir. Hayır gelmez insana. Şu kısacık ömürde her şeyi bırakarak kalbi bu hastalıktan kurtarmalı muhakkak. Zira kalp selameti isterler ahirette. Her şeyden evvel bunu halletmeli elbette. Halbuki biz insanlar bunu hiç düşünmeyip bedenin rahatını düşünürüz. Ne garip. Bir gün sevdiklerinden genç bir talebesine şu nasihati yazıp gönderdi kendisine. Ey oğlum, dünya fani, ebedidir ahiret. Bir gün ölüm herkese gelecektir akibet. Cehennemin azabı çok şiddetli ve acı. Kalbini hastalıktan kurtarmaktır ilacı. Aklı olan şimdiden hazırlanır o güne. Aldanmaz bu dünyanın sahte güzelliğine. Dünya malü mülküne ahmak olan aldanır. Akıllı insansa ölüme hazırlanır. Büyük nimet bilerek şu kısacık hayatı, çalışıp kazanmalı ebedi mükafatı. Ey oğlum, tavşan gibi gözü açık olarak daha ne vakte kadar sürecek bu uyumak? Halbuki bu gafletin sonu rezil olmaktır. Dünya ve ahirette bir şey kazanmamaktır. Mü'minun suresinde bu bapta Cenab-ı Hak buyurdu, yaratmadım sizi abes olarak. Yani yaratıldı ki bu insan ve cinniler Allah-u Teala'ya ibadet eylesinler. Sırf ona kulluk iken yaratılış gayemiz, nasıl bunu unutup isyan edebiliriz? Ne kadar yaşasa da ölecektir her insan ve hesap verecektir o gün her yaptığından. Gerçi girmez bu sözler kulağına şu anda. Gençsin, için kaynıyor, aldatıyor şeytan da. Dünya nimetlerinin içinde yaşıyorsun. Her bir istediğini kolayca yapıyorsun. İbadet zamanı da gençliktir en münasip. İhtiyarlık günleri herkese olmaz nasip. Henüz fırsat eldeyken, güç kuvvet yerindeyken, nasıl geri durulur Allah'a ibadetten?
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Meymun bin Mihran rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, eğer bir kimse sana haset ediyorsa, sen onun şerrinden korunmak istiyorsan işlerini ondan gizli yap, buyuruyor Meymun bin Mihran rahmetullahi teala aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler, selamun aleyküm.
1: Buyurunuz.
3: Şu anda hakkınızı helal edin. Hocama ben namazla ilgili soracaktım.
2: Dinliyoruz efendim.
3: Namaza başladığımız zaman hocam, Eûzü Besmele çekerek, Sübhaneke'yi okuyup tekrar Eûzü Besmele çekerek Elham'ı mı okuyacağız? Yoksa Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman da oluyor mu? Bunu soracaktım. Bir de oturuşlarda oturduk, Ebediyatı'yı okuduk, kalktık. Zamlı önce Elham okuduğumuz zaman Sübhaneke'yi okuyorsa olur mu? Onu soracağım.
2: İkinci rekatta değil mi?
3: Evet, üçüncü rekatta hocam. Üçüncüde. Ebediyatı'yı okuduk, kalktık. Özü Besmele'yi çekerek mi okuyacağız? Yoksa Özü Bismillahirrahmanirrahim diyerek de okuduğumuz zaman oluyor mu? Bunu soracağım.
1: Sübhaneke'yi mi?
3: Evet, evet.
1: Tamam.
3: Ondan sonra da hocam, elhamdülillah işte Ramazan'dan beri geçiriyor, bu sene başlamadık daha. Ondan beri namaz kılmaya çalışıyorum. Rabbim devamını getirsin inşallah.
2: Amin inşallah.
3: Kılamadığım zaman da işte farzını kılıyorum. Hani oluyor mu? Hani kılmaya çalışıyorum. Bazen de kılamadığım zaman o gün kılıyorum. Mesela o gün farzı neyse onu yapıyorum. Doğru mu yapıyorum? Bunu öğrenecektim.
2: Peki efendim.
3: Hakkınızı helal edin. Dua bekliyorum. Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Dinleyicimiz bekleyemedi. Evet, bir kişi daha alalım. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
4: Hocam.
1: Evet, buyurunuz.
4: İyi günler.
2: İyi günler.
4: İlk önce dua istiyorum evlatlarım, çocuklarım için. Bütün
2: Rabbim hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
4: Amin hocam, Allah razı olsun. Hocam, kızım da hasta, onun için de dua istiyorum.
2: Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah.
4: Amin, amin hocam, amin. Hocam, oğlumun 1 milyon 500 lira parası var. Zekat şeyde, borsada yatıyor. Benim diyor şeyim diyor, kağıdım var diyor, param yok diyor. Zekat ona olur mu olmaz mı, ben de bir şey diyemedim. Ama onun geçen ay onun senesiydi. Hesapladığını şeyini, onun altının gramını şey yaptım. 6.785 liraydı altının gramı. 1500 lira parası var. Ne kadar zekat düşer? Onu bilemiyorum.
2: Peki,
4: onu siz bir hesaplayabilir misiniz?
2: Tamam.
4: O zaman bir de siz diyorsunuz ki erkekler cemaatle namaz kılarsa namazları kabul olur. Kadınlar nasıl oluyor hocam? Bizim her şey aklımıza geliyor namaz kılarken.
2: Peki efendim.
4: Sorularım bu kadar. Çok teşekkür ederim.
1: Peki, Allah teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Sağ olun. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimiz namaza başlarken mesela sabah namazının sünnetini kılacağız. Niye dedim? Allah-u Teala'nın rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya. Allahu Ekber, İbtihat Tekbir'i alıyoruz. Elimizi bağlıyoruz. Sübhaneke'yi okuyoruz. Sübhaneke'yi okuduktan sonra Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Fatiha-i Şerif'i okuyoruz. Sonra besmele çekip Zamm-ı Sure okuyoruz. Rükû, secde, kalkıyoruz. Besmele çekiyoruz Fatiha. Besmele çekiyoruz Zamm-ı Sure. Rükû, secde, oturuyoruz. Ve iki rekat olduğu için Tahiyye, Salli, Barik, Rabbena, Atena okuyup selam veriyoruz. Peki dinleyicimizin sormuş olduğu, dinleyicimizin sorduğu sual, nafile namazlar içerisinde mesela ikindinin sünnetiyle yatsının ilk sünneti gayrimenkul sünnettir. Bunlar ayrı ayrı müstakil iki rekat iki rekat halinde. Zaten İmam Şafii Hazretleri nafile namazları iki rekat olarak yapıyor. Dörtte selam vermek Şafii mezhebinde caiz değil. Teravih de öyle. Böyle durumlarda sanki yeniden namaza başlıyormuşsun gibi aynen birinci rekatta okunanları üçüncü rekatta tekrar ediyorsun. Yalnız bu gayrimenkul sünnetlerde oluyor. Ve diğer kendi isteğinle kıldığın nafile namazlarda oluyor.
1: Hanefi mezhebindeki de böyle yapıyor.
2: Evet. Ama iki rekatta bir selam vermek evladır. Hanefi mezhebi de aynı şekilde onu bildirmiş. Fıkıh kitaplarında yazıyor. Yalnız bizim esas dikkatimiz çeken şimdi diğer dinleyicimiz, yani bu şey konunun detayına girmiyoruz. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz içerisinde bu beş vakit namazın, sabah namazının sünnet hariç diğer dört vaktin sünnetleri yerine kazaya niyet ediyorlar, alıştılar. Tabii kitap okudularsa şaşırmazlar. Kitap okuyup da o bilgiyi desteklemedilerse tereddüde düşüyor. Biz orada bir şey okumuyorduk. Subhanek okumuyorduk. Yalnız besmele çekmiyorduk. Bizimkiler olmadı mı diye soru sorarlar. Dolayısıyla mesela bu dinleyicimiz de ben dedi yeni başladım namaza. Dolayısıyla sabah namazının sünneti hariç beş vakit namazının sünnetlerini kılarken kazaya niyet etmeli. O zaman böyle problem olmayacak. Aynen öğlenin o dört rekat ilk sünneti, ikindinin sünneti, dört rekat yatsının dört rekat sünneti, bunları aynen öğlenin farz sünnetine gibi. İlk kazaya kalan öğlenin farzı, ikindininkine ilk kazaya kalan ikindinin farzı, yatsınınkine de ilk kazaya kalan yatsının farzı diye niyet edince farz gibi kılıyoruz. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü rekatlar da tekrar yeniden namaza başlar gibi Sübhaneke okumak, ondan sonra Zamm-ı Sure okumak gerekmiyor. Sadece Fatiha okuyarak rükû ve secde yapıyoruz. Mesele bitiyor. Ben de yeni başladım. Cenab-ı Hak devamını nasip etsin. Amin inşallah. Amin. Yeni başladıysa o sünnetleri kılarken de kazaya niyet etsin.
1: Peki iftidah tekbirini aldık. Sübhaneke okuyacağız ya. Hı hı. Orada Euzu Besmele çekiyor muyuz?
2: Yok, doğrudan doğruya Sübhaneke'yi okuyoruz. On sene Euzu Besmele.
1: Besmele de çekmiyoruz. Doğrudan doğruya Allahu Ekber dedikten sonra ellerimizi bağlıyoruz. Sübhaneke'ye başlıyoruz.
2: Sübhaneke'ye başlıyoruz, evet. On sene Euzu Besmele çekip Fatiha okuyoruz.
1: Zamm-ı Sure okurken?
2: Şimdi mesela Besmele biz zaman zaman burada hep naklediyoruz. Onu da açıklıyoruz. Mesela İslam Ala kitabını okuyor. Diyor ki orada Zamm-ı Sure okurken besmele çekilmez diye yazıyor. Doğru yanlış değil. Sadde bedid de var o. Evet. Ama siz diyor okuyun diyorsunuz. Okuyun diyorsunuz da mektubatta geçeyim. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hanefi mezhebinde bir kavle göre müstahapmış. Şimdi çekmenin mahsuru yok. Zamm-ı Sure'den önce besmele çekmek müstahaptır. Talebelere de tavsiye ediyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh mektubat tercüme etmiş ve yayınlamışlar. Dolayısıyla bizim için hüccet midir? Hüccettir. Peki efendim ben besmele çekmeden okumuştum. Öbür kavle göre seninki de sahih. Yani şimdi ille Zamm-ı Sure'den önce besmele çekmek farz denmemiş. Vacip de denmemiş. Müstahap.
1: Çekilmesi lazım da denmez. Yani birisini anlatırken mesela çekilmesi.
2: Sen yanlış yaptın diyerek denme. Lafa girmez. Ben çekmiyordum falan. Öbür kavle göre seninki de oluyor. Ben çeksem olur mu falan. Ha, çeksen olsaydım ama Rabbani Hazretleri böyle buyuruyor. Mesela ben de onu okuduktan sonra hep çekiyorum. Ha, öbür kavli aynı şey inkar mı ediyorum? Hayır haşa. Olur mu öyle şey? Bunların hepsi Müslümanlar için kolaylıktır, rahmettir. Hatta mesela demin ince sordunuz ya. Namaza giriş yaptık. Birinci rekatta. Diyelim ki bir vasıtaya binecektiniz veya tacil bir durum var falan. Niyettim öğrenin farzını kılmaya Allahu Ekber dediniz. Hemen Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedin. Ne Euzü Besmele ne Sübhaneke okumadan direkt girdiniz. Fatiha okudunuz. Kısa bir sure, rükün, secde. Hatta tahiyyatta da Kadi-i Ahirete tahiyyat okuyacak kadar oturmak farz.
1: Tesbihlerinde birer kere söyledi.
2: Tekbirlerde birer kere, rükû ve secde tesbihlerinde birer kere söylediniz. Tahiyyatı okuyup selam verdiniz, gittiniz. Oldu mu bu namaz? Oldu. Oldu. Ama Sübhaneke okumak farz denseydi, o zaman cevap ne olacaktı? Olmadı. Farz terk ettin. İade etmen lazım denecekti. Hanefi mezhebinde vacip de farza yakın. Şeyde geçenlerde bir tanesi yazmış. Osman Hoca diyor, diğer üç mezhepte vacip yok diyor ama diyor bak diyor burada diyor işte bu Maliki mezhebinde bu vaciptir yazıyor. Vaciptir kelimesini kullanıyorlar ama hüküm için değil. Farz manasında kullanıyorlar. Farz manasında kullanıyorlar.
1: Mutlaka yapmak lazım manasında.
2: Evet, mutlaka yapmak manasında. Hani bir fıkıh kitaplarında da geçiyor. Saadet-i Bedi de geçiyor. Bunu yapmak vaciptir. O zaman kaytaramıyorsun. O zaman kaytaramıyorsun. Dolayısıyla zaten Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ısrarla kitapların okunmasını hep istiyorlar. Niye istiyor? Şimdi Mustafa Bey, senelerde mesela size şahitsiniz. Ama şuna ben çok seviniyorum. Yani yapılan hizmetlerin hiçbirisi boşa gitmedi. Kitapları okuyanlar var. Onların soru şekilleri farklı oluyor. Hani altyapısı oluştu ve zihnindeki şeyler yerli yerine oturdu. Yerli yerine oturunca şeytan aldatamıyor onları. Ama daha yerli yerine oturmadıysa işte falan da böyle diyor, peşbakan da böyle diyor falan deyip duruyor. Hala daha o şekilde mail gönderen, mesaj gönderen, telefon açıp soran, işte burada büyük bir abi var, nasıl büyük oysa. Boyu büyük galiba.
1: 1.80'in üzerindedir boyu.
2: O dedi ki falan diye başlıyorlar. Ya şimdi büyük abi, küçük abim, Osman Ünlü, Mustafa Tögöz, Hüccet değil.
1: Ya küçük abim ben oluyorum.
2: Ha küçük abi sen oluyorsun. Ahmet de var dışarıda.
1: Olur.
2: O da küçük abi.
1: Minik. Minik abi.
2: Dolayısıyla kitap içindir. Ve kitaptan da bir şey okuyunca bak gördün böyle bir dakika. Orada bir dur. Ya bunu ben okudum böyle anladım. Ya öyle değilse. Ya şimdi bir insanın yazdığı kitaptan başka bir insan o kitabı okuyor, yanlış anlıyor ve eksik anlıyor. Ya da oradaki muradı bilmediği için garip bir şey anlıyor. Acayip garip bir şey anlıyor, değil mi?
1: Evet.
2: O zaman sormak lazım Mustafa Bey ya. Benim gibi bir etten kemikten yaratılmış bir insanın yazdığını ben anlayamam da beni, peygamberleri, melekleri, yedi kat gökleri, içindekileri, her şeyi yaratan Cenab-ı Hakk'ın muradını Kur'an-ı Kerim'de ben nasıl anlayacağım? Bunlar ahmak hakikaten ya. Tek kaynak Kur'an. Oradan oku. Okudum. Gusül nasıl alınır bulamadım mesela. Abdest nasıl alınır bulamadım. Yatsı namazı kaç rekat bulamadım. Vakitlerinde bulamadım. Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor ki.
1: Yok mu diyeceğiz?
2: He?
1: Bunlar yok mu diyeceğiz?
2: Yok diyeceğiz.
1: Bulamadık
2: yok,
1: diye.
2: Yok diye adam. Onun için de İslam alimlerinden bazıları mezhepsizlik köprü götüren köprüdür. Tek kaynak Kur'an demek seni küfre götürüyor.
1: Buna yok dersen küfür.
2: Tabii yok dersen küfür olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, açıklayan sen değilsin. Ben de değilim. Muhammed Aleyhisselam açıkladı. Bütün hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Zaten müfessirler de o hadis-i şeriflere bakarak aynı şekilde o ayet-i kerimelerdeki muradı. Onlar da demiyor ki biz muradı ilahi anladık. Çünkü tefsir, kelam-ı ilahiden muradı ilahi anlamak. Ben bir insanın kelamından o insanın muradını anlayamıyorum. Ya şimdi edebiyat mezunu olduğu için Yahya Kemal Beyatlı hayattaymış. Bir edebiyat öğrendim de Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirini açıklamış. Hayatta Yahya Kemal Beyatlı.
1: Tahlilini yapmış.
2: Evet. Ondan sonra götürmüş, üstad demiş, hürmetlerimi, saygılarımı da bu şiirinizi siz böyle demek istemişsiniz. Adam bakmış, ya demiş hatırıma bile gelmedi bunlar.
1: Meğer ne çok şey söylemişim.
2: Ne çok şey düşünmüşüm. Ya nereden bileceksin sen onun aynı şekilde ne muratla söylediğini, ne yaptığını falan. Mezhebim manikidir zira mezhebimce kel tahirdir diyor tamam Osmanlı şairleri. Şimdi neydi müteratif mi diyorlar çift anlamda mesela kelimeler oluyor falan. Birisi ona kel demiş. Ama altyapıları güçlü olduğu için Osmanlı döneminde şairlerin bile fıkıh bilgileri var. Cevap veriyor. Tahir Efendi bana diyor kel demiş diyor. mezhebim Maliki'dir. Mezhebimce diyor ki Tahir'dir. Yani köpek demiştir. İki tarafa da Allah.
1: Tahir'e köpek demiş oluyor aynı zamanda.
2: Köpeğe temiz dedim.
1: Köpeğe temiz.
2: Köpeğe temiz dedim. Evet. Ne diyeceksin o zaman? Benim niyetim buydu, muradım buydu. Nasıl anlayacaksın benim muradımı? Tahir Efendi'ye ben köpek diyorum da nasıl anlayacaksın? Yazım var ya. Mezhebimce Kelp Tahir dedim ben. Sen niye üzerine alıyorsun? Değil mi?
1: Hocam ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı 700 alimin cevabı. Allah diyenin yardımcısı Allah'tır. Para diyenin yardımcısı olmaz. Para, mal ya hayırlı veya hayırsız olur. Bu parayı kazanmaya ve harcamaya bağlıdır. Paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur. Hayırlı mal Allah yolunda harcanır. Hayırsız mal nefsin, şeytanın yolunda, yani Allahü Teala'nın rızasının olmadığı yerlerde kullanılır. Buysa felakettir. En büyük zenginlik kanaattir. Kanaat, Cenab-ı Hakk'ın verdiğine rıza göstermektir. Israr eden belki çok para kazanır ama ateşe de maruz kalır. Helal malın hesabı, haram olanın azabı var. Onun için para kullanmak, silahı kullanmak kadar maharet ister. Kullanılması bilinmezse yanlış sıkılan kurşun birini öldürebilir, kurşun atan da cezalandırılır. Parayı yanlış kullanmaksa daha kötüdür, insanı cehenneme götürür. Şakik-i Belhi Hazretleri buyuruyor ki, 700 alime 5 sual sordum. Hepsinin cevabı yaklaşık aynıdır. Bunlar şöyleydi. 1. Akıllı kime denir diye sordum. Dünyaya kıymet vermeyene dediler. Dünyaya kıymet vermeyen ahirete kıymet verir. Ahirete kıymet veren de sonsuz saadete kavuşur. 2. Zeki kime denir diye sordum. Aldanmayana diye cevap verdiler. Hangi konuda aldanmaz? Her konuda aldanmaz. Din işlerinde aldanmaz, alışverişlerde aldanmaz, ticarette aldanmaz. Aldanmadığı gibi başkalarını da aldatmaz. Çünkü dinimizde aldanmak da aldatmak da yoktur. 3. Derviş kime denir diye sordum. Allahü Teala'nın rızasını onun kullarının rızasından üstün tutana derviş denir diye cevap verdiler. Demek ki derviş insanları memnun etmek için değil, Allahü Teala'yı memnun etmek için yaşar. İnsanların arzularıyla, istekleriyle Allahü Teala'nınkiler bir araya gelirse o daima Cenab-ı Hakk'ın tarafını tercih eder. 4. Zengin kime derler diye sordum. Kanaat edene diye cevap verdiler. İnsanın nefsi doymak bilmeyen heyula denilen hayvana benzer. Hiçbir zaman bu bana yeter demez. Her şeyi ister. 5. Cimri kime denir diye sordum. Allahü Teala'nın verdiği emaneti şahsından bilene, hepsini kendine ait zannedene denir diye cevap verdiler. Halbuki Allahü Teala o nimetleri kullansın ve kullarına versin diye verdi. Bizim böyle bir varlığımız yoktu. Allahü Teala'nın verdiği bu nimetleri onun rıza gösterdiği, emrettiği yerlere harcamalı, onun kullarının ihtiyaçlarını görmeye çalışmalı. Aksini yapmanın vebali büyük olur. Dünya hayatı çok kısadır. Ahirette ele geçecek ebedi nimetler bu kısa hayattaki çalışmamıza bağlıdır. Allah korusun, ebedi azaplar da böyledir. Bir gün Peygamber Efendimiz'e, "Ya Resulallah, dünya ile ahiret arasında mesafe ne kadardır?" diye sorulduğunda, "Göz açıp kapayıncaya kadar yakındır." buyurdu. İnsanın en kıymetli varlığı vaktidir. Vakit nakittir buyurulmuştur. Nakit altın ve gümüş para demektir. Zamanı boşa harcamak, parayı boşa harcamak gibidir. Para boşa harcanınca sermaye gider. Zaman boşa harcanınca da ömür sermayesi gider.
0: Dünyada söylenmiş olan bir kelime-i tevhid veya bir Allah demek ahirette teraziyi değiştirebilir. Bu yüzden her anı değerlendirmeye çalışmalı. Yolda, evde, işte, her fırsatta Allah demek, salavat-ı şerife getirmek, tövbe istiğfar etmek bizi azaptan kurtarabilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, 5 şey gelmeden önce şu 5 şeyin kıymetini bilin. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vaktin, fakirlikten önce paranın zenginliğin, ölmeden önce hayatın, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini bilin. Tüccar bir talebe hocasına, efendim şu işleri yapıp çok kazanıp İslamiyet'e hizmet etmek istiyoruz deyince, hocası küçük bir kağıda temizlen diye tek kelime yazıp verir. Tüccar 4-5 sene bu kağıdı muska gibi taşır. Ama her şeye çok dikkat etmesine rağmen temizlenemez. Bir gün hocasına durumu anlatıp neden temizlenemiyorum diye hikmetini sorar. Hocası buyurur ki, bir arkadaşın dinsizdir. Dostunu iyi seçeceksin. Çünkü Peygamber Efendimiz insanın dini arkadaşının dini gibidir buyuruyor. Resulullah'ın sözlerinde zerre kadar tereddüt eden kafir olur. Bundan dolayı eshab-ı kiram kazara da olsa hayır dememek için ağızlarına taş koyarlardı. Bu bakımdan iyi arkadaş seçmeli. Eğer bir kimsenin arkadaşı namaz kılmıyorsa, itikadı veya ahlakı bozuksa onun da bozulacağı kesindir. Çünkü bir sepet elmanın içinde bir tane çürük olsa bu çürük olan sağlamların hepsini bozar. O kadar düzgün elmalar bir elmayı bile düzeltemez. Çünkü insanın nefsi kafir olduğu için küfür kolay ve çabuk yayılır. Güzel hasletlerin yayılması ise çok zor olur. Marifet zoru başarmaktır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Namazdan bahis açılmışken birkaç soru daha yöneltmek istiyorum müsaadenizle hocam. Şimdi namaza başlayacağız. Niyeti istiğfar falan da hani söylemek gerekiyor mu? Mesela şöyle mi niyet edeceğiz? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dedik. Sonra niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya. Oldu mu?
2: Niye? Şimdi Mustafa Bey, hadis-i şerifte cuma gününe mahsus bir hadis-i şerif var. Fakat büyükler her namazdan önce yapıyorlar. O karıştırılıyor da. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hadis-i şerifte buyuruyor ki, cuma günü sabah namazının sünnetini kılmadan önce istiğfar duasını Estağfurullahil Azim Ellezî la ilahe illâ hüvel hayyün kayyum ve etûbileyh. Bunu 3 defa okursa kendisini vefat etmiş olsa bile anasının babasının günahları affolur buyuruyor. Anasının babasının. Ve din büyüklerinden bazıları tatbikat olarak bu hadis-i şerifi senet alıyorlar. Her namazdan önce, mesela öğle namazından önce diyor. Yani ilk sünnetten önce. 3 defa Estağfurullah azim elezi la ilahe illallah aleyhine kıymeti. İnsan niyet ettim Allah'a sınırsın. Yani ilk sünnetini kılmaya ve takazayınızı bu kadar. Farzında istiğfar okumuyor artık. Son sünnetinde okumuyor.
1: Sünneti bitirdik, selam verdik.
2: Okumuyoruz artık.
1: Okumuyoruz artık.
2: Okumuyoruz artık.
1: Allah'a emanet selam söylüyoruz.
2: Hemen kalkıyoruz. İkindinin de sünnetine başlarken istiğfar okuyoruz. Ama sünnet ve farz arasında söylemiyoruz. Sadece Allah'a emanet selam, sizin de ifade ettiğiniz gibi kalkıyoruz. Erkekse kâmet getiriyor. Farzına niyet ediyor. Akşamın zaten önce farzı kılındığı için, yani başlamadan önce, farzından önce orada istiğfar okuyoruz. Yatsını da ilk sünnetten önce okuyoruz. Bu kadar. Şimdi bu yanlış anlaşılıyor. Evet. Sorduğunuz iyi oldu. Çünkü mesela öyle 10 rekat, ilk 4 rekat sünnetinin başında söylüyor. Farzının başında söylüyor. Son sünnetinin başında söylüyor. Öyle değil o. Sadece başında. Mesela hadis-i şerifte cuma günü sabah namazını kılarken sünnetinden evvel ifadesi hasreten zikrediliyor. Farzı kılarken denmiyor. Yani orada İslam alimleri buyuruyor ki namaza girmeden önce başlarken ilk başladığı yer orası. Artık sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra farzı ayrıca başlama durumu söz konusu ise devamıdır o onun. Öyle ilk sünnetini kıldın, farzı son sünneti devamıdır onun. Demek ki ilk baştan da aynı şekilde söyleniyor bu. Peki, söylemedi, unuttu. Evet. Yeni alışıyordu falan. Namazına bir eksiklik olur mu? Hayır. Bunlar ekstradır. Bunlar ekstradır. Şeyde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerine geçiyor. Nafile ibadetleri için orada buyuruyor ki ibadetlerin eftali az da olsa devamlı olanıdır. Ha. Ben öyle adamım ki böyle bir niyet ettim bir gece, bir niyet namaz kılarım.

0: Hani Tekerette Bir Çocuklar Duymasın dizisi vardı. O da bir spa vardı. O babasına diyor ki senede iki defa tatil olacaktı ama süreler 6 ay olacaktı işte. Bir defa bir rekat namaz kıldı. Ondan sonra bunun şeyi süresi bir sene. Onun kıymeti yok buyuruyor.
1: Az yap ama devamlı yap.
0: Devamlı yap. Mesela her gün iki rekat kıl. Ama her gün yap. Çünkü her gün yapmakta kulluğa alışmak vardır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i. Efendim bir okumaya başladım ben 300-500 birden bitiririm. Ya doğrudur yani hafızsın da 3 günde hatim yapılabilir mi? Yapılabilir. 3 günden aşağıya isim verilmemiş. Yani 3 günde okunabilir. Hatta mesela hiçbir işim olmasa, hiçbir yerde bağlantı olmasa 3 gün içerse ben denedim hatim yapabiliyorum 3 günde.
1: Maşallah hocam.
0: Ama bir ayda 60 hatim okuyan da var biliyor musun?
1: Onlara çifte maşallah. Sizden önde olanlar da var.
0: Arkadaş demiş ya demiş. Bir ay demiş. Demiş 60 hatim oldu diyorsun demiş. Nasıl okuyacaksın? Yok demiş okumuyorum. Ya geçen sene okuduydum bir hatim demiş. Onları satmaya devam ediyormuş yani. Ya Allah da helal olsun. Sen Allah da helal olsun. O şekilde sat. Ondan sonra da öbür tarafa imanlı git. Efendim benim dünyadaki lakabım müezzindi, imamdı, müftüydü. Ondan sonra bilmem işte din adamıydı, ilahiyatta profesördü. İmam Hatip Okulu'nda öğretmendi, Kur'an'dı. Buna bakmıyor melekler. İmanım var mı yok mu diye bakarlar. İmanım var mı yok mu diye bakarlar. Zaten bir arkadaşım birisi, kendisi de vefat etti o. Ya insan ölünce diyor mevkisi, makamı, ismi bile unutuluyor diyor. Cenaze geldi mi, cenaze yıkandı mı, cenaze kefenlendi mi, cenaze defnedildi mi, cenaze namazı kılındı mı? Adamın dedi, kadın da erkek de adı oluyor cenaze. Hakikaten öyle. İşte profesör, doktor falan aynı şekilde geldi mi buraya? He geldi, yatıyor musallada. Ama profesör, doktor demiyorlar.
1: Adı sana gitti artık.
0: Cenaze oldu.
1: Cenaze oldu.
0: Allah Teala sonumuzu ayırsın.
1: Peki ha. Özür dilerim hocam. Namazla ilgili yine bir sorun var. Şeyden sonra istiğfar söyleyecek miyiz? Namaz bitti tesbihten önce.
0: Ha. O sünneti açıkça yazılı. Saatte biri de bildiriliyor. Mesela öğlenin son sünnetini kıldık. Allahümme ente selam ve mükez selam tebarek teyazen celali vel ikram dedik. 3 defa İstiğfar duası buyuruyor. Estağfurullahil azim ellezî lâ ilâhe illâhu vel hayyul kayyûm ve etûbü ileyh 3 defa. Euzü besmele, ayetel kürsi, Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Ondan sonra sonunda eğer biliyorsan onu la ilâhe illallah vahdehu diye başlayan onu okursun. Ondan sonra açarsın elini. Dua ettin. Dua ettikten sonra İslam ahlakını aldılar diye bir halen yazıyor. Mübarekler. Orada yazıyor. 11 İhlas 67 istiğfar. Bak şimdi Ayet-el Kürsi'den önce 3 defa istiğfar duası. Ama duadan sonra 67 istiğfar. Sadece estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah tesbihle. Ve bu izah edilirken de buyuruyor ki Muhammed Masum Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri'nin mahdumu, Hazreti Ömer'in 30. kuşaktan torunu, Hindistan'da metfun bu zatta. Bu zat buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman kalbime emmari ilahi. Emar, nur kelimesinin çoğulu.
1: Nurlar.
0: Nurlar. Emari ilahi, ilahi nurların gelmesine mani olan perdeler hasıl oluyor. Bunun için 70 defa istiğfar okuyorum. O 70 oradan çıkmıştır. Dolayısıyla şeyde de mesela mübarekler de Hüseyin Hilmi Efendi de mektubattan da alarak, İbn Abidin'den alarak buyuruyorlar ki Ayet-el Kürsi'den önce 3 defa istiğfar duası, dua edip elini yüzüne sürünce 67 defa da estağfurullah estağfurullah deyince 67 defa 70 oluyor. Yani 5 vakit namazda 5-7-35-350 defa günde istiğfar okumuş olursun. Hatta Muhammed Masum Hazretleri'nin İslam ahlakına İşte mektubatından bir bölüm almışlar Hüseyin Hilmi Efendi. Orada istiğfarı anlatıyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki yani o derece yüksek yaratıldığı halde 70 buyuruyorlar. Biz diyor işte belki günde 700. O da kendi derecelerine uygun. Bizimki 7000.
1: 7000, 7 milyon. 70 milyon.
0: Evet. Yani çok söyleyeceğiz ki. Çünkü Muhammed Masum Hazretleri bir şey buyuruyor Mustafa Bey. Dille kalp kelime-i tevhidde de, salavat-ı şerifede de, istiğfarda da dil söylerken kalple ikisi aynı frekansta olacak buyuruyor. Hani bugün frekans kullandığı için o kelimeyi kullanıyor. Yani ikisi de aynı anda aynı şeyi söyleyecek. kalbin de bunu kabul edecek, dilinle beraber olacak. Dil başka söylüyor, kalp başka taraftaysa, ya istersen aynı şekilde Kur'an-ı Kerim hadde bir şey olmaz buyuruyor.
1: Çok söylememizin sebebi o yani.
0: Yani kalbi şey, hani bazen geçiyor ya, ömründe bir defa salavat-ı şerife, işte o kayda geçmiş. Ne kadar çekmiş? 1 milyon. Bir tanesi kayda geçmiş. O da seni kurtarıyor ama ha.
1: Önemli olan ona ulaşmak.
0: Ona ulaşmak.
1: O bir tane.
0: O bir tane seni evet. cennete götürüyor. Onun için çok söylemek gerekiyor. Zaten bunları çok söyleyince ben mesela babaannemle kuşaklarına dikkat ederdim. Yani bunlar devamlı seyrette bir araya toplanıp kitap okuyorlar. Allah-u Teala'dan bahsediyorlar falan. Ya kelimelerin yani konuşmaların hepsi böyle birbirlerine moral vermek, birbirlerine aynı şekilde ahireti hatırlatmak, ölümü hatırlatmak, işte kul hakkı var, hayvan hakkı var, ahirette ne yapacağız böyle. Bu düşünceler böyle söylerler, şey yaparlar falan. Yani gafil değillerdi ya. Ya bunlar suyunun suyu, tamam mı? Suyunun suyu. Böyle. Geriye doğru gidince, hele Eshab-ı Kiram dönemine gittiğin zaman, altın çağ o zaman. Allah-u Teala şefaatlerinin ailesi. Dinleyicimiz dedi, bazen de sıkıştığımız sadece farzlarını kılıyorum, olur mu? Olur. Yani o İslamiyet ona izin vermiş. Son dinleyicimiz de dedi ki çok enteresan. Hep bu altyapının olmayışından kaynaklanan bir hadise. Benim diyor kağıdım var. Bunun diyor zekatı mı olurmuş?
1: Borsada.
0: Borsada. Şeyi mi olurmuş falan. Peki öbür seyirci ki benimki altınım var. Aa, ben de zeytin aldıydım. Zeytine yatırdım. Ben de soğan aldım. Soğana yatırdım. Para yok elimde. Para yok elimde. Öyle değil o. İster soğana yatır, ister sarımsağa yatır, ister zeytine yatır, ister borsaya yatır. Nereye yatırırsan yatır.
1: Ticaret onu, malı.
0: Ticaret malı. Değeri ne kadar? Hani dinleyicimiz dedi ki 1,5 milyon. Peki 1,500,000 değil mi?
1: Evet.
0: 1, 2, 3. Bunu 1/40 ne eder? Bölü 40 eşittir 37.500 lira yapar.
1: Onun söylediğine göre 5.6 gram. Evet. Altın olarak.
0: 5.6 gram yani 5.5 gram yuvarlak hesap 6 gram de, değil mi? 6 gram. Bunu devrini yapar 37.500 lirayı da aynı şekilde bedeli olarak.
1: Bunu verecek zekat olarak.
0: Verecek tabii. Verecek, yine fakirlere vermesi gerekiyor. Efendim ben başka bir yere yatırdıydım. Tabii öyle deyince hatırıma bir şey geldi. Bir ara bir şey çıktıydı, hatırlıyor musun? Hemen unutuldu gitti. Mesela Dolmabahçe Sarayı'nın üstünü hava parası derler ya. Ya Sülün Osman'ı da arattırdılar bunlar. Ya oraya para yatıranlar olmuş biliyor musun?
1: Oldu. O pek tutmadı.
0: Allah Allah. Tövbe yarabbim. Havayı alıyor. Havasını aldı. Evet. De boğaz havası. Son olarak da kadınlar cemaatte mahrum. Mesela kitaplarda öyle yazmıyor. Peygamberimiz zamanında aleyhissalatü vesselam, sahabi olan hanımlar Peygamber Efendimiz'e haber gönderiyorlar. Kocalarımız Mescid-i Nebi'ye gidiyorlar, sizin mescidinize gidiyorlar. Arkanızda namaz kılıyorlar. Hem de Resulullah Efendimiz'in arkasında namaz kılma, cemaatle namaz kılma sevabına kavuşuyorlar. Biz bundan mahrum kalıyoruz. Müsaade ederseniz biz de gelsek. Peygamber buyuruyor ki sizin evinizin bir köşesinde kıldığınız namaz burada, Peygamber bizde imam ha, kılınan namazdan kat daha fazladır. Mahrum kalıyorsun. Ne mahrumu? Sen bu Peygamber Efendimiz'in talimatına uyarak yaptığın zaman kat kat camiye gitmeye kalkarsan fitne çıkartırsın, günaha girersin.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu.

0: reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir, Türkiye Gazetesi.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: 15 yıl evvel cezaevinde vefat eden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu, bilindiği üzere dosya yeniden açıldı. Bir soruşturma devam ediyor. Şimdi soruşturmaya ilişkin yeni ve sıcak bir gelişme daha var. Bilindiği üzere tabii aslında Türk dizi tarihinde çok fazla ilgiyle izlenen bir diziydi, Kurtlar Vadisi. İşte o dizinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Hem bu gelişme hem Kaşif Kozinoğlu dosyasına ilişkin tüm detayları birazdan paylaşıyor olacağız. Hafta sonu konuştuk. Ailem Güvende operasyonu özellikle İstanbul'da 15 ilde, İstanbul başta olmak üzere önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Gözaltılar var. Gece kulüplerine baskınlar düzenlendi. Oralarda aramalar yapıldı. LGBT derneklerine yönelik önemli bir operasyon vardı. MASAK raporları gösterdi ki dış bağlantılarla beraber fonlanan dernekler bunlar. Bu önemli operasyona dair detayları da birazdan aktaracağız sevgili izleyiciler. Kiralık sosyal konut kampanyası bugün itibariyle başlıyor. Bilindiği üzere aslında satın almak istediğimiz evlerdeki fahiş fiyatlarla beraber özellikle büyük şehirlerde, İstanbul başta olmak üzere, kira fiyatlarında da ciddi anlamda bir artış gerçekleşti. İşte bunu biraz baskılamak adına TOKİ tarafından devreye sokulan çok önemli bir proje, kiralık sosyal konut kampanyası. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağız. Tabii kimler başvurabilir, şartlar neler, kura çekimleri ne zaman yapılacak, hepsini birazdan aktaracağız. Şimdi Vanlı Kara Haydar olarak tanıdık. Aynı zamanda eşine de o düğünde takılan takılar üzerinden yola çıkıldı ama Vanlı Kara Haydar'a ilişkin çok vahim iddialar var. Öyle ki kanser ilaçlarını çalıp sattığı iddia ediliyor sevgili izleyiciler. O başlıkta birazdan detaylarla gün ortasında olacak. Hemen başlayalım. Evet, 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu. Kozinoğlu'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme var demiştik. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

0: ölmeseydi kısa bir süre sonra hakim karşısına çıkacaktı. Resmi raporların kalp krizi olarak kayda aldığı ölümü yeniden mercek altına alındı. Tam 15 yıl sonra Fethi kabir işlemi yapıldı. İlk bölümü 15 Ocak 2003'te yayımlanan ve her sezon çok konuşulan Kurtlar Vadisi dizisinin 10 Kasım 2011 tarihli 136. bölümünde infaz emri verilen Kazım Kaşifoğlu karakteri ve ölümü gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu'nu hatırlatmıştı.
1: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
2: İşin gücün numara, hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
3: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
0: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırdı.
4: Sorularıma adam gibi cevap vereceksin.
5: Çıksın bunlar, konuşayım. Konuştuklarımdan anlamazlar.
6: Beşkent'te eş zamanlı ailem güvende operasyonu yapıldı. 9 dernek ve 13 işletmeye baskın yapıldı. Dev operasyonun hedefinde müstehcenlik yapanlarla fuhuşa ve uyuşturucu kullanımına yer temin edenler vardı.
7: Olay.
0: Beşayrı Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. Polis ve jandarma 15 kentte eş zamanlı düğmeye bastı. Müstehcen, içerik üreten ve yayanlarla fuhuşa aracılık edenler tek tek gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde ailem güvende operasyonu gerçekleştirildi. 162 şüphelinin hedefte olduğu soruşturmada 9 dernekle 13 işletmeye de baskın yapıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabıyla internet sitesine de erişim engeli getirildi. Soruşturmanın detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileleri hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu da duyurdu. Başsavcılık ayrıca çocukları ve reşit olmayan gençleri hedef alan eğlence merkezleriyle ahlaksızlığa teşvik ettiği değerlendirilen derneklerde de saatlerce arama yapıldığını belirtti.
7: Olay.
0: Ayrıca 6 derneğe ait MASAK raporları da incelendi. MASAK'a göre derneklere farklı dönemlerde toplam 3.359.167 dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masraflarında kullanıldığı belirlendi. Bilecik'teki 745. Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenliklerinde kürsüye çıkan Adalet Bakanı Akın Gürlek ailelere seslendi.
8: Gençlerimizi, çocuklarımızı zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz. Gençlerimiz ve çocuklarımız ilk ve en değerli yetişim ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum.
6: Vergide adalet artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüksek gelirli mükelleflerin mercek altına alındığını duyurdu. Türkiye'de her 3 büyük mükelleften biri inceleme altında. Vergi Denetim Kurulu'nun yaptığı denetimde yaklaşık 7 bin kişinin daha önce hiç beyanname vermediği belirlendi.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi denetimlerinde rotayı değiştirdi. Artık hedefte büyük şirketler ve yüksek gelir grupları var. Vergi Denetim Kurulu'nun verilerine göre Türkiye'de her 3 büyük mükelleften biri inceleme altında. Geçmiş yıllarda %11 seviyesinde olan inceleme oranı bu yıl %31,3'e çıktı. Orta ölçekli işletmelerde bu oran %7,3'te kaldı. Küçük işletmelerde ise sadece %1,1. Yani denetimlerin ağırlığı büyük sermayeye ve yüksek kazanç sahiplerine yöneldi. Özellikle lüks yaşam sürmesine rağmen düşük vergi ödeyenler yakın takipte. Vergi Denetim Kurulu'nun yürüttüğü program kapsamında yüksek gelir grubunda olduğu değerlendirilen 16.307 kişi gözaltına alındı.

0: denetim altına alındı. Bu çalışmayla mükelleflerin beyan ettiği matrah 48 milyar 700 milyon liraya ulaştı. Dikkat çeken bir başka detay da ortaya çıktı. Gözetim kapsamındaki yaklaşık 7 bin kişinin daha önce hiç beyanname vermediği belirlendi. Denetimler sonrası bu kişilerin önemli bölümü ilk kez gelir beyanında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise mesajını net verdi.
1: Vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyor, vergiye gönüllü uyumu güçlendiriyoruz.
0: Maliye'nin yeni dönemdeki hedefi açık. Az kazananlardan değil, çok kazananlardan daha fazla hesap sorulacak.
2: Türkiye'nin nüfusu 86 milyon ama dolaşımda olan kredi kartı sayısı 142 milyon. Yani bir kişide birden fazla kart var. Şimdi kredi kartlarında artık yeni bir dönem başlıyor. Bankalar vatandaşın harcamasından çok ödeme gücüne bakacak. Limitler gelire göre belirlenecek.
3: Cüzdanında kart çok ama limit daha çoksa dikkat, bankalar artık ne kadar kullanırdan ziyade ne kadar ödeyebilirsin diye bakacak.
4: Ben emekliyim.
3: Kaç tane kredi kartınız var?
4: Bir tane.
3: Ne kadar limiti var?
4: 1 milyon 700.
5: Vatandaş peynir ekmek gibi kredi kartı aldı. Kredi kartı sayısı nüfusun üzerine çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı alımını sıkı şartlara bağlamak için çalışma başlattı.
6: 2 adet var.
3: Limiti ne kadar?
6: Biri 200 bin, biri 50 bin falan.
3: Türkiye'nin nüfusu 86 milyon ama kredi kartı sayısı tam 142 milyon. Yani neredeyse herkese bir kredi kartı yetmiyor, bir de yedeği var.
6: Kazancım 55, limitim 100 bin lira. Kredi kartımı genelde aileme harcıyorum, kıyafete harcıyorum ve keyfime harcıyorum.
7: Cebimizde hazır kredi kartı var insanların. İhtiyaçlarını da alıyor. Kredi kartı olduğu için ihtiyacı olmayan şeyleri de alıyor. Gelirimize göre harcamıyoruz kredi kartı olduğu zaman.
3: Kartın limiti yüksek, ödeme gücü düşükse bankalar hesabı artık daha sıkı tutulacak.
8: Bir tane kredi kartım var. Limiti 50 bin TL. 5000 lirasını falan harcıyorum.
5: Bankalar müşterilerin yalnızca beyan ettiği kazancı esas almak yerine gerçek gelir durumunu, devam eden borçlarını ve ödeme kapasitesini de dikkate alacak.
9: Aylık kazancım 45 bin lira.
3: Kaç tane kredi kartım var?
9: 2 tane var. Birisi 3 bin lira limiti. Çok bir şey değil. Birisi de 4 bin lira. Çok gerek duymuyorum kredi kartına.
2: Hükümetin önümüzdeki 3 yılı kapsayan istihdam ve sosyal güvenlik haritası netleşti. Orta vadeli programla 2 milyonu aşkın kişiye yeni iş kapısı açılacak. İstihdamda gençler ve kadınlar öncelikli olacak. Yaşlılar için de bakım sigortası geliyor. İşte ayrıntılar.
10: Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz.
5: Türkiye'nin gelecek 3 yıldaki istihdam ve sosyal güvenlik rotası çizildi. Orta vadeli program kapsamında 3 yılda 2 milyon 100 bin kişiye yeni istihdam sağlanması planlanıyor. Hedefse her yıl ortalama 700 bin kişiyi iş gücüne katmak.
10: 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. İlk sigortalarını başlatarak 6 aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz.
5: Yeni dönemin parolası doğru beceriye doğru iş olacak. Mesleki eğitim programları hız kazanırken gençler, kadınlar ve engellilere öncelik verilecek. Ayrıca gençlerin beklentilerine uygun olarak esnek ve hibrit çalışma modelleri de daha çok yaygınlaştırılacak.
11: Aşağı yukarı 2,5 yılda bir yıl yaşlanan bir nüfusla karşı karşıyayız. Bu hızlı bir yaşlanma, bunun altını çizmemiz lazım.
5: Sayısı 9,5 milyonu aşan yaşlı nüfus da unutulmadı. Son 5 yılda %20'den fazla artış gösteren 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni bir sosyal güvence modeli yolda.
12: Ağırlık çökmeye başlıyor. Yaşlılık çöktü 65'ten sonra.
5: Bu kapsamda bakım sigortasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Sistemin devreye girmesiyle birlikte yaşlıların evde bakımı, bakım merkezlerindeki hizmet ve rehabilitasyon ihtiyaçları doğrudan güvence kapsamına alınmış olacak.
13: Hedefimiz yaşlı vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdüğü güçlü bir Türkiye'dir.
5: İşveren, çalışan ve devletin de sisteme katkı sağlaması bekleniyor. Katkı payları yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.
14: TGRT FM Haber.
15: Hava durumu.

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 25, Bursa 23, Konya 28, Afyon 26, Denizli 30, Antalya 31, Adana 33, Zonguldak 21, Samsun 24, Trabzon 26, Kayseri 31, Erzurum 23, Gaziantep 32, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: reklamlar.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Burası TGRT FM.
6: Merhaba sevgili dinleyiciler, Söz Sözü Açtı programıyla sizlerle birlikteyiz. Haftanın ilk günü beraberiz. Ben Ataoğlu Arvas, Ahmet Hilmi Kaya var. Bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Stüdyoda konuğum emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu. Efendim hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Ata abi.
6: Biraz evet. 11 Eylül'ü konuşalım, 12 evet. Eylül'ü konuşalım.
7: Evet.
6: Değil mi efendim? 11 Eylül'ü konuşalım.
7: Yıl dönümleri geçti çünkü bu hafta.
6: Evet. Evet. Amerika evet. Bu şeye coğrafyaya 25 yıl önce geldi. 11 evet. Eylül vakasıyla.
7: Aynen öyle. Evet. Aynen öyle.
6: Biraz sizden dinleyelim evet. Bu hikayeyi.
7: Bakın şimdi 11 Eylül 2001 yılında biliyorsunuz New York'taki meşhur ikiz kulelere saldırı oldu. Aradan 25 yıl geçti.
6: Evet.
7: Efendim. Bu önemli bir tarih.
6: Tabii.
7: Yani 11 Eylül bugün de önemini muhafaza ediyor. Ondan sonra dünyadaki başta Orta Doğu olmak üzere bütün dengeler alt üst oldu. Bütün dengeler alt üst oldu. Arap Baharı ile vesaireyle hepsi gitti. Şimdi daha sonra bundan 3 sene önce de 2023'te de bir 7 Ekim olayı var. İsrail Hamas arasında. O da bir kırılma noktası. Ondan sonra Orta Doğu daha da karıştı. Bu iki tarih çok önemli. Şimdi
6: ama birbirine benzetmeniz çok enteresan yani. Evet. İkiz kuleler vuruldu. Amerika buraya geldi. Hamas İsrail'e saldırdı. İsrail İran'a saldırdı. İran'da. Orta Doğu'da yaptı. Suriye'ye, Lübnan'a kadar indi.
7: Gittiler, evet.
6: Önce kendilerine saldırtıyorlar.
7: Evet.
6: Sonra saldırıyorlar. Meşru bir hak elde ediyorlar bir, kendilerine.
7: Her ikisinde de.
6: Müthiş bir oyun bu, evet.
7: Her ikisinde de şu var Ata Bey. Amerika ile İsrail arasında daha yakınlaşma oldu. Daha önce bu kadar yakınlaşma yoktu. Evet. Yani bu özellikle 11 Eylül'den ve 7 Ekim'den sonra adeta hele 7 Ekim'den sonra o Biden döneminde neredeyse Amerika İsrail'in yanında bir şeysi gibi kaldı yani. O kadar şimdi
6: partner gibi
7: bakın,
6: efendim.
7: Evet, evet. Şimdi 11 Eylül'le ilgili bakın bir oranın sır perdesi bir türlü açılamadı. Hatta Amerikan Başkanı Trump seçim kampanyasında söz vermişti. Seçim öncesinde 11 Eylül'ün sır perdesini aralayacağım, bunu açıklayacağım demişti. Ama bu vaadini unuttu. Yani ne hikmetse bir daha ağzını açmadı.
6: Kim o efendim?
7: Trump.
6: Bakın, evet.
7: Önce bu
6: Amerikan Başkanı
7: bu konuna
6: evet.
7: Gidecekti, söz verdi ama sözünde durmadı. Yani o gün ne olup bittiğini kesin olarak bilinmiyor.
6: Kim bizi attı?
7: Evet.
6: Hani derler ya kim beni attı adam aynen, dönüyor evet. arkasında. Beni kim attı bu çukura? Evet.
7: Evet. İşte şu anda bu hala bir Amerika'nın derin devletinin bir sırrı olarak devam ediyor. Şimdi bakın bu tarihten sonra ki o dönemde biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağılmıştı. 90 yılında işte hemen akabinde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Amerika adeta dünyanın tek süper
6: gücü
7: benim dedi ve bunu göstermeye kalktı ve askeri gücünün kullanarak dünyanın süper gücü benim demeye başladı.
6: Şimdi bakın, burada size Çin'i hatırlatayım. Çin de şimdi İran'a habire füze veriyor, silah veriyor. Amerika'yı buraya gömmek istiyor.
7: Evet.
6: Çok enteresan
7: evet,
6: bir şey.
7: Evet.
6: Öbür şimdiki, tarafta İsrail faktörü vardı. Amerika'yı çekti. Evet, buyurunuz efendim.
7: Yani onun için bu 11 Eylül'ü 25 yıl evvel olan olayı bu nedenle tekrar hatırlıyoruz. Yani özelliği bu.
6: Örgüt de var hazır evet, El-Kaide.
7: Aynen öyle. Evet. Evet. Yani nitekim bu 11 Eylül'ün hemen akabinde Amerika ne yaptı? Afganistan'ı işgal etti. Irak'la savaşa girişti. Pakistan, Yemen operasyonları, Libya, Suriye operasyonları bunlar birbiri ardına geldi.
6: Tabii.
7: Adeta Amerika ikinci Dünya Harbi'nden veya birinci Dünya Harbi'nden sonra Orta Doğu'da kendisine bir imkan sağlanmadığı için artık yeter bundan sonra ben de Orta Doğu'dayım demeye getirdi. İngiltere'ye adeta karşı çıktı. Yani Amerika'ya şu Amerika İngiltere'ye karşı Orta Doğu'nun imkanlarından, enerji kaynaklarından, petrolünden ben de istifade edeceğim dedi. Ve bunu uygulamaya başladı.
6: Ama şimdi bir şey daha
7: başladı.
6: Var. Unutmayın sözünüzü efendim. Amerika bugünlerde de şeyi baskılıyor. İngiltere'yi baskılıyor.
7: Evet.
6: Ama İngiltere şey yaptı dedi ki İsrail katliam yapıyor dedi. Bu gerçeği örtemezsiniz dedi.
7: Evet.
6: Kabul edin.
7: Yani
6: işte olsa.
7: Bakın
6: evet.
7: Benim arz etmek istediğim hususu teyit ediyor.
6: Tabii
7: Amerika
6: ya.
7: İngiltere arasında işte bu tarihten sonra ayrılıklar başladı.
6: Ya.
7: İngiltere burası benim bölgemdir. Buraya giremezsin dedi.
6: Dedi
7: o da
6: ama.
7: Ben de gireceğim dedi. Hı. İşte kaç yıldır 25 yıldır dönen hikaye bu.
6: Tabii.
7: İşin özü bu Ata Bey.
6: Evet.
7: Yani teferruata girmeden şöyle ana hatlarıyla Orta Doğu'daki kavganın esas sebebi bu. Bak siz de onu çok güzel tespit ettiniz.
6: Yok şimdi bakın, bazı yorumcular var ya stratejistler diyor ki Hamas niye İsrail'e saldırdı? Bazıları durup dururken ama ondan sonra İsrail her tarafa saldırdı. Hala saldırıyor.
7: Aynen bakın 7 Ekim olayı bu 2023.
6: Heh, onu sordum.
7: Saldırıdan sonra bakın o saldırı dahi hala karanlıkta. Onun tabii da sır perdesi açılmadı.

0: Ankara'da. Evet. Aynı 11 Eylül gibi. Tabii. Onun için ben 11 Eylül neyse 7 Ekim 23'te o. Dikkat edin, her ikisinde olaydan sonra Amerika ile İsrail arasındaki bağlar, ilişkiler artmaya başladı.
1: Tabii.
0: O gün bugün. Yani bunun neticesi, en önemli neticelerinden birisi bu. Bir de bunun üzerinde Filistin üzerinde, Hamas üzerinde, tabii, efendim Gazze
1: bir bahane
0: üzerinde
1: olacak efendim.
0: Oldu. Tabii. Yani efendim
1: İsrail işte, Hamas'ı aynen gösterdi, Amerika El-Kaide'yi gösterdi.
0: Göster. Ve nitekim bakın 7 Ekim 23'ten sonra İsrail'in de istediği oydu. Bütün Orta Doğu'yu karıştırmaktı. Ve nitekim karıştı. Başta Gazze olmak üzere Filistin, İran, Lübnan, Suriye, Yemen, bütün Orta Doğu'ya savaşı yaydı. İşte İsrail'in de istediği buydu. Bugün de aynı şeyi devam ediyor. Amerika'yı da kullanıyor bu konuda. Yani
1: tabii.
0: Efendim, şimdi netice bu 11 Eylül ile 7 Ekim'in böyle bir özellikleri var. Her iki olayı da şöyle de değerlendirmek lazım herhalde Ata Bey. Yani her iki olay kimin işine yaradı?
1: Ha, sonuç efendim, itibariyle diyorsun.
0: Sonuç olarak
1: sebep sonuç.
0: Kim faydalandı?
1: Evet.
0: Evet, buna bakmak lazım.
1: Abi.
0: Yani problemi bu çözüyor.
1: Tabii.
0: Yoksa hani sır perdesi açılmadı, gizlendi falan ama neticede olayları gördüğümüz zaman kim bu durumdan istifade ettiyse bunun arkasında
1: mesela
0: bunlar vardı.
1: Bir tanesini söyleyeyim. Batılı petrol şirketleri 30-33 yıl Irak petrollerini şey yaptı ya, gasp etti resmen.
0: Evet.
1: Biz size demokrasi getirdik kardeşim dedi.
0: Evet.
1: Yani aynen, kusura bakmayın, buralara geldik ve 33 sene işleteceğiz dediler.
0: Evet.
1: Alacağız dediler daha doğrusu. Evet. Gasp ettiler ya.
0: Dolayısıyla bu 11 Eylül 7 Ekim'in yıl dönümleri böyle bir
1: özelliği. Bir de o ikiz kulelerde var. Sizin de belki fikriniz evet vardır ya da kulağınıza geldi. O gün o kulelerde çalışan, daha doğrusu iş yeri olan Museviler işe gitmiyorlar.
0: Evet. 5000 kişi.
1: Hiç ölen yok.
0: 5000 kişi olarak ifade ediliyor.
1: Evet.
0: Ve tek Yahudi yok ölen. İkincisi
1: evet,
0: o yıkıldı. Televizyonlarda görüldü.
1: Tabii.
0: Koskoca bina. O enkaz altından sadece El-Kaide'ye ait bir iki kişinin hüviyet kartı çıktı.
1: Evet.
0: Yani işte o hüviyet kartıyla Amerika Afganistan'ı işgal etti. Irak'a savaş açtı.
1: Ya.
0: Bunu gerekçe göstererek ve bütün dünyaya da emir verdi. Ya benim yanımdasınız ya karşıdasınız diye.
1: Ya benimsin ya kara toprağı. Evet. Serseri aşık gibi.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Çünkü yani, kafaya koymuş.
0: O bakımdan bu 11 Eylül'ü hemen unutmamak gerekiyor.
1: Doğru.
0: Olayları incelerken günümüzdeki gelişen olaylar hep bunları teyit ediyor,
1: evet,
0: kuvvetlendiriyor. Yani bu kadar işte sır perdesi dediğimiz şey bu.
1: Bugün de ileri bir cümle söyleyeyim, belki 5 sene sonra konuşuruz. Yine inşallah Allah ömür verdiyse. Çin hakikaten İran üzerinde Amerika'yı buraya gömmek istiyor.
0: Evet.
1: Çok yani, ciddi füzeler, silahlar şimdi tabii omuzdan fırlatılan şeyler veriyor silahlar.
0: Evet.
1: O silahlarla kamikaze yapacaklar. Yok. Yani gemiyi vuracak, tankı vuracak, topu vuracak. Evet. Çok enteresan bir şey. Evet, buyurunuz efendim.
0: Yani böylelikle Orta Doğu önümüzdeki günlerde daha çok karışacağı benziyor.
1: Ya.
0: Yani onun için Türkiye'nin bu konuda
1: dikkatli olması
0: daha
1: lazım.
0: Dikkatli olması
1: gerçekten
0: lazım.
1: Gerçekten öyle.
0: Sadece Orta Doğu değil, Ukrayna-Rusya savaşı.
1: Orada
0: Amerika,
1: Batı ve şey savaşı var. Evet. Batı ve Rusya savaşı var. Biz Ukrayna
0: aynen
1: diyoruz.
0: Öyle.
1: Ukrayna bir
0: evet
1: şey yapıyorlar
0: aynen
1: ya.
0: Öyle.
1: Burada Orta Doğu'da da İran Amerika diyoruz, aslında Çin Amerika savaşı var. Evet,
0: doğrusu
1: hiç göremiyorum.
0: Evet, doğrusu.
1: Affedersiniz, İran askeri mayın eşeği gibi, evet, silah onun omuzunda ama yapıyoruz efendim.
0: Aynen.
1: Çok
0: öyle.
1: Affedersiniz. Evet. Evet.
0: Başkan, şimdi efendim bir yıl dönümü de bizi tabii Türkiye'yi ilgilendiren
1: 12 Eylül değil mi?
0: 12 Eylül 1980 askeri darbesi. Yani bu askeri darbenin üzerinden aşağı yukarı 46 yıl geçti.
1: Vay be.
0: Ancak bu kadar süre geçmiş olmasına rağmen o dönemin izleri hafızalarda hala yerini koyuyor.
1: 46 yerse komutanım siz de o dönem muazzaf askerdiniz tabii. Evet, Allah, o darbeyi gördünüz.
0: Yani, evet. Yani
1: buyurun 12 efendim, Eylül, sizi dinleyeceğim.
0: Yani bunu. 12 Eylül'ün zulmü diyelim halka tabii yapılan yani. Zulüm unutturulmadı. Efendim,
1: halka cezaevlerinde
0: adeta,
1: vesaire.
0: Bakın 12 Eylül Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzaktı.
1: Tabii.
0: Kim tarafından? Amerika tarafından.
1: Yani, toprağa düşen gençler hariç yani. Evet. Bir de o var.
0: 12 Eylül'den önceki durumu
1: tabii ya.
0: Yaşadık bu tabii. dönemi.
1: Sağcı,
0: her
1: solcu,
0: gün
1: faşist,
0: sağcıdan
1: komünist,
0: gençlerden 10 kişi, 10-15 kişi. Ertesi tabii. gün öbür taraftan bir sağcılardan, bir solculardan memleket. Her gün bu şehitler geliyordu. Ve bu dolayısıyla 12 Eylül doğrudan doğruya önümüze çıkmadı. Böyle bir planlı bir şekilde önümüze çıkartıldı.
1: Tabii olgunlaştırdılar.
0: Ve bunun da arkasında artık herkes biliyor ki Amerika açıkladı. Bizim çocuklar yaptı dedi.
1: Başardı.
0: Başardı
1: bizim
0: dedi.
1: Bizim çocuk.
0: Yani dolayısıyla bundan herkesin ders alması lazım. Evet. Yani nasıl Amerika'nın devletleri kullandığını bir işareti.
1: Evet.
0: Bunun için bunu hatırlıyoruz. Şimdi bakın o dönemden sonra birçok Türkiye'de büyük değişiklikler olmaya başladı. Neydi o? Mesela o zaman PKK bu dönemde filizlenmeye başladı.
1: 4 sene sonra kuruldu, daha kaçtılar.
0: Evet.
1: Sonra tabii Siirt'te yani, Eroh neydi? Evet. Eroh'u mu bastılar?
0: Onunla başlandı ya. Ve sonra ne var? FETÖ. FETÖ'nün önü açıldı. Bakın 12 Eylül'de çok iyi hatırlıyorum ben, biliyorum. FETÖ tevkif edilmişti. Evet. İçeriye alınmıştı. Ama Amerikalıların işaretiyle o zamanki Cumhurbaşkanı'nın emriyle ne oldu? Serbest bırakıldı. Tabii. Ve adeta FETÖ'nün önü açıldı, meşrulaştırıldı.
1: Ya Erzurum'da ya, Şii'ye girdim otogara. Baktım FETÖ'nün fotoğrafı orada aranacaklar arasında. Sonra yakaladılar tabii içeride. Sonra bir baktık ki Hoca Efendi oldu.
0: Evet.
1: Çok enteresan
0: evet,
1: yani.
0: Evet, vay, aynen vay, öyle. Vay, vay. Ondan sonra hep dediğiniz gibi tabii. Hoca Efendi diye ifade edilmeye. Yani bunu resmen de açıkladılar yani. Yakalandı.
1: Tabii.
0: Efendim serbest bırakılması için o zamanki kuvvet komutanları İzmir'de yakalanmış. Tabii. O İzmir'deki garnizon komutanı, deniz kuvvetleri komutanı hepsini baskı altına alıyorlar serbest bırakılsın diye. Muvaffak olamayınca artık en üstte devlet başkanına Kenan Evren'e gidiyorlar. Oradan serbest kaldı. İşte ondan sonra işte onun için FETÖ'nün önü açıldı diyoruz
1: tabii.
0: Yani o tarihten sonra
1: tabii.
0: günümüze kadar.
1: 12 Eylül'ün şeyidir, ürünüdür sonuçta.
0: Evet, evet. Aynen öyle.
1: Şimdi Yeşil Kuşak vesaire falan.
0: Evet.
1: İyi, evet.
0: Şimdi tabii
1: buyurun
0: bir
1: efendim.
0: De o dönemden günümüze kalan, hele bugünlerde tekrar gündeme geldi. Yunanistan'ın NATO'ya alınması var. Yani öyle bir şekilde Amerika bastırmıştır ki hiçbir karşılık almadan o dönem askeri hükümet efendim NATO'ya Yunanistan'ın tekrar girmesine okey derim. Halbuki kanunen ve NATO anlaşmalarına göre Türkiye evet demedikten sonra kesinlikle NATO'ya dönemiyordu Yunanistan.
1: Ama Amerika bize ne dedi? Evet. Siz buna evet deyin, sizi Avrupa Birliği'nde de alacağız.
0: Ama hiçbiri tutmadı.
1: Tutmadı.
0: Hiç, şimdiye kadar hiçbir sözleri
1: evet.
0: sadece Amerika'nın değil, Batı'nın da
1: tabii, tabii.
0: özellikle Avrupa Birliği ile ilgili evet. verilen hiçbir sözler tutmadı. Hep oyaladılar. 60 senedir de oyalıyorlar.
1: Evet.
0: İşte Yunanistan'ın bakın bugün bu haftalarda tekrar gündeme geldi. Ege Adaları, Meis Adası, Yunan Başbakanı Meis'e gidip askeri böyle sözüm ona gösteri yapması vesaire tekrar gündeme geldi.
1: Miço durmuyor Miço. Evet, her yerde bir fotoğraf veriyor askerler.
0: Kaldı ki Rodos Adası, Meis Adası bunlar İtalya'dan İtalya'ya verilmiş, bizim İtalya'dan almamız gereken adalardı yani. Yunanlıların değildi. Ama o dönemde, evet, o dönemdeki İnönü'nün efendim red etmesiyle, yani İnönü'nün Türkiye'ye efendim tabii çok şeyleri var da en önemlisinden birisi de şu bugün Yunanistan'la aramızdaki problemlerin esasını teşkil eden bu adalar denizidir. Adaların Ege adalarıdır. Bu
1: burnumuzun dibinde.
0: Bize
1: verildi. Ama o yani İtalyanlar kahve içiyor. Lamba şeyler tabii ışıklar falan. Evet. Buralar nerelisi diyor işte Tarifi Paşa'm bu ada şu ada ulan diyor bize de çok yakınmış bunlar falan. Bilmiyor mu? Biliyor.
0: Kasıtlı olarak yapılmış.
1: Tabii canım şimdi tabii ondan sonra şeye yatıyor diyor ki aa bilmiyordum bize de çok yakın. Tüh be lan niye onlara verdik der gibi affedersiniz. Evet.
0: Aynen öyle. Yani o dönemden 12 Eylül'den günümüze kalan en büyük problem bu. Ve bakın Türkiye'nin en önemli dış politikada karşımıza çıkan bu Ege Adalar Denizi diyoruz şimdi artık. Bu adalar özellikle bu İtalyanlara verdiğimiz 12 adalar. Yani 12 aday biliyorsunuz 12 ada 12 adadan dolayı değil Osmanlı döneminde orada efendim 12 tane o adalarda hem yerli hem Türk Müslüman yöneticiler o 12 kişi onlar yönetiyormuş. Onun için o 12 adalar sözü buradan kaynaklanıyor. O zamanki yerli halkın Türklerle beraber oluşturduğu meclisler o adaları yönetiyor. Dolayısıyla evet. Yunanistan'a ait değil. Ve Osmanlı'nın kurduğu bir sistemle yönetiliyordu. Bunu çok kimse bilmiyor, unutuluyor.
1: Tabii.
0: Yani zannediliyor ki 12 tane ada vesaire. Bu oradan kaynaklanmıyor tabii.
1: Evet.
0: Yani bir de işte sıkıntımız bizim bu geçmişimizi çok iyi bilmememiz, tarihimizi, yakın tarihimizi doğru olarak öğrenmememiz dolayı birçok şeyin sıkıntısını şimdi çekiyoruz.
1: Okullar açıldı, öğretsinler efendim.
0: Evet. İnşallah böyle
1: bugün
0: bir...
1: Bugün açıldı efendim.
0: Evet.
1: Eğitim ordumuza başarılar İnşallah. Diliyoruz. Öğrencilerimize evet. başarılar diliyoruz. Zihin açığı diliyoruz. Eskiler öyle derler. Öğretsinler efendim.
0: Evet. Doğru
1: evet, Milli Eğitim Bakanımız kararlı. Öğretecekler inşallah.
0: Bakın bir de 12 Eylül'den günümüze intikal eden, müzeye çevrilen Ulu Ankara'da Ulu Canlar cezaevi var.
1: Bayağı.
0: Ben birkaç sene önce ziyaret ettim orayı. Gördüm. Yani orada işte idam mahkumların hikayeleri,
1: Mamak cezaevi, Ulu Canlar
0: vesaireleri.
1: İki farklı,
0: Ulu Canlar.
1: Evet, cezaevi.
0: Evet, cezaevi. Ulu Canlar cezaevi. Şimdi müze olarak ziyaret ediliyor. O ziyarette işte idam mahkumlarının o zamanki tutukluların hikayeleri, eşyaları vesaire seyrediliyor. Ben onu gezdiğim zaman şunu gördüm. Yalnız o müzede böyle daha çok solcuların eşyaları sanki 12 Eylül'de çoğunluk solcular zulme maruz kalmış.
1: DHKPC ya da Dev Sol var. Neden biliyor musun? Ulu Canlar'da onlar yatıyorlardı o cezaevinde.
0: Herhalde.
1: Mamak cezaevinde de ülkücüler vardı genelde işte rahmetli.
0: Belki de onun neticesi olacak.
1: Diğerinde yapsınlar da böyle görsünler ya.
0: Evet. Tabii. Yani dolayısıyla 12 Eylül'ün böyle bir hikayesi var. Şimdi Ata Bey müsaade ederseniz.
1: Buyurunuz efendim.
0: Benim de yaşadığım 12 Eylül'le ilgili efendim özellikle basını gazetecileri ilgilendiren efendim bir hatıram var.
1: Buyurun.
0: Bizzat dinledim efendim o dönemin olayı nedir onu şöyle kısaca bir arz etmek istiyorum.
1: 12 Eylül'de bakın, medya.
0: Medya.
1: Kenan Evren'de mi takmadılar yoksa? Evet. Ne diyorsun ya? Aynen. Medyaya bak ya.
0: Bakın.
1: Daha biz, büyük patronları varmış demek ki. Bravo.
0: Bunu bizzat o zamanki Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den dinledik. Efendim, kendileri anlattı. 12 Eylül biliyorsunuz olduktan sonra ve ondan önce de Türkiye'de ekonomi sıkıntı had safhadaydı. Hatırlarsınız, hatta Bey siz de hatırlayacaksınız.
1: Tabii.
0: Efendim yağ kurlukları, vita kuyrukları.
1: Ben her kuyruğa giriyordum. Her ne şey, çıkarsa bahtıma.
0: Evet, evet. Yani
1: çay yoksa kuyruk, bana yağ çıkıyordu. Evet. Ama mutlaka tüp, bir gün dek getiriyorduk.
0: Efendim. Evet. Tüp kuyrukları ve evet, böyle bir durum vardı. Evet. Yani şimdiki nesil bunu bilmiyor.
1: Bilmez.
0: Yani ekonomik krizin ne olduğunu o zaman ya, sabahtan akşama kadar yaşlı kadınların tüp kuyruğunda beklediğini, akşama kadar bekleyip kuyruk
1: ona kalmadığını,
0: kalmadığını bittiğini.
1: Tabii ne elektrik günü var, ne evet, doğalgaz aynen, var, tüp kuyruğu var.
0: Böyle bir durum var.
1: Tabii.
0: Ekonomi felç olmuş. İşte bu durumu gören askeri hükümet tedbir aldı. Tedbirlerden bir tanesi de tasarruf tedbirleri.
1: Evet, çok güzel ama.
0: Ve bir de o Orta Doğu Müslüman ülkelerle ilişkileri geliştirme.
1: Bir ticaret yapalım.
0: Ticaret yapmak, ilişkileri. Çünkü o döneme kadar özellikle Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz yok gibiydi.
1: Tabii.
0: Çünkü o dönemdeki dışişleri yani Arap ülkeleriyle, minaresi olan ülkelerle ilişki kurulmaz şeyini uygulamıştı.
1: Aha. Minaresi aynen, olan aynen, ülkelerle ilişki kurulmaz. Olmaz.
0: Evet.
1: Evet. Bunu yaşadılar. Çanı olan ülkelerle şimdi ilişki kurulur. Onlar da bizi adam yerine koymadılar. Evet.
0: Şimdi efendim
1: 67 Avrupa Birliği'ni almadılar. Evet efendim buyurun. Hala değiliz.
0: Şimdi evet, askeri hükümet böyle bir karar alınca tedbirlerinden tasarruf tedbirlerinden bir tanesi de tabii döviz sıkıntısı had safhada, ihtiyaç maddeleri ithal edilemiyor. Mesela onlardan bir tanesi o zamanlar gazeteler renkli çıkıyor.
1: Oh,
0: hele be, o dönem bazı müstehcen yayın yapan tabii, tabii, renkli şeyler vardı.
1: Efendim,
0: işte evet, bunu önlemek için bir karar alıyor.
1: Kenan Evren.
0: Evet, askeri hükümet diyeyim. Tabii, tabii onun emriyle. Yani gazete
1: dışarıdan boya alıyorlar,
0: topluyorlar.
1: Evet,
0: diyorlar ki yani Avrupa'da ki o dönemde Avrupa'da günlük basın renkli değil, siyah beyaz çıkıyor.
1: Evet.
0: Bizim günlük basın gazeteler de renkli değil, siyah beyaz çıksın. Çünkü kullanılan mürekkep ithal. Evet. İthal etmek için döviz lazım. Döviz de yok. Hiç olmazsa efendim siz de buna iştirak edin. Efendim siyah beyaz çıkın. Renkli basından vazgeçin diye talepte bulunuyorlar. Gazete sahiplerini, patronlarını bunu söylüyorlar.
1: Evet.
0: Bunu uygulanmasını istiyorlar. Ama gel gelelim gazeteciler o zaman tabii yani kaç yıl önce oluyor 46 yıl önceki gazetelerin hele o zamanki böyle amiral gazetesi vesairesi hepsi tabii karşı çıkıyorlar efendim tabii bu böyle gerçekleşmeyince Ata Bey Kenan Evren emir veriyor. Basını bir inceleyin diye.
1: Beni takmıyorlar. Kimi takıyor?
0: Evet. Ve Türk basını incelemeye alınıyor. Sahibi kimdir? Türkiye'de mi? Yurt dışında mı? Ne iş yapıyor? Bunun kaynağı nereden geliyor? Nasıl yayın
1: arayı
0: yapıyor?
1: Arayı kim veriyor? Niye çıkıyor?
0: Evet. Bunlar inceleniyor.
1: Amacı ne? Tabii.
0: Bunlar inceleniyor. Ata Bey, bir bakın, bütün gazetelerin hepsinin arkasında içte dışta dışarıdan bir destek olduğu ortaya çıkıyor. Hatta öyle ki o zamanki efendim Hürriyet Simavilerin Hürriyet gazetesiydi o zaman.
1: Evet.
0: İsrail'le ilişkili. Ondan sonra Cumhuriyet gazetesi İngiltere ile ilgili. Tabii. Böyle birçok şeyler çıkıyor. Şaşırıp kalıyorlar. O zaman yani
1: demek ki gazeteler üzerinde o zaman yine mücadele varmış. Birisini İngilizler desteklerken diğerini efendim İsrail ya da ABD destekliyor.
0: Evet. Vay. Böyle bir şey var.
1: İran'ın da desteklediği mutlaka gazete vardır.
0: Var. Evet, o dönem hepsinden çıkmış yani. Bütün gazetelerin hepsinin altından bu çıkmış. Bir tek gazete hariç.
1: Evet.
0: Bakın o da Türkiye gazetesi. Bunu anlattığı zaman Evren bizzat
1: Kenan Evren mi
0: Kenan
1: anlattı?
0: Evren anlattı. O zaman Türkiye gazetesinin sahibi Emir olan Saadi o da oradaydı. Buna bizzat şahit oldu. Tek Türkiye gazetesi efendim kaynağı belli, sahibi belli, yayını belli. Tek gazete Türkiye gazetesi diye ifade etti. Yani o dönemdeki medya diyoruz. Tabii. Gazete daha
1: besleme
0: çok
1: basın.
0: Gazeteler evet.
1: Besleme
0: tek
1: basın.
0: Türkiye gazetesi. Tabii. Bakın aradan 46 yıl 50 yıl geçti. Bakın 50 yıldır dikkat edin şu anda da öyle Türkiye'de Türkiye gazetesinden başka böyle sahibi değişmeyen, çizgisi değişmeyen, yayını değişmeyen gazete kalmadı.
1: Tabii.
0: Tek gazete o. Ben şimdi bunu bir Türkiye Gazetesi'nin bir okuyucusu olarak bunu rahatlıkla ifade ediyorum. Bunu 12 Eylül döneminde Kenan Evren açıkladı. Bakın o dönemde öyle şeyler oldu ki, bakın o dönemin şartlarıyla ilgili biraz önce ifade ettim. Bir de ne yapmıştı? Kenan Evren ve askeri hükümet Arap ülkeleriyle ilişki kurmaya başladılar. İşte yeni ateşelikler, yeni büyükelçilikler vesaireler kuruldu. Ben hatırlıyorum. İşte Umman'la ilgili şimdiye kadar hiç ilişki kurulmamış. Efendim Umman'la büyükelçilik açıldı her iki taraftan. Sonra Tunus'la askeri ateşelik açıldı ki ben o karar üzerine Tunus'a askeri ateşi olarak gitmiştim.
1: Kenan Evren orada mı açıklama yaptı bu gazetelerle ilgili?
0: Evet, aynen.
1: Herkesin şimdi, huzurunda.
0: Evet, evet, aynen.
1: Altan Öymen vardı, Emin Çölaşan vardı.
0: Evet.
1: Hasan Cemal vardı.
0: Hepsi vardı.
1: Yani, demediler mi ki efendim nasıl böyle söylersiniz yani biz besleme basın mıyız? Biz Türk basınıyız, sen yeter ki emret, siyah beyaz değil, çamur çıkarız. Diyemediler değil mi?
0: Evet. Evren o zaman Arap ülkeleri de Orta Doğu ülkelerine de geziler düzenlemişti. İşte Tunus'a geldi, oradan Mısır'a gitti, Afganistan'a gitti ve bu Arap ülkeleriyle ilişkisini geliştirmek için ekonomik darboğazda bunu aşmak için hiç olmazsa komşu Arap ülkeleriyle ilişki. Ama biraz önce ifade ettim işte o zaman da dışişlerinin vesayeti bu işi hep baltaladı ve öyle baltaladı ki yaşadığım bir olay olduğu için bunu böyle çok rahat söylüyorum. Arap ülkeleriyle olan ilişkiyi önlemeye çalıştılar. Kurulmuş olan, hatta geciktirdiler efendim. Mesela Umman büyükelçilik açıyor Ankara'da fakat Türkiye açmıyor bir türlü.
1: Dışişleri Bakanlığımıza bakın efendim.
0: Sonra işte Tunus'la askeri işbirliği, eğitim işbirliği ki çok daha önceleri de 60'lı yıllarda yaşanmış bir olay. Bunu geliştirmek için anlaşma imza ediliyor, uygulanıyor. Tunus Türkiye'ye ateşe gönderiyor. 2 sene geçiyor aradan. Cevap gelmeyince Tunuslular diyor ki ya siz bu bir anlaşmayı imzaladık. biz uyguladık ama siz uygulamıyorsunuz.

0: Hayırdır inşallah.
1: Biz gönderdik, 2 sene oldu askeri ateşe gönder. Siz şimdi göndermediniz. Diye. O zaman işte
0: acele bir şey gönderiyorlar. Bir şekilde istemeye.
1: Evet. Ben efendim, o zaman Kıbrıs'taydım. Evet. Ben şimdi, bir sene daha kalmam gerekirdi. De hemen.
0: Peki şimdi durumdan vazife oraya çıkaralım efendim. Evet. Şöyle bir şey. Bakın şimdi biz bir Mekke anlaşması imzaladık.
1: Evet.
0: Kiminle? Suudilerle Pakistan'da Türkiye bir Mekke anlaşmasına imza attı. Kim rahatsız? İsrail.
1: Evet.
0: Ya evet. Fotoğrafın evet. Büyüğünde. Evet. Evet. Şimdi Türkiye'yi dişlerini hallettik. Ya kardeşim bizim aynen ilişki evet içerisinde olmamız lazım. Ticaret yapmamız lazım. Kazan kazan dönemi başlattık. Şimdi onu bitirdik. Fakat dışarıda asıl sütre arkasındaki, perde arkasındaki adam çıktı. İsrail. İstemiyor.
1: Aynen.
0: Türkiye'nin şeyi yayılıyor bölgede diyor.
1: Evet.
0: İtibarı yayılıyor. Bölgeye sahip çıkıyor. Sahiplendi Türkiye diyor.
1: İşte zaten İsrail'in de politikası o. Amerika'yı da onun için kullanıyor. Orta Doğu'daki bakın Suriye'ye taarruz ediyor. Lübnan'a, Ürdün'e devamlı sahasını genişletmeye çalışıyor. Evet, işte o bu kendisine vaat edilen toprakları ele geçirmek için bununla ele geçirmek için her türlü şeyi kullanıyor.
0: Evet.
1: Yani devamlı başta Filistin olmak üzere, Gazze olmak üzere, Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak bütün buraları ateşi, çatışmaları yayarak kendi hedefine ulaşmak istiyor. Buna Amerika'yı da adeta kullandı.
0: Doğru.
1: Ve nitekim Amerika ile İran'ı baş başa bıraktı adeta.
0: Doğru.
1: İşte günümüze kadar bu.
0: Peki yani, efendim. Evet. Şimdi rahmetli Kaşifoğlu.
1: Evet.
0: Kaşif Kuzinoğlu'nu da konuşalım. Ergenekon'dan içeride. Evet. Efendim katledildi.
1: Şimdi tabii.
0: Son 5 dakika bu içerisindeyiz. Buyurunuz efendim. Öyle mi? Evet. Buyurunuz efendim.
1: Şimdi Kaşif Kozinoğlu kimdir? Bunun şüpheli bir ölüm. Hani geçen hafta arz etmiştim ya, faili meçhuller gündeme geldi. Faili meçhuller gündeme geldikçe
0: kabri açıldı. Derin vücut konular, bütünlüğü de bozulmamış.
1: Evet,
0: Allah rahmet eylesin.
1: Evet. Şimdi evet, en yeni dünkü evet, gazete hayır, haberlerinden. Tabii. Çünkü bunun vefatı veya şüpheli ölümü Ata Bey Özal'ınkine benziyor.
0: Çok.
1: Bakın Özal vefat ettiğinde ya Cumhurbaşkanlığı hasta, kalbi var, siteni var, bilmez mi? Doktoru yok. Ambulansı yok. Kriz geçiriyor. Kriz başka bir arabayla
0: yetiştiriyorlar.
1: Araba değiştiriyorlar. Dolaştırıyorlar.
0: Tabii.
1: Yani acil bakın şu anda bile bakın sağlık sistemimizde bir böyle acil bir durum olduk da 112'yi aradık mı kısa zamanda tak diye ambulans doktoruyla beraber geliyor.
0: Evet.
1: Bakın kaç sene sonra o zaman Cumhurbaşkanı'na bile gelmedi. Hatta en sonunda Hacettepe Üniversitesi'ne götürüp çocuk bölümüne götürüyorlar.
0: Ya.
1: Ve evet sonra anlaşılıyor. İşte buna benzer bir olay yaşamış bu Kaşif Kozinoğlu.
0: Hmm.
1: Şimdi bakın bu zat bu Kaşif emekli bir asker.
0: Tabii.
1: Askerlikten efendim MİT'te görev almış. Çok başarılı
0: tabii
1: faaliyetleri var. Efendim ve her bulunduğu görevde hep bir üst göreve
0: tabii başarılı
1: başarmış. Evet. Oraya terfi etmiş. Şimdi son görevi ise o dönemde yani 92-93 yani Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Orta Asya devletleri bağımsızlığı, Türk devletleri bağımsızlığı kazanınca işte o dönemde efendim Türk Orta Asya Türk devletlerine, Türk cumhuriyetlerine FETÖ el atmaya başladı. Amerika Yani biz FETÖ diyoruz ama bu Amerika yani. Amerika FETÖ'yü kullanıyor.
0: CIA ve aparatı evet. FETÖ. Evet.
1: Ve bu faaliyetleri çok süratli geliştirdi. Çünkü o bölge Rusya'nın arka bahçesiydi.
0: Tabii.
1: Amerika onun için oraya şey yaptı. İşte bu FETÖ okullarının açılması o dönemde başladı. Bakın.
0: Orta Asya'da.
1: Evet. O evet. Hemen
0: mantar gibi hem de.
1: Aynen öyle. Yani FETÖ'nün okulları öyle açıldı ki o dönemde açılır açılmaz birer tane Türk öğretmen var. Kalanı Amerikalı CIA elemanı. Orada Amerika kendi politikasını kullanmak için bu okulları açtı. İşte bu çalışmayı o zaman bu Kaşif Kozinoğlu, Kaşif Kozinoğlu Asya sorumlusu
0: evet.
1: MIT'in
0: raporluyor. Konuyu,
1: evet, tespit ediyor ve efendim bildiriyor FETÖ'nün okullarında. Bunu tabii gazetelerde çıktı şimdi durum. Enver Altay'ın diye FETÖ'nün
0: tabii
1: birinci yardımcısı var.
0: Evet ya.
1: Bu efendim.
0: Bu bir ara MIT'te de çalıştı sanki. Ya da öyle bir istihbaratçılık evet. var. Evet.
1: FETÖ'ye verdiği raporda bu Kaşifoğlu'nun bu okulların açılmasını önlediğini, en büyük engel olduğunu, bunun ortadan kaldırılması gerektiği hakkında rapor veriyor. Ve bu basında da çıktı.
0: Tabii.
1: Bunlar hani açık basında yazılı olan şeyler yani.
0: Her geçen şeyin hafta, başında Enver evet, Altaylı çıkıyor.
1: Evet. Evet. Abi. İşte bu Enver Altaylı'nın raporuyla FETÖ'nün emriyle bunun işte bu o zaman Ergenekon davasına
0: evet, evet. Hokus pokusla
1: olarak götürüldü. Şimdi bakın o dönemi ben şöyle hatırlıyorum Ata Bey. 1992'li yıllardı. Ben Gönen'e gitmiştim. Benim memleketim orası. Orada Milli Eğitim Müdürü vardı. Rahmetli Zeki Çığ. Benim çok eskiden talebeliğimden arkadaşımdı. O Milli Eğitim Müdürü'ydü. Onu ziyarete gitmiştim. Okullar işte tam Eylül ayıydı. Okullar açılmak üzere hazırlık yapıyor. Telaşlı bütün köy okulları şehir.
0: Evet.
1: O sırada bir haber geldi ona. 6-7 tane öğretmen istifa ediyor. Orta Asya Türk devletlerine gideceklermiş diye. Birden o rahmetli Zeki Çığ, Milli Eğitim Müdürü Gönen'deki telaşa düştü çünkü
0: boşluğa düşecek. Evet.
1: Boşluğa yani yerine hemen koyacak
0: adam
1: öğretmeni kalmadı.
0: Peki.
1: İşte sonra öğrendik ki kendisi de giden öğretmenleri de tanıdığı için evet. hepsi açık açık söylemişler. Biz Hoca Efendi'nin şişesiyle gidiyoruz.
0: Orada elebaşıyla
1: orada ki okullarda görev tabii, alacağız.
0: Bravo.
1: Dolar olarak
0: maaş
1: alacağız diye gittiklerini evet. böyle yani o dönemden de böyle
0: ederim,
1: bir
0: efendim.
1: Hatıram var.
0: Çok teşekkür hatıram. Ederiz emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu'na. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harbas. Allah'a ısmarladık.
2: Arkadaşım internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Oh ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Yeni tarifelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte protesto dalgası kısa sürede neredeyse tüm kentlere yayıldı. Halep'ten Şam kırsalına, Rakka'dan Haseke ve Deirizor'a kadar birçok noktada eylemciler yolları trafiğe kapattı, lastik yaktı. Şam kırsalında servis şoförlerinin iş bırakmasıyla ulaşım kilitlenirken M4 karayolunda ham petrol taşıyan tankerlerin geçişi engellendi. Ağır ekonomik koşullarla mücadele eden Suriyeliler zamların geri çekilmesini ve Enerji Bakanı'nın istifasını istedi. Eylemciler artışın gıda ve temel yaşam maliyetlerini daha da tetikleyeceğini belirtiyor.
7: Buradaki protestonun sebebi akaryakıt fiyatlarındaki artış. Buradaki insanların tamamı akaryakıt fiyatlarında indirim istiyor. Maaşımıza zam istemiyoruz. Ucuz benzin istiyoruz. Zam işimize yaramaz. Benzinde indirim istiyoruz.
6: Suriye yönetimi ise zam kararını küresel enerji maliyetleri ve Banyas rafinerisinin bakıma alınmasıyla gerekçelendirdi. Ülkede tansiyon yüksekliğini koruyor.
8: Rusya, Ukrayna'ya Rus-Batı gerilimini artıran bir saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna'nın Polonya sınırına atılan drone eski CIA başkanı ve eski İngiltere başbakanının bulunduğu tren istasyonuna düştü.
6: Rusya'nın Polonya-Ukrayna sınırına yakın attığı bir drone, Batı ile gerginliği zirveye taşıdı. Rus drone'u bir tren istasyonuna isabet etti. Saldırı sırasında eski CIA direktörü David Petraeus istasyondaydı. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eski İsveç Başbakanı Carl Bildt'in bulunduğu trense saldırıdan dakikalar önce istasyondan ayrılmıştı. İstasyonda yetkililerin bulunmadığı başka bir trenin lokomotifi ise hasar gördü. Ukrayna Demiryolları olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Boris Johnson'ın bulunduğu Kiev'den Polonya'ya giden diplomatik tren olası Rus saldırısı tehdidi nedeniyle planlanandan erken hareket etmişti. Ukrayna Demiryolları Rus İHA'sının asıl hedefinin Johnson ve diğer yetkililerin bulunduğu diplomatik tren olabileceğini öne sürdü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha saldırıyı Rusya'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya yönelik tehdidinin göstergesi olarak nitelendirdi.
8: 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi.

0: Durması kapsamında tutuklanmıştı. Tutukluluğunun 8. ayında Kasım 2011'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun ölümü akıllarda birçok soru işareti bırakmıştı. Kaşif Kozinoğlu ölmeseydi kısa bir süre sonra hakim karşısına çıkacaktı. Resmi raporların kalp krizi olarak kayda aldığı ölümü yeniden mercek altına alındı. Tam 15 yıl sonra Fethi kabir işlemi yapıldı. İlk bölümü 15 Ocak 2003'te yayımlanan ve her sezon çok konuşulan Kurtlar Vadisi dizisinin 10 Kasım 2011 tarihli 136. bölümünde infaz emri verilen Kazım Kaşifoğlu karakteri ve ölümü gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu'nu hatırlatmıştı.
1: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
2: İşin gücün numara, hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
1: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
0: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırdı.
3: Sorularıma adam gibi cevap vereceksin.
4: Çıksın bunlar, konuşayım. Konuştuklarımdan anlamazlar.
5: Roketsan'ın geliştirdiği yerli mühimmatlar bir kez daha sahneye çıktı. Atak helikopteri o mühimmatlarla hava ve yer hedeflerini tam isabetle vurdu. İşte o görüntüler.
0: Hedef belirlendi. Uzun menzilli tank savar füzesi nokta atışıyla vurdu. Kesan, lazer güdümlü uzun menzilli tank savar genişletilmiş menzil projesi alternatif konfigürasyonlarıyla sahaya çıktı. İki ayrı mühimmat test edildi. Yerli füzeler atak taarruz helikopterine yüklendi. Helikopter hava ve yer hedeflerine yönelik atışlar gerçekleştirdi. UMTAS, GM ve TEMREN mühimmatları hedefleri tam isabetle vurdu.
5: İsrail basını Türkiye'nin Orta Doğu'daki nüfuzunu artırmasını mercek altına aldı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör haline getirdi yorumuna yer verdi.
6: Merhaba, Eşkar.
7: İsrail basınından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel rolüne ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. İsrail'de yayımlanan Kalkalist gazetesi Ankara'nın Orta Doğu'da görmezden gelinemeyecek bir aktör haline geldiğini yazdı. Analizde Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin bir kez daha kopma noktasına geldiği belirtildi. Mayıs 2024'ten bu yana doğrudan ticaretin sıfırlandığı, ekonomik ve havacılık alanlarında tam bir kopuş yaşandığı vurgulandı.
8: Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör, İsrail için ise çevresindeki alanlarda giderek daha fazla nüfus sahibi bir rakip haline getirdi. Bu yılı bölgesel arenada daha güçlü ve İsrail'e karşı daha hasmane bir konumda tamamlıyor.
7: İki ülke arasındaki gerilimin Gazze'nin ardından Suriye sahasına taşındığına dikkat çekildi. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'nin ana hamilerinden biri haline geldiği ve 2 yıl içinde 5 milyar dolarlık ticaret hedeflediği kaydedildi.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu.
11: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 25, Bursa 23, Konya 28, Afyon 26, Denizli 30, Antalya 31, Adana 33, Zonguldak 21, Samsun 24, Trabzon 26, Kayseri 31, Erzurum 23, Gaziantep 32, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şırhan Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 14 Eylül 2026 ve haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Ben Burcu Turan. Programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi bir hafta diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta hem temsilcilerimizin Avrupa maçları vardı hem de yine bayağı gündem yoğundu. Fenerbahçe ile başlayalım bu kez. Fenerbahçe'de çünkü biliyorsunuz bir de istifa geldi teknik direktör İsmail Kartal'dan. Değineceğiz ama ilk önce temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Güçlü bir rakipti. Hatta şöyle ki maçtan önce kimle konuşsam... Yani Roma'nın kazanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu söyledikleri tahminler vardı. Güzel bir mücadele vardı sahada. Hatta Fenerbahçe 3 puanı kaçırdı da diyebiliriz. Kaçan gollerle birlikte sizin maç değerlendirmeniz nedir?
1: Evet, yani sizin de söylediğiniz gibi maçtan önce favori olan taraf, ağır basan taraf Roma'ydı. Yani Serie A'da 3 maçta 3 galibiyet almış Roma İstanbul'a geldi. Fakat Fenerbahçe beklenenin çok çok üzerinde bir futbol sergiledi. Yani skordan bağımsız olarak Fenerbahçe oyuna hükmeden taraftı. Ki Fenerbahçe'de önemli eksikler vardı. Yani Gündüz'ü yoktu, Asensio sakattı. Buna rağmen Fenerbahçe mevcut kadrosuyla yapması gerekenin en iyisini yaptı.

0: bandı çok daha yukarıya taşıdı. Ancak tabii skor 1-1 kötü bir skor mu değil. Yani Şampiyonlar Ligi'ne puanla başlamak, rakip Roma, bir puan Fenerbahçe için. Çünkü bu ligde bir puanın bir golün de yeri geliyor, çok önemli oluyor. Fenerbahçe burada maçı kaybetmemesi ve futbolu göz doldurdu. Yani taraftar da bu futbolu biz oynarsak hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimizi yakalamamız çok zor olmaz düşündü. Mesela ben yani Roma maçındaki futbol oynarsa bu akşam Antep maçında çok rahat bir şekilde Fenerbahçe'nin alabileceğini düşünüyorum. Yani o Roma maçındaki futbola ulaşabilirse. Fenerbahçe'de tabii problem şu. Yani Talisca gönderildi. Asensio da sakat. Hatta sakatlığının biraz da psikolojik olduğunu, böyle bir sakatlık korkusu yaşayarak antrenmanlarda veya maçlarda olduğunu söylüyorlar. Oraya bir 10 numarayı Fenerbahçe henüz tedarik etmiş değil. Tabii bu da hem lig var önünüzde hem Şampiyonlar Ligi var. Oraya böyle bir eksiklikle başlamak Fenerbahçe için ciddi bir handikap. Yani Fenerbahçe birçok mevkisinde ikinci, üçüncü oyuncuyu kullanma şansı var. Yani sağ bekte iki tane iyi sağ beki var. Sol bekte yine işte Archie Brown var, Levent var, yeri geliyor oynuyor. Ama Fenerbahçe'nin işte santraforda diyelim ki Vedat Muriç, Lukaku, kanatlarda çok alternatifi var. Ama giriyorsunuz oraya. Orada asansör olmayınca oraya kâme edebileceğiniz bir oyuncu işte İsmail'i denediler. Yani zor. O yüzden Fenerbahçe bunu bence devre arasında kadar bu sıkıntı yaşayacak. Devre arasında belki oraya iyi bir takviye yapılacak. Bu şekilde ihtiyaç giderilmiş olacak. Ancak tabii devre arasına kadar kaybettiğiniz puanlar veyahut da yarıştaki geriye düşmeniz de ciddi bir soru işareti insanlarda. Ama şu var, tabii Roma maçının futbolu çok konuşulamadı. Yani Roma maçında Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu biz konuşamadık. Çünkü Fenerbahçe o maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok enteresan bir 22 saat geçirdi. Yani hiç kimsenin beklemediği, tahmin edemeyeceği bir şokla karşılaşıldı. Herkes, yani Fenerbahçe taraftarı değil, diğer bütün
1: çok kısa böleyeyim sizi, çok özür dileyerek. Maçtaydım ben de. Aslında dediğiniz gibi hem taraftar hem de Fenerbahçe'yi tutan herkes Şampiyonlar Ligi'ne puanla başlamaya sevindi ve hiç beklemediğimiz bir şey yaşandı. Tam biz Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye puan kazandıran ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçen İsmail Kartal diye haber hazırlarken İsmail Kartal basın toplantısında enteresan bir şekilde istifa etti ve bu kez mesajını etti. Bir daha geri dönmemek üzere diye bir cümle de çıktı ağzından. Oyuncularına teşekkür etti. Soru almadı ve basın toplantısını terk etti. Daha sonrasında Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. İstifası sayılmadı şu anda takımın başında ama siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet. Şimdi bu istifa çok da bağlayıcı bir istifa. Yani kendisini çok bağlayan net cümlelerle bunu ifade etti. Yine orada satır arasında yani bunu ekibiyle de konuştuğunu söyledi. Böyle bir karar aldığını söyledi. Ekibiyle beraber aldıklarını söyledi hatta. Şimdi bu tabii büyük bir şok tesir yaptı Fenerbahçe üzerinde. Aziz Yıldırım hemen bunu sıcaklığıyla bu istifayı kabul etmediğini söylemiş olsa da İsmail Kartal arkasından yürüyerek stadı terk etmişti. Ertesi gün Cuma'ydı. Tabii biraz ulaşmakta önce bir sıkıntı çekildi. İsmail Kartal'a ulaşılamadı dendi. Sonradan da Aziz Yıldırım'la bir araya gelince Aziz Yıldırım ikna etti ve Cumartesi günü antrenmana İsmail Kartal çıktı. İşte bugün de Antep'te takımın başında olacak. Şimdi bu İsmail Kartal niye bu noktaya geldi? İsmail Kartal duygusal ve hassas bir kişilik yapısı var. Yani böyle eleştirilerden etkilenen bir teknik adam. Ve böyle çok da bunlara cevap veremediği için veyahut da bunlara karşılık veremediği için de böyle kendisini biraz hırpalanmış hissediyor. Fakat İsmail Kartal çocuk değil. 65 yaşında. Yani nereden bakarsanız en az 20 yıldır bu teknik direktörü genel antrenörlük mesleğinin içinde. En az 20 yıldır. Birçok başkanla çalıştığı, birçok sezonlar yaşadığı, birçok oyuncuyla geldiği, yabancı oyuncuyla çalıştığı, yani ciddi bir hayat tecrübesi, bir aile babası, ciddi bir hayat tecrübesine sahip. Yani Türkiye'de şimdi 65 yaşından sonra insanlar genel kurmay başkanı olamıyor, emekli oluyor, emniyet müdürü olamıyor, vali olamıyor, üniversitede öğretim görevlisi olamıyor, bürokraside çalışamıyor. 65 yaş bir sınır. Şimdi İsmail Kartal 65 yaşında, yani bu yaşta bu olgunlukta olması gereken bir bir hafta 10 gün önce de bir Fatih Tekke yaşanmış. Yani böyle bir kararı böyle aniden hemen açıklaması, hemen almanız biraz daha sakin ve soğuk kalmanız gerekirdi. Kendi birçok böyle önemli insanların hatıratlarına geçer. Yani bir böyle çok radikal bir karar alacağınız zaman bir 24 saat bekleyin. Bir, o aradan bir süre geçsin. Ertesi gün yanlış düşündürücü ve yanlış bir karar aldığınızı düşünebilirsiniz. O yüzden biraz daha soğukkanlı ve sakin olmakta fayda var. Yani İsmail Kartal en azından bunu önce bir başkanla paylaşıp sonra kamuoyuyla paylaşmayı deneyebilirdi. Fakat anlaşılan o ki yani böyle bardağa taşınan bir noktaya gelmiş. Bu istifasını açıkladı. Şimdi peki bu istifasının gereklisi neydi? Ne olabilir onu İsmail Kartal'a bu duruma iten? Anlaşılan o ki Fenerbahçe yönetimi içinde belki başkan değil ama bazı yöneticiler bir B plan olarak bazı teknik adamlarla temas kurduğunu veya kurulduğunu İsmail Kartal haberdar oluyor. Tabii bu hocayı incitiyor. Bu konuda bayağı bir alınganlık gösteriyor. Bu kulüplerde bunlar olur. Yani siz bunlara takılıp kalmamanız gerekir. Siz profesyonelsiniz. Bunlara karşı orada sizin muhatabınız veyahut da sizin dikkat alacağınız kişi başkandır. Başkandan size böyle bir şey gelmediği takdirde siz bunu şu görevinize devam etmeniz gerekirdi. Şimdi tabii İsmail Kartal anlaşılan ki bu birikim, orada zaten cümlesine başlarken basın toplantısında dedi ki 3 aydır ben burada çalışıyorum. Yani 3 aydır demek ki birçok şey birikmiş ve bu son durumda da bu bardağa taşıyan bir damla olmuş. Ama Aziz Yıldırım işte güçlü bir karakter. Yani onu ikna etti ve bir şekilde ikna edildikten sonra Fenerbahçe resmi hesabından bu takım başında İsmail Kartal'ın olduğunu açıkladı. İşte burada İsmail Kartal kimilerine göre bir güven oyu kazandı. Yani en azından başkana ve yönetime karşı bir güçlenmiş oldu. Arkasındaki o desteği, gücü hissetti. Kimileri bunu bu şekilde pozitif yaklaşıyor. Ama kimileri de burada İsmail Kartal'ın tıpkı Fatih Tekke'de olduğu gibi bundan sonraki puan kaybında hem başkanın hem İsmail Kartal'ın işinin çok zor olacağını, yani burada bir güven kaybı olduğunu düşünenler de var. Şimdi tabii futbol bir sonuç oyunu. Yani sonuç aldığınız takdirde bunlar çabuk unutulur. Ama puan kayıplarında bunlar hepsi önünüze getirilir. Nitekim işte çok yakın tarihte Fatih Tekke'nin Trabzonspor gitti. Ahmet Sportif'e mağlup olunca bu sefer Trabzonspor yönetimi Fatih Tekke'yle çalışmamaya karar aldı. Yani bu görevler birçok insanın çok heves ettiği makamlar. Yani Fenerbahçe'deki çok eski futbolcu, şu anda antrenörlük yapan bir gün Fenerbahçe'nin başına teknik direktör olmak isterler. Şimdi burada şurada bir de şu oldu, biz bunu gördük. Böyle bir kampanya başlatıldı. Mesela bir takım sosyal medya hesapları Bülent Uygun'un göreve gelmesi için adeta bir kampanya başlattılar. İşte mesela Volkan Demirel'e soruyorsunuz. Volkan Demirel işte hemen böyle sanki gelmeye hazır gibi böyle bir açıklaması var. Yani bunlar da çok hoş şeyler değil. Böyle sosyal medyada bazı Fenerbahçe muhabirlerinin, yazar çizerlerinin böyle bir teknik adam için kampanya başlatmalar, işte Fenerbahçe'yi şu kurtarır, bu kurtarır, bu gelsin, bu gitsin demeleri de çok böyle etik değil. Bir gazetecinin veya bir yorumcunun bu işlere çok böyle girmemesi gerekir. Olanı biteni yorumlar ama oraya siz bir teknik direktör tavsiye ettiğiniz takdirde o zaman çok başka anlamlar da buraya çıkabilir. Maalesef Fenerbahçe'de bir de bunu gördük. Yani bir böyle bir kampanya gördük. Bunu hatırlarsınız. Tedesco'nun ilk böyle tökezlediği zamanlarda da benzer bir kampanyayı yine görmüştük. O zaman da Aykut Kocaman'ın gelmesi konusunda, işte İsmail Kartal'ın gelmesi konusunda medyada bazı çalışmaların, bazı PR çalışmalarını daha doğrusu gördük. Bunlar çok doğru şeyler değil. Ama şu var, Fenerbahçe yani Şampiyonlar Ligi'nde 18 liradan sonra kalması, ligde her ne kadar iki maç kaybetmiş olsa da yani çok bir şey kaybedilmiş değil. Fenerbahçe'nin bir kredisi var. İsmail Kartal'ın da bir kredisi var. Onun için biraz daha sabırlı olmakta, sakin olmakta fayda var. Fenerbahçe'nin bugün Antep maçını kazanması halinde ondan sonra 6. haftada bir de 6. haftada sonra milyara var. İçeride Eyüp Spor'u oynayacak haftaya da. Yani bu iki maçı kazandı takdirde milyarın da gelmesiyle beraber bence bu ortam, bu durum soğuyacaktır. Bu gündemin çok gerisinde kalacaktır. Fenerbahçe için yeni bir başlangıç. Yani ligin 7. haftası itibariyle, milli aralığa sonraki 7. haftası itibariyle yeni bir başlangıç olabilir. Ama tabii bu iki maç, hem Gaziantep deplasmanı hem de içerideki ilk maçı çok kritik. Bu maçları kazanması gerekir.
1: Peki Aziz Yıldırım'ın o akşam sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada bu şişe atma olayını bana söyledi, baskıyı söyledi, ilaç aldığını söyledi. İsmail Kartal bizim evladımız ve 20 senelik başkanlık dönemimde 2 Ocağı hariç sezon bitmeden teknik direktörle yolları ayırmadım. Tecrübemiz olmasa biz de bu stresi kaldıramayız dedi. Bunun üzerine de tekrar hocaya yönelik bazı eleştiriler oldu yine sosyal medyada. Spor medyasının içinden baskıyı kaldıramayacaktın madem, hani bu kadar uzun süre şampiyon olmamış bir takımın başına neden geldin gibi, siz ne söylersiniz bununla ilgili?
0: Yani haklı bir eleştiri, haklı bir soru. Bu şişe de atılır, taş da atılır. Bunlar ilk defa da olmuyor. Yani bir teknik direktörün başına gelebilecek şeyler. Kendi seyircisi de size protesto edebilir. Çok sizi ağır şekilde eleştirebilir. Bu bizim ligimizde var yani. Bizim ülkede bu futbol ikliminde bunlara hazırlıklı olacaksınız. Yani oldukça dirençli ve güçlü olmanız gerekir. Bunlara karşısında yılarsanız, bunlar karşısında kendinizi iyi hissetmezseniz o görevi yapacak psikolojiniz yok demektir. Yani o yüzden bunları böyle çok dikkate veya ciddiye almaya gerek yok. Bu görevi yapan insanlar için söylüyorum. Şimdi mesela bir yabancı teknik direktör olsaydı böyle bir şişe attı diye istifa eder miydi yani? Mümkün değil. Profesyonel hayat. İşte bizim teknik adamlarımız böyle buralara biraz çok kolay değil de yani böyle çağırıyorsun hemen geliyor. Yani Fenerbahçe işte Aykut Kocaman'la anlaşmış, Aykut Kocaman antrenmana çıkacak derken olmadı. İsmail Kartal'da İsmail Kartal hemen geliyor. Böyle çağırılınca, gelince muhtemelen de boş mukavelere imza atınca o zaman orada kendinizi çok güçlü hissetmiyorsunuz. Halbuki yabancı öyle değil. Yabancı çok ağır şartlarla geliyor. Sağlam mukavele yapıyor. Dolayısıyla kendisini oraya bağlıyor ve profesyonel düşünüyor. Diyor ki ben sözleşmem sağlam. Ben de çalışmak istemeyen tazminat öder. Giderim diyor. Çok da sağlam geliyor. İstekleri de ona göre kendisi yani kulüpte işte benim şöyle 8-9 tane yardımcım olacak, kendi ekibim olacak diyor. Uçak bekleriniz istiyor. Yani çok böyle kendi konforuyla özelleştirecek çok talepler olabiliyor. Çok sağlam geliyorlar. Çünkü onu ikna etme süreci oluyor. Ama bizim kendi evladımız, Fenerbahçe'nin evladı. Gel hemen, geliyor hemen. Boş bu kadar at imza, at imza. Orada da kendini güçsüz hissettiği zaman bu hemen de bu şekilde ayrılmak isteyebiliyorlar. O yüzden bizim yerli teknik direktörlerin biraz daha bu konuda böyle bu makamlara, bu mevkilere böyle çabuk böyle hemen koşarak geldiğiniz zaman o zaman ağırlığınız azalıyor. Bunu dikkat almak lazım. Belki bu İsmail Kartal'ın bu durumu da bizim birçok yerli teknik adamımız da bir ders niteliğinde. Benzer şeyi Fatih Tekke'de de gördük. Yani ilkin böyle insanlara çok bu duygusal geliyor. Yani bizim evladımız hemen geldi. Fenerbahçe bize ihtiyaç duyduğu zaman, Trabzonspor bize ihtiyaç duyduğu zaman biz hemen buradayız. Biz mukavele, işte para bunları konuşmayız. Boş mukavele imza atarız. Şu bu bunları söylersiniz. Ama bu sefer de oradaki sizin gücünüz o ölçüde azalıyor. Bir yabancı işte o şekilde kendini güçlü hissediyor. Takımı 3 tane 4 tane üst üste maç kaybetse de hiçbir şekilde kendisinden emin bir şekilde duruyor. Niye? İşte gördük Mourinho'yu. Yani tazminatı var. Hay hay kardeşim ben de hemen giderim hazırım. Yeter ki bizim tazminatını verin ben çeker giderim diyorlar. Bizim yerlilerle yabancılar arasında böyle bir fark var. Bunu da düşünmek lazım, bilmek lazım. Ona göre hareket etmek lazım.
1: Peki Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş derbide biliyorsunuz Beşiktaşlı oyuncu Vlahović'in bir hareketi vardı. PPDK'dan ceza açıklandı. Bir maç men cezası aldı. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu cezayı?
0: Şimdi bu çok açık. Yani talimatlara göre futbol disiplin talimatındaki ilgili 41. maçta sevk edildiğiniz takdirde bu cezası 2 ile 5 maç. Burada muhtemelen disiplin kurulu bir maçı tarihten, şeklin yani tarihinden dedi. Zannedersem biz geçen hafta da programda bu konuyu konuşmuştuk. Böyle bir maç verebileceğini ama tarihten bire düşebileceğini. Talimatlar çok açık. Ben nitekim tahkim kurulu hemen bu cezayı onayladı. Bunu böyle Beşiktaş tarafının aşırı bir alınganlık göstermesi, aşırı bir mağduriyet tarafına girmesi de çok doğru değil. Bu talimatlar açık. Bu yüzden bir sürü futbolcu ceza almış, bir sürü tahkim kurulunun onayladığı karar var. Futbolcu bunu yapmayacak. Yani siz burada böyle futbolcunuzu çok müdafaa ederseniz futbolcu burada bunun bir ceza mı değil mi onu anlayamaz. Bu dünyanın her yerinde o hareket, o el hareketi bir cezayı gerektirecek bir harekettir. Onu yapamazsınız. Ve bunu yayıncı kuruluşun görüntülerde de test edildiği için ceza terki kaçınılmazdı. Nitekim federasyonlar hemen pazartesi günü sevk etti. Salı günü ceza açıklandı. Perşembe günü veya da cuma günü de tahkim grubu cezayı onayladı. O yüzden burada böyle buna sahip çıkmak, burada böyle taraftar psikolojisini düşünmek, bu hangi futbolcu, hangi takım olursa olsun çok doğru şeyler değil. Bu futbolcuya yani sana bunu yap, biz de senin arkandayız, bu hareketini destekliyoruz demek çok doğru şey değil. Maalesef Beşiktaş'ın bu konuda biraz böyle çok aşırı bir özellikle taraftarın böyle bir hassasiyeti oldu veyahut da nasıl olur da bizim önümüzü kesmek istiyoruz, en iyi oyuncu bu cezalıyor, yapmayacaksınız kardeşim. Yani bunu, bu hareketlerinizi yapmayacaksınız. Sahada ceza duruma düşecek bu hareketlerden veya sertlikten veya hakeme itirazdan bunu yaptırırız taktı. Bunun bir bedeli ve ceza olacak. Yani burada bunların yaptırımlar olmazsa, bu cezalar olmazsa bu lig oynanamaz. Yani burada o zaman bu ligin madde değeri diyorlar işte yayıncı kuruluş ihalesi geliyor, biz daha bunu pahalıya satacağız diyorlar, sponsorlar diyorlar. Yani böyle bir hareketi yapan oyuncuya veya kulübe veya futbol iklimine sponsorlar gelir mi, kaçarlar mı? Yani bunlara hepsini dikkat almak lazım. Burada çok da duygusallığa gerek yok. Nitekim işte sistem veya hukuk işledi bir şekilde. Beşiktaş ligin en flaş takımı. Yani bir de şu var. Çok belli ki bir teknik direktör katkısı. Yani bunu ben şöyle izah edeceğim. Yani Beşiktaş böyle yepyeni bir takım kurmadı. Hemen hemen takımın %70'i geçen sene çekirdek kadro. Yani bu sene kim yeni geldi? Salih yeni geldi. Vihavlevic yeni geldi. Kaleci Nubel yeni geldi. Yani bunun dışında böyle yeni Trossard yeni geldi. 3-4 oyuncu Beşiktaş'ta yeni. Şimdi mesela hatta bu maça çıkan kadroda diyelim ki Vihavlevic de yoktu Erzurum maçında. Yani 2 tane 3 tane yeni oyuncuyla geri kalan 7-8 oyuncu geçen seneden kalan oyuncularla Beşiktaş çok başka bir kimliğe büründü. Burada teknik direktörün bunda çok büyük payı var. Hakikaten İtalyano işini aşık bir isim. İşini seven bir insan. Ve böyle işinin dışında bir şeye odaklandığı yok. Bugüne kadar Türkiye'de şu 3 aydır ben teknik direktörün İtalyano'nun hiçbir gün futbolun dışında, işinin dışında bir şeye bulaştığını, bir şeye cevap verdiğini, bir şeyle ilgili konuştuğunu görmedim. Hep sadece yaptığı işe odaklanan bir isim. Ve bunun da karşılığını hem sahada alıyorlar hem de Avrupa'da da aldılar. Beşiktaş çok oyun olarak da çok yüksek bir tempoyu sağlıyor. Hem bunu Fenerbahçe derbisinde gördük hem Erzurumspor maçında gördük. Yani Beşiktaş'ın bu sezonki oyunu belki Beşiktaş son 7-8 yıldır böyle bir oyuna kavuşmamıştı veya 5-6 yıldır. O oyun da taraftarına büyük bir heyecan getirdi. Yani bizim kulüplerimiz böyle bazen çok karamsarlığa düşüyorlar. İşte makas çok açıldı. Ciddi bir şekilde işte Fenerbahçe Galatasaray öne çıktı. Bu makas bazen de böyle çok da zor olmayacak şekilde kapanabiliyor. Yani işte Beşiktaş'ın şu son bir yerdeki havayı ve yaptığı işi görürsek. Ama peki, bu iş bazen çok çabuk tam tersine dönebiliyor. Yani işte Trabzonspor'da düşünün ki ne kadar lige büyük bir hedef ve heyecanla girmişti. Kaybedilen puanları görüyoruz. O yüzden burada böyle çok duygusal olmaya gerek yok. Zaman zaman böyle 3-5 hafta içinde çok anormal bir çıkış da yaşayabiliyorsunuz. Çok sert bir düşüş de yaşayabiliyorsunuz. Bu futbolda var.
1: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyoruz. Beşiktaş 5. haftanın açılış maçında konuk ettiği Erzurumspor'u 3-0 yendi ve ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. 17 Eylül Perşembe günde Marsilya'yı ağırlayacak. Maçla ilgili ne söylersiniz?
1: Şimdi Beşiktaş'ın yani zorluk derecesi sezon başından beri oynadığı maçlar, hazırlık maçları, Avrupa maçları, lig maçları, zorluk derecesi en yüksek maç Fenerbahçe deplasmanıydı. Bu da Fenerbahçe deplasmanı bu testi geçti. Beşiktaş'ı burada bu testten Beşiktaş başarılı çıktı. Şimdi bu önümüzde bir Marsilya maçı var. Bence Marsilya maçı da bir test maçıdır. Yani ne olursa olsun bir Fransız temsilcisi, bir Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçı. Beşiktaş'ın biz burada gerçek gücünü göreceğiz. Yani Erzurum maçı veya işte Eyüpspor maçı, Alanya maçı bu maçlardansa burada bir Marsilya karşısında bakalım Beşiktaş ne yapacak ve ardından da bir Ahmet deplasmanına gidiyor. Orada da Ahmet de lige çok renk katan bir takım oldu. Çok flash skorlar alıyor. Hakikaten oyunu ve futbolu çok dominant. Lige hiç kimse beklemediği bir giriş yaptı Ahmet Sportif. O yüzden Beşiktaş'ın zor bir deplasman. Yani Perşembe pazar, önümüzdeki Perşembe pazar. Bu milli maç aralarının öncesinde Beşiktaş'ın iki tane çok kritik 90 dakikası var. Marsilya maçı Beşiktaş için çok kolay bir maç değil. Çünkü bizim ligin temposunun üzerinde oluyor Avrupa Ligi maçları. Bir de biz böyle ülke olarak haftada 3 maç diyorlar ona. Yani gel Erzurum'la oynayacağız. Sonra Marsilya, sonra Ahmet deplasmanı bizim 8 güne, 9 güne 3 tane maç. Pek buna bizim futbol kültürümüz yatkın değil, alışkın değil. Bu bir Avrupa'da bunlar çok mesele değil ama bizim ligde bunu çok mesele eden teknik direktörlerimiz var. Hatta maçın saat farkını bile yani 1 saat erken başladı, 2 saat geç başladı bunu bile hesap eden teknik direktörlerimiz var ama İtalyan'ın bunlara pek takılacak bir teknik adam değil. Bir de İtalyan'ın bence en önemli özelliği şu, kadroyu çok ekonomik kullanıyor. Yani hiç böyle bir futbolcu ben 90 dakika veya tam kullanayım yapmıyor. Birçok oyuncu da şans veriyor. Yani diyelim ki Rıza'nın yokluğunda hemen o yeni transfer o Daray'a hemen şans veriyor. Veyahut da Sergin Yalçın hiç düşünmediği Taylan'ı, Taylan'ın nerede olduğunu bilmiyorum. O da kazanmak istiyor. Yeri geliyor onu da hemen kullanmak istiyor. Yani stoperler olsun, bekler olsun birçok oyuncuyu yeri geliyor kartları kullandı. Yani oyuncuları hazır tutmak istiyor. Bence bu iki maçta da bir az da olsa bir rotasyon da yapacaktır. Yani çok da böyle aynı 11'lerde çıkmayacaktır. Hem Ahmet maçına hem Marseille maçına. Birçok oyuncuyu da hazır tutmak istiyor. Ben Beşiktaş'ın yani iki maçı bir de içerideki düşün ki Erzurum maçını kazanmışsın. Bu iki maçı kazanıyorsun. Ondan önce Fenerbahçe maçını kazanıyorsun. Bunlar bizde çok böyle olağan şeyler değil. Ama Beşiktaş'ın bu enerjisi de potansiyeli var. Yani bu maçların altından çıkabilecek bize bir görüntü verdi şu ana kadar. Ama futbol iklim şartları belki çünkü dün Ahmet Başakşehir maçında su molası verildi. Biraz daha iklim şartları sıcak o iklim. Beşiktaş'ı belki biraz mental olarak yorgun olabilir. Yani Marsilya maçından sonra da Ahmet deplasmana gitmek. Beşiktaş'ı belki biraz mental ve fiziksel olarak bir yorgunluk hissedebilir. O yüzden belki ben yani Marsilya maçından çok Ahmet maçını daha zor geçeceğini düşünüyorum.
0: Peki Galatasaray'a bakalım. Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekip bu sezon çıktığı 5. resmi maçta ilk yenilgisini yaşamış oldu. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nin grup lig aşamasında yaptığı son 10 açılış maçında ise sadece bir kez kazanabildi. Maçı nasıl değerlendirirsiniz? Okan Buruk'un hakeme çok fazla isyanı vardı. Hatta oyuncular da hakemin maçın önüne geçtiğini söylediler. Siz ne söylersiniz?
1: Sporting maçında biz iki tane çok birbirine benzemeyen 45 dakika seyrettik. Yani ilk 45 dakika Galatasaray'ın üstünlüğü ve skor olarak da üstünlüğüyle geçti ama ikinci yarı Galatasaray bu üstünlüğünü koruyamadı. İkinci yarı çok daha sahada zorlanan bir Galatasaray gördük. Şimdi Galatasaray'da tabii Osimhen'in olmaması Galatasaray'ın gücünü yani özellikle rakip yarı sahadaki enerjisini %40 azaltıyor. Yani Osimhen'li Galatasaray ve Osimhen'li Galatasaray çok fark ediyor. Bunu tabii bu Sporting maçında çok net bir şekilde yine gördük. Galatasaray ilk yarıya iyi başladı. Golü buldu. Yani her şey düşün Şampiyonlar Ligi ilk maçı, deplasman maçı, golü bulmuşsunuz. Her şey sizin lehinizeydi. Fakat ikinci yarıda hakem kararı Galatasaray'ı çok etkiledi. Yani penaltı ve çıkmayan bir kırmızı kart. Biz ülke olarak o penaltı ve kırmızı karta çok takılık kaldık ama şimdi bu Dünya Kupası'ndan sonra UEFA hakemliği şunun altını çok net bir şekilde çizdi. Dedi ki biz sahada hakemlik istiyoruz. Yani bu VAR'a bu kadar ihtiyaç olmayacak. VAR son çare ve UEFA seminerlerinde yani Dünya Kupası'ndan sonraki seminerlerde Rosetti çok kalın bir çizgiyle dedi ki sahada hakemin yani kararları hakemin vermesi istiyoruz. Bu belki etkili oldu. Yani o ilk pozisyonda Sporting'li oyuncunun daha sonra önce yaptığı faulde sarı kart çıktı. Şimdi o pozisyonda şu var. Belki çok sınırda bir hareketti. Yani sahada hakem ona kırmızı gösterse kimse bir şey demezdi ama UEFA standartlarında VAR'ın karışmayacağı bir pozisyondu. Penaltı pozisyonuna gelince yine UEFA daha doğrusu VAR protokolü mutlak doğruyu aramıyor. Yani oradaki bir temas varsa hakemin sahada penaltı vermişse onu ya bu değildi değil veya penaltıydı penaltı değildi demiyor. Mutlak doğruyu aramıyor. Dolayısıyla iki VAR müdahale yani bu iki pozisyonda VAR'ın karışmaması UEFA standartları açısından çok sürpriz değil. Ama yok bu net Okan Buruk diyor ki o hakemin hakemliği bitirilmeli diyor. Alman hakem VAR'daki Alman Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir hakem. Bizim ülkemizde böyle bunun hakemliğini bitirelim. Onun lisansını yırtalım. Bu hakem değil, bu adam değil, bu teknik değildir değil. Avrupa'da bu işler böyle yürümüyor. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde tabii 7 hafta var. Biz şimdi bakacağız 2. hafta, 3. haftada Alman Dingel'e veyahut da maçın Norveçli hakemine maç gelecektir, gelmeyecek. Bence gelecektir. O iki pozisyon da belki UEFA eğitimlerinde yakın zamanda haberdar oluruz. Bu iki pozisyonun da VAR açısından doğru kararlar olduğunu söyleyebiliriz. Söylemeyecektir. Bunu bekleyeceğiz. Çünkü UEFA yani VAR'a böyle çıtayı mümkün o kadar yukarıda tutmayı istiyor. VAR'ın mümkün olduğu kadar az müdahale olmasını istiyor. Böyle mutlak doğruyu aramasını istemiyor. VAR en doğruyu aramaz. Yani bunu söyleyelim. VAR fahiş, skandal, hata yarat. Oradaki ilk pozisyon ve VAR'ın karışmamasını ben Şampiyonlar Ligi standartlarında normal görüyorum ama sahadaki hakem tercih hakları konusunda çok ciddi şekilde Sporting'den yana kullandı. Galatasaray'ı mağdur ettiğini söyleyebilirim.
0: Peki Galatasaray dün akşam 5. hafta maçında Kocaelispor'u Abdülkerim Bardakçı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Kaptan Abdülkerim bu sezon golle tanıştı. Galatasaray'ın bir golü VAR'dan döndü. Deniz bu kez direği geçemedi. Kocaelispor da direğe takıldı. Ligde son 38 iç saha maçında mağlup olmadılar ve sarı kırmızılar Kocaelispor'u 3 maç sonra yendi. Maç değerlendirmenizi alalım.
1: Yani Galatasaray bana deseniz ki bu sezon oynadığı 5 lig maçında en iyi futbolu, en iştahlı, en coşkulu futbolu hangi maçta oynadı diye bir soru sorsanız ben Kocaelispor maçına söylüyorum. Yani skor belki biraz yavan kaldı ama çok iştahlı, çok istekli, çok tempolu bir Galatasaray seyrettik ki burada Osimhen gibi bir oyuncu olmamasına rağmen bir kere Deniz Gül çok pozitif sinyaller verdi. Yani bu Deniz Gül hem genç bir oyuncu hem de bizim milli takımda da ihtiyaç duyduğumuz bir oyuncu. Deniz Gül'ün direkten dönen top olsun, saha içindeki mücadelesi olsun, enerjisi olsun çok iyi sinyaller verdi. Galatasaray bu konuda isabetli bir transfer yaptığını düşünüyorum. Yine Leo henüz Okan Buruk'un da söylediği gibi hazır olmamasına rağmen fizik olarak ama oyunda kaldığı sürede Galatasaray'a çok katkı verdi. Yani pozitif bir oyuncu, rakip kaleye hemen gitmeyi düşünen bir oyuncu. Biraz daha fizik olarak hazır hale gelince Galatasaray'a çok katkı verecektir. Bir kere bu iki yeni transferi bu maçta Galatasaray için faydalı olduklarını gördük. Şimdi Galatasaray tabii Sporting maçını kaybetmiş olmanın da biraz yorgunluğu ve psikolojik yani kolay değil yani hem deplasmandan geliyorsunuz hem kaybetmişsiniz hem de kısa bir süre sonra böyle bir lig maçına çıkıyorsunuz. Geçen sene de Kocaelispor'a Galatasaray 5 puan kaybetmişti. Böyle bir atmosferde Galatasaray'ın bu iştahı pozitif olarak Galatasaray taraftarı değerlendirecektir. Oyun iyiydi ama skor kısır kaldı. Olabilir futbolda bu var ama Kocaelispor'da hakkını teslim etmek lazım. Bir kere kaleci tamam belki 7 golde hatası var top zemine çarptı ama onun dışında çıkardığı çok net pozisyonlar var. Kocaelispor biraz daha böyle dayanışmayı iyi yapan bir takım. Bunu geçen sezon da yapmışlardı. Yani Selçuklu'nun takımında böyle bir dayanışma, birbirinin hatasını kapatma, herkes biraz daha yani daha fazla koşma, daha fazla enerji sarf etme içinde bulunuyor ve bu da Galatasaray'a karşı biraz daha o zafiyetlerinizi kapatmanızı sağlıyor. Yani çok koşarsanız, çok mücadele ederseniz, Galatasaray'a böyle adam adama top oynatmamaya çalışırsanız o sizin bir takım teknik zafiyetlerinizi veya Galatasaray karşısındaki eksikliğinizi giderebiliyor. Kocaelispor bunu yaptı. Zaman zaman ciddi şekilde Galatasaray karşısında yüklendi. Pozisyon da buldular. Direkten dönen topları oldu. Kocaelispor da bu ligde bu sezon geçen sezon ilk 7 hafta çok kötüydü. Hiç maç kazanamıyorlardı. Ondan sonra çıkışa çıkmışlar, geçmişlerdi ama ben bu sezonda ligde iyi bir Kocaelispor izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Peki Trabzonspor'a bakalım. Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İlhan Palut'un öğrencileri bu galibiyetle sezondaki ilk puanlarını aldı. Trabzonspor ise 7 puanda kaldı. Değerlendirmeniz nedir?
1: Şimdi Konyaspor tabii ligde ilk 4 maçı kaybetmiş. Ve çok da transfer yapan, hala oyuncu alan, yani transferin son gününe kadar oyuncu getiren bir kulübümüz. Bu maçın kaybetmesi halinde hem teknik direktör İlhan Palut için hem de başkan ve yönetim için çok iyi şeyler olmayacaktı. Yani belki Konyaspor bir kongre edecekti ya da İlhan Palut istifa edecekti. Konyaspor için tam bir kırılma maçıydı bu 5. haftadaki maç. Bunun farkındaydı Konyaspor ve her oyuncu performansını iki kat sahaya yansıtmaya çalıştı. Maçın çok başında bir gol buldular. Ondan sonra da pozisyonları var ama hata yapmamaya çalıştılar. Çünkü Trabzonspor'a karşı hata yaparsanız Trabzonspor affetmez. Çünkü bireysel olarak gol becerisi yüksek futbolcuları var. Hata yapmamaya çalıştılar. Ama Trabzonspor hakikaten çok yani dağınık bir Trabzonspor izliyoruz. Trabzonspor geçen hafta Gençlerbirliği 5-0 yenmişti. Geçici teknik direktör Hüseyin Cemşir aynı 11'i geldi Konya deplasmanında sahaya sürdü. İçeride siz Gençlerbirliği 5-0 yenebilirsiniz ama Konya deplasmanında aynı 11 olmadı. Ondan sonraki hamleleri de pek daha da bir netice vermedi. Ama Konyaspor yani oyun hem skoru bırak oyun olarak da hiç Trabzonspor'a öyle fırsat vermedi. Onalan'ın çıkarttığı çok ciddi pozisyonlar var. Yani Deniz Türüş'ün iki tane şutu yine direkten dönen top. Oyunda hakim olan taraf Konyaspor'du. Şimdi Trabzonspor bu 5 haftada bu kaybedilen bu kadar puan. Yani Trabzonspor şu anda puan cetvelinde 8. sırada. 8 puan kaybetti 5 haftada. Ve önümüzdeki haftada bir Trabzon Galatasaray maçı var. Ve teknik direktörü belli değil. Bakın bir ay önce Trabzonspor bu lige ne büyük heyecanla başlamıştı. Yani Salah getirilmiş. İşte çok önemli transferler yapılmış. Fatih Tekke takım başında işte nispeten kolay bir rakiple eşleşmişsin Fenerbahçe'yle. Bir ay içerisinde bu takım ne hale geldi? Tabii o günlerde Türkiye'de Salah'la birlikte Trabzonspor böyle bir şampiyonluk yaşamışçasına bir coşku ve mutluluk vardı. Bu Trabzonspor'daki bütün dengeleri bozdu. Hatta ben o günlerde böyle Salah transferi eleştirmeye cesaret edemiyordum. Bakıyordum çünkü kamuoyu, medyamız, herkes Salah'la beraber Trabzonspor'un şampiyon olacağını. Sadece bunun bir futbol transfer değil, ekonomik olarak da işte Kuzey Afrika'dan, Mısır'dan çok fazla Trabzon'dan bir turizm, bir iş, ticaret, ekonomi hep beraber olacağını düşünülüyordu. Ve büyük bir yatırım yaptı Trabzonspor. Şimdi Salah kötü oyuncu mu değil, mücadele ediyor mu ediyor, gol katkısı derdini veriyor. Fakat Trabzonspor'un oyunu bozuldu. Yani o geçen sezon ligi 3. bitiren, son 2-3 haftaya kadar şampiyonluk yarışında olan Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor'dan eser kalmadı. Yani şu Konyaspor karşısındaki Trabzonspor'u düşünün, Ahmet Sportif karşısındaki Trabzonspor'u düşünün. Trabzonspor o geçen seneki oyunu yok. Şimdi bu bence çok buradan alınması gereken dersler var. Ben o zaman söyleyecektim, söyleyemedim. Yani bir Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye geldiği dönemi hatırlayın. Mesut Özil de mesela Fenerbahçe'ye çok büyük bir kariyer ve heyecanla transfer edilmişti gelişi. O yüzden biz böyle çok şaşalı, böyle çok flash, çok böyle PR çalışması olan transferlerin genelde böyle ligde çok iyi neticeler vermediğine çok defalar şahit olmuşuzdur. Şimdi Salah arkasında Fabiano, yani Trabzonspor isim için baktığınızda çok güçlü bir kadrosu var. Fakat şimdi Cabral diye bir oyuncu var. Yani Dünya Kupası'nda yıldız. Trabzonspor'a da lige de iyi başladı. İşte o yedek. Mustafa oynuyor onun yerinde. Deniz Türüç Mustafa'nın olduğu koridoru paramparça yaptı. Yani Hüseyin Cimşir'in de bence oyuncu tercihlerinde bir takım hatalar oldu. Ama Trabzonspor, Galatasaray maçı bence Trabzonspor için bu sezonun 2026-2027 sezonun kırılma maçı olacaktı. Trabzonspor bu maçı kaybettiği anda artık Trabzonspor için lig işlemezdir. Zaten Avrupa'da konferans ligine kaldı. Ama Trabzonspor çok ciddi bir şekilde bu işte geriye düşecektir. Çünkü Galatasaray o zaman ne yapar? 16 yapar. Trabzon 8'de kalır. Trabzon 7'de kalır. 9 puanlık fark açılmış olur Galatasaray Trabzon'un yenilik takdirde. Yani 6. hafta itibariyle 9 puan geriye düşerse liderde bu iş çok sizi için yani matematiksel olarak olmaz. Ama psikolojik olarak sizi çok ciddi şekilde dağıtmış olacaktır. Ama Trabzonspor maçı kazandığı takdirde de Galatasaray yeni takdirde tamamen bu kaybedilen puanların o karanlık, o puslu hava dağılır. Çünkü lideri Galatasaray'ı yeniyorsunuz. Şimdi bu maç çok bence Trabzon açısından çok bir kırılma maçı olacaktır. Önümüzdeki pazar günü, cumartesi günü çok Trabzonspor Galatasaray maçı. Tabii teknik direktör arayışları devam ediyor. Şenol Güneş'in şu anda bir %51 önde olduğu söyleniyor. Ben bunu da anlamıyorum yani.
0: Halbuki Ertuğrul Doğan ilk hafta bu isimlerin arasında Şenol Güneş'i de sayıp bir görüşmemiz yok. Yeni isimler hatta yabancıların evet. daha yüksek ihtimal olduğunu söylemişti ama yine oklar Şenol Güneş'i mi gösteriyor?
1: Yani şimdi şöyle bu kadroya bu ligi bilen bir insan o teknik adam olsun. Yani lig başlamış bizim hiç ligden habersiz bir yabancıyı getirdiğimiz zaman burada bir zaman kaybı olacaktır. Şenol Güneş hem kadroya biliyor hem bu ligi biliyor. Dolayısıyla biz biraz zaman kaybetmeyiz çünkü ligin işte 5. 6. haftasına gelmişiz. Şenol Güneş'in böyle yıldız oyuncuları yönetme konusunda bir becerisi var. Bunu Beşiktaş'ta görmüştük zaman zaman Trabzonspor'da milli takımlarda. Ama ben şunu anlamıyorum. Yani Şenol Güneş Allah uzun ömürler versin 70-74 yaşına geldi. Bu belki Trabzonspor'a bilmiyorum ben sayılan kaçıncı gelişi olacaktır eğer gelecekse şayet. Yani bizim Avrupa'da bakıyoruz. Avrupa'da böyle artık 40'lı yaşlarda teknik direktörler. Hatta 37-38-39'lu yaşlarda teknik direktörler görüyoruz. Bu iş bile bir artık bir bilim. Yani futbolun artık 90 dakikanın her saniyesinin çalışıldığı, her pozisyonun üzerine çalışılan bir ekip işi. Yani Şenol Güneş artık bu günümüz futbolunun bence çok gerisinde kaldı. Aynı şekilde Fatih'in de gerisinde kaldı. Yani çünkü futbol Avrupa'da giriyoruz. Çok yani bir dakika dakika ilmek ilmek her anı, her pozisyonu işte taç antrenörü dahi var artık. Duran top antrenörü. Eskiden bizde işte bir kaleci antrenörü vardı. Şimdi bir şu İtalyon'a geldi. 8 tane yabancı yardımcısı var. Bu iş çok artık böyle bir ekip çalışması diyen bir iş. Böyle eski metotlarla bugünkü futbolda rekabet edebilmek veya başarılmak çok kolay değil. Yani Trabzonspor'da Şenol Güneş bence geçici olarak olabilir. Yani şu sürece bir yetişmek bakımından ama uzun süre kalıcı bir teknik direktörlükte ben Şenol Güneş'in isminin çok doğru olacağını düşünmüyorum. Böyle gelen bir yabancı teknik adam da şunu söyleyecektir. Bu kadroyu ben kurmadım diyecektir. Hiçbir şekilde bir sorumluluk almayacaktır. O yüzden işte bütün bunları dikkate aldığımızda belki Şenol Güneş'in ismi öne çıkabilir. Başakşehir'de ben Nuri Şahin'in bugün yarın ayrılacağını düşünüyorum. Oraya bakarsanız Abdullah Avcı gelebilir. Yani ligde böyle enteresan.
0: Ligin bir takım değişimler olacak.
1: Evet, yeni çıkan Çorum deplasmanında Samsun'a 5 attı. Başakşehir Ahmet deplasmanında 5 gol yedi. Ben Samsun'da da bir teknik direktör değişikliği bekliyorum. Çünkü bu takımlar geçen sezon çok flaş takımlarıydı. Yani geçen sezonun 3 büyüklerin, 4 büyüklerin dışında 3 takım deyince akla ilk gelen takım Başakşehir, Göztepe, Samsun'du. Üçü de lige kötü başladı ve kötü gidiyorlar. Çok puan kaybettiler. Ben ligin de bu kadar biraz renk kaybettiğini düşünüyorum. Yani bu geçen sezon lige renk katan takımlar bu sezon çok ciddi puan kayıpları yaşadılar. Buraya işte Ahmet Sportif geldi. Yani lige bir renk katan. Kasımpaşa enteresan bir çıkış gösteriyor. Rize Spor yine iyi durumda. Böyle buraya da başka takımların yerine geldiğini düşünüyorum. Ama hakikaten bu yapılan yatırım Trabzonspor'da bu harcanan paralar bu transferlerin de böyle bir hayal kırıklığı yaşatması da üzücü. Demek ki buradan da bizim kulüpleri yönetenlerin
2: çok ders çıkarmamız gerekiyor. Çok acele etmemek lazım. Belki Trabzonspor geçen sezon çok doğru işler yapıyordu. O stratejiyi devam ettirebilseydi belki Trabzonspor bugün çok daha mutlu ve huzurlu olacaktı. Böyle büyük yatırımlar size her zaman yüzünüzü güldürmüyor.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
2: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Kolay. Sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: 14 Eylül pazartesi günlerden ve saatlerimiz tam 14'ü gösterirken günün içinden kuşağıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Günün en önemli haberi elbette 2026-2027 yeni eğitim öğretim yılı başladı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı. Öğretmenler bu yıl beyaz önlüklerle okula geldi. Okul girişlerinde ise sıkı güvenlik önlemleri vardı.
1: Tatil nasıl geçti?
2: Güzel geçti benim için. Köye gittim işte, arkadaşlarımla oynadım.
3: Tatile gittim, yattım, güldüm, eğlendim. Arkadaşlarımla vakit geçirdim.
1: Peki okulu özledik mi?
3: Dersleri özlemedim ama arkadaşlarımı özledim.
4: Yaz tatili sona erdi. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon aşkın öğretmen ders başı yaptı.
5: Yapılabilecek bütün aktiviteleri yaptım yani.
1: Yeni eğitim öğretim yılında birçok yenilik de hayata geçti. Öğretmenler beyaz önlüklerini giydi ve sınıflara giriş yaptı. Okullardaysa sıkı güvenlik önlemleri hayata geçirildi.
6: Okulun kapısında güvenlik var. Sınıflarda öğretmenler sürekli bizi kolluyor. Nöbetçi öğretmenler sürekli etrafta geziniyor.
1: Güvenli mi hissediyorsun böyle olunca?
6: Evet.
1: 31 bin güvenlik görevlisi de görevine başladı.
7: Okula gelirken korkmuştum saldırılar olduktan sonra. Ama işte kapıda polis falan olunca yani biraz içim rahatladı yani.
1: Okul kapı girişlerinde ise tedbirler artırıldı. Öğrenciler tek tek dedektörle üzerleri arınarak okula alınıyor.
8: Huzursuzluk yaşıyoruz ama yapılabilecek bir şey yok. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz çok itinal davrandılar. Biz de Allah'a emanet duamızı edip gönderdik.
9: Şimdilik yeterli gibi gözüküyor da ileriye dönük yani büyük sıkıntılar çıkmaması için daha farklı bir yöntemlerle takip etmemiz gerekiyor. Cep telefonları, tabletler. O yüzden sadece okul güvenliği değil, her alanda çocuklarımızı iyi takip etmemiz gerekiyor.
4: Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 25 Ocak'la 5 Şubat 2027 yarı yıl tatili olacak. İkinci dönemin ilk dersliliği ise 8 Şubat'ta çalacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart tarihlerinde yapılacak. Okullar 25 Haziran 2027 tarihinde yaz tatiline girecek.
0: Bültene girmeden önemli bir siyaseten gelişme yaşandı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, mutlak mutlak kararında temyiz başvurusunu geri çektiklerini açıkladı. Bu kararla birlikte kurultayında önü açılmış oldu. Peki CHP'yi neler bekliyor? Kılıçdaroğlu kurultaya gidecek mi? Bu soruların yanıtını TGT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik'ten alacağız. Bu sıcak ve son dakika gelişmesinin ayrıntılarını da senden dinleyelim.
10: Evet Mehmet, bugün gelen sıcak bir başlıktı, sıcak bir açıklamaydı. Az önce CHP sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan davasındaki temyiz başvurusundan feragat ettiklerini açıkladı. Daha önce mutlak butlan kararı çıktığında CHP'yi yöneten Özgür Özel ve arkadaşları mutlak butlan kararını temyiz etmişlerdi. Sadece Özgür Özel değil, onlarla beraber CHP'nin kurumsal yapısı değil, onlarla beraber 4 ayrı dava açan CHP'li üye de temyiz başvurusu yapmışlardı. Bu 4 üye ve bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamının toplam 5 temyiz başvurusu olduğunu öğrendim bugün. Hepsi, dördü daha önce çekmişlerdi. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal olarak temyiz başvurusunu geri çekmesiyle şu anda mutlak butlan davası ile ilgili fer'i müdahiller hariç, yandan müdahil olanlar hariç diyeyim yani tabiri caizse, temyiz başvurusu yapan kalmadı. Ortada bir temyiz başvurusunun olmadığını söylüyor CHP yöneticileri ve dolayısıyla temyiz başvurusu, dosya temiz edilmediği için de Yargıtay'ın dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne geri göndereceği görüşünü bize aktardılar. Az önce CHP'nin

0: bekleniyor. Şu anda en büyük problem CHP'nin kurultaya gidip gidememesi problemiydi biliyorsun. Evet. Daha önce Özgür Özel ve yönetimi de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiyi kurultaya götürmesini istemişlerdi. Ve kurultay ısrarını sürdürmüşlerdi. Hatta şu anda CHP'nin içinde de bir an önce kurultaya gidesin talebini dile getirenler vardı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu hep şunu söylüyordu. Yargı süreci olduğu için, temiz başvurular olduğu için kararın kesinleşmesini bekliyoruz. Karar kesinleşmeden kurultaya gidemeyiz açıklamasını yapıyordu. Bugün itibariyle CHP sözcülerinin yaptığı yorumu aktardım. CHP'nin kurumsal olarak da temiz başvurusunu geri çekmesiyle diğer 4 kişi çekmişti. Herhangi bir temiz başvurusu yapılmadığından kararın artık kesinleşmesi bekleniyor. Bu ne zaman gerçekleşir? Gerçekten böyle mi olur? Çünkü Özgür Özel ve arkadaşları da kurultaya müdahil olduklarını söyleyerek hukuki terimle fer'i müdahil deniyor. Yani doğrudan dosyanın sahibi olarak değil de ilgilisi olarak temiz etmişlerdi. Ama CHP hukukçularının söylediğine göre ana temiz edenler, ana taraflar davadan temiz başvurusundan feragat ettikleri ve geri çektikleri için, vazgeçtikleri için diğer fer'i müdahillerin, ilgili kişilerin, ilişkili kişilerin başvurularını Yargıtay dikkate almaz. Dolayısıyla dosya tekrar İslam Mahkemesi'ne gönderilir şeklinde bir değerlendirme yapıyorlar. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer gerçekten CHP'lilerin hukuki değerlendirmeleri kesinse, bu şekilde gerçekleşecekse olay, CHP'nin kurultay yapmasının önündeki hukuki engel kalktı şeklinde yorumlayabiliriz bu durumu. Evet. Mehmet.
1: Peki şimdi istinafa tekrar geri döndü. Feragat etme hukuken önemli. İstinafa döndükten sonraki o süreçle ilgili CHP hukukçularından gelen bir bilgi var mıdır? Ve kurultaya ne zaman gidilebilir? Biraz önce bahsetmiştin ama onu netleştirelim istedim.
0: Evet, tekrar anlatayım. Çok güzel bir yere değindin. Şimdi eğer bu şekilde işlerse, yani daha önce 5 tane temiz başvurusu vardı. 4'ü geri çekti. 3 kişiydi aslında. İlk geri çekenler, daha sonra bir kişi daha çekti, 4 oldu. Bugün CHP de geri çekti. Dolayısıyla Yargıtay'da temiz başvurusu kalmadı. Sistem şöyle işliyor. Temiz başvurusu yapılmadığı için Yargıtay biliyorsun en üst temiz merci, en üst mahkeme bu davalarda. Görüşeceği bir dosya kalmıyor. Önüne gelen bir dosya kalmıyor. Herkes geri çektiği için temiz başvurusunu. Yargıtay otomatik olarak şöyle bir karar verecek. Yani dosyayı temiz eden olmadığından dosyanın karar verilen mahkemeye gönderilmesi diye İstinaf Mahkemesi'ne geri göndermesini bekliyoruz. İstinaf Mahkemesi'nde de o süreyi tam bilmiyorum ama itiraz eden olmadığı için, karara itiraz eden olmadığı için taraftardan dosyanın üzerinde verilen karar kesinleşmiş olacak. O karar neydi? Mutlak butlan kararı. Doğru. Yani önceki yönetimi hükümsüz kılan karar. Ve tedbir kararıydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri getiren tedbir kararıydı. Bu karar itiraz eden olmadığı için kesinleşmiş olacak. Dolayısıyla CHP'nin de hızlıca kurultaya gitmesi için artık bir yargı sürecini beklemesine gerek kalmayacak. Peki şu sorulabilir. Bu süre ne kadar olacak? Yani CHP 45 günde hemen kurultaya mı gidecek? Nasıl olacak? O süreyi zaten 45 günlük süreyi beklemelerine gerek yok. CHP yönetimi zaten geçtiğimiz haftalarda açıkladılar. Kurultay takvimini açıkladılar. İlçe ve mahalle delegelerinin seçimine belirlenmesiyle ilgili takvim başlatıldı. Kurultay tarihleri, illerin kurultay tarihleri, kongre tarihleri belirlendi. Yani takvim başladığı için yeniden bir takvimlendirmeye de gerek olmadığını düşünüyor CHP yönetimi. Artık önünde bir itiraz durumu kalmadı. Hukuki olarak bir engel kalmadı. Süreç başlayacak. Peki burada Özgür Özel ve arkadaşları ne durumda? Onu da söyleyelim. Tekrar CHP ile ilgili bir inisiyatifleri olabilir mi diye soracak olursak, böyle bir inisiyatif kullanma imkanları kalmadı. Neden? Çünkü zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti adıyla yeni bir parti kurdular. Artık siyasi yaşamlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, Yeni partide sürdürüyorlar. Onlar yeni partinin milletvekilleri. İçerideki isimleri de CHP yönetimi ihraç etti. Dolayısıyla Özgür Özel ve ona yakın isimlerin CHP ile bir alakaları kalmadı. Şayet

0: Senerdi bir süre daha. Zaten kendileri de kurultay kararı aldılar. Kurultay yapmaya çalışıyorlar. Belki bir süre daha CHP'de kalmayı deneselerdi, süreç bu şekilde işleyecekti. Şöyle bitireyim. CHP'nin kurultayı, yani eğer bir aksilik olmazsa, Mart-Nisan aylarında yapılacak. Yeni partide ayrılıp giden Özgür Özel ve ekibi de bugün başlasalar hazırlıklara, yine onlar da Mart-Nisan, bilemediniz Mayıs gibi büyük kurultaylarını yapacaklar. Yani hemen hemen aynı zaman diliminde yeni partinin de kurultayı olacak. Yani böyle bir ayrışma yerine bekleselerdi, belki benzer zamanlarda, yani CHP'nin içinde de kurultayda aday olabilirlerdi, ama şimdi bu şansları kalmadı. CHP üyesi değiller çünkü.
1: Evet, doğru.
0: Ama bu süreçlerin hepsi yine çok tartışmalı olacak. Biz de izlemeye devam edeceğiz.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-24, Ankara 11-25, İzmir 19-29, Bursa 14-24, Konya 14-26, Afyon 11-25, Denizli 16-30, Antalya 30-33, Adana 24-32, Zonguldak 17-21, Samsun 19-23, Trabzon 19-27, Kayseri 14-27, Erzurum 13-25, Gaziantep 19-30, Diyarbakır 19-35 ve Şanlıurfa 21-34 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şırhan Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Şimdi reklamlar.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
1: 1 milyon TL.

0: Egeret FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Ana, kumanda masasında sevgili Selim var, bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak sevgili dinleyenler. Bugün bir de canlı bir telefon bağlantımız var. Günlerden pazartesi, Doktor Hüseyin Haydar Kutlu hocamız hattımızın diğer ucunda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız görüşmeyeli?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı, siz nasılsınız?
0: Biz deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Böyle paldır küldür aldım sizi yayına ama ne kadar fazla zamanımız olursa o kadar çok konuşuruz diye düşünüyorum. Dinleyicilerimiz de anlayacaklardır. Çünkü bugün erteleme alışkanlıklarımızdan konuşacağız.
1: Evet, evet. Bence ilgi çeker diye ümit ediyorum. Çünkü bağlantılı gidiyor konularımız.
0: Kesinlikle hocam, alışkanlıkları çekmez konuştuk. Olur mu?
1: Evet, şimdi erteleme alışkanlığını konuşacağız ki biraz acık bahsetmiştik de daha önceki şeylerde.
0: Doğru.
1: Her birinin kendine has bir dinamiği var. Ama erteleme bence en çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi, konulardan. Çünkü hepimizde olabilen bir durum.
0: Hepimiz yapıyoruz sonuçta. Ertelemek benim bile çok sıklıkla tercih ettiğim ama aslında bunu daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Birazcık böyle küçük bir giriş yapmıştık. Hani öncelik sırası, öncelikli evet. olanlar vesaire, ertelememiz gerekenler, ileriye itmemiz gerekenler. Tabii ki küçük başlıklar halinde konuşmuştuk ama bence can alıcı bir soruyla başlayayım ben. Ertelemek gerçekten tembellik midir?
1: Evet, tam can alıcı bir soru oldu.
0: Çünkü öyle düşünüyoruz. Bende evet. bu psikoloji oluyor. Ya ben tembel miyim düşüncesi kesinlikle hepimizin aklına geliyor.
1: Ya şöyle oluyor Hande Hanım. İkisi birbirine o kadar giren kavramlar ki aslında irtibatı şöyle anlatayım bir cümleyle. Tembeller erteler ama her erteleyen tembel olmak zorunda değil.
0: Değildir.
1: Çok çalışkan, üretken insanlar da erteleyici olabiliyorlar. Hı-hı. Evet, tembel insanlar erteler ama tembel insanlar genelde her şeyi erteliyorlar. Evet. Ama ertelemek biraz daha farklı bir kavram. Bunu ayırt etmek gerekiyor. Bir de şöyle bir tecrübem oldu hayat içerisinde. Şimdi tembellik ağır bir şey. İnsanın kendini ona yakıştırması biraz zor gelen
0: evet,
1: bir
0: evet.
1: şey.
0: Biraz kibir da yapıyoruz aslında bu konuda.
1: Evet.
0: Kabul etmek istemiyoruz. Yo, ertelemiyorum evet. ki vesaire gibi.
1: Aslında ama teşhis etmek çok önemli. Gerçekten bazen de insan tembelliğe kayabiliyor. Hı-hı. Ama o zaman diyor ki yok, ben potansiyelim çok yüksek. Ben çok şey yapabiliyorum da ertelediğim için yapmıyorum filan gibi. Hani kendine böyle daha ılımlı gelen bir şey koymak.
0: Zamanı gelmedi. En güzel cümle. Zamanı gelmedi daha hocam.
1: Evet.
0: Daha
1: evet.
0: zamanı gelmedi demek en kolay yöntem oluyor. Onun da zamanı var.
1: Bir de bazen de tersi oluyor. Adam üretken ya da ondan sonra kadın üretken, çalışkan bir insan ama belli şeylerde direnç yaşıyor, erteliyor. O da kendine bir süre sonra özgüvenini kaybettiği için ben tembel miyim de diyebiliyor. İkisi de oluyor, birbirine giriyor yani. Onun için ikisini ayırt etmek bence önemli. Acaba ben tembellikten mi yapmıyorum bazı şeyleri yoksa erteleme hastalığına mı müptela oldum? İkisini ayırt etmekte bence fayda var. Şöyle birkaç madde altında kafamda toplayayım. Birincisi niyet. Tembel insanın niyetinde çalışmak yoktur, eyleme geçme niyeti yoktur, öyle bir isteği yoktur. Yani tembel insanın mottosu şudur, aman boş ver, dünya işlerimi kurtaracaksın, ne gerek var, uğraşmaya değmez. Yani çabadan kaçınır tembel insan ve bundan rahatsız değildir. Erteleyen insanda niyet tamdır, yapmak ister, eyleme geçemez. Yani içi içini yer, hatta hissettiği temel duygu erteleyen insanda vicdan azabıdır. İç huzursuzluğu hisseder, stres hisseder. Yani yapmak istiyor ama yapamıyor gibi. Tembelde böyle bir şey yok. Tembel rahattır, umursamaz. Saygısızdır yani, öyle söyleyeyim.
0: Doğru.
1: İkisi belki buradan ayırt edilebilir. Yani bazen tembelliğe kayıyorsak oradan duygumuzdan ayırt etmemiz daha mümkün olur. Ve tembel insan çok bir enerji harcamaz süreç için, keyif alıyordur. Çünkü daha çok keyif odaklıdır. Ama erteleyen insan gerilim hisseder üzerinde. Yani kafasında açık bir sekme kalmış gibidir. Zihni yoruluyordur. Yani ben bunu yapmam lazımdı, yapamadım. Ya olmadı bu, niye yapamıyorum vesaire. Yani ikisinin arasında böyle de bir fark vardır. Ve tetikleyicisine baktığınızda tembellikteki temel şey çabadan kaçınmaktır. Yapmak istemez. Yani ona zor gelir. Ama ertelemedeki şey çabadan kaçma değil. Arka planda bir şey içsel direnç oluşturur Hande Hanım. Başarısızlık korkusu olabilir, mükemmelliyetçiliği olur. Bakın mükemmelliyetçilik başlı başına bir erteleyici alışık şeyidir, sebebidir yani. Belirsizlik olur. Yani arka planda bir tetikleyici vardır. Abi neden yapmıyorsun? Abi mükemmel olmuyorsa ben yapmak istemiyorum. Ben tam yüksek bir standartta olsun istiyorum. Ya yaparım ya hiç yapmam mesela, bir erteleyici şeyse kafasından geçen düşünce. Ya da niye yapmıyorsun? Abi nereden başlayacağımı bilmiyorum. Mesela bu da bir erteleme sebebi. Ya da ne bileyim başarısızlık korkusu. etmesi erteleme sebebi olabilir. Yani bir şey tetikliyordur ama durumdan rahatsızdır erteleyici insan. Tembelde öyle bir şey yok. Tembel rahattır yani. O şeyden bir kaygı duymaz. Yani o çaba harcamamak durumundan memnundur, öyle söyleyeyim yani. Dolayısıyla tembellikle ikisini ayırt etmek lazım. Tembellik ayrı dinamikler olan ama muhakkak şey olması gereken, aşılması gereken bir şeydir. Yani şöyle söyleyeyim, ruhun hastalığı gibidir. Tembel olan insan bir süre sonra kendini bitirir, tüketir yani.
0: Bencillik de var mıdır tembelde hocam? Tembel insanda bencillik de vardır o zaman.
1: Bencillik de oluyor, evet. Keyfi odaklı olduğu için otomatik olarak sadece keyfini düşündüğü için başka şey umuruna gitmez yani. Temelde şey bu.
0: Önceliği
1: yani.
0: Kendisi yani, zaten her şey için.
1: Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim, tembellikle ilgili İslam ahlakında çok şiddetli zemmedilen huylardan bir tanesi. Yani mesela bir hadise vardır. Peygamberimiz aleyhisselam bir yoldan geçerlerken bir kişiye selam vermemişler. Sonra dönüşte aynı kişiye selam verdiklerinde Eshab-ı Kiram soruyor. Ya Resulullah, giderken vermediniz, dönerken verdiniz. Sebep nedir diyor. Diyor ki ben giderken o kişi boş oturuyordu diyor. Tembel bir şekilde oturuyordu. Dolayısıyla Allah boş duranı sevmez. Selam vermedim. Allah'ın sevmediği bir durumda olduğu için. Dönüşte baktım elinde bir çöple yeri karıştırıyordu. Küçük de olsa bir iş yaptığı için selam verdim buyuruyor. Yani tembellik böyle bir şey. Yani bu kadar hassas mücadele etmesi gereken bir şey. Bir şeyle meşgul olmak gerekiyor. Yani bir şeyle meşgul olmadığında insan ruhen hasta olur. İki problem üretmeye başlar. Tembel insan dedikoduya kayar. Tembel insan etrafı karıştırır, laf taşır, kötülük yapar. Hani boşta kalan insan hastalık üretir yani. Dolayısıyla boşta kalmamak çok önemli.
0: Biz küçükken bir şarkı vardı hocam, hatırlarsınız muhtemelen ki, bir hastalık vardır bilir misiniz, tembellik denilir onun adına diye. Gerçekten demek ki durum bu kadar. Yani bir hastalık derecesinde aslında tembellik.
1: Kesinlikle, kesinlikle yani. Dolayısıyla tembellikle mücadele etmek önemli kişi için. Yine ondan sonra şeyden, dini şeyden bir mehazla söyleyeyim. Tembelliğin ilacı namaz kılmak deniyor kitaplarda. Ama adet olarak değil, gerçekten usulüne, erkanına uyarak kitaplarda yazdığı şekli, hassasiyetle. Yani adet olarak yapmanızda etkisi düşük oluyor. Evet, ibadet olarak, farkında olarak yapmak yani. Tembelliğin ilacı ne olduğunu insan çok iyi anlıyor. Çünkü sabah kalkmak, her ondan sonra günün bir planının olması otomatik tembelliğe ilaç oluyor. Geçen haftalarda alışkanlıklarını anlatmıştım. Günün temel direkleri olsun
0: otomatikler
1: diye.
0: Olsun demiştik tabii ki.
1: Kesinlikle günün temel direği olduğunda o temel direklerle bir şeyleri ilişkilendirmek çok daha kolay oluyor. Ondan bir şey yapmak çok daha kolay oluyor. Bir de zamana karşı hassasiyet sağlıyor ibadet bilinci insanda. Her şeyin çünkü bir zamanı var. Bir dakika önce ya da bir dakika sonra olmuyor. Tam o dakikada yapman gerekiyor yani. Dolayısıyla o hassasiyet kişiyi tembellikten uzaklaştırıyor. Tabii farkındalıklı olması gerekiyor. Adet olarak oldu mu o kadar faydalarına kavuşamıyor insan.
0: Peki hocam, şimdi şöyle düşündüm. Bazen hiçbir şey yapmak istemiyor canımız. Her şeyi erteler hale geliyoruz. Bunun nedeni nedir?
1: Yani
0: psikolojik
1: şöyle,
0: midir ya da?
1: Evet.
0: Depresyon. Ben bazen öyle oluyorum. Ya acaba depresyona falan mı girdim diyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Her şeyi erteliyorum. Olabilir yani.
1: Aslında siz sorunun cevabını da demiş oldunuz. Bu bence çok önemli bir nokta. Şimdi bazen insanlar her şeyi erteliyor. Ben erteleme hastalığım var diyor. Abi her şeyi erteleme hastalığı diye bir şey yok.
0: Yoktur.
1: Erteleme hastalığı belli bir şeye direnç oluşur ve onu ertelersin. Bir kişi her şeyi erteliyorsa orada başka bir sıkıntı vardır. İrade kaynağı tükenmiştir, dopamin sistemi çökmüştür, motivasyon çökmüştür, tükenmiş hissediyordur. Her şey ertelenmez yani. Eğer bir kişi her şeyi erteliyorsa, ben de erteleme hastalığı var diyor ise, o zaman bir şeyin arkasına sığmıyor. Aslında daha derinde başka problemler var demektir. İkisinin şeyi çok farklı.
0: Patolojik olarak bir sorun var o zaman arkasında.
1: Aynen öyle. Çünkü erteleme dediğimizde aslında kastettiğimiz bir görevin kendisinden dolayı zorlanırsınız ve onu ertelersiniz. Erteleme hastalığı bu yani. Mesela belirsizlik, bir şeyin nasıl yapılacağını bilmiyorsunuzdur, ertelersiniz. Evet, problemdir ama belli bir göreve has bir problemdir. Kişi her şeyi erteliyorsa problem daha çok şeyde, yani beyninin muhakemeyle ilgili kısımları biraz regülasyonunu kaybetti, biraz çökmüş demektir. Hani daha tıbbi konuşacak olursak, bir şey erteliyorsanız limbik sistemle ilgilidir. Duygusal olarak o şey size zor geliyordur ve kaçınıyorsunuzdur onda. Ama her şey erteliyorsanız, daha önce konuştuyduk, dinleyicilerimize hatırlayacak, prefrontal korteks, ön lob, bu kısımla ilgili sıkıntı olmaya başlamış. Yani ön lob neyle ilgiliydi? Muhakemeyle ilgiliydi. Karar vermeyle ilgiliydi. Sizin karar sisteminiz çökmeye başlamış, bir şekilde karar felci yaşıyorsunuz. Belki dopamin sisteminiz çökmeye başlamış, motive olamıyorsunuz ve nihayetinde siz her şeyi erteliyorsunuz. İkisinin dinamiği çok farklı. Yani ikisini birbirinden net ayırt etmek gerekiyor. Bizim hani kastettiğimiz belli bir şey ertelemede arkasında bir sebep var. Mükemmeliyetçilik dedik, değerlendirme korkusu olabilir. Yani negatif, ayıplanmak vesaire, bunlardan endişe olabilir vesaire. Her şeyi ertelemek daha sıkıntılı bir şey. Yani bir nevi öğrenilmiş çaresizlik olabilir. Arka planda karar verme felci olabilir. Ve nihayetinde daha arkasında psikolojik problem olur. Yani ikisini ayırt etmek bu yönden önemli. Şimdi bizim bahsedeceğimiz programdaki erteleme davranışlarla, değişik işte yöntemlerle aşabileceğimiz bir şey. Hı hı. Ötekisinin altında büyük ihtimal depresyon olabilir. Niye erteliyorsun? Belki tanık olmamış bir depresyon var. Her gün ondasın, yataktan kalkmaktan zorlanıyorsa bir kişi, ben erteliyorum dememesi lazım. Niye yataktan kalkamıyorsun?
0: Alarmı sabah erteliyorum.
1: Güne başlamak, evet. Niye? Doğru. Yani alarm ertelemenin de ötesinde. Güne başlamak istemiyor mesela. Gün anlamsız geliyor. O zaman bunun arkasında daha derin bir sebep olabilir. Kişi gününe bu kadar zor başlıyorsa gün içinde her şey erteler ama bunu tanık olmamış bir depresyon.
0: Tembellik falan da değil arkadan. Tabii ki bu. Bu başka bir değil. Şey dediğimiz gibi.
1: Değil. Bu bir depresyon olabilir. Başka ne olabilir? Anksiyete olabilir. Şiddetli kaygı hissediyordur kişi ve bir şey yapmaktan çekiniyordur, korkuyordur. Blokuyormuştur sinir sistemi yani. Arka planda bu olabilir. Başka ne olabilir? Dep olabilir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Dopamin sistemi biraz daha şeyde farklı çalışır depli kişilerde. Ve bir şekilde onun neticesinde bir tükenmişlik hissediyordur misal. Arka planda, ön planda ertelediğini zanneder. OKB olabilir mesela Hande Hanım, çok gördüğüm örneklerden. Obsesif kompulsif bozukluk var, aşırı takıntıları var. O takıntılar o kadar zihnini yormuş, yıpratmış ki hiçbir şey yapmak istemiyor. İkisini onun için ayırt etmek lazım. Mesela gündelik hayattan bir örnek vereyim. Bir kadın terziliği var, becerikli biri. Kendisi elbise dikecek, kumaşını almış ama bir türlü eli gitmiyor elbiseye dikmek için. İki ay geçmiş, üç ay geçmiş, malzemeler ona bakıyor, o malzemelere bakıyor. Bir yandan rahatsız hissediyor, bir yandan da erteliyor. Neden erteliyor? Çünkü ya istediğim gibi olmazsa, ya insanlar beğenmezse, hazır gibi olması lazım, yapabilir miyim acaba? Şurasını nasıl yapacağım filan. Bu güzel olmama endişesiyle eli gitmiyor ona. Bu ertelemedir. Ama bir kadın evinin süpürgesini yapamıyorsa, ya da ondası ne bileyim çocuğuna bakamıyorsa, temel düzeydeki şeyleri yapamıyorsa bu erteleme değil. Burada altta ne var diye bakmak gerekiyor. Çünkü süpürge yapmanın nasıl yapılacağını biliyor.
0: Biliyor.
1: Hani bunun bir karmaşık tarafı yok. Hani bu belirsiz bir şey değil. Mükemmeliyetçilikle
0: hayat
1: alakalı çok
0: hayat akışını etkileyen durumlar evet. Bunlar aslında.
1: O zaman hemen şuna bakacak. Bende tanık olmamış bir depresyon mu var? Bende anksiyete mi var? Bende OKB mi var? Ne beni durduruyor? Buna bakmak gerekiyor. İkisini ayırt etmek bence çok kıymetli. Zaten baştan soruyla birlikte ön cevabı vermiş olduğunuz gerçekten şey. Altında depresyon olabiliyor.
0: Evet.
1: Ve ben ya, erteliyorum diyor.
0: Evet.
1: Ama ertelemiyorsun. Aslında sende tanık olmamış bir depresyon var. Bunu tedavi etsen güzel olacak. Hani bu noktada şuna ayırt etmek lazım. Psikolojik destek gerekiyorsa bundan çekinmemek gerekiyor. Kendine kondurmamak gibi bir hataya düşmeyeceksin.
0: Aa, evet. Hocam bu çok çok ayrı ve büyük bir konu aslında. Yani bunu kendi kendimize teşhis edip kendi ilacını bulmak için arayışa girmek bence çok büyük bir adım. Bence psikolojideki en büyük adım olarak geliyor bana. Bilmiyorum yani.
1: Gerçekten
0: etrafındaki birçok insanla konuşuyoruz. O kadar çok duyuyorum ki işte çok daha başka bir konu tabii bu ama işte antidepresan kullanıyorum, şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum vesaire. Bence bu adıma geçebilmek bile başka bir şey. Ama bazısı diyor ki ya neden kendine bunu yapıyorsun ki? Yani bunlar çok büyük tartışmalar. Bazısı kabul etmiyor, bazısı da aşırı derecede buna bağımlı hale geliyor. Bu bence çok başka bir konu.
1: Evet, aynen öyle. Belki bu konuyu da bir program yapabiliriz.
0: Yaparım zaten. Hocam, kesinlikle.
1: Depresyonun arkasındaki zihinsel dinamikler. Çünkü zihinsel çarpıtmalar oluyor depresyonun arkasında. Değişik düşünce hataları oluyor. Bir süre sonra kişiyi tüketiyor o. Ya hiç düşüncesi mesela. Depresyon klasik şeylerindendir. Yani hep beyaz ya da hep siyah. Bir süre sonra komple siyah kayar. Evet, ortası yok mesela. Bir süre sonra kişi mesela şey olur. Her şeyi siyah gördüğü için hayattaki güzellikleri de görememeye başlar mesela. Bunun gibi ben çarpıtmalar var böyle anlatılan. Belki onları da konuşuruz.
0: Konuşuruz. Geniş
1: apayrı bir konu yani.
0: Evet hocam. Gibi. Kesinlikle. Evet. Peki hocam bazen de belli bir işi sürekli erteliyoruz. Bunun arkasında da başka bir sebep var muhtemel olarak. Bu genel bir problem değil gibi.
1: Evet, genel problem değil ama tam programımızın konusu bu işte. Yani bizim telkinle aşabileceğimiz, kişinin kendi de teşhis edip de kendi kendini aşması gereken şey aslında tam olarak bu. Üretken bir kişi normalde hayatta başarılı olarak biliniyor. Birçok şeyleri yapıyor ama masadaki bir işe eli gitmiyor. Az önceki hani elbise dikmeyi dedik. Bir şeye direnç gelişiyor. Yapamıyor yani. Diyor ki ya ben niye yapamıyorum bunu, ben bir sürü şeyleri yapıyorum, buna elim niye gitmiyor vesaire. İşte bizim ertelemeden kastımız bu. Neden böyle oluyor aslında konuşacağız. Arka planda ne oluyor? İlk arka plan çok klasik, hepimizin bildiği mükemmeliyetçilik ve yüksek standartlar. Bazen o kadar kendimize acımasız oluyoruz ki anladım. O kadar yüksek standartlar koyuyoruz ki kusuru olmasın diyoruz. Hadi kusuru olacak elbette. Yani kusuru olmadan bir şey yapmaya çalışırsan hiç yapamazsın. Ama istemiyoruz yani, o kusur olmasın, hiçbir hatası olmasın, dört dörtlük olsun derken o işi yapmaya elimiz gitmemeye başlıyor. Bir evet. Söz okumuştum bir yazarın da, ilginç, hoşuma gitmişti yani. Kötü resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım, kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım diyor. Yani çok ilginç bir şey. Çok... Hakikaten kötü yaparım korkusuyla yapmadıkça hakikaten hayatından da kopuyorsun. Yani o hayatı yaşamamaya da başlıyorsun.
0: Hocam kaygı işte yani kaygılanmak çok başka bir şey ya. Ya onu çok. Zaman zaman ben çok bazen yaşadığım için, kaygılı bir insanım çünkü, onu bazen bastırmayı biliyorum, bazen yapamıyorum ama gerçekten evet. Çok zor. Yani bir şey gelmeden, bir şeyin günü saati gelmeden ona kaygılanmaktan bazen vazgeçemiyorum, olmuyor yani.
1: Evet, son dakikaya kadar o işin baskısı tam üstünüze gelinceye kadar erteliyorsunuz ister evet. istemez. Bazen işte bundan dolayı oluyor. Ya kusuru olmasın diyorsunuz ya da insanlar biraz acımasız, yargılanma korkusundan yapıyorsunuz. Hmm. Hata yapmayayım diyorsunuz. Mesela günlük hayattan örnek vereyim. Misafir ağırlayacak ama ya eleştirilirsem, yaptığım pastalar beğenilmezse, işte millet üç çeşit yapıyor, ben işte eksik yaparsam, işte bu gün şeyinde misal oluyor. Ya ben bu hafta almayayım bugünü diyor kadın. Haftaya alayım diyor. Haftaya da değil, iki hafta sonra alayım diyor. Bir süre sonra misafir ağırlamaya direnç gelişiyor. Ağırlayamıyor. Neden? Evime yap isterlerse, şu eksik olursa. Bazen insanlar buna sebep de oluyor hakikaten. Eleştiriyor da bir şey oluyor ama bazen hani kafaya takmamak. Olabildiğin iyisini yaptıktan sonra boş ver el ne derse, işte torba değil ki ağzı büzesin filan diyebilmek gerekiyor. Diyemedin mi yapamıyorsun. Mesela misafir ağırlamada birçok insanda direnç gelişmeye başladığı için toplumda artık misafir ağırlayamamaya başladı. Eskiden çok rahatmış yani. Misafir geldi, evde ne varsa önüne koyuyorsun. Salça ekmek yapıyorsa salça ekmek koyuyorsun. Evet. Ama şimdi öyle değil. Standartlarımız çok yükseldi ve eleştirilmekten korktuğumuz için yapamıyoruz.
0: Sunum görsellerini yani. Yaşıyoruz hocam bütün gün. Sunum görsellerini evet. Orada görüyoruz, burada görüyoruz. Şimdi hani ondan örnek yani verecek olursak.
1: Sormayın ama maalesef toplum onlarda
0: maalesef
1: şey yaptı.
0: Hocam yani gerçekten ben bazen böyle sosyal medyaya girdiğimde utanıyorum. Ciddi şekilde utanıyorum yani. Gerçekten. Bu kadar sofraların ortada olmasına vesaire. Eğer bir yemek işletmesi değilse reklamını yapan. Evet. O bile
1: anlamı
0: bence
1: ne yani?
0: Anlamı nedir diye soruyorum kendi kendime. Tabii ki kimse üzerine alıp kırılmasın bu konuyla alakalı ama ne bileyim, yediğimiz evet. içtiğimiz bizimdir yani. Biz ne yiyorsak evet. içiyorsak kendimiz yiyoruz içiyoruz. Bunun sunumu da gelen misafirimizin gözüne kalsın.
1: Evet, aynen öyle, aynen öyle. Ama ne yazık ki işte standartları bunlar da yükseltiyor. Yani ben böyle yapamam, o zaman hiç yapmayayım diyoruz, erteliyoruz. İşte. Mesela bir yazı yazacak kişi, kabiliyeti var, kalemi iyi ama yazamıyor. Dört dörtlük olsun
0: dış
1: diyor.
0: Faktörler.
1: Dört dörtlük olsun dediğinizde
0: beğenilmemesi.
1: Yapamıyorsunuz.
0: Tabii.
1: Evet, beğenilmeme endişesi oluyor. Bir süre sonra diyorsun ki ya birazdan yaparım, üç gün sonra yaparım. Kafam tam değerli toplu değil, sonra yapayım ben bunu. Bakın hep dirençten dolayı o işe eliniz gitmemeye başlıyor. Ya ne bileyim, bir topluluk karşısında konuşmak. Bu da mesela şeydir, çok anksiyete sebebidir.
0: Evet.
1: Ya ağzımdan bir şey çıkarsa, yanlış bir şey söylersem. Abi insanız, olacak yani.
0: Hatta zaten ona odaklandığınız zaman ağzınızdan kötü bir şey çıkmaması mümkün değil hocam ondan
1: mümkün
0: sonra artık.
1: Değil.
0: Çünkü düşünmeden konuşmuş oluyorsunuz. Aklınız hata yapmamaya takılıyor.
1: Evet.
0: Ve ondan
1: aynen
0: sonra
1: öyle.
0: Oraya takılıp gidiyorsunuz. Hele bir de hata yaparsanız eyvah, gitti o konuşma.
1: Kısır döngü işte, tam kısır döngü bu. Yani aslında o kaygı hataya da sebep oluyor.
0: Sürüklüyor. Evet.
1: Evet, sürüklemiş oluyor yani. Otomatik olarak mesela bu yüksek standart şeması deniyor buna. Bu şema insanı erteleyici yapıyor. Bunu fark edip kendine teşhis edip şunu demek gerekiyor. İyi, mükemmel iyinin düşmanıdır derler. Yani mükemmel yapmak zorunda değil.
0: Değiliz.
1: İyi de yapsam olur. Yeter.
0: İnsanız
1: hani
0: ya.
1: Olabildiği kadar iyi. Ya da standardı kendimizle iyi koyalım. Ben kendime göre iyi yapıyorum. Yani elimden gelen şu an budur. Ben bu kadarını yapıyorum.
0: Evet, kendimize aşmak önemli. Yani kendi yaptığımız çıtayı getir. Yani neyse o konu. Kendi getirdiğimiz çıtayı aşmak bence bir mutluluk sebebi zaten
1: evet.
0: bununla alakalı.
1: Aslında
0: başkasıyla yarışmaktan. Evet.
1: Evet. Kesinlikle. Çünkü başkasıyla yarıştığınızda hep sizden daha iyi birisi olacak bu çaresiz.
0: Kesinlikle
1: yani.
0: Hocam.
1: Dolayısıyla
0: İyinin
1: otomatik
0: iyisi var yani.
1: Evet. Aynen öyle. Kendinizi alıkoymuş oluyorsunuz. Sabote etmiş oluyorsunuz. Ben şu an atıyorum 50 birimlik iş yapabiliyorum. 60'a çıktıysam bu benim için başarı. Başarı. Bile çıkmayı beklememek gerekiyor evet. Yani. Çünkü evet. Bir şey yapmayınca ilerleyemiyorsunuz. Her şey hayatta yaparak öğreniliyor.
0: O zaman durmak da
1: oluyor. Kervan biraz yolda düzülüyor.
0: Kesinlikle. Bu benim çok sevdiğim bir laftır hocam. Bu arada çok da sık kullanırız. Bazen böyle evet. Diyorum ki ya kervan yolda düzülür. Sonuçta bu bizim atasözümüz vesaire. Yani buna, evet. Buna

0: bakma gitmek lazım, bununla ışık tutmak lazım kesinlikle.
1: Bazen bir, evet.
0: Bir şeye bakma, başlamadan ne getireceğini bilmiyoruz çünkü yani.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: İkincisi hemen dediğimiz, ne getireceğini bilmiyoruz, belirsizlik. Bu da zor bir şeydir kişi için. Belirsizlikten kastım şu, nereden başlayacağım? Bazen işler kompleks oluyor, neresinden başlayacağım? Örnek, kitap yazmak istiyor kişi. Mesela ben. Nereden başlayacağım?
0: Hani nereden başlayacaksınız şey, hocam?
1: Evet. Yani ismini bir şey yapayım, kapak tasarım mı, ön söz mü yazacağım, son söz mü yazacağım, kitabın içinde ne olacak? İşte bunun editörü olması gerekiyor, kim olacak, hangi yayınlarından bastıracağım, satar mı bu, satmaz mı, reklamını kim yapacak, kim? Bakın bir sürü soru geldi.
0: Şimdi daha başlamadan aslında sonuca yakın şeylere odaklanıyoruz.
1: Evet, aynen öyle, sonuca yakın şeylere kayıyorsunuz. Evet. Aslında ABZ diye bir kural var, benim hoşuma gittiydi, alışkanlık kitabında yazıyordu. A'dan Z'ye gitmek istiyoruz. A'dan Z'ye gitmek çok zor, karışık geliyor insana. Yok ya, A'dan sonra B geliyor. Ben Z'yi kenara bıraktım. B ile ilgili ne yapacağım? İlk adımım ne olacak?
0: Tabii. İki durak arası düşünelim önce. Doğru.
1: Çünkü ilk adımla başlayacak. Yani bir şey, iki satır yazarak başlayacak her ne yapıyorsan. Ama o belirsizlik insanı şey yapıyor, geri tutabiliyor. Şimdi kendim de yaşadığım için şey yapıyorum. Hakikaten tam ne yapacağınızı bilmeyince insanı biraz frenliyor, ertelemeye doğru itiyor. Eliniz daha kolay yaptığınız bir şeye gidiyor. Kitap mı yazayım? Yoksa ondan sonra işte şunu mu yapayım? O şu dediğim şey daha kolay geldi bana. Tamam, onu yapayım. Yani öncelikli yaptığım şey, atıyorum bir video mu çekeyim? Tamam, video çekmenin nasıl yapıldığını biliyorum. Ben onu yapayım, kitabı sonra yazarım diyorsunuz. Erteliyorsunuz otomatik olarak.
0: Doğru.
1: Ya da mesela belirsizlik. Örnek, yurt dışına hiç seyahat etmemişsiniz. İlk defa gideceksiniz. Tam olarak ne yapacağınız kafanızda net değil. Pasaport alacaksınız, vize alacaksınız, uçak bileti alacaksınız. Sonrasında ailecek gidiyorsunuz misal. Arabamı kiralayayım, nerede kalacağım, tabii, otel nerede olacak,
0: bilim
1: yok, yabancı dille ilgili problem yaşayacağım. Aynen öyle, bir sürü şeyiniz var. Bunların hepsi insanda şey yapıyor, bir kaygı
0: oluşturuyor.
1: O belirsizlikten dolayı diyor ki ya gitsek iyi olacak ama ya boş ver, sonra yaparız.
0: Şimdi bunlarla uğraşamam.
1: Evet, aynen öyle.
0: Doğru.
1: Mesela kendimden örnek vereyim. Bir proje yapmak mesela, ne yapacağınızı bildiğinizde kolay geliyor ama karmaşıklaştı mı zor geliyor.
0: Doğru.
1: Geçen sene bir okulda, ortaokulda proje yaptık. Projemiz ismi Ekransız Kahramanlar.
0: Hı hı.
1: Çocuklar üzerinde, 5. 6. sınıf öğrenciler üzerinde telefon bağımlılığını aşabilen çocukları ödüllendirme üzerine bir sistem var. Aynı zamanda alternatifleri de biz üretiyoruz. Mesela Rubik küp çözme yarışması yaptık, kitap okuma yarışmaları yaptık. İşte doğayla ilgili mesela bir şeyler yapmasını teşvik ettik, üretimle ilgili bir şeyler teşvik ettik. Her birinin karşısında da rozetler verdi çocuklara. O rozetler puan karşılıkları var. Bir nevi oyunlaştırma yapmış olduk.
0: Hı hı.
1: İşte komple nihayetinde telefonu bırakabilenlere altın rozet verdik.
0: Allah
1: İşte tuşlu telefona geçenlere gümüş rozet verdik.
0: Allah.
1: İşte akıllı telefonu olup da süre kısıtlaması, bir saatin altında tutabilenlere
0: ekran süresini kısaltana.
1: Evet, bronz rozet verdik filan. Çok da güzel sonuç aldık. Hı. Yani en son sene sonunda bir sürü çocuğa rozet taktık. Hiç unutmuyorum. Bir tane erkek çocuğa dedim ki, ya sen dedim niye ondan sonra telefonu bıraktın, altın rozet takıyorsun bir yandan çocuğa. Hocam dedi, sınıfta herkes bırakıyordu, ben de şey yapmak istedim, bir deneyim nasılmış, bir ay bırakayım dedim diyor. Dedim. Çok hoşuma gitti.
0: Niye?
1: Güzel, proje amacına ulaştı. Şimdi bu sene niyetimiz Uşak'ta yaygınlaştırmak. Oh. Farklı okullarda da bu projeyi yapmak çok güzel. Ama bir dedim ki bunu bir akademik çalışmaya da çevirsek ve bir sonuç çıktısı olsa bunun. Yani biz bir şeyler yapıyoruz ama kaç çocukta ne elde ettik? Şu kadar çocuk işte altın rozet aldı. Şu kadar çocuk ekran süresini kısalttı. Veriye dökelim dedik. Bilmediğim bir sahaya dönüştü. Neden?
0: Ya.
1: Ben şimdi hep tıp üzerine çalışma
0: aslında
1: yapıyorum.
0: Aslında şu hocam, bilimleri, bazen başladığımız evet, şeyleri de yarım bırakıp erteleyebiliyoruz örneğine
1: evet,
0: giriyor
1: evet,
0: bu. Evet, şu an
1: tam olarak öyle oluyor.
0: Hı hı.
1: Bu kısım belirsiz benim için. Şimdi eğitim bilimlerindeki metodoloji çok farklı. Anket yapacağım. Diyor ki İngilizce bir anket direkt uygulayamazsın. Türkçe geçerlilik şeyleri yapılmış mı? Ölçek çalışmaları yapılmış mı?
0: Hmm.
1: O zaman hangi anketi yapacağım? İşte mesela tüm çocukların uykusuna yansımasını ölçeceğim. Şu anketimi yapacağım, bu anketimi yapacağım.
0: Ya.
1: Bayağı bir belirsizlik.
0: Uzmanlığınızın dışına çıkan yerler de oldu yani. Bununla
1: evet,
0: alakalı.
1: Oturup bir iki ay şey oldu. Hani böyle erteledim kendi kendime. Sonrasında dedim ki ya oturacağım, elimin altında yapay zeka araçları var. Bir sürü şeyden yararlanabiliyorum. Hı-hı. Bir başlayayım dedim. Başlayınca şunu gördüm. Bu kadar da korktuğum kadar,
0: değilmiş.
1: Bilmiyorum. Ama öğrenebiliyorum yani nihayetinde. Şimdi direnç kırıldı. Ama o direnç kırılıncaya kadar 1-2 ay vakit geçti, öyle söyleyeyim yani. Belirsizlik onun için ciddi bir erteleme kaynağı. Belirsizlik açısından en yapabileceğimiz pratik şey şu. O karışık gelen, kompleks gelen şeyleri basamaklara ayıracağız. Yani bir kitap yazmanın basamakları var. Ya da ne bileyim bir projenin basamakları var. Onu alt basamaklara ayırıp da ben şuradan başlayacağım dediğimiz anda olay ilerliyor. Ama o alt basamakları ayırmadığımızda gözümüzde dağ gibi gözüküyor. Kocaman bir şey gibi gözüküyor. Diyeceğiz ki kendi kendime evet.
0: Yığmadan, yığın şey. Olmadan aslında. Yığınlaşmadan.
1: Evet. Aynen öyle parça yapacağım.
0: Parça parça.
1: Hani bir söz var ya bir fili nasıl yiyebilirsiniz? Lokma lokma yiyebilirsiniz. Hani derler. Böyle yani hani bir lokması var yenecek bir tarafı var yani bir yerden başlamak gerekiyor. Mantık bu yani parçayı ayırıp o parçalar içerisinde ben şunu yapabilirim deyip bir yerden başlamak. İnanın ki en zor şey başlamak.
0: Başlamak hocam.
1: Yani başlamak evet bitirmenin yarısı da deniyor.
0: Doğru.
1: Çok doğru bir söz. Yani en çok eforu başlarken harcıyorsunuz. Bir füzeyi uzaya atarken diyorlar ki en çok yakıt atmosferden çıkıncaya kadar harcanıyormuş. Yani asıl işte. Orada yani. Yeah. İlk hareketi tetiklerken ilk 10 saniyede yakıtın çoğu tükeniyormuş. Sonrasında hareket başlayınca çok da sıkıntı olmuyor yani.
0: Yoluna yani giriyor.
1: Başlama şeyini kolaylaştırmak gerekiyor. Erteleme hastalığımız var ise. Yani olabildiği kadar akışında doğal bir başlangıç yapmak, basit bir başlangıç yapmak önemli yani.
0: Peki hocam.
1: Bir diğer. Evet.
0: Dördüncü madde.
1: Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Tamam. Zoraki yaptığımız işlerde de çok erteliyoruz. Bu da problem. Mesela kendinize hayal edin. Atıyorum kitap okumayı seviyorsunuz ama ortaokul edebiyat öğretmeni şu kitabı okuyacaksınız ve sınav yapacağım sizden. Dediğinizde
0: zora koştu.
1: Yani, evet. Normalde belki o kitabı doğal olarak okuyacaksınız ama zoraki olduğunda bu sefer şey oluyor. Bir direnç gelişebiliyor. Bir sebep de bu. Bazen de şöyle oluyor. Sizin kendi vizyonunuza, hedefinize, amaçlarınıza uymayan bir görev. Memuriyette olabilir, özel sektörde olabilir. Yani size o görev verilmiş ama sizin yapınıza uygun değil. Zorla yapıyorsunuz falan. Bu da çok erteleme sebebi. Hani burada da
0: o biraz kişilikle de alakalı demek hocam. Yani kişilik özellikleriyle de alakalı insana.
1: Evet.
0: Kendine ters düşen bir şeyi de erteleyebiliyor bazen insanlar.
1: Evet,
0: yapması zorunlu ama kişiliğine ters ve erteleyebiliyor.
1: Aynen öyle. Bir son madde de söyleyeyim. Bu da olabilen bir sebep. İçsel direnç olabiliyor bazen. Geçmişten gelen bir şey. Geçmişten kastım şu. Mesela üniversiteye başladınız, öğrencisiniz. İngilizce çalışmak ve İngilizce'de kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ama ilkokulda ya da ortaokulda İngilizce öğretmeniniz sizi sınıf önünde kötü bir şekilde rencide etmiş.
0: Çocukluk travmaları.
1: Aynen öyle.
0: Kesinlikle.
1: Ve enteresan şekilde İngilizce eliniz gitmiyor. Kelime öğrenmek istediğinizde içiniz böyle basmaya başlıyor. Bir sıkıntı, bir daralma geliyor falan. Bırakıyorsunuz yani. Yani
0: bazen sebebini bilmediğimiz iç sıkıntıları ve erteleme isteği de belki geçmişe dair bir şeyler olabilir bununla alakalı.
1: Aynen yani. Öyle. Yani onu da belki ayrıca konuşuruz. İçsel direnç çocukluktan da gelebiliyor. Hani bu Pavlov'un köpekleri var ya.
0: Evet.
1: Klasik koşullanma şeysi. Aslında klasik koşullanma mantığıyla olan bir sebep bu. Hani hatırlatayım Pavlov'un köpeklerinden kastımız işte zil çalıyor et veriyor, zil çalıyor et veriyor ve salyasını ölçüyor köpeğin. Ve her et verdiğinde zil çalıp et verdiğinde salya artıyor. Başlangıçta zil çalmanın hiçbir etkisi yok köpek üzerinde. Fakat sonrasında et vermese bile sadece zil çalmak salyayı akıtıyor. Neden? Çünkü zille et eşleşti artık. Aynı onun gibi İngilizce hocasının sınıf önünde rencide etmesiyle İngilizce öğrenmek eşleşti o kişide.
0: İngilizce öğrenmek.
1: Sebebini bilmiyor ama tetikliyor yani. İkisi birbirini tetikliyor. Aradan 10 yıl geçmiş elini İngilizce kitabını alıyor. İşte YDS'ye çalışacağım diyor. YÖK dile çalışacağım diyor.
0: İçi sıkılıyor.
1: Ne bileyim yabancı mı? Ama içi sıkılıyor ve sebebini hatırlayamıyor bile. İzah da edemiyor fakat içine sıkıntı giriyor. Neden giriyor bilmiyor ama aslında arka planında bu var. Yani böyle bir kendisine üzen bir geçmiş eşlenmiş.
0: Çok basit olarak cevaplarsanız hocam bu konuyu aşabilir miyiz? Aşabilmenin yöntemi var mı?
1: Aşabiliriz. Aşılabilir yani.
0: Tamam.
1: Şöyle söyleyeyim. Hani bu olabilecek yaygın sebeplerden bir tanesi. Dirençlerin olması. Birkaç madde halinde bunu özetleyebiliriz. Birincisi şu kişinin farklı farklı bir sürü direnci olabilir. Hepsinin üzerine birden gitmemek gerekir. Bir tane direnci seçeceksiniz ve onun üzerinde gideceksiniz. Yani sıraya koymak önemli. Yerine göre bir direnç üzerine 6 ay çalışacaksınız. Çünkü hemen aşılmıyor yani. Atıyorum o az önceki verdiğim örnekteki İngilizce çalışma örneğinde. Belki aynı direnç spor yapma üzerinde de var. Kitap okuma üzerinde de direnci var. Ama 3 direnci birleştirip ben hepsini mükemmel yapacağım demeyecek.
0: Evet.
1: Yani ondan sonra kendimi üzmeyeceğim, hırpalamayacağım. Bu kolay geçmeyecek. Ben buna zaman ayırmam gerekiyor. Ben sıraya koydum ve İngilizce benim için öncelik en üst sıraya bunu koydum. Buna odaklanıyorum diyecek. Birincisi bence bu. İkincisi direncini biraz tanımak gerekiyor. Olay bilişsel değil duygusal bir olay. Aslında tetiklendiği şey geriden gelen bir şey. O an o hissettiğiniz o iç sıkıntısı, hafif kalp çarpıntısı, nefesinizin daralması sakin bir şekilde kendinizi gözlemleyeceksiniz. Ne oluyor bana ya? ya ben İngilizce çalışmak istediğimde 3-5 kelime öğrenmek istediğimde kitabı açtığımda içimde kabaran bir şey var. Hmm. Bu hani dalgayı bir göreceğiz. Hani o dalgadan kaçmak yerine birazcık böyle o dalgayla sörf yapmaya çalışacağız. Yani bu neden kaynaklanıyor? Biraz kendini tanıma gibi ve şey değil, kendine karşı böyle bir öfkeyle ya da şey yaparak değil,
0: kavga ederek değil, şefkatle.
1: Evet. Evet. Evet, ben seni biliyorum, derdini anlıyorum. Sen ondan sonra geçmişten gelen bazı yaralar, bazı sıkıntılar sebebiyle şu an bu işi yapmak istemiyorsun. Haklısın, tamam, bir şey demiyorum. Acele de etmeyeceğim, ben seni çok sıkıştırmayacağım deyip biraz kendinle şefkatli bir konuşma yapabilmek gerekiyor. Bunu yaptıkça insan içindeki o duygular yatışacak. Öteki türlü biz kendimize hoyrat davranıyoruz. Evet. Yapacağım, ben bunu hemen yapmam lazım. Acelem var değil. Yani orada bir direnç var, o direnci biraz doğallıkla kırmak gerekiyor. Sakin sakin kırmak gerekiyor.
0: Hırçın ve davrandıkça koymayacağız. Tabii ki.
1: Evet. Hedef koymayacağız. Yani hedeften kasmış. Normalde tam tersi hedef koymak önemlidir diyeceğiz ama direnç olduğu yerde ben her gün yarım saat İngilizce çalışacağım diye kendine ısrar ederse direnci arttırıyor. Yok ya, yani sadece ondan sonra bir 5 dakika bakacağım ya da sadece bir uygulamayı indireceğim bakalım nasılmış, hoşuma gidecek mi? Hmm. Yani biraz sıradanlıkla, çok böyle hedef koymadan o direncin kırılmasını biraz bekleyeceğiz. Çünkü bazen oluyor insanda o direnç, yapamıyor, eli gitmiyor vesaire. Acele etmeyecek yani, basit bir şekilde. Mesela spor yapmayla ilgili adamın direnci var ama kendisine öyle hedefler koymuş ki ben yapmam lazım diyor, 45 dakika koşmam lazım diyor. Her gün de spor ayakkabısını giyeceğim, dışarı gideceğim. Yok yani abi, basit yap. Dışarı çıkacağım terliğimle ya da üzerimdeki kıyafetle çıkacağım. 5 dakika sitenin içerisinde dolaşacağım, geleceğim. Evet, bu kadar dediğin anda direnç yavaş yavaş kırılıyor. Yavaş yavaş şey yapıyor yani, o içsel rahatsızlık, huzursuzluk hissi azalıyor. Hmm. Bu tarz yapmakta fayda var yani. Ve şöyle bir şey var, arttırmaya hemen çalışma, içinden geldikçe arttır. Yani terliğinle sitenin içerisine dolandın, ya oluyor bu iş deyip hemen ben koşacağım değil, içimden geldikçe yavaş yavaş ahistelikle arttır. Direnç kırılıncaya kadar böyle devam et. Bunu yapabilirsen aslında şey kolaylaşıyor, o dirençle mücadele etmek kolaylaşıyor. Ama biz biraz hoyratız, hemen aşacağız, hemen her şey olacak.
0: Şöyle, hemen her şey istiyoruz.
1: Olmuyor.
0: O zaman
1: istiyoruz. Direnç artıyor. O zaman direnç artıyor yani. Bu sefer hiç elimiz gitmemeye başlıyor.
0: Doğru.
1: Bu mantıkla hareket edersek çok daha şey efektif oluyor, içsel dirençleri kırmak için.
0: Peki hocam, bir reçete yazmamız gerekse ilacı motivasyon diyebilir miyiz ertelemenin?
1: En çok yanıldığımız nokta bu. Hatta bununla ilgili daha yeni taze bir video çektim. Umudumdan çok seyredildi. Tam tersi, motivasyona çok önem atfettikçe bu şey daha çok dağılıyor. Ertelemeye daha çok meyyal oluyoruz. Hı-hı. Neden, onu biraz anlatacağım.
0: Buyurun hocam.
1: Öyle, biz günümüz dünyasında motivasyona çok önem atfediyoruz.
0: Evet, diyoruz çok ki, yükledik. Arabanın... Çok yükseldik çok. Motivasyona.
1: Ya çok yüklendik. Bunun için kitaplar var. Motivasyonum düştü, bir kitap alayım, şu kitapta onun motivasyonu arttırıyormuş. Ama motivasyon Hande Hanım çok değişken bir kaynak. Yani o kadar dağınık bir kaynak ki bunun üzerine bir şey kuramazsınız. Hani şey gibi, denizin üzerine ev inşa etmek gibi bir şey yani. Bu kadar dalgalı bir şey, zemin bu kadar dağınık olan bir yerde bir şey kuramazsınız. Motivasyon dediğiniz şey, sabah kalktınız başınız ağrıyordur, düşer. Dizin ağrır, motivasyon düşer. Biriyle tartışırsınız, motivasyon düşer. Ne bileyim, hiçbir sebep yoktur, İçinizde sıkıntı vardır, motivasyon düşer. Yani bunun üzerinde bir sistem kurgulamak çok mantıklı bir şey değil. Ama biz buna çok önem atfediyoruz. Diyoruz ki motivasyon benzin gibidir. Arabanın benzinini koyarsan gider, koymazsan gitmez. Böyle deyince arabanın benzini hani şeydir, elinde olması depoyu dolduracak kadar benzin yoktur, hep o sarı lamba yanar ya. Aynı onun gibiyiz biz de yani. O sarı lamba hep yanar, bir depo boşalır, gidemezsin. Bir doldurursun, gidersin falan. Çok dağınık bir kaynak motivasyon dediğimiz şey. Ben bunu somut bir örnek, herkes daha net anlasın diye bir örnek üzerinden anlatayım. Hı hı. Mesela bir öğrenci, hatta bunu videoda da anlattıydım. Birçok genç dedi ki aynı bizi tarif ediyorsunuz hocam diye. Üniversite öğrencisi ve o gün kalktı, dedi ki ondan sonra üniversiteye başladı bir dönemde. Ya dedi, ben 4 yılı boş geçirmeyeceğim. Dolu dolu bir şeyler yapmam lazım, kendime hedefler koyayım, kendimi geliştirmek için. Ne yapayım? 3 tane hedef koyayım. Bir, ondan sonra beden sağlığıma önem vermek istiyorum. Her gün spor yapacağım. Ne kadar? 45 dakika yapacağım. Uzmanlar diyor ki şu kadar yapınca şöyle oluyor falan. Tamam. İki, ben İngilizcem geri kalsın istemiyorum. Bittiğimde 4-4 İngilizce olsun. Her gün 1 saat İngilizce çalışacağım. İyi. Ondan sonra başka ne yapayım? Bir de atıyorum dini konuda, tarihi konuda kendimi eksik hissetmek istemiyorum. Çok bilgim yok. Ben bu konuda kitap okuyacağım. 3 tane hedef belirledi. Motivasyonu tam yerinde, gaza gelmiş vaziyette. Dedi ki ondan sonra bugün başlıyoruz. Haydi bismillah. Sabah ondan sonra uyandı. Eline aldı İngilizce kitaplarını. İşte ya da işte kelime ezberleyecek kelimeleri koydu. Bir saat çalıştı çok güzel. İyi. Sonra dedi ki bir ara vereyim ben. Azıcık dinleyeyim.

0: dinleneyim, dinlenirken de spor yapayım. 45 dakika böyle çok ter atacak şekilde sporunu yaptı. Akşam da oturdu, elini ondan sonra belirledi. Bir tane dini kitap, bir tane tarihi kitap ya da bir tane başka konuda kitap. İstediği kitaplardan okumaya başladı. 45 dakika kadar da kitap okudu. Belki 20-30 sayfa kitap okudu. Güzel. Dedi ki ondan sonra, ya müthiş. Hande Hanım dedi, ben bu programı sürdürürsem 6 ayda 1 yılda çok iyi bir öğrenci evet. olurum dedi. Hı hı. 3 tane görev vardı. 3'üne de tikini attı. Mutlu bir şekilde yaptı. 2. gün kalktı. Motivasyon yine iyi. 3'ünü de yaptı. Yine vicdanı rahat, keyfi yerinde yattı. 3. gün kalktı. Günü gününe tutmuyor insan. Hiçbir sıkıntı yok ama yapası gelmedi. Oluyor mu? Oluyor. Sürekli oluyor yani. Ve zorladı kendini. Böyle biraz iradesini zorladı. Biraz keyfi kaçtı ama zorlayarak 3. günde yaptı. 4. gün uyandı. O gün bir arkadaşıyla, bir akrabasıyla biriyle tartıştı. Telefondan da sonra. O ona bir şey dedi. Keyfi kaçtı. Dağıttı o gün. Canı sıkıldı. Ben bugün hiçbir şey yapmayacağım dedi. Bu da oluyor mu? Bu da oluyor. Ve ondan sonra o gün akşam kafası dağınık, hiçbir şey yapamadı. Dedi ki kafamı dağıtmak için bir film seyredeyim, bir şey yapayım dedi. Film seyrederken uyuyup kaldı. Ertesi gün uyandı, başı ağrıyor, uykusunu alamadı, keyfi çok kaçık. Ben bugün tatil ilan ettim dedi. Motivasyon yok çünkü yani. Ve birkaç gün böyle dağıldı. Sonra işler birlikte, acil işleri yaparken sıra bunlara gelmedi filan. Sonra vicdanı rahatsız ede ede bir gün tekrar kendini topladı, yeniden gaza geldi ve ondan sonra yaptı görevlerini. Bakın şimdi... Bir gün yapıyor, 3-5 gün yapamıyor. Bir gün yapıyor, bir hafta yapamıyor. Peki bir ay bittiğinde kaç gün yaptı, hedeflerine ulaştı? 5-6 gün ulaştı. Alışkanlıklarda şunu anlat dedik Hande Hanım. İstikrar yoksa bir kazanım da olmaz. Bu kadar dağınık bir aydan bir ürün çıkmıyor. Ve kişi kendi kendine bu sefer yemeye başlıyor. Diyor ki ya olmayacak bu diyor ve bırakıyor. Artık içsel direnç gelişmeye de başlıyor. Yani ben bu işi başaramayacağım, ben bu programı yapamayacağım... Neyse boş ver kalsın demeye başlıyor. Artık şeyi kaybediyor yani kontrolü kaybediyor. Şimdi hata nerede Hande Hanım? Hata aslında bizzat motivasyonu bu kadar önem atfetmekte. Motivasyon varsa programı kurgulamak. Bu hatanın kendisi zaten. Şimdi Hasan'ın yaptığı o öğrenciye ondası bir isim verdiğim videoda dedim ki Hasan da olsun bu gencimiz ismi. Hasan'ın yaptığı hata şu 100 birimlik motivasyonu olduğu güne göre programını yaptı. Motivasyon 4-4'lük her şey yerinde bir plan program yaptı. İşte bir saat şunu yapacağım, 45 dakika bunu yapacağım vesaire diye. Ama insanın motivasyonu günü gününe tutmuyor. Çoğu kez 100 birime çıkmıyorsunuz. Bazen 50 birim oluyor, bazen 30 oluyor, bazen 20 oluyor, bazen 10 oluyor. Diklerde oluyorsunuz. Hasan'ın o bahsettiğim örnekteki gencim, tabii bunu bir şey olarak söyledim yani rastgele bir isim olsun diye videoda söyledim. Aynı ismi kullanmış oluyorum yani. Yapması gereken şey şuydu. En kötü günümde ne yapabilirim? Bunu soracaktı kendime. Yani ben motivasyonum dipteyken 10 birim 20 birim motivasyonum varken bile ne yapabilirim? Ne yapacağım? Bunu sorsaydı yapacağı şey şu olacaktı. Ben en kötü günümde ne yapabilirim? Metroyla şeye gidiyorum, okula gidiyorum. Okula giderken bir uygulama indiririm cep telefonuma. 5 dakika İngilizce kelime tekrar yapabilirim. Hı hı. En kötü günümde bile bunu yapabilir miyim? Evet yaparım. Okuldan geldim üniversitede öğrenci ya da çalışan bir kişi işten geldim. Ya ben 45 dakika yapmayacağım, 10 tane sınav, 20 tane metik çekeceğim. 3-4 dakika vaktim alır, en kötü günümde bile bunu yaparım. Güzel. Kitap okumayla ilgili de okumak istediğim tarih kitabını yastığımın üzerine koyarım. Gece yatarken 2 dakika okurum. Yani 2 sayfa okurum. En kötü günümde de bunu yapabilir miyim? Evet, evet yapabilirim. Yaparım. Motivasyonum 10 birimken de, diplerdeyken de yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Eğer bunu yapsa kişi, bu sefer ne olur? Hani yine Hasan örneğinden devam edelim. Üniversite öğrencimiz. Hasan bunu bir gün yaptı. Hiç de zorlanmadı. İkinci gün yine zorlanmaz. Üçüncü gün arkadaşıyla kavga etti. Keyfi yok ama yine de bunu yapabilir. Dördüncü gün yaptı. Beşinci gün bir seyahate çıktı. Programa daldı. Yapamadı ama altıncı gün yine yapma şansı var. Yani bir ay bittiğinde bir bakıyor dönüp ayın çoğunda ben bu istediğim şeyi yapmışım. Yani 30 günün 25'inde ben yapmışım diyor. İnanılmaz bir değişim başlıyor Hande Hanım bunu yapabildiğinde. Bir, Hasan kendine özgüven duymaya başlıyor. Ben bunu yapabiliyorum ya diyor. İki, kimliğiyle ilgili bir değişim başlıyor. Ben her gün spor yapan bir adamım diyor kendine. Ya da ondan sonra ben her gün kitap okuyan bir kadınım diyor kendine kişi. Yani kimlikte bir değişim başlıyor ve asıl kritik şey üçüncüsü giderek iradesine ihtiyaç az kalıyor. Otomatik yapmaya başlıyor. Otomatik olarak gece yatarken o kitabı okuyor kısacık. Sporunu kısacık yapıyor. İngilizceye kısacık çalışıyor. Otomatikleştikçe motivasyon ihtiyacı daha da azalıyor. Kendini bunları yapmak için zorlamıyor, motive etmeye çalışmıyor. Otomatik yapmaya başladığında iş o kadar kolay oluyor ki Hande Hanım. bir süre sonra içinden daha çok yapmak geliyor. Diyor ki ondan sonra ya 5 dakika değil 2 set yapayım bu sporu, 3 set yapayım diyor. Süre uzamaya başlıyor. Evet. Gece kitap okumaya başlıyor. Bakıyor ondan sonra kitabı kaptırdı artık. Yarım saat okuyor mesela. Ya da İngilizce metroda 5 dakika değil 15 dakika bakayım diyor. Yarım saat bakayım diyor. Metroda tüm sürede İngilizce bakmaya başlıyor. Ama bunu baştan kendine motivasyonla zorlayarak yapmıyor. Otomatik pilotla yapmaya başlıyor. Hmm. İşin sırrı burada yani Hande Hanım. Motivasyon üzerinden hareket edersek erteleriz. Motivasyon çok dengesiz, istikrarsız bir kaynaktır. Evet güzeldir. Yani bir sistem varken motivasyon arkana rüzgar almak gibidir. Ama buna çok güvenmemek gerekiyor. Rüzgar yokken bu gemi ne yapacak? Ona çalışmak gerekiyor. Gerekiyor. Yani hani rüzgarsız havada da gidecek bir sisteminiz olsun. Rüzgar olduğunda istifade edin sadece. Rüzgarın kritik şeyi bu.
1: Kesinlikle hocam. Hocam
0: yani motivasyon değil otomatik pilot. İnsanlara tavsiyemiz. Ertelemek istemiyorsanız otomatik pilota güzel şeyler. Öğretin otomatik pilota bağlayın. Ne kadar otomatik pilota bağlayabilirseniz hayatta o kadar motivasyon ihtiyacınız azalır. O kadar istikrarlı sisteminiz olur. Evet. İşin sırrı belki bu yani. Bu.
1: Pratik çözüm önerileri.
0: Çok şeyler var
1: hocam. Çözümler. Yine bırakacağız yani diğer haftaya artık. Önümüzdeki haftaya bir şekilde bir başlangıç yaparız hocam.
0: Evet. Spoiler vereyim mi? Mesela işte gemileri yakma stratejisinden bahsedeceğiz. Çevre düzenlemesinden bahsedeceğiz. Onun haricinde ajanda kullanmak, plan program yapmak bunun öneminden bahsedeceğiz. Konuşacak bayağı şeyler var.
1: Yani. Tamam hocam daha bir programımız daha var bununla alakalı net bir şekilde. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
0: Rica ederim ne demek.
1: Çok mutlu oluyoruz bizimle olunca. Doktor Hüseyin Aydarkutlu hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Bugün erteleme alışkanlığımızdan, hastalığımızdan konuştuk. Hastalık mıdır, değil midir? Tembellik mi hastalıktır? Bunlarla başladık ama noktalıyoruz programımızı. Zamanımızın sonuna geldik. Ben Hande Ana, kumanda masasında sevgili Selim vardı. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Tüm ülkeler eğitim alanında gerilerken bizim evlatlarımız 8 Eylül'de açıklanan PISA 2025 döngüsünde dünyada puanlarını en fazla yükselten ülke olarak göğsümüzü kabarttılar. Ulaştığımız bu zirve kendi evladına yürekten inanan, onun önündeki engelleri sabırla ve inatla kaldıran, istikbalini kimseye muhtaç olmadan kendi iradesiyle kuran bir milletin çeyrek asırlık

emeğiyle taçlandırdığı büyük bir zaferdir. Bu vesileyle bu başarının her satırında alın teri bulunan aziz öğretmenlerimize, gayretleriyle bizleri asla mahcup etmeyen sevgili öğrencilerimize ve evladının yolunu sevgiyle, sabırla ve duayla aydınlatan bütün eğitim ailemize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Muhterem Cumhurbaşkanım, izninizle sözlerimi toparlarken çok kıymet verdiğim bir hususun daha altını çizmek isterim. Şahsınızın öncülüğünde Cumhur İttifakı'nın kararlı iradesiyle ve milletimizin ferasetiyle sahip çıktığı tarihi bir anın şahitleriyiz. Geçtiğimiz ay Gazi Meclisimizin ender görülen bir mütabakatla kabul ettiği kanunla terörsüz Türkiye artık bir hasret olmaktan çıkıp devletimizin iradesiyle mühürlenmiş sarih bir istikamete dönüşmüştür. Bu istikametin hakkını vermek, barışı hukuk metinlerinin sınırında bırakmayıp onu marifin, kalkınmanın ve müşterek bir medeniyet ülküsünün muhtevası ile zenginleştirmek, başta eğitim camiamız olmak üzere hepimizin omuzlarına yüklenmiş şerefli bir mesuliyettir. Biliyoruz ki bu aziz milleti asırlardır tek yürek halinde ve bir arada tutan asıl harç, farklılıkları aynı medeniyetin ahenkli bir namesi olarak gören engin ve hoşgörülü irfan anlayışımızdır. Bizler de bu anlayış doğrultusunda hareket ediyor, milletimizin arasına sonradan sokulmuş nifak tohumlarını temizlemeyi, kardeşlik hukukumuzu yeniden pekiştirmeyi marifimizin başta gelen vazifesi olarak görüyoruz. Söz konusu vazifenin bir gereği olarak yeni eğitim öğretim yılına milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi anlatan bir tema ile başlıyoruz. İlk haftamızı yurdumuzun dört bir yanındaki bütün okullarımızda geçerli olacak şekilde milli birlik, kardeşlik, demokrasi ve insan hakları temalı etkinliklere ve farkındalık çalışmalarına ayırdık. Hazırladığımız özel kılavuzlarla da bu şuuru tek bir haftaya sığdırmayıp yıl boyunca evlatlarımızın gönlünde diri tutmayı esas aldık. Aynı kardeşlik şuuruyla bu milletin her rengini kendi inancı ve irfanıyla kucakladık. Anadolu irfanının eğitime katkıları başlığıyla düzenlediğimiz çalıştaylarda dedelerimizden akademisyenlerimize kadar birçok paydaşımızı bir araya getirdik. Bu istişarelerin bir meyvesi olarak Alevi Bektaşi kardeşlerimizin evlatları kendi inanç ve kültür geleneğini sağlıklı bir biçimde öğrenebilsin diye hayat boyu öğrenme kapsamında 12 yeni modül hazırlayıp uygulamaya geçirdik. İçeride tesis ettiğimiz bu huzur ve kardeşlik ortamı yalnızca ülkemizde değil, bölgesel ve küresel düzeyde etkileri olan büyük bir uyanışın habercisidir aynı zamanda. Müntesibi olduğumuz zengin medeniyete ait ilke ve değerlerin aktif, bilinçli ve güçlü temsilcisi olma vasfını yeniden kazanan Türkiye, dünya beşten büyüktür söylemiyle küresel sömürü düzenine meydan okumakta, Türkiye Türkiye'den ibaret değildir vizyonuyla bölgesel ve tarihsel sorumluluklarına şahsınızda sahip çıkmaktadır. İnsan hak ve özgürlükleriyle demokratik değerlerin en yetkin örneğini oluşturduğu iddiasıyla dünyaya nizam vermeye çalışan küresel riyakarlıkların aksine daha adil ve daha özgür bir dünyanın inşası için dünyanın tüm mağdurları ve mazlumları adına mücadele bayrağını yükseltmekteyiz. İnşallah

0: Bu davaya gönül veren herkese de gönülden teşekkür ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, bu duygularla yeni eğitim öğretim yılının aziz milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Rabbim bu vatan için çalışan her elim, öğrenen her zihni ve dua eden her gönlü bereketlendirsin. Yolumuzu açık, bahtımızı aydınlık eylesin. Bir kez daha teşrifleriyle bizleri onurlandıran zat-ı devletlerinize ve yanımızda olan bütün misafirlerimize şükranlarımı arz ediyor. Şahsınızda aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
1: Efendim bizler de değerli konuşmalar için Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2: Sayın Yusuf Tekin önemli bir konuşma gerçekleşti. Şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrılacak. Ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışında konuşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreni de gerçekleşecek. Bunu da ifade etmiş olalım. Birçok konuya değindi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özellikle yapılan eğitim yatırımlarına, katkılarına da değinmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışında Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarına yönelik toplu açılış töreninde konuşacak. Birazdan şu an itibariyle de o nelerin yapılacağını, eğitimdeki yenilikleri de ifade edecek.
3: PISA 2022'ye göre fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının tamamında puanını en fazla artıran OECD ülkesi Türkiye oldu. Bu yükseliş uzun dönemli sonuçlarda da kendini gösterdi. Türkiye 2015'ten 2025'e kadar bu 3 alanın tamamında başarısını artıran tek OECD ülkesi oldu. PISA 2025'te bir başka önemli eşik daha aşıldı. Türkiye ilk kez fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise OECD ortalamasına ulaştı. Bu gelişme öğrencilerimizin başarı düzeyine de yansıdı. Yüksek başarı gösteren öğrenci sayısı artarken düşük başarı gösteren öğrenci sayısı azaldı. Türkiye bunu başaran iki OECD ülkesinden biri oldu. Fen bilimlerinde farklı sosyoekonomik koşullardaki öğrencilerin başarısında da artış görüldü. Türkiye bu alanda başarı gösteren tek OECD ülkesi oldu. Türkiye'nin eğitimdeki yükselişi uluslararası değerlendirmelerde de öne çıkıyor. Birçok ülkede öğrenci başarısı gerilerken Türkiye yükseliş gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda eğitime ve eğitim altyapısına yapılan yatırımlar PISA sonuçlarına da güçlü biçimde yansıyor. Bu sonuçların ortaya çıkmasında emeği ve katkısı bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Nice güzel başarılara.
1: Efendim bizler de başarılarımız daim olsun diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklarımız, kıymetli öğrencilerimiz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde birazdan konuşacak. Zira biraz önce de Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin konuşmalarını tamamladı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu an itibariyle konuşmalarını yapmak üzere eğitim öğretim yılının açılışıyla ilgili önemli mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda yine Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımları var. O eğitim yatırımlarıyla ilgili de oranın toplu açılış törenini bugün itibariyle gerçekleştireceğini ifade edelim. İlk ders zili bugün çaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmalarını yapmak üzere Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim yılına dair konuşmasını gerçekleştirecek. Ardından da tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
4: Eğitim camiamızın kıymetli temsilcileri,

0: değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün yeni bir eğitim öğretim yılının heyecanını, umudunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bu tatlı heyecanı 42 yıllık geçmişiyle başkent Ankara'nın en gözde eğitim kurumlarından biri olan Gazi Anadolu Lisesi'nde sizlerle beraber yaşamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geçen hafta ilkokul ve ortaokul birinci sınıflar ile anaokullarımızı neşeyle dolduran yavrularımız uyum haftası kapsamında okullarına başlamıştı. Bugün de mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik temasıyla tüm öğrencilerimiz okullarıyla buluştular. Öncelikle 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle vazifeleri sırasında şehit düşen öğretmenlerimizle birlikte afetlerde, kazalarda hayatını kaybeden hocalarımızı, ebediyete uğurladığımız tüm eğitim neferlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Şunu bir defa tüm kalbimle ifade etmek isterim. Bugün burada olduğu gibi her eğitim öğretim yılı başlangıcında zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, donanımlı, özgüven sahibi nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Gençlerimizle, evlatlarımızla her buluşmamızda şuna şahit oluyorum. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan, pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Sadece eğitimde değil, sporda, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda maşallah çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. İşte en son az önce de ekranda ifade edildiği gibi PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her üç alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Her üç alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye'ydi. PISA sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarılı sonucun alınmasında emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Burada şunu da üzülerek söylemek durumundayım. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. İstikbalimizin güvencesi olarak gördüğümüz her bir evladımızın bugün bir kez daha alnından öpüyor, hepsini muhabbetle kucaklıyorum. Sevgili öğrenci ve öğretmenlerimiz, şunu bilmenizi isterim ki ne yapıyorsak sizlerin başarısı için yapıyoruz. Çocuklarımızın daha müreffeh, daha güçlü, itibarlı ve kalkınmış bir ülkede yaşaması için yapıyoruz. Gençlerimizin hayallerine giden yolu ardına kadar açmak için yapıyoruz. Öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini öğrencilerine tam ve eksiksiz bir şekilde aktarabilmeleri için yapıyoruz. Bu amaçla göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik. Her şey eğitimle başlar dedik. Eğitim olmazsa diğer her şey eksik kalır, yarım kalır dedik. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan pay %7,6 ile 4. sıradayken son 24 yıldır hep ilk sırada oldu. Hatta bu payı iki kadına çıkararak 2026 yılında %15,33'e ulaştırdık. 2002 yılında 343.000 olan derslik sayısı bugün 626.000'e çıktı. Bakınız, sadece Ankara'mızda son 2 yılda yatırım tutarı 1.989.000.000 lirayı bulan tam 30 yeni okul açtık. 544 yeni dersliği hizmete verdik. Bugün aynı zamanda bunların toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yeni okullarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Bütün bu yatırımlar, bütün bu çabalarımız yarının Türkiye'sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Bunlar hangi gelir seviyesinden olursa olsun evlatlarımızın tamamının eşit ve adil eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Bunlar eğitime hayat veren, sınıfın kalbi ve ruhu olan öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yerine getirebilmeleri içindir. Bunlar Çankaya'dan Sincan'a, Mamak'tan Keçiören'e, Ankara'mızın her ilçesinde çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi içindir. Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, eğitimin kalitesini artırmak için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. 2003'ten bu yana yürüttüğümüz ücretsiz ders kitabı projesiyle okullar açıldığında kitapları evlatlarımızın sıralarında hazır ettik. Bugüne kadar 4 milyar 306 milyondan fazla ders kitabını öğrencilerimizle buluşturduk. İnşallah bundan sonra da Ankara ile birlikte Türkiye'nin eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, insanı diğer canlılardan ayıran kendi hakikatinin farkına varabilmesidir. iyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyeti fıtratımıza yerleştirilmiş bir pusuladır. Marif bu pusulayı ince ayarla geliştirip insanın içindeki o cevheri açığa çıkarma mücadelesidir. İnsanın içindeki öz hiçbir çağda değişmez. Değişen sadece onu hayata taşıma tarzımızdır. Değişen çocuklarımıza neyi, hangi usulle öğrettiğimiz, hangi imkanlarla onları donattığımız, hangi becerilerle öğrencilerimizi teçhiz ettiğimizdir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Küresel rekabetin kızıştığı, bilim ve teknolojinin mesafeleri ortadan kaldırdığı yeni bir dünyada yaşıyoruz. Biliyoruz ki bugünün ve geleceğin dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, uluslararası rekabette öne geçmenin yolu eğitimde alınan mesafedir. Sadece bu yeni dünyada başarılı olmak için değil, ayakta kalmak için de nitelikli eğitime ihtiyacımız var. Bunun için de yapılması gerekenler aslında bellidir. Bir defa öğrencilerimizin vizyonu, ufku, zihni öncelikle olabildiğince geniş olacak, açık olacak. Evlatlarımız önce kendi ülkesini, kendi milletini iyi tanıyacak. Bununla yetinmeyip gönül coğrafyamızı iyi tanıyacak. Dünyayı iyi tanıyacak. Çağın nimetleri olan teknolojiyi, interneti, yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak, teknolojinin esiri olmayacak, öğretmenlerimiz kendilerine emanet edilen öğrencileri en güzel şekilde yetiştirirken onların iyi birer olması için gayret gösterecek. Ailelerimiz sınav başarısını önemsedikleri kadar çocuklarımızın ahlaklı, saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı olmalarını da önemseyecek. Bunları sağladığımızda inanıyorum ki hem içinde bulunduğumuz çağın tehlikelerinden korunmuş hem de küresel rekabette öne çıkmış oluruz. Diğer türlü ya bu yarışta geriye düşeriz ya da millet olarak bizi biz yapan değerlerimizi kaybederiz. Türkiye yüzyılı marif modelimiz işte bu hassasiyetlerin neticesinde vücut bulmuş kuşatıcı bir modeldir. Modelimizin özünde çağın bilgisiyle bu milletin köklü değerlerini birleştiren köklerden geleceğe anlayışı yatıyor. Modelimizde bilgiyi sadece ezberleyen değil, o bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, sorumluluk sahibi, yetkin ve erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunda da muradımız şudur. Yarının mühendisleri, yarının doktorları, yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, yazarları, şairleri, siyasetçileri, bürokratları, işte bu sıralardan çıkacak Gazi Anadolu Lisesi gibi okullarımızdan çıkacak. İnşallah Türkiye'yi gençlerimiz yönetecek. Türk milletine bugün okullarına başlayan yavrularımız hizmet edecek. Şahsen ömrümüzü adadığımız büyük ve güçlü Türkiye davasını onlar omuzlayacak, gençlerimiz omuzlayacak. Bu zorlu mücadelenin bayraktarlığını onlar yapacak, sizler yapacaksınız. Asıl mesele bu neslin bu mukaddes sancağı taşırken, bu kutlu mücadeleyi verirken ihtiyaç duyacağı her türlü kabiliyete sahip olmasıdır. Aklı ilimle, kalbi değerlerimizle, yüreği vatan sevgisiyle yoğrulmuş böyle bir neslin Türkiye yüzyılının en sağlam teminatı olacağına inanıyorum. Tabii şurası da mühimdir. Bu hedeflerimizin gerçeğe dönüşmesi sevgili öğretmenlerimizin vereceği samimi desteğe bağlıdır. Sizlerden öğrencilerimizi okumaya, araştırmaya, düşünmeye daha fazla teşvik etmenizi istirham ediyorum. Emekleri ve fedakarlıkları için tüm öğretmenlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrenciler, çok sevgili evlatlarım, sizlerden de bazı beklentilerim var. Dünya sürekli değişiyor olsa da başarının formülü asırlardır değişmedi. Hep söylediğim gibi okuyun, düşünün, uygulayın, neticelendirin. Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz. Sizlerden büyük düşünmenizi, önünüze büyük hedefler koymanızı, o hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Şunu da lütfen unutmayın. Sizler kapasite olarak, birikim ve yetenek olarak, imkanlar açısından başka ülkelerdeki akranlarınızdan asla geride değilsiniz. Biraz önce de söyledim. Hemen her alanda birinci sınıf imkanlara, sizleri candan seven öğretmenlere, size değer veren, sizin kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ailelere sahipsiniz. Aynı zamanda sizi gözü gibi koruyan, sizin için tüm gücünü kullanan büyük bir devletiniz var. Biz hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Has bahçemizin güllerisiniz. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum. İnanıyorsanız mutlaka başaracaksınız. Kendinize güveniyorsanız hayallerinizi inşallah gerçekleştireceksiniz. Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştığınız sürece yolunuzda, bahtınızda Allah'ın izniyle sonuna kadar açıktır. Bunun için bir gününüzü bile boşa geçirmeden geleceğe hazırlanmanız, bilginize yeni bilgiler, fikirlerinize yeni fikirler eklemeniz çok önemlidir. Siz evlatlarımdan ufkunuzu geniş, zihninizi açık, merakınızı her zaman canlı tutmanızı bekliyorum. Ben sizlere inanıyor, sizlere sonsuz derecede güveniyorum. Gözlerinizdeki ışıltıda Türkiye'nin yarınlarını görüyor, heyecanlanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken yeni eğitim öğretim yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim öğretim camiamızın tüm paydaşlarına başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Açılışını yaptığımız eğitim kurumlarımız Ankara'mıza hayırlı, uğurlu olsun diyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitaplar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zat-ı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Önce hediye takdimi, sonrasında Ankara'da yapımı tamamlanan...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışında Ankara'da konuştu. Aynı zamanda birazdan da Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem velilere hem öğrencilere... önemli mesajları vardı. Öğrencilere sanal hikayelere bakmayın ve bu noktada kendinize bir şekilde düzen verin şeklindeki açıklaması vardı. Yeni öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi. Türkiye PISA'da puanını en fazla artıran ülke oldu. Eğitime çok fazla bütçe ayırdıklarını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ifade etti. Şu an Türk bayraklı motifli eser kendisine takdim ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından. Bir kez daha ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışında konuştu. Birazdan da Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış açını gerçekleştirecek. O toplu açılışta zira önemliydi. Tarihteki en fazla yatırımı milli eğitime yaptıklarını da ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Marif modelimiz çok önemli bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımızı sokakların insafına hiçbir zaman terk etmediklerini ifade etti. Ve özellikle gençlerin de ülkesine güvenmesini ifade etti. Çok güzel, pırıl pırıl bir gençliğin geldiğini de ifade etmiş oldu. Bir kez daha söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının da toplu açılışını gerçekleştirecek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd bizleri yokluktan varlığa çıkaran, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam ben ancak bir muallim olarak gönderildim buyuran Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun al ve ashabının üzerine olsun. Ya Rabbi, bizlere hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hitabının idrakini ve ilmi bir emanet bilme şuurunu lütfeyle. Okullarımızı ve sınıflarımızı ahlakın, erdemin, hakikatin ve derin tefekkürün yuvası eyle. Bizleri adalet ve merhamet husulasıyla hareket eden, elde ettiği ilmi insanlığın huzuru ve mazlumların imdadı için kullanan nesillerden eyle ya Rabbi. Ey kalpleri ve zihinleri çeviren Rabbimiz, faydasız ilimden, tembellikten, cehaletten ve hadsizlikten sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ülkemize ve milletimize liderlik eden, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize ve fedakar öğretmenlerimize güç, kuvvet, sağlık ve afiyetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yeni eğitim öğretim yılımızı vatanımız, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile eyle. Attığımız her adımı rızanla taçlandır.
3: Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
2: Evet, dualar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılının açılışında yapımı tamamlanan Ankara'da eğitim yatırımlarını da birazdan toplu açılış törenini de gerçekleştirecek bu duanın ardından. Elbette ki eğitim gönüllüleri orada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin orada, önemli mesajlar verildi. Yine her yıl olduğu gibi eğitime en büyük katkıyı verdiklerini ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi de Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılışı gerçekleştiriliyor.
4: Arkadaşına... Kızım buraya da gel. Hazır mıyız? Bütün yatırımlarımız gençliğimize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun, uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Kardeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Makaslar bugünün anısına kordeleyi kesenlerde kalacak. Tamam mı? Vermiyorsun.
2: 2020 eğitim öğretim yılı açılışında Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kordele kesmesi marifetiyle gerçekleştirildi. Şu an itibariyle hem bakanlar hem eğitim gönüllüleri hem de gençler orada 2026-27 öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreni şu an itibariyle gerçekleşmiş oldu. Hem gençler ve ilk dersini de çalıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayının ardından devam ediyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim yılında önemli mesajlar verdi. O mesajları da birazdan sizlerle yeniden buluşturacağız. Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasındaki temiz başvurusunu geri çekti. Bu adımla CHP'nin kurultaya gitmesinin de önü açıldı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, partisinin mutlak butlan davasına ilişkin temiz başvurusundan feragat ettiğini açıkladı. Özgür Özel ve ekibinin yeni partiyi kurmasıyla davaya taraf olma durumlarının ortadan kalkmış olmasını bu karara gerekçe olarak gösterdi. Sarı, CHP'nin olağan kurultay takviminin işlemeye başlaması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gerektiğinin de ortaya çıktığını ifade etti. Türkiye genelinde ailem güvende operasyonları düzenlendi. Eğlence mekanları ve derneklere baskın yapıldı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldı. MASAK raporları ise LGBT derneklerine yurt dışından aktarılan 67.4 milyon liralık para trafiğini ortaya çıkardı.
1: Ailem güvende operasyonlarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. LGBT derneklerine yapılan 67 milyonluk yurt dışı finansmanı mercek altına alındı. Türkiye genelinde başlatılan ailem güvende soruşturmaları kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhşa aracılık veya yer temin etme, müstehcen içerik üretip yayma ve uyuşturucu madde bulundurma iddiaları mercek altına alındı. Soruşturmanın fitilini ise bir tanığın ifadeleri ateşledi. Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ifade veren tanık, para karşılığı cinsel ilişkiye ilişkin banka dekodları ve yazışmaları soruşturma makamlarına sundu. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Tanık ifadesinde uyuşturucu temininden para transferlerine, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımından para karşılığı cinsel ilişkiye kadar uzanan bir ağdan söz etti. Soruşturma kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem uygulandı. 15 ilde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak alkol ve kamera kayıt cihazlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda delile el konuldu. İzmir'de gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı tutuklandı. Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocukları ve ailelere hedef alan suç yapılanmalarına müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.
2: Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz.
1: Öte yandan soruşturma dosyasına giren MASAK verilerinde bazı LGBT derneklerinin yurt dışından aldığı finansmana ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Rapora göre 2021-2026 yılları arasında yurt dışındaki kamu kurumları, büyükelçilikler ve fon kuruluşlarından 6 LGBT derneği 209 ayrı transferle toplam 67,4 milyon lira aktarıldı. MASAK raporunda söz konusu para transferlerinin cinsel kimlik değiştirme ameliyatlarının finansmanı ve çeşitli faaliyetlerde kullanıldığına ilişkin iddialara yer verildi. 6 LGBT derneğine ilişkin İstanbul Valiliği denetim raporlarında 2025 yılı hesaplarında 6 derneğe toplam 32 milyon 149 bin 513 lira tutarında yurt dışı yardım kaydı bulunduğu belirtildi.
0: Bu haberle biz noktalayalım. Gelişmeleri Alper Altun aktaracak.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
6: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: reklamlar.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
0: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
10: TGRT FM Haber.

0: Yazık, hayvanımız işte emek çekti kardeşim.
1: Yer Erzincan'ın Kemaliye ilçesi. Açık çöplük alanına giren bir büyükbaş hayvan yediği naylon poşet yüzünden boğularak telef oldu.
0: Çöplükte poşet ağzında, bak abla, poşet ağzında kalmış hayvan.
1: Acı tabloyu cep telefonuyla kaydeden besici Devrim Öner bu yıl aynı nedenle ikinci hayvanını kaybettiğini belirtti. Yetkililere yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını iddia etti.
0: Çöplüğü getirmişler. Burası bizim köyümüzün merası. Tam iki köyün arasındaki sınıra yapmışlar. Hayvanlarımız geliyor, buradaki bu çöplüğe giriyor. Bu sene ikinci danamız, iki tane danamız boğuldu, tosunumuz.
1: Görüntüler sonrası köy halkı tedirgin. Besici Devrim Öner, yeni ölümlerin yaşanmaması için çöplük alanının etrafına acilen tel örgü çekilmesini bekliyor. Otomobil bahçeye uçtu. Faciadan dönüldük.
2: Yaklaşık bir 15 metre var. 15 metre aşağı uçuyor ama çok hızlı bir şekilde girdiği düşünülüyor.
1: Güvenlik kamerasının kaydettiği kaza İstanbul Eyüp Sultan'da meydana geldi. Aşırı süratle gelen araç kontrolden çıktı. Otomobil 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarparak bahçeye düştü.
2: Girişin üstündeki 3. balkona çarpıyor ve aşağıya İlk girişteki balkona da zarar veriyor.
1: İddiaya göre kaza yapan aracın sürücüsü alkollüydü. Neyse ki o sırada bahçede kimse yoktu.
2: Allah korumuş buradaki girişteki bahçe sahiplerini, çünkü bahçeye her akşam çıkıyorlardı.
1: Sürücü ve yanındaki kişi kaza yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ucuz atlatıldı.

0: ayağını, puta ki.
1: Gece vakti seyir halinde olan bir sürücü feci bir kazayı kaydetti. Önde ilerleyen motosiklet yaya geçidini geçerek sokağa doğru yönelmeye çalıştı. Tam o esnada karşı yönden gelen beyaz otomobil ani bir manevrayla aynı sokağa girmek istedi. Hızını alamayan iki araç çarpıştı. Sürücüyle birlikte motosikletteki iki kişi sert bir şekilde yere savruldu. Brezilya'da yaşanan kazada ölü veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
2: Ay. Yardım etmem lazım ya.
1: Bir anda önüne çıktı, frene bastı, manevra yaptı ama çarpışmaktan kurtulamadı.
2: Ay. Yardım etmem lazım ya.
3: Değil mi? Bugün ölü de olabilirdik. Bugün yediğimizde okutuyor olabilirlerdi.
1: İstanbul Avcılar'da 45 yaşındaki Koray Karataş motosikletiyle evine gidiyordu. Minibüsün yanından çıkabilecek araçlara karşı selektör yaptı. Ancak beklediği gibi olmadı. E5'te ilerleyen bir otomobil 3. şeritten bir anda benzinliğe girmeye çalıştı.
4: Arabanın kafayı gördüm. Gördüğüm gibi frene bastım. Normal şerit değiştirmiyor bu.
1: Otomobilin önüne çıktığını fark eden Karataş frene bassa da çarpışmayı önleyemedi. Benzinliğe doğru savruldu.
2: Ay. Yardım etmem lazım ya.
1: Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Karataş'ın kaburgalarında çatlak tespit edildi. Tedavinin ardından taburcu edildi. Ancak kazanın izleri hala geçmedi.
4: Kaburgamda çatlak, kolum, dizim, eski platinli yerim.
2: Ay. Yardım etmem lazım ya. Duracağım.
1: Dorse yerinden çıktı, tır şarampole devrildi. Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tırın dorsesi bilinmeyen bir nedenle ayrıldı. Dorsenin kopmasıyla sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında bir otomobilin araç içi kamerası kayıttaydı. Hem tır şoförü hem de diğer sürücüler ölümden döndü. Ne dev yamaçlardan ve uçurumlardan korktu ne de kaza yapmaktan çekindi. Karadeniz insanı yine şaşırtmadı.
5: Evet arkadaşlar, köye çıkardık bu kulübe. Ta dereden buraya kadar geri geri geldim.
1: İlginç görüntü Trabzon'un Araklı ilçesinden. Türkiye'li köyünde yaşayan Sendoğan Yıldırım kamyonetine yüklediği ahşap kulübeyi köye çıkarmak için ilginç bir çözüm buldu. Onu ne dik rampalar ne de onlarca metrelik uçurumlar engelledi. Devrilme riski bulunan yüklü aracı dik, virajlı ve tehlikeli rampalardan geri geri çıkardı. Sonunda köye ulaşmayı da başardı.
5: Ta dereden buraya kadar geri geri geldim. Bunu nasıl indireceğiz?
1: Tehlikeli yolculukta yürekler ağza geldi ancak o durumu gülerek karşıladı.
6: Come on!
7: Otogar yolu araç yangını var.
1: Servis minibüsü alev alev yandı.
8: Metris cezaevine gelmeden araç yangını daha henüz yeni başlamış.
1: Sabah saat 7 sıraları Esenler Tem Otoyolu bağlantı yolunda bir araç alev topuna döndü. Servis minibüsünün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede büyüdü, aracın tamamını sardı. Yoldan geçen sürücüler yangını cep telefonuyla kaydetti.
7: Otogar yolu araç yangını var.
8: Halden bağlantı Tem istikameti.
1: İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vuruldu. Araçlardan onlarca kilo uyuşturucu çıktı. Edirne'nin İpsala sınır kapısında ülkemize sokulmak istenen onlarca kilo uyuşturucu X-ray'de yakalandı. Hassas burunlu narkotik köpeklerle araç arandı. Aracın çekici kabininde vakumlanmış poşetlerde 147 kilo 85 gram uyuşturucu yakalandı. Hamzabeyli sınır kapısı da diğer operasyonun adresi oldu. Ekipler Türkiye'ye giriş yapmak isteyen tırı şüpheli buldu. Araç X-ray sistemindeki tarama sonrası didik didik arandı. Narkotik köpek anti tırda streç poşetlere sarılmış 27 kilo 180 gram uyuşturucu buldu. İki operasyonda toplam 147 kilogram 85 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Operasyonlar sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Güreş etkinliğine katıldı. Coşkuyla çalan davul ve zurnaya eşlik etti. Piste çıkıp atabarı oynadı. Renkli görüntüler Erzurum'un Pasinler ilçesinden. İlçede uluslararası Büyük Pasinler Kara Kucak güreşleri coşkuyla geçti. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Davul zurna eşliğindeki güreşlerde Başkan Sekmen müziğe dayanamadı. Bir anda er meydanına çıkan Sekmen Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ile atabar oynadı. Sekmenin er meydanındaki görüntüleri tribünlerden destek aldı. Yüzlerce kilogram ağırlıktaki boğa boşluktan böyle atladı. Görüntülerin adresi Artvin Ardanuç. Binlerce kişinin merakla beklediği başaltı kategorisinde dev boğalar arenaya çıktı. 600 kilogramlık iki boğa bir süre güreşmedi. Ancak siyah boğanın ani boynuz darbesiyle rakibi kaçmaya başladı. Korkuyla kaçan 600 kilogramlık boğa 1,5 metrelik demir kapının üstündeki 70 santimetrelik dar boşluktan tek hamlede atlayarak firar etti. Boğanın bu çevikliği herkesi hayrete düşürdü. Kapı arkasında kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Firari boğa sakinleştirilip uzaklaştırıldıktan sonra güreşler devam etti.

0: Merhaba, gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin PISA başarısına değindi.
1: PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan pay %7,6 ile 4. sıradayken son 24 yıldır hep ilk sırada oldu. Hatta bu payı iki kadına çıkararak 2026 yılında %15,33'e ulaştırdık.
0: Evet, CHP sevgili seyirciler mutlak mutluluğunla ilgili olarak temyiz başvurusunu geri çekti. Bu adımla kurultayın önü açılmış oldu.

0: açıklama. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Ve Müslüm Sarı yaptığı açıklamada partisinin mutlak butlan davasına ilişkin temyiz başvurusundan feragat ettiğini açıkladı. Özgür Özel ve ekibinin yeni partiyi kurmasıyla birlikte davaya taraf olma durumlarının ortadan kalkmış olmasını bu karara gerekçe olarak gösterdi. Sarı, CHP'nin olağan kurultay takviminin işlemeye başlaması nedeniyle de davanın bir an önce karara bağlanması gerektiğini ortaya çıktığını da ifade etti. Ve ailem güvende operasyonları yapıldı Türkiye'nin dört bir tarafında sevgili seyirciler. Bu kapsamda LGBT derneklerine operasyonlar gerçekleştirildi.
1: Ailem güvende operasyonlarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. LGBT derneklerine yapılan 67 milyonluk yurt dışı finansmanı mercek altına alındı. Türkiye genelinde başlatılan ailem güvende soruşturmaları kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhşa aracılık veya yer temin etme, müstehcen içerik üretip yayma ve uyuşturucu madde bulundurma iddiaları mercek altına alındı. Soruşturmanın fitilini ise bir tanığın ifadeleri ateşledi. Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ifade veren tanık, para karşılığı cinsel ilişkiye ilişkin banka dekodları ve yazışmaları soruşturma makamlarına sundu. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Tanık ifadesinde uyuşturucu temininden para transferlerine, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımından para karşılığı cinsel ilişkiye kadar uzanan bir ağdan söz etti.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor, Ankara'da izliyoruz.
2: Ve daha iddialı bir konuma taşıyacak 10 temel hedef belirledik. Türk astronot ve bilim misyonu kapsamında ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi başarıyla icra etti. Diğer astronotumuz Tuğay Cihangir Atasever, 7 deneyi gerçekleştirdiği yörünge altı araştırma uçuşunu tamamladı. Kuşkusuz ki milli uzay programımızın en iddialı, mühendislik açısından en zorlu hedeflerinden biri Ay araştırma programımız. Ay, uzay çağının başlangıcından bu yana insanlığın en önemli keşif hedeflerinden biri ola geldi. 1960'lı yıllarda hız kazanan Ay araştırmaları, 1969'da insanın Ay'a ilk adımını atmasıyla bilim ve teknoloji tarihinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Bugünse Ay, yeniden küresel uzay çalışmalarının kalbinde yer alıyor. Zira ayın oluşumu, yüzey özellikleri, radyasyon ortamı, manyetik yapısı ve güneşle etkileşimi bilim dünyasının halen cevap aradığı pek çok soruyu barındırıyor. Bunun yanı sıra ayda gerçekleştirilen araştırmalar uzun süreli derin uzay operasyonlarında ihtiyaç duyulacak teknolojilerin geliştirilmesi, sınanması ve bu alanda operasyon tecrübesi kazanılması açısından eşsiz imkanlar sunuyor. Bugüne kadar yalnızca 8 ülke ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz ay araştırma programımızla ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz. Bilim tarihimize yön veren bilim insanlarımızın mirasını ay yörüngesinde gerçekleştireceğimiz bilimsel araştırmalarla yaşatacağız. 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız ay uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Görev performansına bağlı olarak bu süreyi 1,5 yıla kadar uzatabileceğiz. Görev süresince güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimini, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmalarını, ayın manyetik alanlarını ve yüzeyin ısıl özelliklerini inceleyeceğiz.

0: ettiğimiz bilgi birikiminin eseri olan uzay aracımızın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarını başarıyla tamamladık. Şimdi Ay uzay aracımızı Ay yolculuğu öncesindeki en kritik aşamalardan biri için TUSAŞ bünyesindeki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezine yolcu ediyoruz. Burada icra edilecek testlerle aracımızın fırlatma sırasında ve uzay ortamında karşılaşacağı zorlu koşullara dayanımını doğrulayacağız. Isı vakum testleriyle uzay ortamını, yapısal testlerle fırlatma koşullarını, elektromanyetik uyumluluk testleriyle aracımızdaki sistemlerin birlikte güvenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sınayacağız. Testlerin tamamlanmasının ardından aracımızı TÜBİTAK Uzay'ın ODTÜ yerleşkesinde yapımı devam eden yeni temiz oda ve entegrasyon tesisimize getireceğiz. Buradaki nihai kontrollerin ardından Ay uzay aracımızı fırlatma için Kennedy uzay üssüne göndereceğiz. Hava, saha ve yörünge koşullarının el vermesi halinde aracımızı 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz. Değerli misafirler, uzay projeleri doğası gereği uzun soluklu ve karmaşık mühendislik çalışmalarıdır. Bir uzay aracının uçuşa hazır hale gelmesi, binlerce parçanın, onlarca alt sistemin ve farklı mühendislik disiplinlerinin kusursuz bir uyum içinde çalışmasıyla mümkündür. Türkiye'nin ilk derin uzay görevi olması bakımından Ay araştırma programımızın geldiği aşamayı da bu perspektifle değerlendirmek gerekiyor. 2022 yılının başında resmen başlattığımız programımızda bugün %77 tamamlanma seviyesine ulaşmış olduk. Üstelik bunu ülkemizin daha önce gerçekleştirmediği bir derin uzay görevi için büyük ölçüde kendi insan kaynağımızı, altyapımızı ve yerli teknolojilerimizi değerlendirerek gerçekleştirdik. Ay uzay aracımızın geliştirme ve üretim süreçlerinde TÜBİTAK Uzay ve Delta V'nin yanı sıra yerli teknoloji firmalarımız ve girişimlerimiz de görev aldı. Bugüne kadar 200'den fazla mühendis, araştırmacı ve teknik personel bu büyük hedef için emek verdi. Bu yönüyle Ay araştırma programımız Türkiye'nin yıllar içinde inşa ettiği teknoloji ve mühendislik ekosisteminin ortak eseri. Bu büyük hedefe alın teriyle, akıl teriyle katkı sunan, bilgi birikimini ve emeğini ortaya koyan tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 31 Ağustos 2026'da NASA Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz imza töreniyle ülkemiz Ay ve diğer gök cisimlerine yönelik yürütülecek sivil uzay faaliyetlerinde uluslararası işbirliklerini teşvik etmeyi amaçlayan çok taraflı bir uzlaşı olan Artemis mutabakatına katıldı. Türkiye olarak uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve tüm insanlığın ortak yararına olacak şekilde keşfedilmesi ve kullanılması hedefleri doğrultusunda uluslararası işbirliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da düzenleyeceğimiz 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde tüm dünyadan 10 bine yakın katılımcıya ev sahipliği yapacak, uzayın geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz. Türkiye olarak adım adım savunma sanayimizdekine benzer güçlü bir ekosistemi uzay alanında inşa etmek üzere Ankara'da Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK ve ODTÜ işbirliğinde bir uzay teknolojileri geliştirme bölgesi kurma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Somali'de inşasını sürdürdüğümüz uzay limanı Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin önünü açacak. Küresel düzeyde artan uzaya erişim talebini karşılayarak uzay ekonomisinden daha fazla pay almamızı sağlayacak. Her yıl on binlerce gencimizin katıldığı Teknofest, roket ve uydu yarışmaları, üniversitelerimizde uzay ve havacılık bölümlerine yönelik muazzam ilgi gösteriyor ki ülkemiz kendi insan kıymeti, yetkinlikleri, altyapısı ve tecrübesiyle Türkiye yüzyılında uzaya mührünü vuran ülkelerden biri olacak.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve

Açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 16-24, Ankara 11-25, İzmir 19-29, Bursa 14-24, Konya 14-26, Afyon 11-25, Denizli 16-30, Antalya 30-33, Adana 24-32, Zonguldak 17-21, Samsun 19-23, Trabzon 19-27, Kayseri 14-27, Erzurum 13-25, Gaziantep 19-30, Diyarbakır 19-35 ve Şanlıurfa 21-34 derece.

0: farklı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz efendim 16'yı 15 dakika geçiyor. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi efendim. Haftanın ilk günü sizlerle birlikteyiz. Efendim Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas. Efendim İstanbul TGRT FM Merkez Stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Hüseyin Selim Kaya var şu anda. Efendim ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını efendim sağlıyorlar. Evet, bugün de okullar açıldı değil mi efendim? Okullar açıldı, tedbirler var, onu sizlerle paylaşalım efendim. Yaz tatili bitti. Yeni eğitim, efendim, öğretim yeri bugün başlıyor. Başladı tabii. İçişleri de okul ve çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. 31 bin okulda bahçe görevlisi olarak olacak. Kameralar yaygınlaştırılacak. Narkotik denetim sıklaştırılacak. Okul çevrelerinde efendim kafe, büfe ve seyyar satıcılar denetlenecek. Bunların hepsi masada efendim takip ediliyor. Polisten büyük temizlik, LGBT ünleri dağıtıldı. Gençleri cinsiyetsizlikleştirmek için yurt dışından fonlanıp uyuşturucu ve fuhuş ağı kuran sapık dernekler bir bir kapatılmış efendim. Gözaltına alınanlar var.

0: Onu da sizlerle paylaşalım. Bir de tabii efendim politikadan sizlere bir haber şey yapalım. Efendim yeni partide isimsiz şey yeni partide bir isim krizi başladı biliyorsunuz. Yenilik Partisi vardı. Şimdi sonradan bir Yeni Parti diye bir parti bir kuruldu. CHP'den ayrılanlar bu partiyi kurdular ama Yenilik Partisi diyor ki bizim ismimiz bu. İsmimizi çaldılar. Ha yenilik ha yeni efendim aynı anlamı taşıyor. Biz bu isme itiraz ediyoruz. Bakalım ne olacak efendim onu bekliyoruz. CHP'nin efendim Buttan şeyini de geri çekti tabii itirazını da geri çekti. Buttan müracaatını da geri çekti. Artık kongrenin önünde hiçbir şey hiçbir engel kalmadı. Sayın Özel ve arkadaşları efendim partilerine dönebilirler. CHP'ye dönebilirler. Dönseler ne olacak diyorsunuz? Vallahi onu bilemiyorum tabii. Derece sistemi herkes biliyor. O değiştiyse, yenilenmişse bundan sonra ne olur? Gelirler mi, gelmezler mi? Onu bilemiyorum. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Bekliyorum efendim. Buyursunlar. Alo.
1: Ata abi hayırlı günler.
0: Hayırlı günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyorum?
1: İstanbul'dan Faruk ben abim. İnşallah yeni öğretim yılı hayırlı olsun. Vatanımız için, gençlerimiz için, ailelerimiz için.
0: Amin abi.
1: Cuma günü abim dövme işi uğraşan bir arkadaşımız vardı da. O bir işin tasfiye edip başka bir işe atılmaktan bahsediyordu. Hatırladınız mı bilemiyorum.
0: Bilmiyorum efendim. Evet iş farklı bir işe geçmiş olabilirler.
1: Eyvah. Yani eğer dinliyorsa kardeşimiz bu tıbbi sülük sektörü çok enteresan bir sektör. Onu incelemesini tavsiye edecektim.
0: Hangi sektör efendim dediniz?
1: Tıbbi sülük abi.
0: Sülük şeyi evet.
1: Aynen. Bu sülük yetiştiriciliği Avrupa'ya çok ihracat yapılıyormuş da.
0: Türkiye'den mi yapılıyor?
1: Aynen.
0: Allah Allah.
1: Aynen. Evet. Aynen abi çok enteresan. Ama arkadaş takdir etti. Yani sonuçta yani dövmeciliği bırakmayı düşünüyor. O hoşuma gitti ondan bunun için aradım yani.
0: Olabilir tabii farklı işler denenebilir farklı. Yani, inşallah hepimize hayırlı işler nasip eder efendim değil mi yani?
1: Amin.
0: Aynen, çok güzel aynen, çok abi. Teşekkür ederiz efendim.
1: Hayırlı günler olsun.
0: Sağ olun Allah size de hayırlı günler inşallah. Diliyorum efendim.
1: Sağ olun.
0: Sevgili Selim dinleyicimiz var değil mi? Bugün pazartesi birikmişlikler var. Telefonlarımız 0212 454 56 46 buyurunuz efendim.
2: Efendim İstanbul'dan Nusret efendim.
0: Nusret Bey hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
2: Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı haftalar diliyorum herkese efendim.
0: Sizden de efendim.
2: Abi bugün okullar açıldı. 17 milyon talebe. 1 milyon 200 binde öğretmen var. Allah evet. talebelerimize başarılar versin. Öğretmenlerimize de sabırlar versin. İnşallah. Çünkü gerçekten öğretmek de zor, öğrenmek de zor. Öğretmek hakkıyla öğretmek daha da zor yani. Çünkü bugün biraz önce siz de söylediniz. Bir LGBT şey mevzusu var ki başımıza bela olmuş. Türkiye'nin başına bela olmuş.
0: Dünyanın başına bela verdim. Evet. Bizim başımıza da sarmak istiyorlar. Sardılar da efendim.
2: Aynen öyle.
0: Herkes para vermiş. Yani daha evet. Ahbap bitmeden LGBT başladı efendim.
2: Abi bir derneğe 65 milyon lira para gelmiş LGBT. Başka bir derneğe de 30 milyon lira para gelmiş. Toplam 95 milyon.
0: Dolarcıklar lira. Gelmiş yani.
2: Evet yani.
0: Yeşil dolarlar Dışişleri Bakanlığından, ABD evet. Dışişleri Bakanlığından. Hayırdır inşallah.
2: Ve bu para bizim gençliği bozmak için gönderilen bir paradır abi.
0: Ya.
2: Bizim gençliği yani bozmak için gönderilen özel olarak gönderilen bir
0: gençler
2: paradır.
0: Bizim sosyal beşeri sermayemiz efendim.
2: Evet abi yani şimdi biz gençlerimize nasıl sahip çıkalım abi?
0: Evet.
2: Bunları sizin programdan diğer programlarda her zaman dile getirmemiz lazım.
0: Doğru söylüyorsunuz bizim efendim. Sokaklar caddeler bizimdir. Kimseye bırakmayalım efendim.
2: Ben şimdi sizinle görüştüğüm zaman ben size telefon açan programa katılan insanlar hep bakıyorum ki çok abesten şeyler. Ya konuşuyorlar. Fındık abonu doldurmuyor diye bazı şeyler söylüyorlar. Ya bizim önümüzde bir sürü tehlikeler var. En başta LGBT'yi nasıl halledeceğiz? Onu konuşun, onu görüşün, onu söyleyin. Fikrinizi söyleyin, düşüncelerinizi söyleyin.
0: Evet, şey bak hemen mail geldi. Beyefendi bize akıl vermesin. Kendi aklı kendisine kalsın diyor. Biz de farklı sorunları dillendireceğiz. 80 kişi abi, her gün LGBT dese o program olur mu yani? Türkiye sadece LGBT problemi mi var diyor. Bak yazmaya devam ediyor. Çok teşekkür ederim Nusret Bey. Efendim çok teşekkür ederim efendim. Buyursunlar bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim. Alo. Aa, düştü sevgili dinleyicimiz. Ama geliyor. Yenisi geliyor. Telefonlarımız genelde müsait bugün. Pazartesileri öyle oluyor. Müsait oluyoruz efendim. Bekliyoruz sizi. Buyurunuz efendim.
3: Fatahullah abi, İstanbul'dan Mehmet Bey, nasılsınız?
0: Mehmet Bey, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sizler nasılsınız?
3: Çok teşekkür ediyorum abi. Sizin sesinizi duyuyoruz. Ayrı bir enerji doluyoruz. Ayrı bir güne uyanıyoruz. Tabii.
0: Boşuna dememiş adam sesime gel diye. Helal olsun diye. Allah razı olsun efendim. Yani insanlara rahatlık veriyorsak ne mutlu bize, öyle buyurulmuş efendim. Kendisinden abi, yani, kaçan insan evet. Yani kendisinden kaçan insan muteber değilmiş efendim. Kendisine yönelen, rahatlıkla konuşulan insan daha mutebermiş efendim.
3: İyi ki varsınız Atolla abi.
0: Buyurun efendim.
3: Abi çok sağ olun, çok teşekkürler, sürekli dinliyoruz. Değme internet sitesinden, haber gazeteciliğinden daha güzel abi, güncelsiniz. Onu söyleyeyim. İkincisi, bugün temel kıvamında bir hikayemiz var. Ankara'dan bir arkadaşımızın başına gelen.
0: Hah.
3: Hep böyle stresliyiz abi, bunu anlatayım diye aradım.
0: Ankara'da kimin başına ne geldi efendim?
3: Ankara'da EDS'den geçiyor abi. 70 yıl sınırı, bu 60 ile geçiyor abi.
0: Hah.
3: Fotoğraf çekiyor.
0: Aha.
3: Neyse, EDS'de patlıyor lamba. Bu dönüyor abi, bir daha eliyle geçiyor abi.
0: Haydi.
3: Abi gene patlıyor lamba. Abi bir daha dönüyor, şaka değil bu, benim arkadaşım.
0: Aa.
3: Bir daha dönüyor abi, gene eliyle bir daha geçiyor. Abi 5 sefer geçiyor, 5 sefer.
0: Niye acaba?
3: 5 sefer patlıyor. Abi bu tabii haklı ya beyim. Şimdi 70'te geçecek yerde ben diyor eliyle geçiyorum kardeşim. Siz bana diyor niye ceza kesiyorsunuz diye gidiyor.
0: Kırmızı ışıkta da duruyor halbuki çocuk.
3: Evet.
0: Evet.
3: Kuruma gidiyor. Abi cezanın kesilme sebebi emniyet kemeri.
0: Ha. Çok güzel. Emniyet kemerini unutmuş ama. Aklına gelmiyor. Bak sen şimdi ya.
3: Haklı ya abi, üstünde geçiyor. Ben de bunlara bunu
0: canım benim. Ya ne yapacaksın işte. Bir yerden yani affedersiniz. Tabii takmamış yani.
3: Tabii takmamış.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: İnsanımızın hali, çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun efendim. İlginç şeyleri ben. Ama adam kafaya takmış, sürekli geçiyor. Her hızda geçiyor. Çok ilginç. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim. Selim Bey, konuşmuyorlar bazıları. Allah Allah, enteresan bir şey. Buyurun efendim. Alo.
3: Yeni güzel haftalar olsun Atalok Bey.
0: Gurbet çok güzel haftalar efendim. Diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Berlin'den arıyorlar Mehmet Bey efendim.
3: Atalok Bey, sesin geliyor mu?
0: Sesin hem de nasıl geliyor? Bangır bangır. Sanki burada bahçeli evlerden arıyorsunuz beni.
3: Doğru Atalok Bey.
0: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz. Berlin'de ne var ne yok Almanya'mızda?
3: Ben Berlin gündemi döneceğim Atalok Bey. Çocuklarımıza zihinleri açık olsun. Bugün ilk gün.
0: Amin.
3: Atalok Bey, bizim burası Atalok Bey. İçinden haberim var. Benim zaten bizim mağazalar, dükkanlar Atalok Bey kapanıyor burada. Birkaç zamandan beri de böyle. O konfesyoncu, butikçi dükkanlar.
0: Niye kapanıyor efendim dükkanlar Berlin'de?
3: Hepsi değil de bazı kiralar pahalı olduğunca Atalok Bey, dükkanlar kapanıyor bizim burada.
0: Alışveriş yok, dükkanlar kapandı Berlin'den. Habere bak abi, evet.
3: Var. Atalok Bey, var diye dükkanlar var. Esnaflar şimdi şöyle yapmak istiyor mesela. Bu dükkan şimdi büyükse satılmıyor Atalok Bey. Çoğuları hep internetten, bilgisayardan getirdikleri için. Mesela bizim bu... Hani,
0: e-ticaret önde diyorsun. Getir götür, ya. Evet.
3: Ha. Geliyor, götürüyor işte... Diyor ben şimdi mağazaya gitsem diyor, zaten pahalı diyor. En iyisi ben bunu bilgisayarda ısmarlayayım diyor. Eve işte postacı getiriyor.
0: Hmm.
3: Adam da esnaf adam ne yapsın? Büyük dükkanı varsa bu dükkanı devrediyor. Kirada pahalı çünkü. Ondan sonra küçük dükkana geçiyor. Oradan devam ettiriyor. Eğer
4: dükkan yürümezse o dükkan temelli veriyor. Olursa küçük dükkana geçiyor.
0: He.
4: Bazı işçilerin de talep ve gurbet...
0: Kiralar gerçekten çok mu pahalı Berlin'de ya, Almanya'da?

0: arttı atölye arttı. Zaten bu yeni gelen parti bakalım iktidara gelirse bunlar düzeltilebilir ama bunlar daha da beter edecekler. Yaparlarsa ben yanılayım diyor ama bir daha Atalla Bey pazar günü şimdi bazı dükkanlar hani kapalı ya, çiçekçi olsun, hani meşrubat dükkanları, içecekçiler olsun. Bazıları bir süpermarket değiliz diyorlar. Biz de bunları pazar günü açalım diyorlar. Kimisi zaten pazar günleri bize bir saat veriyorlar. Örneğin sabahtan öğüne kadar. Ondan sonrası olmuyor. Çünkü bizim kazandığımız fazla yok diyor. Biz de dükkanımıza kalalım ki. Yani çoğu Atalla Bey 5 gün 6 gün işe gidenler bunlar zaten memnun. Onlar tabii cümlesi pazarda evde kalmak istiyor tabii. Çoğu da memnun bir bu davadan.
1: Evet.
0: Yani çünkü biraz kazanalım diyorlar çünkü. Pazar günü açık kalsın dükkanlar.
1: Hı-hı.
0: Zaten bizim burada lahmacunlar, dönerciler, pastane, fırıncılar açık zaten. Ama çok kısa bir saat olarak atarlar diye. Yani onları kötü demiyorlar yani. Pazar günü dinlenin diyorlar.
1: Bizde pazar günleri, cumartesi, hafta sonları cıvıl cıvıl her yerde. Cebindeki parayı son kuruşuna kadar aybaşı gelmeden bitirmek isteyenler var efendim.
0: Pazarların çoğu zaten açık zaten, onu benim bildiğim. Ama bizim burası falan bir kanun var şimdi. Eskiden yıllar önce cumartesi öğüne kadardı. Pazar günleri olmazdı. Onlara pazar günü yapalım diyorlar.
1: Kiliseye gidiyorlar ha pazar günleri. Evet. Kutsal gün ya, kilise merasimleri var. Peki başka efendim?
0: Atalla Bey şimdi bu kadar, görüşmek üzere efendim. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim ya. Almanya'nın sosyal beşeri bütün hayatını, ticaret hayatını anlattı. Ne kadar güzel anlatıyor ama maşallah. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim. Selimciğim sen bu telefonu kaydet ya. Bir versene bana, İçişleri Bakanlığı'na verelim. Bir sapık var efendim, yayınımızı sürekli entefre ediyor diyelim. Buyurunuz efendim. Alo. Buyur abi, telefon bağlayamıyor çocuk. buyur, telefonu bağlayamıyor. Çekil abi, kafası karıştı çocuğun efendim. Lütfen. Kim arıyor efendim? Alo Sayın Sapık. Bak İçişleri Bakanı sizin peşinize düşebilir. Zaten LGBT şu bu falan sapkınlıkların peşinde telefon sapıklarına da dalacaklar. Buyurunuz efendim.
2: Alo sesim geliyor mu Atolla?
1: Efendim hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
2: Hoş bulduk. Cem ben, İstanbul.
1: Cem Bey merhaba, buyursunlar. Sizi dinliyoruz merhaba efendim.
2: Valla Atolla Bey, Akın Bey geldiğinden beri daha doğrusu hukuka, ben adalet demeyeyim ama hukuk sistemine güven bir kez daha inşa ediliyor olumlu yönde.
1: Evet.
2: Tam anlamıyla %100 diyemeyiz. Çünkü halen vatan haininden firari FETÖ'cülerin bizim insanımız hakkında açmış olduğu tazminat davaları var hakaretlerle alakalı. O davaları, yani adam vatan haininden firari, yurt dışından dava açmış. Burada
1: bana hakaret etti.
2: Vatan haini dediği için hakaret davası açıyor. Yani böyle bir garabet vardı. İnşallah o da ortadan kalkarsa hukuka güvenimiz tam gaz ve son hız devam ediyor olacak.
1: Ne diyeceksin? Haine ne dememiz gerekiyormuş acaba?
2: Valla bizde
1: peki sevgili hain, kıymetli denir. Değerli hain. Bak
2: Göze göz denir Atolla Bey. Haine de hain denir. Ne diyelim yani?
1: Çok güzel. Acaba hakimler ne diyor bu tür davalara? Evladım hain demişsin, iyi demişsin. Ben de öyle diyorum. Vallahi, sana katılıyorum. Beraatine.
2: Şimdi hafta sonu bir sürü şey yaşadık. Önce bu LGBT hikayesinden başlayalım. Ya ailemi koruyorum adı altında bir operasyon başlattı. Özellikle Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ve jandarmanın, kolluk kuvvetlerinin tam %100 senkronizasyon çalışmasını görüyoruz ve izliyoruz Atolla Bey. Hiçbir boşluğa mahal bırakmayacak şekilde çalışılıyor. Gurur duyuyoruz. Şimdi bu adamların 3.3 milyon yurt dışından kimlerden, nerelerden bağış aldığını da gördük. Herhalde dış güçler, dış mihraklar derken kim olduğunu, ne olduğunu ya da bizimle dalga geçen ya bu da mı dış mihraklar diyecek adamlar herhalde ölü taklidi yapmazlar. Çıkıp konuşurlar iki kelime.
1: Listeyi yayınladılar değil mi? Kimler kimler?
2: Evet. Fransa'nın konsolosluğunun LGBT bağışıyla ne alakası olabilir? Ya da Amerikan konsolosluğunun ya da Alman bilmem ne vakfının Atollah Bey 3.3 milyon dolardan bahsediyorum ya, paraya bakar mısınız? Yani bu paralar kime gitti? Hangi terör örgütleri bu paralar adı altında sevk ve idare edildi? Nerelerde kullanıldı? Bu LGBT denen dejenerasyon ya da şer yuvası için hangi ailelerin ocağına ateş düştü Atollah Bey?
1: Evet.
2: Bakın, aileler bakanlıkların kapısında, çoluğumuz çocuğumuz var. Biraz empati yapmak lazım.
1: Doğru.
2: Yani bu bataklıktan kurutulması lazım, bu bataklığın Atollah Bey. Kurtulması değil, kurutulması lazım.
1: Evet.
2: O yüzden bir vatandaş olarak, bir baba olarak gururla destekliyorum. Bakanımın, devletimin arkasındayım.
1: Evet.
2: Bu irade de Sayın Cumhurbaşkanımız olmadan bu irade gösterilemezdi.
1: Evet.
2: İspatı bundan önceki Adalet Bakanı.
1: Doğru söylüyorsunuz.
2: Şimdi,
1: efendim.
2: Diğer bir husus da Bülent Arınç Bey artık biliyorsunuz mitinglere çıkamıyor. Partiyle ilgili herhangi bir organizasyonda yer alamıyor. Hatta partinin belgesinde bile yer alamıyor. Ama düğün salonlarında, nikah davetlerinde yani
1: düğün salonlarında dedin de orada mı sahneye çıkıyor? Tövbe estağfurullah.
2: Oralarda sahneye çıkıyor. Mikrofon bulduğu her yerde. Oraları da artık böyle kendine bir alan yarattı.
1: Ama uzun konuşmuş ya. Söylemiş. Evet.
2: 13 dakika konuşmuş. 13 dakika Sayın Cumhurbaşkanı'nın aleyhine konuşmuş. Ben açıkçası bilmiyorum. Hani partinin içinde falan da değilim. Partili de değilim. ama partiden biri ya Sayın Arınç artık senin torun bakma zamanın gelmedi mi? Sayın Arınç'ın oğlu AK Parti'den milletvekili bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
2: Ya baba oğul yan yana geldiğinde ya baba sen bizim partimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar veriyorsun bu konuşmalarınla. Gerçi Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan Bey gelinden helallik diledi, yani burası siyaset yeri değildir dedi ama Bülent Bey de o potu kırmış oldu. Valla kendilerine acıyorum. Bir konuda şu Atollah Bey, bu özellikle LGBT ile ilgili bugün gazetelere baktım. Yani Milli Gazete'ye baktım. Yani o sağ gazetelere baktım. Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi yayın organlarına baktım.
1: Yeni Asya'nın ya, nasıl bir manşet attı ya?
2: Yeni Asya'da da yok Atollah Bey.
1: Kararda da ya yok bunu, mu?
2: Yok. Ya
1: milli
2: şöyle
1: ve
2: var,
1: manevi bir gazete.
2: Hiç
1: şey
2: yok. Yani siz
1: ben
2: kabanınız.
1: Ama Türkiye Gazetesi manşet yapmış ya.
2: Ya Atollah Bey, yani özellikle bu arkadaşların gazetelerine dikkat ettim. Ya siz rahatsız mı oldunuz bu operasyondan beyefendi? Yani Sayın Fatih Erbakan çıktınız, bizim kapımızı Sayın Cumhurbaşkanı çalmasın, gelmesin bizim kapımıza dahi dediniz, kapınızı kapattınız da konuşulacak bir sürü şey buldunuz da ya... LGBT'ye yapılan operasyon hiç mi dikkatinizi çekmedi bu ülkedeki siyaset yapan biri olarak? Yani o mütedeyi
1: haber sayılmaz, onlar haber sayılmaz, evet.
2: O mütedeyi
1: milli manevi değerlerimize şey yapmayalım efendim, lütfen.
2: Atollah Bey, o hacı amcalar, hacı teyzeler, ben seçimde gördüm ya, kara lastiklerinde bastonla hacı amcam, hacı teyzem geldi yeniden refaha oy bastı. Sayın merhum Erbakan'ın hatırına.
1: He?
2: Ya bu mudur yani? Sizin bu hatıra saygınız bu mudur? Bu soy isme saygınız bu mudur? Babanızı mezarınızda ters döndürmek midir yani hedefiniz? Ya da elinize verilen ya da ezberletilmiş şeyleri alternatif işte fonlanmış medyada okumak mıdır yani siyaset?
1: Peki.
2: Sizi hiç Sözcü TV'de normal şartlarda Fatih Erbakan Sözcü TV'nin danışmasından içeri giremez Atollah Bey. Kaldı ki program yaptıracaklar da canlı yayında konuşturacaklar.
1: Evet, maalesef.
2: Enteresan bir hafta sonu oldu.
1: Ama şu var, öyle. Şimdi Sayın Davutoğlu giderken mesela Bülent Arınç Bey hiçbir şey söylemedi ya. Yani çok enteresan bir şarkı var yani. Giden gitsin sen şimdi, şarkılar söyle içinde. Yani o tavrı takındı. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na mesela ya. Orada salvolar var, Sayın Cumhurbaşkanı'na var, eski Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Ama bu ya onun işine yaradı
2: Bey.
1: Biliyor musunuz? Eski
2: Atollah Bey.
1: Abi, eski Büyükşehir Belediye Başkanı'na yaradı, o da hiç sesini çıkarmıyor, karışmıyor. Çok fena kalesine gol attı yani, onu da öyle düşünmek
2: vallahi
1: lazım.
2: Ben şeydeyim halen. Şimdi bugün de aslında konularımdan bir tanesi oydu ama çok gündem yoğun olduğu için de eklemek istemedim. İnşallah yarın konuşacağız.
1: Ya İnşallah.
2: Murat Ağırel ile ilgili konuşuldu. Şimdi Murat Bey o gün diyor ya Sayın Arınç, ya diyor savcı diyor işgüzarlık yapmış diyor. Eski bir davayı Davutoğlu hakkında gündeme getirmiş. Peki siz o zaman biz Kaşif Kuzunoğlu davası ile ilgili de konuşmayalım. Ya da hayatını kaybeden valinin işlediği bir cinayet kuvvetli ihtimal Gülistan Doku cinayetini de konuşmayalım Atollah Bey.
1: Evet.
2: Onu da o zaman işgüzarlık yapmış bir savcı diyelim.
1: Tabii.
2: Yani bu hukuk işgüzarlık yapmış deyip kapatılacak bir konu mudur yani?
1: Uğur Mumcu'nun, Bülent Bey Kaşif Kuzunoğlu deyince tabii o zaman sordu gazeteciler. Neler oluyor? Her tarafta operasyonlar, insanları içeri alıyorlar. Türkiye bağırsaklarını temizliyor demişti. Şimdi demiyor değil mi? Diyemiyor. Fakat neydi bizim Ankara eski Melih Bey? Melih Bey şimdi gizli göbek atıyor. Ulan bu herif bana tosladı. Davutoğlu'nun yanında yer aldı. Kol kola girdi. Sayın Cumhurbaşkanı hükümeti hedef aldı. En çok Melih Bey'in hoşuna gitmiştir ama adam sesini çıkarmıyor. Suskun.
2: Şuradayız Atatürk Bey. Evet. Tabii defaatle söyledik ama yine böyle taşlar yerine oturuyor. Hani bu programda da konuşmuştuk, kayıtlara geçmişti. AK Parti içindeki AKP'liler demiştik ya.
1: AKP'liler sanırım evet.
2: Kimden bahsettiğimizi, neden bahsettiğimizi sanırım biraz politikayla ilgilenen, biraz oksijeni normal alıp verebilen insanlar tahmin etmiştir diye tahmin ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum Cem Bey. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bir siyasi gündemi Cem Bey'den aldık. Buyurun efendim. Alo.
3: Anlamadım ki ben bu işi.
1: Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. İyi günler selam diliyorum. Ben de anlamadım abi. Artık öyle boşa veriyor.
3: Vallahi nasıl olduğunu ben de anlamadım. İki seferdir böyle bir şey oluyor. Böyle karışıklık oluyor herhalde. Birbirinde bağlandı anladığım bir şey. Nidebor'dan Yusuf.
1: Ha Yusuf Bey buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz.
3: Ben böyle
1: dünyada anladım. Her şey karışık. Yusuf abi takma kapana.
3: Ben pek taktığımda yok zaten. Cem
1: Efendi'den olanlara gitsin ya.
3: Bir de ben olmayana şey yapacağım. Özgür Özel İstanbul valisine anladım çok fena takılmış. Özgür.
1: Evet.
3: İktidara geldiğimizde sizi yargılayacağız.
1: Bu sözler de onun değil ki. Abi eskiden FETÖ derdi. Hepinizi yargılayacağız, hepinizi bir Taksim'de canlı yayınlarda efendim şey koyacağız, işte büyük ekranlarda yargılanacaksınız, halk sizi izleyecek falan demişti. Şimdi Özgür Bey bunu devam ettiriyor. Hepinizi yargılayacağız
3: şimdi,
1: ulan.
3: Kılıçdaroğlu'nun oradan çekildi buraya geldiler işte onlar şimdi.
1: Evet.
3: Evvela Kılıçdaroğlu da öyle derdi.
1: Onu da yargılayacaklar abi.
3: Kaçacak. Yurt dışına kaçacak ama biz getireceğiz. Ne kaçtı ne gördü bütün yatırımlarına devam etti adam. Adam devam etti. Ben de dedim ki Özgür Özel sen önce 117 gayrimenkullü bir insanın bak tapulu insana bir yargıla. Onu bir yargıla önce 117 tane bak suçları anladın sabitleşti. Daha hala siyasi deme onlara. Önce bir yargıla. Bak 17-18 yaşında kızları anladın mı? Ne hale getirdiklerini işte geçen gün şey yapıldı. Onu bir yargıla. Dedi ağababayı bir yargıla. O, anladın mı? Uşak dahi otelde senin yarın yakın korumaların kapının önünde beklerken sen neredeydin? O işi bir yargılamaya onu bir aydınlığa çıkar.
1: Abi onlar özel hayata giriyor. Onları konuşmuyor.
3: Ama onu anladın o giden belediye başkanı savcılığa anladın bunları bütün şey yaptı.
1: Abi o da zaten tellak gibi be. Belinde, sırtında, omuzunda şeyle, peştemalle dolaşıyor. Sen hiç tellak gördün mü abi?
3: Görmem olur mu? Biz anladın
1: oraları. Sen tellakı kaçırma abi bak. Göbek taşında böyle terleyeceksin abi.
3: Daha bir sürü anladın yargılayacağın insanlar bırak. Kendini önce yargıla.
1: Evet
3: bak
1: abi.
3: Sen de uşkurcuların içindesin. Sen kendini mi yargıla? Uşkurcu, alayınız uşkurcu musunuz siz ya? İzmir'de kaç tane belediye başkanı aşkıyla Türk'ü çağırıyor.
1: Evet.
3: Biz şey etmedik biz daha biz onları unutmadık biz. Ya. İzmir Belediye İçişleri Bakanı yapıyordum. Çiğci adamı. Ya sen onu bir yargıla önce ya.
1: Evet.
3: İnsan anladı mı?
1: Ne diyor adam? Ben para kulesi olarak yürüyorum. Neydi? Ne diyordu o İçişleri Bakanı
3: aşkına,
1: yapacak?
3: Aşkına söylüyor. Aşkına.
1: Aşkım ben aşkına para bavulu muyum? Para.
3: Yapacak. İçişleri Bakanı yapsan ne yapacaksın?
1: Ben para heykelim. Para heykeli gibi gör beni yavrum diyordu.
3: Dedi ya işte adam ben gezen ne bileyim neyim diyor işte anladın aşkına.
1: Abi bunlara bir Alsancak'tan ata dondurmadan bir böyle soğuk bir dondurma ısmarlayacaksınız.
3: Ya insana Bolu Belediye Başkanı'nız. Heh. Adam hiç olmazsa resmen açıkladı. Ben dedi karıma ihanet ettim dedi ya. He. Ötekiler ne yaptı?
1: Evet.
3: Ötekiler de inkar ediyorlar. Yok öyle bir şey diyor ama yakalandılar.
1: Evet efendim.
3: Açı yakalandı. Benim diyeceklerim bu kadar.
1: Çok teşekkür ederim Yusuf Bey. Çok kibarsınız efendim. Alo buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Telefon düştü efendim. Telefonu tespit ettiniz değil mi sevgili Selim? Bunu tespit edin. Bu telefon sapıklığı çok meşhur. Bunları bir İçişleri Bakanlığımıza bildirelim ya. Hakikaten bu da bir hastalık. Ben bilmem efendim yani bu bir sapıklık yani geliyor telefonda takılıyor yani ondan sonra 80 ediyor çok güzel. Evet sevgili dinleyiciler hakikaten sokaklar bizimdir, caddeler bizimdir, bunları yalnız bırakmayalım. Okullar da açıldı efendim, hem kameraların sayıları arttırılacak hem aynı zamanda okul bahçelerinde efendim bekçilerimiz olacak, efendim güvenlik olacak. Çok sıkı bir şekilde çocuklarımıza sahip çıkacağız. Okulun etraflarında büfeler, kafeler, şunlar, bunlar sıklıkla denetlenecek. Belki mümkünse bunlar buralardan kaldırılacak efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Gündem bu efendim. Buyurun efendim.
4: Merhaba Ata Bey.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
4: İyi günler Eren, ben Antalya'dan.
1: Eren Bey buyurun, seni dinliyoruz efendim.
4: Şimdi katılımcılardan biri bahsetti işte firari FETÖ'cüler falan şey yapmışlar.
1: Evet.
4: Türkiye yurt dışında olmalarına rağmen Türkiye'deki kendilerine hakaret eden kişilere dava açmışlar.
1: Hain evet, diyenleri dava açmışlar efendim. Öyle hayır. Hukuk büroları varmış. Bunlar da efendim mahkemelerde bunların hakkını arıyorlarmış, para alıyorlarmış. Yarılarını, evet. Yarısını çekmecesini yarını da onlara gönderiyormuş.
4: Şimdi Atabey aslında sadece hain demekle ceza almıyor buradaki vatandaşlarımız. Ailelerine, kız kardeşlerine, varsa çocuklarına küfredenler var. Ben yorumları okuduğum için biliyorum.
1: Tabii, tabii.
4: Adam FETÖ'cü olabilir, firari olabilir. Eski milletvekili biliyorsunuz Hakan Şükür'ün binlerce davası vardı. Sonra bir yasa çıkarıldı. Yurt dışındayken Türkiye'ye dava açamıyorsunuz. Açamıyorlar yani. Türkiye'de olmaları gerekiyor. Avukatı aracılığıyla yurt dışındaki bir FETÖ'cüye da farklı bir terör örgütüne mensup bir kişiye küfür ettiğiniz zaman dava açılmıyor. Artık bitti o iş. Yani hain diyebilir herkes ya da küfür edebilir. Kimin ne kadar midesi kaldırıyorsa küfür edebilir ama şahıslara küfür edebilirsiniz ama ailesine küfür edemezsiniz. Ailesi
1: evet, şimdi şöyle bir şey var. Öyle yani öyle hukuk büroları da var, öyle avukatlar da var biliyorsunuz. Onlar bu işleri evet. Takip ediyorlar. O küfür edilen kişiler de insanları bir geçim şeyi tarzı bu.
4: Mesela,
1: kişileri tabii kişileri mesela. Böyle şey yapıyorlar, tahrik ediyorlar. Biliyorlar tabii. Ki adam küfür edecek, sıcakkanlı bir halkız. Hemen küfür ediyor da hakaret ediyor. Aha diyor avukat bunu şey yapıyor, dava açıyor. Böyle çok para ödeyenler var biliyorum ben.
4: Tabii ki bu artık bir geçim kaynağı.
1: Ha öyle oldu. Evet.
4: Özellikle bu LGBT konusuna gelince bunlar da bunu yapıyorlar.
1: Öyle mi?
4: Fotoğraflarını paylaşıyorlar. Daha sonra insanlar bunun altına hakaret içeren yorumlar yapıyor.
1: Mesela affedersin i.n falan diyemiyorsunuz
4: evet,
1: değil mi?
4: Evet.
1: Ha, o hakaret yani sayılıyor.
4: Ben,
1: evet.
4: Onu bilmiyorum. Onun dışında acayip küfürler edenler var.
1: Ha.
4: Onlar da ne oluyor? Bu şekilde geçim kaynağı oluyor.
1: Tabii.
4: Tabii ki avukatlara da oluyor bu şekilde.
1: Avukatlar tabii tabii avukatlar da, ben biliyorum öyle çok bu davaları üstlenen ve para kazanan avukatlar da var. Doğru söylüyorsun.
4: Aslında yani insanlar sadece bugün ülkemizde yapılan operasyonların sadece LGBT'ye yapıldığını düşünüyorlar. Fakat sadece LGBT yapılmıyor. Tabii operasyonlar canım. Şuna yapılıyor operasyonlar. Halka açık alanlarda, kafelerde, diskolarda, tabii, sosyal medyalarda pornografik sayılabilecek hareketlerde bulunanlara
1: yeni nesil suçların hepsine. Tabii, bravo.
4: Tabii ki yani çok fazla açıklık içeren
1: çocukluk var, çıplaklık var. Evet, doğru.
4: Evet.

0: sosyal medya, YouTube, yani dört duvar arasında kim ne yapıyorsa yapsın, devlet hiçbir zaman kapıyı kırıp da içeride siz bunu yapıyorsunuz. Arkadaşlar siz böyle bir çarpık ilişkiye giriyorsunuz, sizi tutuklamak zorundayız demedi devlet.
1: Evet.
0: Demiyor da, karışmıyor da.
1: Tabii.
0: İnsanlar özgürdür. Fakat bir şeyi diskolarda, benim de dün sosyal medyada önümde düştü. Yani çok burada söylemeye gerek yok. Reklam olmasın İstanbul'da.
1: O kadar şey bu, yani ileri boyutta.
0: Yani çarpık diyelim ki, hani anlayın yani bu şekilde, yani iki gündür bu olay duyulduğundan beri iki gündür sosyal medyada önümüze haberlerde düşmeye başladı. Yayın yasağının getirilmesini istiyoruz bu konuda.
1: Evet.
0: Çünkü haber yapacağım adı altında iki tane aynı cinsten insanın görüntülerinin de haber adı altında yayılmasına da karşıyız.
1: Evet ya.
0: Gerekirse yayın yasağı getirilsin.
1: Tabii. Doğru.
0: Yani kendileri sosyal medyadan yayınlarken ceza alıyorlar ama haber kanalları bunları yayınlarken ceza almayacak. Haber, çünkü haber değeri taşıyormuş.
1: Ama olmaz. Çoğaltıyor, köpürtüyor. Onlar da aslında suç yani. Niye taşıyıcılık yapıyorsunuz? Doğru.
0: Tabii ki. Buradan da daha farklı bir konuya geçmek istiyorum. Bugün biliyorsunuz okullar açıldı. İlkokul, ilk okulları açıldı.
1: Senin var mı okulda talebelerin?
0: Tabii bir tane mahdum da benim var yeni başlayan.
1: Allah bağışlasın.
0: Evet. Şimdi iki gün onun için annesi ufak bebeğe bakıyor diye ben götürdüm. Hiç şöyle Milli Eğitim Bakanlığımız 7 adet kitap vermiş. Sağ olsun.
1: Evet.
0: Sıralara bırakmış. Neyse kitaplara diyecek bir şeyimiz yok.
1: Evet.
0: Fakat tahsil etmediğim konular var.
1: Hı.
0: Şimdi birinci sınıf öğrencisi 6 ya da 7 yaşında Atabey.
1: Evet.
0: Diyor ki öğretmen 8.30'da getirin. Biz burada hazırlık yaparız, 9'da derse başlarız. Saat 10'da da bir beslenme çantası olsun. Saat 10'da da bir yemek yerler. Sofra bezlerini sınıflardaki sıraları açarlar, bir yemek yerler. Saat 12'de gelip alırsınız. Saat 1'de tekrar getirirsiniz. Saat 2.30'da tekrar gelip alırsınız. Ben de dedim ki hocam, ne demek istiyorsunuz yani? Biz burada işimizi gücümüzü bırakalım.
1: Çocuklar mı okuyor, biz mi okuyoruz?
0: Yani 9'da annesi getirsin.
1: Çok güzel ya.
0: 12'de evet, geri götürsün 3 saat sonra. 1 saat evde kalsın, çocuğu geri getirsin. 1,5 saat kalsın okulda, geri götürsün. Olur mu öyle şey? Yani sen o 1,5 saat için neden öğlen arası yapıyorsun? 1,5 saat daha o çocuk elbette okulda kalabilir. Zaten besleme çantasına da bir şeyler istiyorsunuz ya. Hani koyun.
1: Evet.
0: Bir de dedim ki neden çocuğa bir sabah evde kahvaltı yaptıracağız saat 8'de. Daha sonra saat 10'da bir daha atıştırmalık yapacak. Öğlen eve götürüp bir daha yemek yedireceğiz. 2'de gelip tekrar okuldan alacağız. Neden 3 öğüne çıkardınız 5 saat içerisinde dedim. Bir insan günde 3 öğün yiyebilir. Buna alışmak zorundayız biz. Ya da 2'ye de düşürebiliriz. Neden ara öğün adı altında bir dayatmaya gidiyorsunuz? Koymayabilirsiniz beyefendi dedi. Diğer çocuklar yerken o da bakmasın. Ama dedim diğer çocuklara da dayatıyorsunuz.
1: Ben dedi kendi... Toptan kaldırın dedin yani.
0: Yani şimdi muhalefet olacağız ya Atabey. Sonuçta öyle bir yapımız da var ya.
1: Evet tabii, bilim insanları ne söylüyor, neye göre yapmışlar bilmiyorum. Evet. Ama resmen öğrenci oluyorsun yani.
0: Atabey zaten ilk öğretim öğrencisi 6 ya da 7 yaşında. Bu çocuğa 6 saat eğitim verip de öğlen arası 1 saat yapacağına bunu 5'e düşür, 4'e düşür, bir şekilde bir şey yap. Çünkü 3 çocuk 4 çocuk yap diyoruz yani insanlara.
1: Evet.
0: Şimdi 4 yaptık da 3'ü evde 1'i okulda nasıl olacak Atabey?
1: Evet, yani ben, daha kısa tutmak lazım.
0: Emekli ayrılmam gerekiyor. Benim emekli ayrılmam gerekiyor. Bu konuda sayın hükümet yetkililerinden destek istiyorum. Beni emekliye ayırsınlar lütfen.
1: Ben çocukla gidip geleyim.
0: Evet, 41 yaşında emekliye ayırsınlar. Annesi evde diğer 3 çocuğa bakarken ben diğerini okula götüreyim.
1: Tamam, git gel. Hatta üniversitede de Kemal Sunar gibi rahmetli, o da 60 küsür yaşında. Belki üniversitede bitirirsiniz beraber, öyle gider yani.
0: Evet evet. Bir de şu ahbap konusuna kısaca değinmek istiyorum Atabey.
1: Evet, ahbabın burada, en son depoları vardı biliyorsun.
0: Evet, burada da yetkilileri eleştirmek istiyorum. Adamlar 2023 depreminde gözümüze gire gire bu şekilde, yani kafamıza vura vura bizden bir para istedi. Topladı da bunu. Ve Kızılay'dan hani çadır satın aldık falan diye böyle devletin en güvenilir kurumunu sanki eze eze gözümüzün içine soka soka ben buradan parayla çadır aldım, parayla çadır aldım diye reklam yaptılar, değil mi bunlar?
1: Bu da yanılttı diyorsun.
0: Evet, o günlerdeki hükümet, yani devletimizin dernek...
1: Onun için Kızılay Genel Başkanı'nı görevden aldılar ya, çaktırmadan.
0: Abi, dernekleri ülkemizde denetleyen bir kurum yok mu Ata Bey?
1: Evet var tabii, yok mu ya oğlum?
0: Var, onlar şu an cezaevinde olması gerekmiyor mu sence?
1: İşte şimdi değil mi?
0: Yargılanmaları gerekiyor.
1: Şimdi baksana, LGBT ile ilgili derneklere baskın yaptılar dün, evet.
0: Evet, onu da biliyoruz. Zaten bunu biz yıllardır biliyorduk. Uzun süre, yıllardır, 20 yıl önce ben İstanbul'da Taksim'de yürürken o diskoları gördüm. Kapının önünden içeri insanları çağırıyorlardı. 20 yıl önce de gördüm ben bunları. Bugün yapılması da biraz geç kalınmış ama yapılmış, teşekkür ederiz. Ama derneklerin de kontrol altına alınması gerekiyordu. 3 yıl önce para toplamış adam, parayı kumarda yemiş, eğlence yapmış. Belki de LGBT'lerle beraber yediler. Havuz başlarında içeceklerle içtiler, bu parayı kumarlarda harcadılar. Şimdi para bitti, hadi gidelim Haluk Levent'i alalım. Para bitti ya, almana gerek yok ki. Biraz daha toplasın, sonra yap operasyonunu.
1: Evet.
0: Kasa boş Ata Bey.
1: Alalım efendim.
0: Peki. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. Evet, sevgili Selim, telefonlar çalıyor mu efendim? Telefonlar çalıyor, reklam mı var? Bana öyle bir işaret yaptın ya, bir reklam var galiba. Bir reklama gidip gelelim sevgili dinleyiciler. Çok kısa, minna minnacık. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Geç kalıyor muyuz? Evet, hakikaten birçok hadisede geç kalıyoruz ama artık önünün alınması lazım. Genelde eski Türk filmlerinde var sevgili dinleyiciler. Polis en son müdahale eder ya, ölen ölmüştür, kaçan kaçmıştır ya da ele geçirilir hemen kovalamaca. Sanki bu anları bekliyoruz. Bu anlayış filmlerde de var. Aslında buna da itiraz etmek lazım. Ne demek istiyorsunuz efendim? En son niye itiraz müdahale ediyorsunuz? Evet, bir dinleyicimiz daha varsa öyle mi? Önce reklam mı? Peki önce bir reklama gidelim. Kısa sevgili dinleyiciler, gidip geliyoruz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Buyurunuz efendim, iyi günler diliyoruz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Dinleyicimiz var mı Selim Bey? Buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm Ata Bey, ben Erzurum'dan arıyorum.
2: Hoş geldiniz beyefendi, nasılsınız? Buyursunlar, Erzurum'umuzdan haberler var galiba.
3: Sağ olun, sağ olun. Erzurum'dan haberlerimiz yok da. Benim haberim falan da neydi o adamın adı ya? Ben de
2: falan döken abi, falan döken mi diyecektim?
3: Bir ricamız var ondan Atallah Bey, şimdi buradan... Kuyumculara gidiyoruz, bazı mağazalara gidiyoruz, pos cihazlarımız yok diyor, biz kullanmıyoruz diyoruz ya. Bunun üzerinde de biraz çalışırsa memnun oluruz ya.
2: Ne yokmuş efendim?
3: Pos cihazı, mesela bir çeyrek
2: altın. Pos cihazı alacak. Yok abi, bir elden alıyoruz, peşin alıyoruz, evet.
3: Adam öyle diyor ama kanunen ne diyor? Maliye Bakanı diyor ki, bütün esnaflar pos cihazı kullanmak zorunda diyor.
2: Evet, ama Maliye Bakanı bir şey söylüyor. Büyüklere sıkı denedim. Dev şirketlerin %31.3'ü kontrol edildi. Bu oran küçüklerde 1.1 oldu. Maliye vergi denetiminde büyük şirketlere odaklanmış abi.
3: Vallahi tabii Erzurum'da...
2: Küçüklere de gelsin olur abi, değil mi yani?
3: Ya küçük değil Ata Bey, Erzurum'da 30 tane kuyumcu var, hiçbir tanesi kullanmıyor ya. Adamın artık
2: ne diyorsun ya? Kaçırayım. Erzurum'da yani pos cihazı yok mu beyefendi?
3: Ya vallahi yani gerçekten 30 tane mağaza var, hepsi de git şu anda 20-30 taneden aşağı müşteri yok. Hmm. Ama adam vergi kaçırayım diye kullanmıyor. Ne Erzurum'da bir denetim yapıyorlar ne de Ticaret Bakanlığı üzerinde duruyor. Yani gerçekten Atabey, yani düşün, her şeyde adam bahane ediyor. Ya yok işte bizim kullanma yetkimiz yok. Ya böyle bir şey var mı? Tablacı kullanıyor pazarda bugün ya.
2: Ha, tabii. Doğru söylüyorsun. Şey yani, bu 30 mağaza dediğin genelde okullarla ilgili mi mesela?
3: Okullar değil, kuyumcuları diyorum Atabey.
2: Ha, kuyumcular diyorsun. Ha, evet.
3: Kuyumcu adam yani... Gidiyorsun bir kuyumcuya, mesela bilezik alacak adam 10 gram 20 gram 150-200 bin lira veriyor. Adam diyor pos cihazı kullanmıyorum ben diyor ya.
2: Ha. Ben de geçen gün aldım, bana bir fatura gibi bir şey verdiler, evet.
3: Ya o fiş veriyor ama şeyini belirtmiyor yani Ata Bey.
2: Anladım efendim, alışveriş olduğu bilinmiyor diyorsun yani.
3: Bilinmiyor, evet evet, yani gerçek şeyi.
2: Evet.
3: Bir de yani bir ikinci bir şey de ya, bu Yunanistan'ın yani böyle havaları Ata Bey anlaşılmıyor yani. Buna ufak bir şey, kırmızı kart göstermek lazım.
2: Miço havaya girdi diyorsun. Bir havasını söndüreceksin. Hafif bir toplu iğne batıracaksın cız diye.
3: Ya havaya girdi hakikaten, bak babasını Türkiye'ye kurtarmış.
2: Evet.
3: Getirmiş, kaçırmış, getirmiş buraya. Bunun oğlu büyümüş. Maşallah yani. Bu da iyi herhalde, babasının intikamını alıyor böyle.
2: Abi öyle demeyeceksin. Bak sen Erzurum'dasın. Erzurum'da da meşhurdur. İyilik yaptıysan kötülük bekle derler atalarımız. Erzurum'da
3: işte,
2: onu diyor. Birisine iyi, ulan yani bana niye böyle davrandı falan. Abi kötülük yapmışındır falan. Düşünüyor taşınıyor ya. Hakikaten doğru söylüyorsun. Filanca tarihte buna yardımcı olmuştum diyor.
3: Ya bir düşün ne Ata Bey, yani İsrail'in kuyruğuna takılmış. Zaten bir öğretmenin maaşını veremiyor, işçinin maaşını veremiyor. 3,5 milyar adam borç takmış.
2: Tabii.
3: Böyle O halden kafa tutuyor bize ya.
2: Tabii abi, o şeyin İsrail'in kuyruğuna takılmış, İsrail de şeytanın kuyruğuna takılmış. Bakalım Allah işimizi artık rast getirsin.
3: Vallahi tabii gerçekten yani ben bir Türkçü olarak sinirleniyorum ya. Heh. Bunlara bir ufak bir fantom göndermeleri lazım o adalara. Zaten bizim adalarımız orası. Evet. Kıbrıs gibi. Sonunda herhalde onları da bize teslim edecekler, öyle görünüyor.
2: Abi zaten oranın yönetiminde eskiden bir şey var. Bir farklı milletlerden şeyler var. Sonra İtalya var tabii. İtalya da bize teklif ediyor. Ya alın şunları falan diyor artık. Bunlar sizin biliyorsunuz diyor.
3: Bizimkiler, işte katılmamışlar ya görüşmeye.
2: Bizimkiler demiş istemiyoruz kardeşim. Kime veriyorsanız verin. Sonra karşıda evet, ışıkları zaman... görünce adaların lan bunlar da çok yakınmış oğlum falan niye verdik biz demişler. Şimdi tabii neyse, Çeşme'den şeye kadar tabii. Dalaman'a şeye kadar millet oraya kaçıyor. Orada biraz ucuz ya. Türkler ya oraya bizim gidiyor.
3: Zaten bizim Türk halkı da gerçekten diyor, milletçi değil o tabii. Ya adaları götürüp zengin ediyorlar. Kardeşim Kıbrıs'a gidin. Niye gidiyorsunuz oralar? Oralara harcayacağız parayı, Kıbrıs'a gidin harcayın.
2: Şimdi tabii Yunanlılar da biraz böyle nanikli, biraz böyle işveli olduğu için özellikle gidiyorlar. Ben sana söyleyeyim yani.
3: Ya gerçekten yani bakıyorum yani evet. Kadını, erkeği eline biraz para geçti mi hemen doğru adalar. Ya evet. Ne var adalarda kardeşim, gidin Kıbrıs'a, oradaki otelleri zengin edin, oradaki esnafı zengin edin ya.
2: Doğru. Kıbrıs varken ne işin var Meis'te şurada burada ya?
3: Ya gerçekten öyle tabii yani.
2: Kınıyoruz efendim bu anlayışı. Helal olsun sana, doğru. Efendim çok teşekkür ederiz.
3: Oldu, ben teşekkür ederim Atabey. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
2: İyi günler Erzurum'a, sevgiler saygılar efendim. Tahsin Bey her zaman bekliyoruz. Efendim buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
4: Ataullah Bey, ben Çetin Şahin, selam aleyküm.
2: Buyursunlar, hoş geldiniz. Çetin Kaya mı, Çetin Şahin mi efendim?
4: Çetin Şahin.
2: Buyursunlar efendim. Evet.
4: Isparta'dan arıyorum.
2: Hoş geldiniz efendim. Isparta önemli, Süleyman Bey'in memleketidir, güller diyarıdır efendim.
4: Evet, Isparta'mız Türkiye'mizin incisi. Ataullah Bey, ben size bir soru sorabilir miyim?
2: Sor abi. Bildiğim yerdense söz cevaplayacağım efendim.
4: Evet. Şimdi ilk YKS 1000 derecesine giren gençlerimiz tıp yazdı.
2: Evet.
4: Şimdi tıp revaçta. Sağlıkla ilgili şeyler revaçta. Peki biz gelişmekte olan bir ülke olarak tıp dediğimiz hizmet alanı mı revaçta olması lazım? Yoksa mühendislik, üretim revaçta mı olması lazım?
2: Onlar da az revaçta değil yani. Epey yani ona müracaat edenler de var. Özellikle elektrik ve elektronik alanında değil mi? Ya da evet, enerji mühendisliği falan vesaire diyorlar.
4: Ziraat, maden gibi, böyle inşaat gibi bölümler kapanma seviyesine geldi ya.
2: Ziraat mühendisi çok var ülkede. Her yerde de ziraat fakülteleri var. Çok yoğun da işsiz oldukları için biraz o tercih edilmiyor. Maden mühendisliği de biraz öyle gibi, ama maden mühendisliği güzel yani. Ondan sonra makine mühendislikleri var. Mühendislikler çok önemli, teknik okullar. Ama dediğim gibi şimdi biraz daha enerjiye yakın, fizikle ilgili efendim, şeyler, bölümler daha revaçta. Fakat tıp daha revaçta efendim.
4: Yani bunu mesela bilgisayar mühendisiyim ben. Bilgisayar mühendisliği bir düşüşe geçti. O dereceler olarak söylüyorum.
2: Demode mi oldu artık bilgisayar, aman falan diyorlar. Öyle mi efendim?
4: Ya şimdi mesela savunma sanayinde biz nasıl ilerledik? Yani Selçuk Bayraktar tamam bir şeyler yaptı, ama ona ihtiyacı nasıl hissettik? Avrupa'nın ve Amerika'nın hatta Çin'in, bir de İsrail'in ambargosuyla. Ben de diyorum ki keşke Google bize ambargo uygulasa, WhatsApp bize ambargo uygulasa da bizim kendi yerli yazılımlarımız, yerli teknolojilerimiz ilerlese. Yani savunma sanayindeki bu ilerlemeyi yakalayabilmemizin başka çözüm yolu yok. Çünkü biz toplum olarak da hazır bir şeye şey olduğumuz için, alışkın olduğumuz için. Evet. Yani yerli teknolojiler maalesef burada geri kalıyor. Yerli teknolojiler geri kaldığı için de bu sefer orada revaçta değilmiş gibi. Halbuki bilgisayar mühendisliği dünyada en revaçta bölümlerden birisi. Yazılım mühendisliği, yapay zekanın gelişmesiyle birlikte. Şu anda mesela en fazla gündelik kullandığım, değil mi? GPS kullanıyoruz, Google haritalar kullanıyoruz, Yandex kullanıyoruz. Yerli bir navigasyonumuz var mı? Maalesef yok. Yani en temel bir şey bile yabancıların elinde ve şu anda navigasyon aslında milli güvenlik meselesi benim görüşüm. Çünkü adamlar şu anda bir askeri personel hareketliliğinden hangi yerin askeri üs olduğunu tespit edebilirler, değil mi?
2: Hmm. Evet.
4: Yani bu alan revaç için illa ambargo mu uygulamamız lazım veya başkalarının bize ambargo mu uygulamamız lazım?
2: Tabii o ambargo, o ambargoyu uygulamaz çünkü mesajlarını onun üzerinden veriyor. Aynı zamanda misyonerlik çok farklı kulvarlarda misyonerlik faaliyetleri var. Onları sürdürüyorlar. Yerel yazılımlara gelince bizde de ciddi bir şekilde o ilerleme var. Hatta uçaklarımız falan, saha araçlarımızın hepsinde biz kendi yazılımlarımızı kullanıyoruz.
4: Tabii. Ama, savunma sanayinde bir cem dedim. Evet, orada bir itirazım yok. Ama bu evet. Savunma sanayindeki başarı
2: evet.
4: Sağlığa yani, diğer sektörde de...
2: Tabii. Doğru söylüyorsunuz efendim. Her alanda gelişmek lazım, yarışmak lazım. Fakat siz merak etmeyin, evvelallah sizin mesleğinize bir halel gelmez. Biraz bir panik havası var sizde. O

0: dünya ayakta kalırsa tam bu konuda bizi kendi kendimizi aydınlatmamız, bilgilendirmemiz lazım ama inşallah devletimiz de bu konuda bayağı bir araştırma yapar, vatandaş önünü açarsa çok yerinde olur. Rehber öğretmenlerimiz olsun, keza meslek sahipleri olsun. Ben hasbelkader inşaat mühendisliği okudum. İlk ben 97 mezunuyum. Yapay zeka dediğimiz bu işte bilgisayar otomasyonu diyelim, programlama diyelim. Mesleğe ilk girdiğim zaman abi çok varlığını tam anlayamadık. Zamanla bu o kadar gelişti ki, yani nasıl söyleyeyim size, bir proje çıkarmak saatlere eğer şey olabilir, çok iyi kullanırsınız yapay zekayı. Ama tabii bu da bizim ücretlerimize yansıdı. Yani nasıl söyleyeyim size, zamanla meslek sahibi kimse o beklediği yüksek hayat standartını yakalayamayacak, maaşlara razı olmak zorunda kalıyor.
1: Anladım efendim. Robot geliyor efendim.
0: Naçizane görüşüm abi. İleride tarım ve hayvancılık çok çok çok makbul olacak. Yani ziraat ve hayvancılık gençleri bence tavsiye edilse ama onlar da ne yazık ki şu anda pek onlara razı olacak gibi gözükmüyorlar. İşte orada bir
1: bu şey, her zaman revaçta da yapan yok. Evet, bravo.
0: İşte ziraat mühendisliği olabilirse eğer harika olur mesela. Yani tamam, bu işi mühendis olarak mesela. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızda dinleyicilerimiz var sanıyorum. Var mı? Hemen alalım. Bu arada telefonlarımızı hatırlatalım. Telefonlarımız müsait. 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
2: Efendim iyi günler. Esparta Hamza ben.
1: Hamza Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
2: Az önce bir beyefendi söyledi ya, navigasyonumuz, uydu sistemlerimiz yok diye. Doktora aslında var. Fergani projesi başlatıldı. Baykar. Baykar çok ciddi miktarda uydu göndererek yerli navigasyon sistemini, yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde 100'den fazla uyduyu Ulubey küresel konumlama sistemi olarak hayata geçirecek inşallah. Evet. Yani bunun farkındayız. Bu yerli milli navigasyon tabii ki füze yönlendirmesi veya diğer konularda da var. O yüzden onu bir söyleyeyim dedim. Ulubey projesi ve Fergani projelerine bakabilir arkadaşlar. Abi yapay zeka bizim başımızın değer belası üniversite camiası olarak. Yani şöyle ödev veremiyoruz artık. Hangi ödevi versek yapay zekaya çözdürüyorlar. Evet. Dolayısıyla biz de derslerde artık deneme sınavları yapıyoruz. Böyle ödev tarzı şeyleri derslerde yaptırmaya çalışıyoruz ki eve ödev verirseniz kendisi çözmek yerine yapay zekaya çözdürüp getiriyor.
1: Ama onu bir şey verin, bir ne diyorsunuz, bir miktar ya da bir sınır tanıyın. Mesela %15 öyle faydalanırsa olur. Ama %100 faydalanması çok kötü ya.
2: Çok kötü. Yani bütün çözdürüyor, sonra kendisi çözmüş gibi elle yazıp getiriyor.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla yapay zeka bir yandan iyi oldu, bir yandan eğitim sisteminin de gerçekten çok sıkıntıya soktu. Yapay zekanın bir tehlikesi daha var Sayın abi.
1: Evet.
2: O da kasıtlı olarak yönlendiriyor. Mesela ben sizin bu köşe yazılarınızı bazen tekrarını bulayım diye soruyorum yapay zekaya. Beni belirli bilinçli olarak bazı gazetelere yönlendiriyor. Yani işte başka ki şeylere asla kaynak veri tabanını kullanmıyor gibi, işte zorlamadıkça, üstelemedikçe işte o Rusya kökenli veya bir takım böyle muhalif kökenli veri tabanlarını kullanmaya yöneltiyor. Dolayısıyla bu yapay zeka gerçekten çok bilinçli kullanılması gereken bir konu.
1: Doğru.
2: Şu gazetelere, şu sitelere dikkat alma, şu sitelere dikkat al demezseniz asla ve asla belli yerlere gitmiyor. Burada da bence yerli bir yapay zeka sistemine de artık acil bir ihtiyaç olduğu aşikar gözüküyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz efendim.
2: Sağ gelsin. Sağ olun.
1: İyi günler diliyorum efendim. Alo. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var mı? Sevgili Yücel geldi değil mi? Geliyor dinleyicimiz. Buyursunlar efendim.
3: Alo, selamun aleyküm Hatta Bey.
1: Ve aleyküm selam efendim.
3: Hatta Bey, Kayseri'den Mustafa Kumaletelli.
1: Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz.
3: Arkadaşlar efendim.
1: Kayseri'de havalar soğudu mu efendim?
3: Yok efendim, çok güzel pastırma sıcağı var Hatta Bey, çok harika.
1: Pastırma memleketinde pastırma sıcağı.
3: Evet Hatta Bey, Erciyes'te de karımız var Hatta

0: park çok güzel gözüküyor böyle. Evet,
1: karşıda Erciyes'te değil mi?
0: Evet, tabii. Yani Fatkan'ın her tarafından organize eden Erciyes'imiz gözüküyor. Ona baktıkça, karı gördükçe biz de heyecanlanıyoruz tabii.
1: Ya daha eskiden Erciyes'e kar yağdı denildiğinde, tamam mı? Orada tedarikçilerden ne odun ne de kömür kalırdı Kayseri'de. Şimdi tabii doğalgaz olduğu için pek bir şeylik yok efendim.
0: Evet, her yerde doğalgaz var, iyi ki var doğalgaz. Çok
1: tabii.
0: Kışın güzel oluyor, sıcak çalışıyoruz. Yazın da serin oluyor tabii. Hatta ben şunu diyecektim.
1: Buyurunuz efendim.
0: Bu yapay zekayı çıkarmışlar tabii. Neden biliyor musun? Bu yapay zeka sayesinde ben Kayseri Melikkazi Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüşebildim Atatürk. Çünkü niye? Ben orayı aradım, yapay zeka çıktı. İsmimi falan gerçekten böyle yönlendirdiğin zaman Atatürk ne diyor biliyor musun? Tekrar gerisini döneceğim Mustafa Bey diyor. Gerçekten de yapay zeka gönderdi ve başkanla ben konuştum Atatürk. Çok güzel bir şey ya.
1: Ya.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani güzel kullandığın zaman çok harika bir şey. Teknoloji Atatürk.
1: O seni kullanmayacak, sen onu kullanacak şekilde istifade edebilirsiniz, yararlanabilirsiniz. O zaman güzel oluyor diyorsunuz Mustafa Bey.
0: Evet, tabii. Bir de mesela bana bir de ödül verdi Ata Bey. O zaman milli takımımız yani maç yapıyordu, Dünya Kupası'na katılmıştı ya Ata Bey.
1: Evet.
0: Siz dedi doğru konuştuğumuz için dedi, siz dedi güzel yönlendirdiğin için dedi, size dedi milli takımımızı dedi formasını hediye ediyor dedi, buraya gelin dedi. Sekreterlikten alın dedi işinizi. Şuna bakalım Ata Bey ya.
1: Ya.
0: Çok güzel ya. Mesut oldum anladım.
1: Vay vay vay vay evet.
0: Onun için yani yapay zeka çok güzel bir şey. Onu demek istedim. Bir
1: doğru söylüyorsunuz efendim.
0: Bu hafta inşallah Cuma namazını reisimiz Şam'da Halep'te kılacak Ata Bey.
1: Öyle mi diyorsunuz? Şam'da olacağız.
0: Evet Ata Bey, bütün hazırlıklar yapılıyor. Bu arada yani Cuma namazında burayı fethedeceğiz inşallah.
1: Evet. Efendim çok evet çok teşekkür ederim. Aklım yıllar öncesine gitti. Yani bir hafta içerisinde ya da önümüzdeki Cuma efendim Şam'da Cuma namazı kılacağız demişti bizim. Çok eski eski bir başbakanlarımızdan. Arada 13-15 sene geçti. Daha yeni nasip oldu efendim. Öyle dümdüz görmüştü sayın başbakanımız. Tabii yüksek stratejiyi biz anlamayız. O belki bugünleri işaret etti ama bugünden yarına dediği için biz de önümüzdeki haftaya baktık olmadı. Arada 13-14 yıllık bir savaş bittikten sonra iç savaş vesaire katliam. Bugün nasip oldu efendim. Geç olsun güç olmasın efendim.
0: Ayasofya'yı açıyor, ondan sonra Şam'a gidiyor. Şam'a gidiyor. Herkese nasip olmaz.
1: Doğru söylüyorsunuz efendim.
0: Ben diyorum, reisimizin arkasında. Yürü, nereye kadar gidersen git, biz peşindeyiz.
1: Peki.
0: Saygılar mısın?
1: Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Atala Bey, kolay gelsin, iyi haftalar.
1: İyi günler diliyorum, iyi haftalar diliyorum efendim.
2: Teşekkür ederim Asalat Bey. Şimdi iki konu ben değineceğim de. Şimdi bu yapay zeka falan diyorlar ya.
1: Evet.
2: Ya bu elektrik olduğu sürece daha çok şeyler icat edilecek. Hepsinin temelde elektrik sistemleri evet. Var. Onun için daha çok yakında bakarsın süper zeka bile çıkar yani.
1: Hmm. Çünkü artık yapay zeka, süper zeka, süper zekalar. Kim bilir daha neler çıkar. Evet, keşfin evet. Önü açık efendim.
2: Çünkü neden? Bu elektrik olduğu sürece her şey çıkar. İlk başta elektrik neyle başladı? Ufacık bir radyodan başladı, televizyondan, telsizden, telefondan. Bak nerelere kadar geldi. Ya çünkü adamlar artık eskiden radyo, teyip, müzik seti yaparlardı. Artık o devreleri falan geçti. Artık işi daha değişik şeye götürdüler. Ha bak.
1: Soruyorsun aşkım bu akşam nerede yemek yiyelim? Söylüyor sana. Filanca aynı. Semtte filanca yerde yemek yiyin diyor.
2: Bir de şöyle bir şey Tolat Bey. Yani bir ilaç sektörünü düşünün. Hani adamlar ilaç yapıyor. Mesela faydalı ilaç. Hani bir de zararlı şeyler de yapılan uyuşturucu gibi mesela insan beyniken. Bu da işte bunu faydalı olan

0: ısınmanı kullanmak çok önemli.
1: Evet.
0: Eğer öbür türlü kullanmak çok zararlı. Ya işinden çıkamazsın sen. Bir de ben ya dün ben bizim başkanla var ya Tolap Bey, hiçbir şey anlamadım. Ya dün akşamki
1: maçı... Evinizde bir gol attınız, 3 puan aldınız be ya. Daha ne istiyorsunuz?
0: Var ya Tolap Bey, gol attık ama dedim ya şimdi kesin bu Uğurcan bir gol yer dedim. Ya çünkü adamın gol yemeden geçtiği bir hafta yok. Ya orada bir de orada bir patrokolun attığı bir gol vardı. Ondan sonra hakem faul falan onu vermedi. Sonra bir tane attı ama şu var. Ya bizim başkan Ağustos böceği gibi 3 ay boyunca yattı. Ya bakın Fenerbahçe, Beşiktaş olsun. Ya bunlar da karınca gibi çalıştı. Transfer yaptı, kadrosunu şey yaptı, güçler dedi. Bizim evimize Osimhen varmış da işte. Bak Osimhen sakatlandı işte. Trabzon maçına kadar yok. Ya Abdülkerim dedik. Adam savunmadan çıktı, gol attı. İleride orta alanda bir tolere olması var ya. Takım bitti. Adam savunmadan çıktı, gol atıyor. İleride ne Barış'ı, ne Yunus'u, ne Lemias'ı. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Böyle bir kaza bizim başkan ne yaptı, ne yapmak istiyor. Bir de şimdi önümüze kaldı Barcelona maçımız var. Ya nasıl yapacak bunlar? Ya gerçekten Avrupa'ya da rezil oluyoruz ya. Ya şimdi bakın bu akşam mesela şey maçı var Fenerbahçe'nin. Tam tesisat oraya gitti Fenerbahçe. Başkan Aziz Yıldırım bile gitti.
1: Tabii.
0: Ondan sonra teknik direktörler geri geldi. Ya eğer ayrılsaydı var ya Fenerbahçe'nin çok kötü olacaktı. Bakıyorsun Beşiktaş'a şu an ikinci sırada. İşi güzel götürüyor. Ama ben takip ettim. Beşiktaş'ın başkanı hani çıktı şu transfer yapacağız. Şu oyuncu alacağız. Adamlar da bizim başkanla çıktı. Bizim kemik kadromuz var. İskelet kadroyu koruyacağız. Ya iskelet kadroyu artık çözdüler. Artık bu nasıl Barış'tan gol beklemek, Yunus'tan gol beklemek, Torre'den gol beklemek yok. İşte böyle şansa karambol atıyoruz. Bakın Trabzon maçında ne olacak? Trabzon bakıyorsun Konya'dan gitmiş gol yemiş. Konya bütün takımları 5 haftada yeniliyor. Gitti Trabzon yendi. Ya ne oldu buna? Gitti en iyi şey aldılar. Transferi yaptılar. Ya salak gibi futbolcu aldılar. Adam bile artık ya ben artık hiç şey yapmadım bile. O kadar çok methettiler ki süperstar şöyleydi böyleydi. Demek ki gerçekten yani takımı ayakta tutan futbolcular değil. Kadro, sistem, yönetim.
1: Peki efendim. Ekip ruhu efendim. Kararlılık.
0: Aynen öyle.
1: Çok teşekkür ederim Erhan Bey. İyi günler diliyorum efendim. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim. Buyurun. Alo. Bizim telefonlar bugün farklı çalıyor. Telefon çalıyor. Telefon var ve fakat telefonu sanki Yücelciğim bağlayamıyor. Bir şey var galiba. Efendim buyursunlar.
2: Alo iyi günler. Benim ismim İbrahim. Radyonuza şans eseri denk geldim.
1: Ne diyorsunuz? İlk defa mı dinliyorsunuz?
2: İlk defa dinliyorum.
1: Ay ne güzel. Denizli'de ne iş yapıyorsunuz efendim?
2: 10 dakikadır dinliyorum açıkçası. Denk geldim.
1: Heh.
2: Benim ismim İbrahim. Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde ve şu an Amerika'da yaşıyorum aslında.
1: Amerika'ya göç mü ettiniz efendim?
2: Evet.
1: Beyin göçüyle karşı karşıyayız efendim.
2: Biraz öyle denebilir.
1: Ne zaman memleketinize döneceksiniz beyefendi?
2: Şimdilik memleketimdeyim aslında ziyaret için ama temelli dönmeyi soruyorsanız eğer onun için yaklaşık bir 5 sene daha var gibi görünüyor.
1: Buyurun anlatın aslında, efendim sizi dinliyoruz.
2: Onun da aslında amacını da söylemek isterim. Çünkü Türkiye'de ben Amerika'da da bazı Türk arkadaşlarımda gerçekten kaliteli insanlarda bu hatayı görüyorum. Sanki Türkiye'den kaçılıyor gibi bir izlenim veriliyor ama bu çok yanlış. Benim en azından giriş amacım mümkün olduğu kadar global dünyada değil kendimi geliştirip o şekilde ülkeye geri dönüp buraya faydalı olmak aslında amacım.
1: Tabii.
2: Şundan bahsetmek istiyorum. Benim çalıştığım alan yapay zeka üzerine. Belki bilmiyorum burada ismi vermekte sakınca var mı ama
1: verebilirsiniz tabii. Bir beis yok.
2: Meta AI yani Facebook'un kendi AI programı. Onun geliştirmelerini yapıyoruz biz de. O alanda çalışıyorum.
1: Evet.
2: Yapay zeka üzerine de sohbet olunca arayıp bağlanmak istedim.
1: Vallahi çok iyi yaptınız. O tecrübelerinizi, edineceklerinizi ülkenize taşıdığınızda fevkalade güzel hizmetiniz olur efendim.
2: Tam olarak istediğim şeydi bu aslında. Hmm. Yani ben bu ülkede eğitim aldım. Buranın evladı olarak büyüdüm. Ve tabii. Amacım da yine buraya hizmet etmek. En nihayetinde. Ve şundan bahsetmek istedim biraz.
1: Yani buyurun.
2: Belli ki burada çok fazla rehber öğretmen var. Yönlendirmeyi açık insanlar var. Şunu belirtmek istiyorum.
1: Yani o okullarda sadece, mı, mekteplerde mi yönlendiren rehber öğretmenler çok?
2: Evet yani şunu
1: yeteneklere göre yönlendiriyorlar öğrencileri.
2: Evet, bu programda da denk geldim. Çok bilinçli dinleyicilerimiz var maşallah.
1: Allah razı olsun.
2: Ben şundan bahsetmek istedim aslında, çok kısa vaktinizi almak istiyorum.
1: Estağfurullah, buyurun buyurun.
2: Yapay zeka bizde, özellikle Türkiye'de daha çok benim gördüğüm kadarıyla bir soru soralım ve cevabını alalım gibi kullanılıyor.
1: Evet, ben özellikle öyle kullanıyorum efendim.
2: Bu yapay zeka kullanımının aslında en ilkel hali.
1: Buradan, çok güzel. Evet.
2: Buradan hiçbir fayda sağlayamıyoruz. Yani
1: tabii.
2: Katma değer üretemiyoruz buradan. Sadece işimizi kolaylaştırmış oluyoruz. Biraz da tembelleşmiş oluyoruz.
1: Evet.
2: Benim Amerika'da şöyle bir tabir var. Prompt engineering diye. Engineering zaten mühendislik demek. Prompt da yapay zekaya verdiğimiz komutlar.
1: Evet.
2: Sadece bunun üzerine bir mühendislikten bahsediyor insanlar bu yeni bir alan olarak. Çünkü artık yapay zekayı nasıl kullandığımız önemli. Ve gençlere benim en azından tavsiyem, ben 35 yaşında onların bir abileri olarak, Türkiye'de de hatta sayılır bir eğitim almış bir abileri olarak.
1: Evet.
2: Şu tavsiyeyi verebilirim. Yapay zeka üzerinden kafalarında herhangi bir fikir, herhangi bir uygulama fikri varsa mümkün olduğu kadar uygulama geliştirsinler. Bunun ne olduğu hiç önemli değil. Yolda çok fazla gelişecek. Artık yapay zekayı en verimli halde, en efektif halde nasıl kullanabilirler onu öğrenmeye başlayacaklar. Çünkü artık fark şurada yaratılmaya başlanıyor. Siz yapay zekaya nasıl komut veriyorsunuz? Yapay zekadan ne istiyorsunuz? Nasıl yardım istiyorsunuz? Çünkü elinizde acayip bir maden var. Bunu nasıl işleyecek? Benim tavsiyem, akıllarında gençlerin nasıl bir fikir varsa bunun üzerine mobil uygulamalar geliştirsinler. Eminim 3 sene, 2 sene içerisinde gerçekten fayda sağlayacak, katma değerli uygulamalarda geliştirmeye başlayacaklar. Nacizane tavsiyem bu. Çok da vaktinizde bu kez.
1: Estağfurullah. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Evet, iyi günler diliyorum. Çok güzel. Amerika'da çalışıyor ama yapay zeka üzerine, fakat gönlü Türkiye'de, 3-5 yıl daha burada kalacağım, memleketime döneceğim diyor. Evet, buyurunuz efendim.
3: İyi günler Atallah Bey.
1: İyi günler efendim, kiminle görüşüyoruz?
3: İsmim Fırat abi.
1: Buyurun Fırat, İstanbul'da mı efendim?
3: Yok abi, Van'dan.
1: Buyursunlar Fırat Bey, Van'dan Fırat Bey arıyor. Evet, ne iş yapıyoruz, evet. Fırat Bey?
3: Satış ve pazarlama.
1: Ay, çok güzel, aktif bir işiniz var efendim.
3: Var elhamdülillah.
1: Helal olsun. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
3: Şimdi öncelikle bugünkü gündem konu ne bilmiyorum ama konu ve gündem ne olursa olsun Erhan Bey'in daha doğrusu konuşmasının başında teknolojiden bahsetmesi, yapay zekadan bahsetmesi gözümü yaşarttı evvela.
1: Sonra onun için, futbola girmesi.
3: Ama ne yazık ki sonradan beni hayal kırıklığına uğrattı.
1: Biliyorsunuz o bir servis çalışanı teknolojiden de anlıyor. Tamir tahvilatı yani da biliyor, evet.
3: Dayanamadı abi, tekrar dedi bağlarında futbola. Konu neydi bu arada?
1: Vallahi konu ülkenin gündemi efendim. Çok çeşitli gündemlerimiz var. Aklınıza takılan bir husus varsa o konuda konuşabiliriz yani. Politikadan.
3: Yani şu an açıkçası politikadan daha çok beni ilgilendiren bir konuyla alakalı konuşmak
1: tabii
3: istiyorum. Memleketimi ilgilendiren bir konu.
1: Kara Haydar'ı da konuşabiliriz.
3: Şimdi bu zaten bir oyun zaten, biliyorsunuz. Bu kara para aklama olaylarıyla alakalı bir durum.
1: Ha, buyurun efendim.
3: Ortada bir düğün, bir
1: Kara yani, Haydar ve yerden kara para aklama hususunda konuşacak, evet. Van'dan Fırat Bey. Buyurunuz efendim.
3: Şimdi dediğim gibi bu konuyla alakalı çok da açıkçası bu konuya vakıf değilim. Sadece toplumda, biliyorsunuz, pazarlama işiyle uğraştığım için dolaşınca etraftan duyuyoruz. Duyduklarımı söylüyorum.
1: Tabii.
3: Esnafların ya da halkın söylediğini söylüyorum. Diyorlar ki bu adam zaten kara parayı aklamak için bir aşiret düğünü

0: birkaç defa parayı temizledi. İkincisinde Tonga'ya bastı. Yani ben bu kadarını biliyorum.
1: Tabii tabii. Zaten herhalde o tür görseller, düğünler de yasaklanacak artık. Kimse o tip şeyleri yapamayacak, yapmayacak. Evet.
0: Bunun dışında memleketimle alakalı, aynı zamanda memleketimizle alakalı şunu söylemek istiyorum Atallah Bey. Yani yaklaşık bir aydır biz burada trafik, çok ciddi bir trafik sıkıntısı yaşıyoruz. İnanır mısınız, eski emniyet kavşağını bilirsiniz muhtemelen. Burada trafiğe takılıyoruz, yaklaşık 1-2 saat boyunca takılıp kalıyoruz. Yani bir türlü evimize her zamanki gittiğimiz saatte gidemiyoruz ki öncesinde de problem vardı. Van'ın diye maalesef yolları kaldırmıyor artık trafiği. Ama özellikle son dönemde yaşadığımız olduğumuz bu sıkıntılar daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Dedirdi bu olay.
1: Evet.
0: Bu konuyla alakalı mümkünse yani yetkililerimizden bir an önce bir çözüm istiyoruz. Hakikaten insanlar zaten gergin yaşadığımız bu ahir zamanda diyeyim. Bir de bu türlü gerginlikler de daha da çok gerginliklerimizi artırıyor. Bu konuyla alakalı bize nasıl yardımcı olabilecek bu yetkilerimiz?
1: Ben size yardımcı olayım. Gazeteciden al haberi.
0: Van Emniyet Müdürü'nün şehir merkezine, göbeğine yapılmasının doğru olmasını ben bilemem. Tabii belki devlet büyükleri daha uygun görmüştür.
1: Tabii.
0: Ama böyle şehir merkezinde alt geçit yapılması gereken bir yere sırf emniyet müdürlüğü var diye yapılmıyorsa ben bunu uygun görmüyorum acizenin fikrimle.
1: Evet.
0: Buyurun size bir gazeteci olarak beni...
1: Yani şey olarak emniyet müdürlüğünün biraz şehrin dışına taşınmasını istiyorsunuz.
0: Yani bu dediğim gibi pazarlama işiyle uğraştığım için...
1: Şehrin içinde kalmış emniyet müdürlüğü.
0: Evet. Evet. Evet.
1: Peki efendim. Şimdi çevre yolu az kaldı. Çevre yolu bitiyormuş. Yakında makaslar kesilecek. O gerçekten Van'ın trafiğini bir rahatlatacak. İkinci bir proje geliyor. O projede hafif raylı metro, hani bu Ankara'da özellikle İstanbul'da çok kullanıyoruz ya, o da geliyor efendim. Hafif raylı metromuz da inşallah bir buçuk sene içerisinde biteceği söylendi. Proje ve fizibilite çalışmaları tamamlandı. Size bu haberleri verelim. Ayrıca Van medyasında da bunlar yayınlansın. Yani ben İstanbul'da yaşayan ama birisi ya, olarak tabii ta Van'da bir toplu taşımla ilgili, taşımacılıkla ilgili, daha doğrusu yolla ilgili bu haberleri ben bilmişken, takip etmişken Van'da bunlar nasıl Van medyasında haber olmaz, onu bilemiyorum. Bir de tabii bu, evet, bu mesele bir de iktidar meselesi tabii. Van İl Başkanlığı, basın danışmanlığı ya da vilayetten bu haberlerin halkla paylaşılması lazım. Çünkü eğer çevre yolu şeyde Van'da bitmesine az kalmışsa, yakında makasla efendim kordeleyi kesip çevre yollarını efendim daha doğrusu şehir içi trafiği rahatlatacak bir adım atılmışsa, bundan halkın haberinin olması lazım. Bir de mesela hafif raylı metro geliyor, dediğim gibi proje hazır bitti, yakında yola çıkacağız. Tabii Cumhuriyet Caddesi'nde artık metroyla ta Kurubaş Köyü'ne, hatta Gürpınar'a kadar gidebilirsiniz. Bunlar yapılıyor.
0: İnşallah. Şimdi Atalla Bey, kısa bir şey daha söyleyeyim.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi söylemiş olduğunuz hizmetler yeni başlatılmış bir şey. Bu sadece proje mi yani? Yoksa başlatıldı mı?
1: Hayır, çevre yolu yeni değil. Çevre yolu 2,5-3 yıldır yapılıyor.
0: Tamam.
1: Hah, devam ediyor. Bir de hafif raylı metro projesi var.
0: Ama
1: o benim geliyor.
0: Ama bahsettiğim bu problem yaklaşık bir aydır var. Bu 2,5-3 yıllık bir problem değil. Şu anki problem ne oluyor ki bu kadar sıkıntı yaşıyor?
1: Tabii artık yani ben geçen gün Trabzon'dan bir dostumuzla görüştüm. Trabzon'da da trafik var. Adana'da da var. Hatta Gaziantep'te de var. Bizim Van'ımızda da var. Van'ımızın nüfusu 2,5 milyona yaklaştı herhalde. Araç da çok. Artık o eski yollar, değil mi efendim?
0: Ben trafikte durdum, bir trafik polisine sordum. Adam bana şunu söyledi: valimizi şikayet edin CİMER'e.
1: Çok güzel.
0: İnanıyor musun?
1: Tabii tabii.
0: Ondan sonra bir başkasına sordum, emniyet müdürü geçiyor diyorlar. Yani gibi bir sürü şey.
1: Ben Emniyet Müdürünün Van'da geçerken yolların kapandığını hiç ne duydum ne yaşadım. Ben de Van'a çok sık gidiyorum. Hatta Vali Bey'in geçerken yolların kapandığını hiç duymadım. Bunlar tamamen palavra. Ama bu güzel hizmetleri duyurmak da Van'ın politikacılarına düşüyor. Hem milleti rahatlatır Fırat Bey. Hem aynı zamanda tabii ya Van'a hafif metro geliyor. Hafif raylı metro geliyor demek. Hakikaten beni bir Vanlı olarak buradan çok sevindirdi. Ama sizin haberiniz yok. Çevre yolu açılıyor. Edremit'ten gelen o çevre yolu açılıyor. Az kaldı. Sizin haberiniz yok. Mesela orada politikacılar bunu konuşmuyor. Van medyası bunu haber yapmıyor. Çok ilginç efendim. Fırat Bey seni öpüyorum Fırat Bey. Çok güzel projeler var Van'la ilgili. Fırat Bey haberi yok tabii. Nereden bilecek adam? Efendim bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: İyi günler. Selamun aleyküm.
1: Efendim anlaşamıyoruz. Radyosu açık dinleyicimizin. Diğer dinleyicimizi alalım. Efendim kısa bir reklam var. Reklamdan sonra tekrar birlikteyiz. Arayın konuşalım efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bir şehrin medyası o şehirle ilgili atılan adımlardan, projelerden haberdar olmalı. Mesela özellikle Cumhur İttifakı bileşenleri ve il başkanları bu konuda basın toplantısı düzenlemeleri lazım. Yerel medyayı bilgilendirmeleri lazım. Bunlar çok büyük haberler ya. Ne demek? Bakın şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı ile konuştu. Efendim Ankara'da metro istiyoruz. Bazı bölgelerde mesela trafik sıkışıklığı var. O metroda devlet bize nasıl yardımcı olur? Ya hafif raylı metro, Van'a metro geliyor. Öbür tarafta çevre yolu açılacak. Van'dan bizi arayan Fırat Bey aktif pazarlama yapıyor. Haberleri yok bunlardan efendim. Çok ayıp. Efendim Van'ın sesi bunları haber yapsın. Kısa bir reklam sonrasında birlikteyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
5: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Derice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Askeri uğurluyorlar.
2: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
3: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefon hattımıza bir dinleyicimiz var. Efendim buyurun.
1: Merhaba, Ankara'dan Rami Turgut.
0: Rami Bey buyurun, hoş geldiniz Ankara'ya efendim, hoş günler buldum. Diliyoruz.
1: Sağ Allah Bey, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim efendim, sizleri sormalı.
1: Bizler de iyiyiz, sayenizde gündemi takip ediyoruz. Şu anda neler olup bittiğini anlıyoruz.
0: Evet, buyursunlar efendim.
1: Ben bu Kurtlar Vadisi dizisine dikkat çekmek istiyorum Atallah Bey. Yani hangi haber olsa altından bu dizi çıkıyor. Şimdi Kaşif Bozinoğlu ile ilgili biliyorsunuz Fethi Kabir falan yapıldı. Yeni evet. Açıldı dosya tekrar. O dizide ona da değineyim diye söyleniyor. İşte yani bu dizi planlı mıydı? İlginç geldi bana yani.
0: Senaryoyu yazanlar bir yerden bilgi aldılar. O bilgiyi yani aldılar, orada senaryolaştırdılar ve oynattılar efendim. Evet, bravo.
1: Yani o zaman o diziyi kimler yaptı?
0: Yani o dizi aslında bazı gerçekleri gün yüzüne de çıkarması açısından çok önemli. Ama dediğin gibi yani bütün bu bilgileri nereden aldılar, kimden aldılar, yani, değil mi efendim? Bunlar çok önemli. Kaynakları kimler efendim? İstihbaratla evet. Nasıl bir alışveriş içerisindeydiler? Mesela yani. Enver Altaylı'yı tanıyorlar mı efendim, değil mi?
1: Yani işte İsrail'le ilgili bir sorun oluyor, altından o dizi çıkıyor. Bir şey oluyor, altından o dizi çıkıyor. Demek ki bizi ekranlara kilitleyip...
0: Ya hakikaten millet...
1: Trafik oranı düşüyordu Atalla Bey o zaman ya.
0: Tabii. Ne reytingler vardı ya.
1: Tabii.
0: Yani toplumu bir şeye hazırlatmak ya da işte ne bileyim... toplumu yönlendirmek. Fakat bizden de birkaç kahraman var tabii orada. Kahramanlarımız değil mi efendim? Her yerde operasyon yapıyorduk ya.
1: Ya.
0: Vallahi billahi ne işte.
1: Ama bence o dizinin bir araştırılması lazım gibi görüyorum. Üzerinde çalışılması lazım.
0: Aldılar herhalde içeriye sorgulanıyor tabii.
1: Evet.
0: Bunların söylemesi lazım.
1: Ben ona dikkat çekmek istedim. İlginç yani gündem tabii yani.
0: Tabii öyle. Allah rahmet etsin Kuzinoğlu tabii.
1: Yani devletin insanıydı. Devlet için çalıştı işte ama öyle. Yazıcıoğulları gibi.
0: İşte
1: bu değerli insanlar, eşler bitişler. Evet, yani. Tabii yani.
0: Bu bir rapor hazırlıyor. Raporunu herkes biliyor. Raporunda sonmuş efendim demişler. Komünizm bitti. Tabii Rusya kendi içinden çöktü. Türk Cumhuriyetleri burada efendim bağımsızlık elde ettiler. Fakat buraya daha farklı bir şey geliyor. Yani evet. Şey gitti, Ruslar gitti, Amerikalılar geliyor özetle. Ama önce yani öğrenci peki, yetiştirecekler. Kolej lazım, evet. Mektep lazım. Evet. Oraya evet. Yerleşmişler. Kozinoğlu bunu rapor haline getirmiş. Enver Altaylı da, o da eski MİT'çi aslında. Bu FETÖ'cü, FETÖ'ye sunuyorlar. Daha doğrusu Amerika'ya sunuyorlar. Ya bak MİT bizi çözdü bu Türk'ü Cumhuriyetlerinde ne yapalım? Talimat alıyorlar abi, ortadan kaldırın. Bak ya. O çıkacak ortaya, adamı zehirlemişler ya.
1: Evet yani Amerika kimseye durup dururken sahip çıkmaz, korumaz, kollamaz yani. Ha. Amerika niye? Babamızın oğlu mu canım Allah yani. Yani ya şehir efsanesi diye geçer ama Atallah, ben Sayın Özal'ın da o Türkiye Cumhuriyetleri'ne gidip geldikten sonra biliyorsunuz rahmetli oldu. Orada da bir şeyler olabilir yani.
0: Zehirlendi mi değil mi?
1: Yani oranın birleştirilmesi işte bize...
0: O da öyle şey da. Bulamadı ya, Cumhurbaşkanlığının kapısında şey yok. Ne diyorsun ona? Ambulans yok, ambulans. Doktor ya, yok, ya. Ambulans yok. Taksilerle bir yere götürüyorlar.
1: Numune Hastanesi'nin etrafında Özal'ı götüren ambulans 2-3 defa dönüyor. Yani ya. Söylenen bu yani.
0: Kuzinoğlu'nu da o şekilde geciktirmişler, evet. Yetiştirmemişler.
1: Aynen evet. Yani Adnan Kahveciler şunlar hepsi
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. En son işte o bir cemaatin lideri vardı ya. Onun da işte efendim şeyle yani öyle ki Allah'ın emriyle vefat etti tamam da, ama arkadaş yani ağzından şu bu falan kan geldi, ondan sonra doktor hatırlamıyorum doktoru, onu hatırlamıyorum, bunu hatırlamıyorum, hiçbir şey hatırlamıyor adam.
1: Bilmedim, görmedim, duymadım. Mesela.
0: Aynen öyle. Üç maymunu oynuyor. Onu da öyle ortadan kaldırmışlar. Sonra o teşkilata, o camiaya konmuşlar efendim.
1: Öyle.
0: Maalesef. Bunu camianın efendim ileri gelenleri konuşuyor, söylüyor medyada. Ben de onlardan öğreniyorum efendim.
1: Doğru.
0: Ya kuzenler.
1: Çok Çok teşekkür ederim Atan
0: Bey. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz Ankara'mıza Allah efendim. Herhalde. Evet, sağ olun. Efendim Ömer Sasonlu var nöbette. Bu bölümde onunla götüreceğiz programımızı. Buyurunuz efendim. Buyurun efendim.
2: Alo, iyi günler. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim. İyi günler efendim.
2: Ben Hatay'dan arıyorum.
0: Buyurun efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Mehmet.
0: Mehmet Bey buyurunuz efendim.
2: Nasılsın Abdullah Bey?
0: Teşekkür ederim efendim. İyi. Sizler nasılsınız?
2: Sağ ol. Teşekkürler. Ben her gün dinleyiciyim. Hemen arıyorum. Bağlanamıyorum.
0: Bağlandınız şimdi efendim. Sizi dinliyoruz. Hemen mesajınızı alabiliriz.
2: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Nasıl gidiyor? İyi inşallah. İyisin.
0: İyiyiz. Siz daha nasılsınız? İyi misiniz inşallah?
2: Çok şükür.
0: İyi. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bir dinleyicimizi daha alalım. Eskiden asker mektupları öyle gelirdi. Nasılsınız? İyi misiniz? Daha nasılsınız? Efendim buyurun.
3: Efendim bizler de iyiyiz çok şükür. Sağlığınıza dua edin.
0: Allah iyilikler ihsan etsin Osman Bey. Hoş geldiniz efendim. Sizi dinliyoruz efendim. Ne ettiniz geldiniz yapay efendim?
3: Yapay zeka diyorlar da yapay bir zeka olması için beyin olması lazım.
0: Beyin yok işte onun için yapay diyorlar efendim.
3: Bir de yapay beyin lazım buna.
0: İşte.
3: geçen gün ya şimdi bu bilgisayarlı bilmem neli bir şey bu böyle bir hikaye. Bir bilgisayar ben öyle anlıyorum. Geçen gün iki tane uzman televizyonda konuşuyor. İşte bu yapay zeka bizi esir alır mı almaz mı falan mı filan mı akla zararı şeyler. Kardeşim bu yapay zekanın elektriği kesilse ne oluyor? Ona bir baksana. Onu demek yerine ya işin geyiğini de bulmuşlar yani. Bir geyik muhabbetleri dönüyor bir yapay zeka ile alakalı. Yapay zeka dediğim benim anladığım gelişmiş bir bilgisayar. Devletin bu konuyla alakalı mutlaka çalışmaları vardır. Olmaz olur mu? Her şeyi düşünenler de bunu da düşünmüştür. Yani böyle karalar bağlamak efendim işte ekmeğim elden gidiyor. Ekmek elden gider mi ya yapay zeka? Nihayetinde bir makine yani sonuçta.
0: Ekmek elden su gölden beyefendi nasıl elden gidecek?
3: Meslek elden gidiyor falan filan diye böyle endişelenen arkadaşları filan dinliyorum sabah beri.
0: Ana robotlar geliyor evet.
3: Robotlar geliyor işi şuna edecek bunu yapacak ya robot dediğin nihayetinde pille çalışan bir şey ya.
0: Evet.
3: İnsan mı bu? Yani insan zekasıyla yapay zekanın mukayesesi olur mu?
0: Mümkün değil efendim. Ben
3: unuttum. Evet. Ya, böyle hikaye uydurmaya, insanlara böyle efsaneler uydurmaya filan çok meyal. Belki dünyanın her tarafında böyle konuşuluyordur. Bunlar yoksa sadece Türkiye'ye has bir durum mu bilmiyorum.
0: Tabii canım bütün dünya bunu konuşuyor ya.
3: Konuşsun ne olacak ya? Yani şimdi buharlı gemi çıktı. Yelkenler bitti. Efendim işte insanlar işsiz kaldı, şu oldu, bu oldu. Hiç işsiz kaldığı falan da yok. Teknoloji geliştikçe, fen ilerledikçe insanlara ihtiyaç da var onda artıyor yani.
0: İşler ve hayat biraz daha kolaylaşacak ama artacak diyorsunuz.
3: O başka bir şey. Gayet tabii canım. Yani şimdi insan neslinin tükenmesi lazım. İnsan neslinin tükenmesi de yani imkansız yani yerine ikame edeceği şey yapay zeka mı yani? Evet. Yani bu kadar zekamızda yani alay mı ediyorlar yoksa gerçekten akılları bu kadarmış düşünmüyor. Devlet her şeyin çaresini düşünüyor ediyor. Devletin düşünen binlerce on binlerce beyni var.
0: Evet.
3: Yani bizim bu konuda endişe etmemize tasalanmamıza falan hiç ihtiyaç yok. Şu FETÖ küfür meselesine de iki kelime söyleyeyim. Yani o küfür müfür sözlerin şunları bunları yakışmıyor. Bir Müslümana yakışmıyor ya.
0: Evet.
3: FETÖ zaten o kendi bulacağını bulmuş. Memleketine bile gelemiyor. Zaten orada küllenecek. Gelse zaten Türkiye'de karşılaşacağı akıbet belli. Dolayısıyla efendim işte hain olduklarını herkes biliyor zaten. Ayrıca anavra sövmeler şunlar bunlar sikaplı sözlere filan. Bence ihtiyaç çok Müslüman için davranışlar değil. Protesto edecekse yanlışı bir şekilde yorum yapacaksa yani bu tür sözlere ihtiyaç kalmadığında insan bunu anlatabilir. Peki. Bunun için yapay zekaya ihtiyaç yok yani.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Osman Bey. İyi günler diliyorum efendim size. Evet buyurunuz efendim. Çok güzel. Ben sevgili Ömer'in telaşını görüyorum. Sürekli telefon düşüyor. Ömer'cim yavaş yavaş. Efendim buyurun.
4: Merhaba, tekrardan kısaca bağlamak istedim.
0: Buyurun efendim.
4: Yani şimdi çok anlayamadık. Son dinleyiciyi seviyoruz zaten.

0: Şey böyle biz ülkede biliyorsunuz genelde Güneydoğu, Güneydoğu, Güneydoğu diye bir terim vardır ülkede. Güneydoğullar, Güneydoğullar diye bir
1: ben genelde Akdeniz'de vardır. İlgileniyorum. Çünkü evet. Tatili orada yapıyorum ya.
0: Biz hep buradayız, hep tatildeyiz.
1: Sen mesela sürekli tatildesin ama bir gel bize sor. Biz hep Akdeniz diyoruz. Ya kardeşim ne var bu Akdeniz'de diyenler var. Abi işte deniz var, kum var, güneş var diyoruz yani.
0: Tabii aslında hiçbir şey yok da evliyiz ya. Hani bekar olsak gezeriz, tozarız da evliyiz de gezemiyoruz. Yani 1200 yıllarında hatta milattan önce 200 yıllarında Attalos diye bir vatandaş Yunanmış sanırım. Heh. Antalya'daki kale içini kuran o vatandaş. Heykelini de koymuşlar. Antalya Kapalı Yol'un kenarı. Zaten Antalya büyük bir şehir ama İstanbul'dan normalde yüz ölçümü olarak İstanbul'dan daha büyük bir şehirdir. Fakat yerleşim alanı olarak İstanbul'dan küçüktür. Kale içinin girişinde Attalos heykeli vardır. Yunan asıllıdır.
1: Bundan sonra böceğin heykelini oraya asalım.
0: Ya ne böcek böcek, geçen gün sinek ilaçlama firmasını aradık da geldi, 35 bin lira verdik. Her bir daire için 5000 TL para verdik.
1: Allah
0: aşkına. Böcekleri ilaçlattık. Ata Bey böceklerden... Hayda.
1: Böcek bastı Antalya'yı desene ya.
0: Böcek
1: aman
0: zamanında
1: Allah'ım.
0: Ata Bey bir restoran açmak istersen 20-30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira. Hani o zamanın parasıyla bugünün parasıyla 2-3 milyon lira belediyeye ya da diğer taraflara bağış yapmak zorundaydınız.
1: Bir de bağış var değil mi? Bağış adı altında, bağış adı altında yapılması çok ilginç bunların ya.
0: Tabii ki Ata Bey, bunun partiyle alakası yok. A partisi, B partisi, yok. C partisi hiçbir şekilde alakası yok. Belediyeye gidiyorsunuz, restoran mı açacaksınız sahil kenarında? Heh. Belediyeye gidiyorsunuz, para istiyorlar. O parayı vermek zorundasınız. Vermezseniz
1: açamazsınız.
0: Peki. Ruhsat vermezler, ağaç dikemezsiniz, bu şekildedir.
1: Vay yani, babam vay. Peki efendim.
0: Bunu bir aşmak gerekiyor.
1: Anladım. Eren Bey her zaman bekliyoruz. Dinleyicimiz var. Çok teşekkür ederim efendim. Evet sevgili dinleyiciler, CHP temiz başvurusunu geri çekmiş efendim. Bundan sonra çok rahat bir şekilde kurultaya gidebilir. Kurultayın önü açıldı efendim. Buyurun, alo.
2: İyi akşamlar dilerim. Bülent ben İstanbul'dan. Kolay gelsin.
1: Bülent Bey merhaba, iyi günler diliyorum. İyi akşamlar. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
2: İyi akşamlar dilerim. Az önce bir büyüğümüz esprili bir şekilde yapay zeka ile alakalı bir yorumda bulundu da.
1: Evet buyurun efendim.
2: Şimdi orada şöyle bir durum var. Yani elektrik kesilmesine bağlı ama yani bizim evet bir tehdit var. Bununla devlet ve birimler illaki uğraşılır da yapay zeka öyle bir şey değil. Yani bilgilenerek hareket etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Yani bu evet bir cihaz ve elektriğe bir enerjiye bağlı olması lazım ama yapay zeka şunu sağlıyor. Yani siz günü geldiğinde elektrik santrallerinizi de yapay zekanın yönetimine bırakıyorsunuz. Bıraktığınız zaman sizin yetkinizi alıyor ve o elektrik santralindeki elektriği kesmenize izin vermeyeceği senaryosu üzerinden hareket ediliyor.
1: Evet.
2: Hatta geçtiğimiz sene dünyanın iki noktasında iki ordu alarma geçti. Ne için? Yine yapay zeka bir virüs saldırısıyla birlikte uzun menzilli füzeler rampaları açıldı. Atılmak üzereyken bir şekilde müdahale ve mücadele ettiler. Yani dolayısıyla biraz evet korunmak istiyorsak biraz belki de bilgilenerek de korunmamız gerekiyor. Uğraşıyordur devlet mutlaka ama yapay zeka öyle bir şey değil. Yani tehdit zaten insanlığın tembelliği, kolaylığı tercih ederek biz yapay zekaya bir şeyler teslim etmesi sonucu yapay zeka bir yerde kendisi bir fikir oluşturup ben insanlığı yok edeyim ya da bunlar birbirlerini yok ediyorlar. Ben bunların bir kısmını yok edeyim, tamamını yok edeyim noktasında yetkilerin tamamı ona verilmişse İşte o noktada işten geçmiş oluyor. Elektriği kesmekte de olmuyor. Tabii ki bu bir bilgisayar. Tabii ki bu bir dijital.
1: Buradan şeyden kontrolden çıkıyor değil mi?
2: Kontrolden çıkıyor. Yani geçtiğimiz yıl tam ülkeleri hatırlamıyorum. Ben güzel bir sohbetle esprili şekilde gülerek konuştuk ama geçen sene iki tane ülkede dedim ki uzun menzilli füze siloların kapaklarının açılacağı kadar ilerledi. İşte o noktada devletin ilgili birimleri şeyi kestiler. Yani iletişimi kestiler de bir şekilde bu tehdit. Yani düşünün iki tane nükleer bombanın yapay zeka fikir oluşturdu. İnsanlık birbiri için zararlı, hep savaş, hep vesaire bir mantık verdiniz. O da tersi mantık kurdu. Dedi ki ben örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne iki tane nükleer bomba atıp bu zararları ortadan kaldıracağım dedi. Zaten iki nükleer bomba atıldığı zaman muhtemelen havada bir sürü ülke birbirine bombaları atmaya başlayacak. Yani gerçekten çok tehlikeli. Evet,
1: Allah muhafaza. Evet.
2: Elektriğini keserek kurtulabileceğimiz bir şey değil. Önlemleri de muhtemelen ona göre alıyorlardır. Evet. Beyan etmek istedim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Size selamlar.
1: Aleykümselam. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, bize ayıran sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. Sürçülisan ettiysem affoluna. Yarın saat 16 haberlerinden hemen sonra inşallah tekrar birlikte olacağız. Allah'a ısmarladık.
3: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Çocuklar bayılıyor, gülsan fındık ezmesi.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Eylül Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Canan Eraslan'ın Zayıf Hafızamız ve Enflasyonla Savaş başlıklı makalesini sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde yeni orta vadeli program açıklandı. Enflasyonda tek hane bu yıl için hedeflenmişti ama 3 yıl ileri atıldı. Bu durum piyasalarda önce biraz negatif algılansa da gerçekçi hedef ya da beklentiler paralelinde hedef belirleme açısından olumlu bulunabilir. Bir başka yönden yine mi hedef tutmadı gibi pesimist bir bakış açısına da sahip oldu bazı kesimlerde. Zaman uzadı ama hedef değişmedi, tek hane. Bu yolda gidişte bir yandan kararlılık beyanı varken diğer yandan piyasa ve hane halklarının beklentilerinin hedefe yaklaşmış olmasını da çok önemli buluyorum. Evet, hedef tek hane. Kararlılık Merkez Bankası ile birlikte ekonomi yönetiminde, fakat Türkiye'de ve birçok ülkede enflasyonla mücadele

Ve akla ilk gelen araç faiz silahı oluyor. Enflasyon dalgası her vurduğunda gözler merkez bankalarına çevriliyor. İlk soru şu, faiz ne kadar artacak? Kabul edelim, sadece faiz artırarak enflasyonu düşürmeye çalışmak bir motorun hararetini sadece vitesi boşu alarak düşürmeye benzer. Arabayı yavaşlatırsanız ama motoru yakma riskiniz hep baki kalır. Nitekim dünyada da işler sadece faizde yürümüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi devler faizin yanında paranın miktarını doğrudan azaltan yöntemler uyguluyorlar. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi. Bankaların kredi musluklarına kelepçeler takıyorlar, peşinat oranlarını artırıyorlar. Kısacası paraya ulaşmayı fiziksel olarak zorlaştırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde açıklanan rakamlar bu tedbirin işe yaradığını gösterdi aslında. Tüketici kredilerinde son 32 ayın en düşük seviyesi görülmüş ama ülkemizde bütün politikaların dışında kırılamayan bir set var. Biz maalesef yarın her şey daha pahalı olacak psikolojisinin çok güçlü olduğu, enflasyon ataletinin kemikleştiği bir süreçten geçiyoruz. Kredi kartı taksit sınırları, limit kısıtlamaları, harcamaları bir nebze frenliyor ama bu işin esas kilidi başka yerde. Kamu maliyesi, yani devletin kendi bütçesi. Hükümetin 6 Eylül 2026 tarihinde güncellediği orta vadeli program tam da bu dengeleri önümüze koydu. Yeni açıklanan programda daha önceki OVP'lerde iyimser tutulan hedeflerin revize edildiğini, örneğin 2026 yılı için yıl sonu enflasyon tahmininin %28.4'e çıkarıldığını gördük. Bu gerçekçi yaklaşım kıymetli çünkü sokaktaki fiyatlama davranışını değiştirmek için önce masadaki rakamın doğru olması ve devletin bu mücadeleye ortak olduğunun hissedilmesi gerekiyor. Siz kamuda tasarruf yapmadan vatandaşa kemer sıkın derseniz o inandırıcılık penceresi kapanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında 484 milyar lira tasarruf yapıldığı, kiralık araçların %21 azaltıldığı açıklandı. Bu kağıt üzerinde çok ciddi bir başarı ve bütçe açığının milli gelire oranını %3,5'tan 3,1'e çekmeyi başardı. Ancak madalyonun diğer yüzünde unutmamamız gereken kocaman bir Türkiye gerçeği var. Asrın felaketi depremler ve onun getirdiği devasa yük. Açıklanan OVP verilerine göre 2023'ten 2026 sonuna kadar deprem bölgesine yapılan toplam harcama 104 milyar dolara, yani 5.4 trilyon liraya ulaşmış durumda. 2027 sonunda bu faturanın 116 milyar doları aşması bekleniyor. Devlet bir yandan fuzuli harcamaları kısmaya çalışırken, diğer yandan depremzedeler için 455 bin bağımsız bölüm inşa etmek, şehirleri yeniden kurmak için bu devasa bütçeyi harcamak zorunda kaldı. Dolayısıyla deprem harcamalarını hariç tuttuğumuzda bütçedeki sıkılık takdire şayan. Ancak bu zorunlu harcamalar piyasaya para çıkışını ve talebi canlı tutmaya devam ediyor. Uzun lafın kısası, enflasyonla mücadele sadece Merkez Bankası'nın faiz odalarında kazanılacak bir savaş değil. Türkiye arkasında deprem gibi muazzam bir mali yük taşırken dezenflasyon programını yürütmeye çalışıyor. O harcamalardan tasarruf edemezsiniz. Fakat ne yazık ki toplum olarak hafızamız zayıf. Devlet yüz binlerce deprem konutunu yaparken EYT'yi de devreye aldı. Fakat biz bu beklenmeyen ve dev harcamaları unutup ne oldu bizim tek hane diye soruyoruz. Tabii ki yönetenler hedef verdiyse sormak vatandaşlık hakkımız ama durup düşünerek üretici, tüketici, çalışan, işveren tüm kesimler üzerine düşeni yapmalı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladığı toplantıda sanayide %16.2 olan enflasyona rağmen girdilerde %32'lik enflasyonla savaşmak durumunda kaldıklarını söylemişti. Gideriniz %32 artarken siz fiyatlara %16 civarında enflasyon farkı uyguluyorsanız üzerine düşeni yapıyorsunuz demektir. Ancak diğer yanda tarlada 1 lira olan karpuz

Sabahta Kerem Alkin'in Çin Amerika'yı Orta Doğu'ya gömmeye kararlı başlıklı makalesini sunuyorum. Çin'in Amerika ile büyük güç rekabetinde rakibine para, zaman, prestij ve askeri kapasite kaybettirmek için seçtiği cephe netleşti. Pekin, Washington'la Pasifik'te erken hesaplaşma yerine Amerikan gücünü Orta Doğu'nun yıpratıcı savaş alanında tutacak şartları beslemenin kendisi için emsalsiz bir fırsat oluşturduğunun farkında. İran'a ulaşan finansman kanalları, çift kullanımlı parçalar, mühimmat ve uydu görüntüleri aynı resmin parçaları. Çin, savaşın doğrudan tarafı haline gelmeden İran'ın dayanma kapasitesini tahkim etmeyi sürdürüyor ve Washington'un dikkatini körfeze bağlayarak Trump yönetimini adeta Orta Doğu'ya gömüyor. Uluslararası haber ajansları İran'ın Hong Kong merkezli bir aracı üzerinden 300 ila 400 Çin yapımı omuzdan attıran hava savunma sistemi almak üzere anlaşmaya vardığını yazdılar. Sevkiyat için Urumqi, Pakistan, İran hattı üzerinde çalışıldığı da haberlerde yer almakta. Pekin iddiaları reddetti. Amerika'nın İran adına finansman ve silah tedariğini kolaylaştırdığı gerekçesiyle Çin ve Hong Kong merkezli kuruluşlara uyguladığı yaptırımlarsa yalanlamalara rağmen Amerika'nın kaygısının boyutunu gösteriyor. Uydu cephesindeki gelişmelerse daha çarpıcı. Amerikalı yetkililer İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'de 3 Amerikan askerini öldüren saldırıdan önce ve sonra Çinli kuruluşlardan yüksek çözünürlüklü görüntüler aldığını öne sürüyor. Görüntüler hedef seçimiyle hasar tespitinde kullanıldıysa hedefi görünür kılan veri ağı da savaşın bir parçası olmuş durumda. Çin devleti ile şirketler arasındaki bağ henüz açığa kavuşmuş olmasa da bu ilişki modelinin Pekin'e stratejik inkar alanı kazandırdığı aşikar. Neticede teknoloji Çin'den çıkıyor, askeri sonucuysa İran üretiyor. İşbirliğinin Yemen'e uzanan gölgesi de yavaş yavaş belirginleşmekte. Uluslararası haber ajanslarına göre Çin, kendi tankerlerinin Babül Mendeb'den güvenli geçişi için Husilerle doğrudan temas kurdu. İransa Husilerden Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artırmalarını istemesinin yanı sıra daha fazla para, silah ve üst düzey subay da vaat etmiş durumda. Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi Perim Adası ve Babül Mendeb üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı. İran Hürmüz'ü Husiler Babül Mendeb'i sıkıştırarak petrol ticaretinin iki kapısına kilit vurma imkanı kazanmış gözüküyorlar. Suudi petrol sahalarını yan buya bağlayan Doğu-Batı boru hattının vurulması kuşatmayı tehlikeli bir aşamaya taşımış durumda. Riyad ve Bağdat saldırıyı gerçekleştiren dronların Irak'tan kalktığını açıkladılar. Kamuya açık bilgiler saldırıdan doğrudan Çin rolünü elbette göstermiyor. Ancak İran'a akan teknolojinin tedarik ve istihbarat kapasitesinin Irak'taki İran yanlısı gruplardan Husilere uzanan ağın toplam vuruş gücünü artırdığı aşikar. Çin ise bu süreçte iki dil kullanmakta. Bir yandan diplomasi masasında barış çağrısı yapıyor, diğer yandan ticari ve teknolojik ağlarıyla İran'ın direnme kapasitesini ayakta tutuyor. Pekin, Husilerle teması sayesinde kendi gemilerine güvenlik koridoru açarken, batılı ülkeler yükselen navlun, sigorta ve enerji maliyetleriyle uğraşmakta. Bu aşamada maliyet Washington'a, stratejik getiri Pekin'e yazılıyor, gözüküyor. Çin'in hedefi net, Amerika'yı İran, Körfez, Kızıldeniz ve Yemen'de sürekli kaynak harcayan bir güce dönüştürmek. Washington bölgeye daha fazla hava savunma sistemi, savaş gemisi ve mühimmat gönderdikçe Pasifik'te Çin'i çevrelemek için ayıracağı kapasite daralıyor. Pekin'in hesabı Amerika'nın Pasifik'e yönelmesini geciktirmek, ittifak sistemini yormak ve enerji damarlarındaki pazarlık gücünü büyütmek. ABD'nin içinde debelendiği Orta Doğu bataklığı Çin'e Asya Pasifik'te paha biçilemez bir stratejik zaman kazandırıyor. Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in Çin Amerika'yı Orta Doğu'ya gömmeye kararlı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in Süleymancılar FETÖ Alihan Kuriş

suç hattını deşifre ediyor başlıklı makalesini sunuyorum. ...15 Temmuz darbe girişimiyle terör yapılanması açığa çıkan FETÖ'nün yerine geçen Alihan Kuriş'in liderliğindeki Süleymancılar, bir yandan ülke içinde, diğer yandan Almanya merkez olmak üzere dünyanın 150'den fazla ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşıtı yapılanmasını genişletti. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında kara para aklama soruşturması da yapılırken, diğer yandan FETÖ bağlantısı ortaya çıkıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada savcılık dosyalarına giren tanık ifadeleri, Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolkun'un FETÖ'ye karşı devletin yanında konumlanmasıyla Alihan Kuriş'in yapılanmanın başına geçirilmesi arasında nasıl bir ilişki var ve Alihan Kuriş suç örgütünün FETÖ ile temasının boyutu neydi sorusunu gündeme getiriyor. Her iki savcılık tarafından alınan ifadeler, FETÖ'nün Süleymancılar cemaati ile ilişkisinin 17-25 Aralık 2013 kumpasları öncesine dayandığını gösteriyor. 17-25 Aralık yargı emniyet kumpası öncesinde devlete karşı FETÖ elebaşı Gülen'den işbirliği teklifi geldiği, Arif Ahmet Denizolgun'un bunu reddettiği ifadelere yansıdı. Aynı ifadelerde Denizolgun'un şüpheli ölümünden hemen sonra gerçekleşen liderlik değişimiyle Alihan Kuriş-FETÖ ilişkisi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026'ya 153.745 sayılı Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Alihan Kuriş'in ağabeyi Mustafa Köse Musul'un kardeşi Mahmut Köse Musul verdiği ifadede 17-25 Aralık 2013 sürecinden kısa süre önce Arif Ahmet Denizolgun ve iş insanı Recep Aşoğlu ile birlikte bulunduğu bir ortamda Denizolgun'un kendilerine Fethullah Gülen'den bir mektup geldiğini söylediğini anlatırken şunları söyledi. Alihan Kuriş benim ağabeyim Mustafa Köse Musul'un damadıdır. Son 10 yıldır 2016 yılında babamın vefatından sonra Alihan Kuriş ve diğer gruplardaki mensuplarıyla hiçbir irtibat ve görüşmem söz konusu olmadı. Baştan anlatmam gerekirse Alihan Kuriş isimli şahıs Ahmet Denizolgun'un yeğeni ve halk arasında Süleymancılık olarak adlandırılan grubun 2016 yılından sonra başına geçen isim olarak biliyorum. Ağabeyim Mustafa'nın damadı olana kadar kendisini tanımazdım. 17-25 Aralık 2013'ten kısa bir süre önce Ahmet Denizolgun ben ve Recep Aşoğlu isimli Sakarya'da iş adamı olan bir kişiyle birlikte oturduğumuz ve iş dünyası hakkında sohbet ettiğimiz esnada Ahmet Denizolgun şunu söyledi. Fethullah Gülen'den mektup geldi. İlerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini söyledi. Ancak ben hayır demeyi düşünüyorum. Biz devletimizin yanında dururuz. Ben Pensilvanya'dan gelen bu teklifin devlete ve hükümete karşı işbirliği için yapıldığını, Ahmet Denizolgun'un biz devletimizin yanındayız demesinden ve ayrıca aradan kısa bir süre sonra 17-25 Aralık'ın yaşanması neticesinden anladım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 15 Ağustos 2026 tarihinde Rüstem Şahin'den alınan bilgi alma tutanağında ise yapılanmanın yurt dışındaki para trafiği ve FETÖ firarileriyle bağlantısına ilişkin çok daha kapsamlı beyanlar yer aldı. Şahin, yapılanmanın fitre, zekat ve kurban derisi başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan topladığı paraların kayıt dışı şekilde bir havuzda toplandığını, daha sonra Almanya ve Hollanda başta olmak üzere yurt dışına çıkarıldığını anlattı. Şahin, Almanya'da oluşturulan 70 milyon euro harcanan büyük bir merkezin FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iade edilmeden faaliyet gösterebilmelerine imkan sağladığını söyledi. Bu merkezin finansmanının da yapılanma adına toplandığını söylediği paralarla karşılandığını ifade etti. Şahin ayrıca yurt dışı para trafiğinin Alihan Kuriş'e yakın isimler üzerinden yürütüldüğünü anlattı. Rüstem Şahin, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na tanık sıfatıyla verdiği ifadede şunları söyledi. Alihan doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. Benim FETÖ ile ilgili birden fazla ihbarım bulunmaktadır. Hatta FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başına istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı. Alihan kimlerin bu işin içinde olduğunu çok net bilmektedir. Alihan bu dönemde en çok

0: FETÖ ile irtibat kurdu. FETÖ bağlantılı kişiler hep Ümraniye'de bulunan merkezde Alihan'ın yanındaydılar. İsim olarak bilmiyorum ancak en çok bağlantı FETÖ ile kurulmuştur. Hatta cemaati FETÖ yönetmektedir. Süleymancılar cemaatinin önceki liderlerinden Kemal Kaçar'ın manevi evladı ve Alihan Kuriş'in babasıyla kuzen olduğunu söyleyen tanık Yunus Koz, Ahmet Arif Deniz Olgun'un şüpheli biçimde öldüğü 7 Eylül 2016 günü Kısıklı'da cemaat mensuplarından Deniz Olgun'un öldürülmüş olabileceğini duyduğunu belirtirken şunları söyledi. Arif Ahmet Bey ölmesine yakın bir tarihte FETÖ'ye tabi olmayacağına ilişkin rest çekmişti. Ben buna rağmen Alihan'ın FETÖ'nün getirip getirmediğini bilmiyorum. Ben Arif Ahmet Deniz Olgun'un öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum. Yalnızca 2016 sonrası Süleymancılar içinde gözlenen değişiklikler değil, başlatılan soruşturmalarda ifade veren cemaat içinde tanıkların anlattıkları Alihan Kuriş FETÖ işbirliği hattını ortaya koyuyor. Belli ki soruşturma ilerledikçe bu kirli ilişki daha da ortaya çıkacak. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in Süleymancılar FETÖ Alihan Kuriş suç hattını deşifre ediyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun SP Sessiz, Milli Gazete Sessiz, Yeni Asya Sessiz, LGBT'lilere Operasyon başlıklı makalesini sunuyorum. Şu işgüzar savcılardan kurtulamadık gitti. İşgüzar savcı tanımlaması Bülent Arınç'ın. Ahmet Davutoğlu'na 5 yıl sonra soruşturma açılır mı itirazında bulunmak için Arınç bu hakareti görevdeki bir savcıya yaptı. Ama ben şahsen işgüzar savcılardan memnunum. Birisi gerçek failleri yakalamak için muhtemel şüphelilere yönelik 6 yıldır kimsenin ifadeye çağrılmamasına son verip Gülistan Doku cinayetini çözmek üzere validen başladı, başhekimden çıktı. Bir diğeri Kaşif Kozinoğlu siyasi iktidara çelme takmaya çalışan birisi olduğu halde adalet karşıtların da haksızlığa uğramamasıdır anlayışıyla ölümü cinayet olabilir diye mezarını açtırıp inceleme yaptırdı. Bir diğeri yıllardır Akit'in, Milli Gazete'nin, Yeni Asya'nın dillendirdiği aile bitiyor, LGBT bataklığına siyasi iktidar bir çare bulmalı çağrılarına kulak verip eşcinselliği meşrulaştırma girişiminde bulunan derneklere dün operasyon yaptı. Bülent Arınç'a sorarsanız, canım velev ki ibneyiz diyenler yıllardır faaliyetlerine devam ediyor. Şimdi bu kadar yıl sonra bir işgüzar savcı niye bunlara dokunuyor ki diyecektir. O devam etsin bu söylemine. Dün sergilediği şeyini şey ettiğimin şeyindendir korkaklığından, şimdi bugün nikah törenlerinde bile yarım saat siyasi nutuk çektiği konuşmalara evrilip yürek yedim ben, hey açılın naraları atmaya devam etsin. Biz siyasi iktidara geç kalmış olsalar da savcıların önlerini açtıkları için LGBT derneklerine operasyon yapılmasının önündeki engellerin kaldırılmasına destek verdiği için teşekkür ederim. Biz dürüstlüğümüzü gösterelim. AK Parti LGBT'ye dokunamadığı tarihlerde itiraz ediyorduk. Başörtüyü serbest bıraktınız, Allah razı olsun. Kur'an kurslarını açtınız, Allah ecrinizi artırsın. İmam hatiplerin önündeki engelleri kaldırdınız, Allah yardımcınız olsun. Ama aileyi kökten dinamitleyen şu LGBT içinde bir adım atılsa, ortalıkta dolaşan eşcinsellerin gençlerimizi aldatmalarına bir engel olursa, biz samimi olarak hem duamızı hem de itirazımızı yaparken Milli Gazete'deki dostlar, Yeni Asya'daki kardeşler, ha ha ha, siz bu iktidarın LGBT'ye zemin hazırlamak için iktidara getirildiğini bilmiyor musunuz diyerek bize nanik yapıyorlardı. Allah kuru iftiradan saklasın diyorduk. Ama siyasi iktidarın bu konudaki seyirciliğine de gönlümüz razı gelmiyordu. Zaman zaman Milli Gazete ve Yeni Asya'daki dostlara da çağrıda bulunuyorduk. Desteklediğiniz CHP, İyi Parti ve HDP'ye siz de çağrı yapın. Onlar eşcinselleri desteklemesinler. Biz de AK Parti'nin ailenin çöküşünü niye engellemediğini daha yüksek sesle dillendirelim. Ne Milli Gazete, ne Saadet Partisi, ne Yeni Asya, ne destekledikleri sözde muhafazakar siyasiler. Açık açık isimlerini de yazalım. Ahmet Davutoğlu'lar, Ali Babacanlar, eşcinsellere destek veren CHP, İYİ Parti, HDP ittifakından eşcinsellere desteği geri çekmeleri konusunda bir talepte bulunmadılar. Ama sabah akşam AK Parti iktidarı aileyi çöküşün eşiğine getirdi. LGBT'ler AK Parti iktidarında yayılmaya devam ediyor propagandası yaptılar. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını istediğimizde CHP karşı çıktı. İYİ Parti karşı çıktı, HDP karşı çıktı. Bülent Arınç'ın her zaman doğru söyledi dediği Ahmet Davutoğlu, kandırılmışız, İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmamalıydık diyemedi. Eşcinsellere destek veren sözleşmeyi savundu. O dokunulamaz egosu bu büyük itikadi hatayı bile yaptırdı ona. Yine Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun ki imza attığı İstanbul Sözleşmesi'nin fiiliyattaki tuzak uygulamasını görünce kimsenin ne dediğine bakmadı, o sözleşmeyi yırtıp attı. Ben demedi, egomu kıramam, ben imza attığım sözleşmeyi nasıl yırtarım demedi ve dün LGBT derneklerine operasyon başladı. Ben Saadet Partisi'ni test etmek için resmi internet sitelerine girdim, sosyal medya hesaplarına girdim. LGBT derneklerine yönelik savcılık operasyonu lehine bir açıklama aradım, yok. Sabah akşam alnı secdeli Tayyip Erdoğan'ı devirmek için aile çöküşün eşiğinde LGBT'ler niye serbestçe faaliyet sürdürüyor diyenler, şimdi o alnı secdeli Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu dönemde LGBT derneklerine savcılık operasyonu başlatılıyor, Milli Gazete'de tık yok, Saadet Partisi'nde tek kelime destek açıklaması yok. Geçiyorum Yeni Asya'ya, Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinin çıkarttığı gazeteye bakıyorum. Onlarda da tek kelimeyle bir destek açıklaması. Geç kaldınız ama yine yaparsa AK Parti yapar dedirttiniz. CHP bu operasyonu yaptırmazdı, HDP yaptırmazdı, İYİ Parti yaptırmazdı, Allah AK Parti'den razı olsun demediler, diyemediler. Ahiret gününden korktuğum için onların ego kibriyle sergiledikleri bu tavrı siz yoksa LGBT'den yana mıydınız sorusuyla mahkum etmeyeceğim. Onların da LGBT'ye karşı çıktıklarını biliyorum, tasvip etmediklerini biliyorum ama Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerimizi eşcinsellerin musalladığından kurtaralım hutbesi okuduğunda orta çağdan kalma kafa hakaretine maruz kalmasını Saadet Partisi izlemekle yetinmişti. Milli Gazete, yeter artık defolun şu şehitler ülkesinden, bassın sizin eşcinsel sevdanız diyememişti. O Erin Sağkan'a göğsünü siper eden CHP ile aile çöküyor diyen Saadet Partisi birlikte seçime girmişti. AK Parti eşcinsellere meydan açıyor diyenler, şimdi hodri meydan, niçin eşcinsel derneklere ve yöneticilerine operasyon yapıldığında dış ülkelerden aldıkları fonlar ortaya çıkarılınca küçücük bir destekle AK Parti gerekeni yaptı diyemediniz, diyemiyorsunuz? Niçin? Hani nerede imanınız? Nerede Allah'ın ayetlerine sadakatiniz? Yazıya son noktayı koyduğum saatler 20.30. Tekrar Milli Gazete'nin, Yeni Asya'nın internet sitelerine bakıyorum, sosyal medya hesaplarına bakıyorum. Bir tane de mi haber olmaz arkadaşlar? Oysa önceki dönemde Milli Gazete'den bazı başlıkları vereyim. Sapıklar çocuklarımıza göz dikti, LGBT sapkınlığı nesli. Avrupa Birliği sevdasına bu hallere geldik, ahlaksızlığın perdesi 2004. LGBT'ye karşı çıkan Putin, aileyi koruma adına bir adım. LGBT'nin destekçileriyle sözleşmenin destekçilerine Soros. Daha vereyim mi? Milli Gazete'deki abiler. Geç kaldılar diyebilirsiniz ama görmezden geliyorsanız, Cumhuriyet bir gün ve avanesinin özgürlüklere müdahale şeklindeki takdimlerine olsun bir itiraz etmiyorsanız, ben size hatırlatayım. Ahiretinizi berbat ediyorsunuz. Nokta. Yeni Akit gazetesinde Ali Karahasanoğlu'nun Saadet Partisi sessiz, Milli Gazete sessiz, Yeni Asya sessiz, LGBT'lilere operasyon başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan

0: anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
5: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
6: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene...

0: Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Yeni reklamlar.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
7: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
9: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
10: Ya insanın içine huzur veriyor.
11: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
12: BBVA. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Suriye'de entegrasyondan rahatsız iki güç, İsrail ve İran başlıklı makalesini sunuyorum. Suriye'de SDG'nin silahlı varlığını feshederek merkezi yönetimle entegrasyon kararı almasının sarsıntıları kendisini hissettirmeye başladı. Geçen hafta Şam yönetimiyle SDG'yi karşı karşıya getirecek çok ciddi bir provokasyon yaşandı. SDG'nin Haseke Tukayı üyesi Sipan Hizni adlı bir kişi, El Baggara aşireti üyesi olduğu iddia edilen silahlı bir grup tarafından kaçırılarak vahşi bir şekilde öldürüldü. Videoya çekilen görüntülerin internette yayınlanmasının ardından SDG'nin merkezlerinden Haseke ve Kobani'de Şam yönetimine karşı protesto gösterileri başladı. Merkezi yönetime bağlı iç güvenlik güçlerinin kente girmesi ve bazı gözaltılar yapması da gerilimi artırdı. Bu olayla bağlantılı olarak 11-12 Eylül günü Kobani'de SDG-YPJ'nin kontrolünde olan bir cezaevinde tutuklular isyan başlattı. Çıkan yangında 9 tutuklu ölürken çok sayıda kişi de yaralandı. Feshedilen SDG'nin eski yöneticisi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın danışmanı Mazlum Kobani'nin şehre gelmesi ve soruşturma başlatılacağı sözü üzerine ise Şam'la olası bir çatışmanın önüne geçildi. Bu hadise Suriye'deki entegrasyon kararının provokasyonlarla sabote edilmek istendiğini çok iyi gösteriyor. Gözler doğal olarak entegrasyondan rahatsız olan iki devleti, yani İsrail ve İran'ı akla getiriyor. İsrail, Suriye'nin güneyindeki Dürziler üzerinden son derece etkin. Fakat aynı zamanda iç savaş sürecinde Kürtler ve Nusayriler içinde önemli bağlantılar kurdu. İran'da Şii nüfuz içinde etkin. Bölgenin Şii nüfusu İran'ın etkisi altında. Söz konusu provokasyona neden olan SDG'li üye Sipan Hizni'yi kaçırıp katleden silahlı grubun Şii El-Baggari aşiretinden olduğunun altını çizelim.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Suriye'de entegrasyondan rahatsız iki güç, İsrail ve İran başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın Türkiye'nin Rotası başlıklı makalesini sunuyorum. Bu ülkeyi yıllarca CHP ve Batı aşığı ittihatçı kafalar yüzünden saçma sapan tartışma ve kavgalarla içeride meşgul ederek dışarıya kapalı hale getirdiler. Bugün bile aynı kafadalar. Değişen bir şey yok. Bizi içeride tutmak için dünya dışı konularla meşgul ediyorlar. Hiçbir projeleri, vizyonları yok. Sürekli içeride gerilimle yol alıyor, bu kafayla iktidara gelebileceklerini zannediyorlar. Bu ülkenin ne kadar önemli olduğunu anlatabilecek bir tek uzmanları yok. Mavi vatan diyorsun, bu güruh uzman diye piyasaya sürdükleriyle ona bile saldırıyor. Savunma sanayinde devrim yapıyorsun, üretenleri içeri atacağız diyecek kadar ileri gidiyorlar. Halbuki dünya Türkiye'nin hayati önemini ve gücünü her gün konuşuyor. Üzerine tonlarca analiz yapıyor. Gelin birkaç özel örnekle bu anlatımlara gidelim. Zbigniew Brzezinski, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve jeopolitik teorisyen, Büyük Satranç Aldı kitabında diyor ki, Türkiye Avrasya'nın en kritik 5 jeopolitik eksen ülkesinden biridir. Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan Batı İttifakı'nın doğudaki en hayati çapa noktasıdır. George Friedman, Gelecek Yüzyıl adlı eserinde Türkiye'nin 21. yüzyılın en büyük bölgesel güçlerinden biri olacağını öngörüyor. Osmanlı coğrafyasındaki boşluğu dolduran, Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya'da kaçınılmaz bir baskın güç haline gelen bir Türkiye kaçınılmazdır. Türkiye yakında bölgesel güç merkezlerinden küresel güce evrilecektir diye haykırıyor. Henry Kissinger, Türkiye'yi Doğu ile Batı arasında hem fiziksel hem de zihinsel bir köprü olarak görüyor. NATO'nun Güneydoğu kanadının kilit taşıdır Türkiye. Türkiye'siz bir Orta Doğu politikası asla yürütülemez diye bağırdı hayatı boyunca. Amiral James Stavridis, eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı, Türkiye'nin askeri gücünün NATO için ikame edilemez olduğunu vurguladı sürekli. Montreux, Boğazlar Sözleşmesi üzerinden Karadeniz'in kilit anahtarını elinde tuttuğunu, yeryüzünde operasyon hatlarında belirleyici bir askeri aktör olduğunu sık sık tekrarladı. Sir Richard Moore, eski Birleşik Krallık Dış İstihbarat Servisi MI6'in başkanı, Türkiye'yi modern dünyanın vazgeçilmez aktörü olarak niteledi. Rusya-Ukrayna Savaşı, Kafkasya güç dengesi ve enerji koridorları üzerindeki Türk istihbarat ve diplomasisinin muazzam etkisini vurguladı sık sık. Robert Kaplan, jeopolitik yazarı ve analist, Coğrafyanın İntikamı eserinde Türkiye'yi Avrasya'nın pivot ülkesi olarak tarif ediyor. Anadolu coğrafyasının doğal bir kale olduğunu ve Türkiye'nin hem Avrupa hem Asya hem de Hint Okyanusu ticaret rotalarını etkileme kapasitesine sahip güçlü bir ülke olduğunu yazıyor. General Ben Hoggs, ABD eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı, Karadeniz ve NATO Güney Kanadı'nın güvenliğinde Türkiye'nin ordusu ve jeopolitik konumu olmadan hareket edilemeyeceğini savunuyor. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerini modern harp doktrinini değiştiren bir güç çarpanı olarak niteliyor. Alexander Dugin, Rus jeopolitik teorisyen, neo-Mavrasyacılık teorisinde Türkiye'yi Avrasya kutbunun kilit denge unsuru olarak görüyor. Türkiye'nin batı merkezli küresel sistemden bağımsız hareket etme potansiyelinin küresel güç dengelerini doğrudan sarsabileceğini belirtiyor. Michael Kaufman, Türkiye'yi sadece bölgesel değil, hibrit savaşlar ve drone diplomasisiyle küresel dengeyi değiştirebilen yeni nesil askeri güç olarak tanımlıyor. Dmitry Trenin, Türkiye'yi Batı ittifakı içinde tamamen bağımsız hareket edebilen en büyük stratejik otonomi örneği olarak görüyor. Dr. Jonathan Ayle,
İngiliz Güvenlik Düşünce Kuruluşu'nun yöneticisi olarak Türkiye'nin sadece bir geçiş noktası değil, karar verici bir güç merkezi olduğunu vurguluyor. Bunları konuşan, ilgilenen, üzerinden vizyon geliştiren bir tane ittihatçı muhalif kafamız yok. Olamaz da. Çünkü onların tamamı Batı hayranı. Biz yapamayı sadece Batı yapar kafasındaki bu ezikler, ellerine ne tutuşturulursa içeride onu konuşur. Sesleri çok çıksa da içinde oldukları bu gemi bugün yakaladığı müthiş sınır ötesi rotasından asla çıkmayacaktır. Çünkü geminin düdüğü ne kadar yüksek sesle öterse ötsün, rotayı çizen, sessizce duran dümendir. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın Türkiye'nin Rotası başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, Empara. Bankanın güzeli.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Akrepler çelik zırhla kaplı korunmuş gerçek bir tanktan farksızdırlar. 2 gün su altında hiç hava almadan kalabilirler. 3 yıl boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabilirler. Derin dondurucuda 24 saat kaldıktan sonra bile canlılığını sürdürebilirler. Radyasyona dirençlidirler. Zehir oranı arttıkça radyasyona olan direnci de artar. Akrebin zehrinden antinükleer aşı üretilmektedir. Kanı beyazdır. Bu serum atom bombardımanının yol açtığı yaraların kapanıp hücrelerin yeniden üremelerine imkan sağlar.
5: Aklınızda bulunsun.
4: Şimdi reklamlar.
7: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bir zamanın sandukasında daha tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını aralayıp da içine baktığımda Eyüp oyuncaklarından biri geçti eline. Yıllar öncesine götürüverdi beni. Dilerseniz bugün Eyüp oyuncaklarından bahsedelim.
6: Abdülhak Şinasi Hisar, geçmiş zaman köşklerinde çocuklar ve oyuncakları anlatırken, içinde çocukların oynadıkları bir bahçe kadar insana müsterih, hafif, masum, muniz, taze ve güzel gözükecek ne vardır? Öyle bir manzara bize cenneti düşündürür, diyor. İstanbul tarihinden ve folklorundan ulaşan bilgilerse bu eşsiz kentin aynı zamanda bir çocuk cenneti, oyun ve oyuncak dünyası olduğunu gösteriyor. Orta oyunu, karagöz, kukla, meddah, bayram yer

cemiyetleri, amin alayları, hıtan yani sünnet cemiyetleri, Ramazan sergileri, direkler arası cambaz haneleri, Eyüp Oyuncakçılar Çarşısı, kentin tüm sokaklarını turlayan seyyar oyuncakçılar. Bütün bu zenginlik salt çocuklar için değil, çocukluklarını özleyen yetişkinler için de doğal bir Disneyland'dı. Ne yazık ki İstanbul bu çocuk dünyası çehresinin bütün pembeliklerini 20. yüzyılda yitirmiştir. Başta Eyüp Sultan olmak üzere türbeleri, camileri, mescitleriyle kutsal bir açık hava müzesi kimliği taşıyan Eyüp'ün tarihinde 3 özgünlük yakalanıyor. Kaymakçılık, kebapçılık ve oyuncakçılık. Ek konumuz olan Eyüp oyuncakları, zengin İstanbul'un bu uhrevi ve yoksulca semtinde tahtadan, tenekeden, deriden, tüyden, topraktan, aşı boyasından, ucuz, ehven, ömürsüz fakat çocuklar için anlamlı nesneler üretiyorlar. Çınçın, şakşak, düdük, hacı yatmaz, tev, dümbelek, canbaz, aynalı beşik, dönme dolap, tahta kılıç, kamış tüfek, ipli ok, davul, trompet, fırıldak, topaç, zeybek, çekirge, kanarya, fare, kursak düdük, havan, testi, araba, şeytan minaresi, top ve benzerlerini yapıyorlar. Bu naif oyuncakları çocuk güdücüklerini andıran mor, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu renklerle boyuyorlardı. İstanbul'un geleneksel el tezgahlarının en sevimlisi Eyüp oyuncakçılığının geçmişteki varlığından Evliya Çelebi seyahatnamesinde söz ediyor. Ama oyuncakçılar çarşısındaki ustaların mini mini tezgahlarında çocuk ruhuna seslenen buluşlarını testerelerinin, keserlerinin, matkaplarının, el tornalarının tıkırtılı, vızvızlı, çınlayışlı, ötüşlü, kulakları şenlendiren seslerini anlatmıyor. Oyuncakçıların esnaf alaylarında arabalar üzere dükkanlarını kamış borularla ve tırıllarla ve fırıldaklarla ve hurda def ve dümbelek ve kemençe maskariyat ve masumları avutacak oyuncaklarla süsleyip geçtiklerini, oyuncakçılarınsa aksakallı, gözü sürmeli çelebiler, kelle puşlu, ayağı nalınlı, selamiye avret takyeli adamlar olduklarını, hatta çocukların analarından, babalarından oyuncak istemelerini canlandırdıklarını. "Adadı, ben bu oyuncağı isterim, ya istemem," deyip ağlayarak ellerindeki tırılları ve dümbelekleri çaldıklarını anlatıyor. Eyüp oyuncakçılarından ilk söz eden Evliya Çelebi'den sonraki 250 yıllık meçhul dönemin ardından bu şenlikli çarşının bir yangınla yok olup gittiğini ve tek oyuncakçı kaldığını 1921'de Vakit gazetesindeki Eyüp Oyuncakçıları başlıklı yazısında Ahmet Rasim haber veriyor. Sermer Muhtar Alus tarih hazinesine 1951'de yazdığı Eyüp Oyuncakları'nda oyuncakçı çıkmazını sol kolda mostralarını donatmış oyuncakçılar ard arda yan yana bir sürü dükkan. Oyuncaklar Nuh Nebilik, birbirinin aynı ve hep bir örnekti. Davul, tev, darbuka, araba, beşik, salıncak, havan, tereyağı yağı, topaç, koca karı zırıltısı, şakşak, kaval, kursak düdük, hacı yatmaz, zinhar suret ve canlı mahluk nev'ine benzeyeni yoktu, diyerek betimlemiştir. Sonra her bir oyuncağın biçimlerini, renklerini, özelliklerini, örneğin hacı yatmaza gelirim, allı yeşilli kaymak kağıtlarına sarılmış küçük bir mantar, altında kurşun, üstünde renk renk horoz tüyü, istediğin kadar fırlatıp fırlatıp at, yatmaz oğul yatmaz, şeklinde ifade etmiştir.
İstanbul Ansiklopedisi'ndeki Eyüp Sultan oyuncaklarında Muallim Ahmet Ağa'nın anılarını aktaran Reşat Ekrem Koç'u, Oyuncakçılar Çarşısı'ndaki dükkan sayısının 25-30 olduğunu yazıyor. M. Halit Bayrı ise Eyüp Sultan'ın çocuk kültüründeki yerini vurgulayarak, eskiden türbe ziyaretlerinde çocuklara Hazreti Eyüp'ün merkadine örtülen atlasın eteğinin öptürüldüğünü, hasta, huy tutan çocukların türbedara okutturulduğunu, türbedeki tesbihlerden geçirildiklerini, sünnet olacak, okula başlayacak çocukların da ilkin Eyüp Sultan ziyaretine götürüldüklerini anlatır ki kuşkusuz bu gelenekler oyuncakçılığın Eyüp'te yerleşmesinin nedenleriydi. Fakat 50 yıl önce Anadolu'nun ücra bir kasabasındaki çocukluğunda bana da Eyüp oyuncaklarından küçük bir trompet, dört tekerlekli bir arabacık, çınçın, düdük ve benzerleri kısmet olduğuna göre burada yapılanlar taşranın oyuncak yoksunu masumlarını da sevindirecek kapsamda bir iş koluydu. Şimdilerde çocukluğun tarihi üzerine çalışan Profesör Doktor Bekir Onur, İstanbul Şehir Müzesi Müdürü Füsun Kılıç bu eski dünyanın izlerini sürmekteler. Eyüp oyuncakçılarından ele geçenlerse hem otantik hem nostaljik birer obje olarak özenle korunuyor. Ak sakallı, gözleri sürmeli, ayağı nalınlı, başlarında selamiye takke oyuncakçılardansa ne bir resim ne de anı günümüze ulaşmış değil. 300 yıllık bir zanaatin sayısı 30'u bulmayan tef, dümbelek, hacı yatmaz, yayık ve beşiği ise Yıldız Sarayı'nda saklanıyor.

0: Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde sizlere Eyüp oyuncaklarından ve oyuncakçılarından bahsettik. Şimdi diyeceksiniz ki ooo şimdi ne oyuncaklar çıktı, ne kadar kaliteli, pilli, uzaktan kumandalı. Doğru, şimdiki çocuklar şanslı mı şanssız mı bilemeyiz ama biz biraz gerilere gidelim. O eskide kimler nelerle oynamış, neler varmış diye bir düşünelim istedik. Sizleri de biraz olsun düşündürebildiysek ne mutlu bizlere. Kalın sağlıcakla.
1: TGRT FM.
2: Kıymetli hocalarıma saygılar, selamlar.
3: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Hocam işte bir provokatif adımlar olarak nitelendirsek çok mu uçuk kalacak diye soracağım ama hani işte bir meyiz çıkartması burnumuzun dibinde, Mitsotakis orada, sadece meyizin kuruluş yıl dönümü olarak medyası da zaten bunu böyle bir şey söylemiyor. Türkiye'ye bir kendi çaplarında işte bir gözdağı vermek olarak mı okuyorlar? Ne diyorsunuz? Yani İsrail, Yunanistan ve yine Güney Kıbrıs Rum kesiminin içerisinde olduğu bir Doğu Akdeniz'de bir gerginlik, oraya doğru ilerleyen bir durum var. Nasıl okuyalım?
2: Bana diyorsunuz değil mi Pınar Hanım?
3: Evet hocam.
2: Evet, şimdi şöyle, yani tabii ki orası bir Yunan toprağı, Yunan adası. Bir Yunan başbakanının kendi toprağına gitmesi gayet normal bir şey. Ama şöyle bir şey var. Yani bundan önceki başbakanlar da gitti. Fakat bu seferki ziyaret biraz daha farklı. Şimdi Mitsotakis adaya gelir gelmez bir askeri birliği denetledi. Askeri birliği orada bir şov yaptılar. Sizin de belirttiğiniz gibi başından beri yani bu adaya ziyaret. Ben Yunan basınını çok sık takip ettiğim basın organlarından birisidir. Yani ben neredeyse 20 gün öncesinden Yunan basını bas bas bağırıyordu. İşte şu tarihte Mitsotakis meclise gidecek. Meclis'te şöyle bir cevap verecek. Şu olacak. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Meclis adasında Yunanistan'ın 12 mil kararını duyuracaktı. Ben ona hani ben meclis adasına gideceğini 20 gün öncesinden biliyorum da. Hani izleyenler de biliyordur illaki Yunan basınını. Fakat bu sefer böyle bir açıklama yapıp yani çıkar çıkmaz böyle bir açıklama yapacaktı. Ona şaşırdım. Yapmadığına şaşırdım. Gökhan Bey'in de dediği gibi bu apaçık bir provokasyon. Yani bir Yunan başbakanı kendi topraklarında istediği yere gider. Bu bizim için bir haber bile olmaz. Ama Meis Adası'na tam da böyle işte 2 kilometre yakınında tartışmalı bir ada kaldı.
3: Genelkurmay Başkanı adası yanında Yunan Genelkurmay, evet. Başkanı. Aynı tabii ki, zamanda tabii ki. Savaş gemisine mesela olmaması gereken savaş gemisini de orada.
2: Tabii ki. Artı zaten o ada Lozan'da onlara verilmedi. Onlara o İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'ndan ayrılırken verildi. Yani öyle bir durumda Yunan Başbakanı'nın provokatif bir adım atması ve savaş gemisiyle gelmesi. Yani her şeyden önemlisi. Ve oralarda da askeri birlikleri teftiş etmesi. Ve Yunan basının 20 gündür de işte bugün gidiyor, yarın gidiyor şeklinde derin açıklamalar yapmaya çalışması. Ciddi anlamda tabii bizim de dikkatimizi çekti. Yani şöyle bir durum var.
3: Bu İsrail aklı mı Can Türk Hoca?
2: Ya şöyle, artık Yunanistan yani son yani 3-4 senedir hakikaten aklını, fikrini, egemenliğini başkalarına devretmeye başladı. Yani bu işte Amerika'nın bu Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Amerikan üstlerine cevaz vermesi. Mesela Yunanistan'da aşırı sol veya diğer yapılar tarafından yani muhalefet tarafından çok eleştirildi. Yani neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'ne 50'ye yakın irili ufaklı üs verdi. Artı bazı limanlarını Çin'e devretti geçmişli yıllarda. Şimdi bütün bunlara baktığımızda 4-5 yıldır Yunanistan adım adım kendini başkalarına teslim etmeye başladı. Üstelik Yunanistan'da her geçen günde yükselen bir göçmen dalgası var. Ve ilk defa geçtiğimiz günlerde Yunan nüfus idaresi, Yunan istatistik enstitüsü öyle söyleyeyim. Yunanistan'ın 2050'den itibaren giderek yaşlanan bir toplum haline dönüşeceğini açıkladı. Nüfus problemi de var. Şimdi Yunanistan çok ciddi bir krizin eşiğinde, farkında değil. Bir de bu Aşil Kalkanı meselesi var, meşhur.
3: Evet.
2: Hatta Aşil Kalkanı meselesinde öyle bir yani tabiri yerindeyse dolandırıldılar ki şimdi yeni yeni bazı işte Yunanlı siyasetçiler veya Yunan gazeteleri bahsetmeye başladı. Aşil kalkanını getirecek olan İsrail olası bir çatışmada aşil kalkanını kullanacak olan da yine İsrailli subaylar. Evet. Ve aşil kalkanının yazılımlarıdır, onların işte bakımı, onarımı hiçbir şekilde Yunanlı subayların lehine değil. Şimdi bunu ben anlamaya çalışıyorum. Evet, yani büyük devletler karşısında küçük devletler bir işbirlikleri yaparlar. Yani bu hedging stratejisi deniyor. Bu normaldir ama şimdi artık Yunanistan öyle bir paranoyanın içerisine girdi ki ben dün de bir yani çok enteresan bulduğum bir şeyi paylaştım başka bir kanalda. Şimdi geçtiğimiz günlerde Dendias açıklama yapıyor işte Yunanlı gazetecilere. Bir yerde sinirleniyor açıklamasında. Diyor ki ya siz ne diyorsunuz diyor. Ben burada diyor 1 milyon Türk drone'uyla nasıl baş edebilirim bunu planlıyorum diyor. Şimdi burada 1 milyon drone'umuz vardır yoktur meselesi değil. Şimdi paranoya o kadar büyümüş ki Pınar Hanım. Yani
3: mesela Türkiye'nin karşı ne yapacağını düşünüyorlar Yunanistan'a hocam?
2: Ya müthiş bir saldırı bekliyorlar. Yani hatta bazı gazeteler enteresandır. Yunanlı gazeteler işte şu tarihte bize Türkler saldıracak, bu tarihte bize Türkler saldırır. Hatta geçtiğimiz günlerde Yunanlı hesaplar Türkiye'deki askeri üsleri donanma işte bizim Ege ordunun yayılış düzenine yönelik haritalar yayınladılar. İşte yaklaşık dediler 500 bin askeri bizim sınırımıza yığdılar. Efendim şeylere yığdılar. İşte bu buradan kesinlikle bir saldırı çıkar.
3: Peki Cantürk hocam bu paranoyayı buyurun. Besleyen bir şey mi bir evet. Akış mı geliyor oraya?
2: Şöyle yani, bir şey var. Yunanistan'da
3: kim tarafından besleniyor ki hani Türkiye'nin şimdi, Yunanistan'a saldırmasını bekliyorlar?
2: Şöyle bir şey var Pınar Hanım. Şimdi Yunanistan 3 Yunanistan'dan oluşur. Yani Yunanistan'da 3 tür halk yaşar. Yani etnik anlamda demiyorum, kültürel anlamda. Şimdi birincisi Adalar Yunanistan'ı dediğimiz hat, işte Akdeniz Ege hattındaki Yunanlılar. Onların Türkiye ile Türklerle en ufak bir problemi yoktur. İşte gelirler giderler, turizm vardır, küçük küçük ticari faaliyetler vardır. Onlar çok rahat insanlardır ve Türkçe de bilirler. Ve onlarla da konuştuğumuzda ben zaman zaman Yunan adalarına da gider gelirim.

0: kopuyor. Atina ve çevresindeki Yunanistan, Yunanlı siyasetçiler o kadar çok paranoya bulaştılar ki ve üstelik Türkiye'nin artan bir işte askeri, ekonomik ve büyüme şeyi var ki bu Yunanistan'ı korkutuyor. Yani Yunanistan'ı besleyen, korkuyu besleyen birinci paranoya bizzat kendinde. Hani şöyle düşünün. Hani bir takım psikolojik sorunlu olan insanlar der ya, yani eyvah işte yarın öleceğim. Hani veya hastalık hastaları vardır. Sürekli ellerini yıkarlar etrafını. İlla ki bir mikrobun kendilerini hasta edeceğini düşünürler. Bunun bir çaresi yok. Yani buna tedavi lazım. Yani Yunanistan'daki Mora Yarımadası'ndaki Yunanlı siyasetçilerin ciddi anlamda bir tedaviye ihtiyaçları var. Çünkü koydukları rakamlar, koydukları şeyler, bir de bizim Ege ordusu ciddi anlamda bu paranoyayı kendi kendine besliyor. İkincisi İsrail. Son zamanlarda İsrail başta Rum yönetimi olmak üzere çok ciddi bir şekilde Atina'daki siyaseti satın aldı. Yani şimdi dünyada şöyle söyleyeyim Pınar Hanım, siyaset pahalandı. Artık milletvekili olabilmeniz, başbakan, bakan vesaire siyasete girebilmeniz için ciddi paralara ihtiyacınız var. Normal sıradan insanlar da bu paraları bulamayacağına göre ne yapıyorlar? İşte burada İsrail lobileri devreye giriyor veya başka ülkelerin lobileri. Onlar işte o siyasetçilere bir takım destekler veriyorlar, para veriyorlar, seçilmesini sağlıyorlar. Yavaş yavaş İsrail lobisinin de adı konmamış bir şekilde ciddi anlamda bu işin içine girmeye başladığını görüyoruz. Bir de FETÖ var. Yunanistan'da bu 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ'nün önemli kilit adamları, beyin takımı dediğimiz yapılar Yunanistan'da konuştular. Bunları zaten Türk istihbaratı, Türk dışişleri kimlerin nerede olduğunu çok iyi biliyor. Bu paranoyu bir de bunlar besliyor. Yani ortada Yunanistan yani Atina ve çevresini Türk saldırısı, Türk yani düşünebiliyor musunuz? Bakın Atina hattında Türkiye'nin NATO'da olduğunu dahi düşünmüyorlar. Yani şimdi NATO ülkesi, iki ülke birbiriyle savaşmaz. Kuraldır bu. Yani NATO'nun dışına atılmadır. Yani Türkiye ne yaparsa yapsın Türkiye'nin yani kendilerine saldıracağını düşünen ve bunu besleyen bir paranoyak bir zehir var. Bu
1: Gökhan Bey,
0: zehir çok boyutlu. Buyurun.
1: Yok, lütfen, bu zehir çok dediniz, orada lütfen tamamlayın
0: Bu
1: canım.
0: zehir çok boyutlu ve çok yönlü olarak Yunan siyasetine, Atina siyasetine sirayet ediyor. Ama benzer şekilde zaten şöyle bir bizde bir hani Yunanlılarla yani Yunanistan'la Türkiye arasında bir adet var. Bizde mesela gerilim yani Ege bölgesinde veya Akdeniz'de gerilim yazın olmaz. Çünkü Yunanistan ekonomisi turizme dayalıdır. Yazın hiçbir problem çıkmaz. Ne Türkiye ne Yunanistan hattında. Ama ne zaman sezon biter, yaz sezonu biter. Eylül, Ekim, Kasım işte Eylül'ün ikinci haftası geliyor. Başlar bu şeye ocağa
1: Ya
0: kadar
1: işte
0: bir
1: biz
0: pik
1: tabii
0: yapar.
1: kardak krizleri, işte it dalaşları, biz yıllarca Yunanistan'da
0: Hepsi
1: bunları
0: Kasım
1: yaşadık.
0: Aralık aylarıdır. Dikkat edin Pınar Hanım. Yani dikkat ettiyseniz yani bahara kadar bu kriz bu paranoya tırmanır.
1: Evet.
0: Eskiden bu kadar yüksek
1: Peki.
0: değildi.
1: Anladım.
0: Eskiden
1: Bir
0: Türk
1: toparlayarak Can
0: karşıtlığı
1: Türk hocam.
0: hemen toparlayacağım. Eskiden Türkiye karşıtlığı, Türk karşıtlığı, Türk düşmanlığı Yunan milliyetçiliğinden veya Yunanistan'ın iç dinamiklerinden kaynaklanıyordu. Ama şimdiki paranoya Yunanistan'ın iç dinamiklerinden çok FETÖ gibi, İsrail gibi, bazen Amerika gibi bir takım kışkırtıcılardan kaynaklanıyor.
1: Peki ya Gökhan Bey, aslında hani BRICS toplantı çok önemli, biraz konuşacağız dedik ama çok da fazla vaktim kalmadı. Bunu sizin inisiyatifinize bırakıyorum Gökhan Bey. Belki Can Türk hocama başka bir konuda da şey yapacaksınızdır, cevap vereceksinizdir. Ya da çok kısaca BRICS toplantısına ilişkin görüşünüzü alacağım.
2: Yani şöyle BRICS'ten bahsedelim çünkü BRICS önemli. Batı'nın dışındaki ülkelerin bir araya gelmesi ve bu ülkelerin artık Batı'yı geride bırakacak. Örneğin eskiden biz derdik ya Zenginler Kulübü olarak anılan G7 derdik. Satın alma paritesinde onları 2019'dan bu yana geçmeleri ve bu ülkelerin bu stratejik belirsizlik içinde bir araya gelmeleri çok önemli. Hani iki konuyu birleştirerek söyleyelim. Mekke Anlaşması vesaireden bahsettik ya bugün. Ve şimdi orada Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Mısır'da ve aynı zamanda yine bu Yeni Delhi'deki zirvede dedi ki bölge ülkeleri kendi güvenliklerini kendileri sağlamalıdır. Kendi kaderlerinin efendileri olmalıdır dedi. Doğrudan tabii Mekke Anlaşması vesaire.

0: Yani buraya bir referans yapmadı ama bölge ülkelerinin kendi güvenlik mimarisini kurmasına böyle olumlu bir tepki vermesi bence 1x marjında bizim payımıza düşen en önemli göstergelerden bir tanesiydi. Uzun süredir örneğin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı olduğumuzda yine oraya Cumhurbaşkanı Erdoğan da çağrılmıştı zirveye. Bir dönem daha sık tartışılır olmuştu 1x'e katılalım mı katılmayalım mı diye.
1: Evet.
0: Şimdi orada görüyoruz ki bir taraftan bölge ülkelerinin kendi güvenlik mimarisi destekleniyor. Öte taraftan bugün hep İsrail'den bahsediyoruz. Bakın Yeni Dahli bildirisine zehir zemberek İsrail'e bayrak açıldı. Gazze konusunda, Batı Şeria'daki yerleşim yerleri konusunda iki devletli çözümün arkasında ezdiler. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan davayı destekliyoruz dediler. Yani İsrail'e karşı bayrak açan bir X'le karşı karşıyayız. Dolayısıyla
1: Ama
0: buralara Türk kamuoyu
1: Avrupa'dan
0: olarak
1: da
0: daha...
1: böyle bir adım gelmişti Gökhan Bey. Yani bunun da altını çizelim. Hani ilk İspanya başlatmıştı, ardından Avrupa Birliği, işte İngiltere'nin adımları. Bir taraftan da bu var. Yani bu yeterli gösterge oluyor mu? Yani şöyle sormak isterim. Rusya ve Çin ve ABD ve Batı Avrupa paktlarına baktığınız zaman Türkiye odaklı olarak hangi paktın güçlü olması Türkiye'nin çıkarınadır? Çok kısa alacağım. Bir cümlede Can Türk hocama soracağım. 3
0: Çok
1: dakika.
0: kutuplu dünyada tamam. Çok kutuplu dünyada bence bizim yapmamız gereken şey şu. Yumurtalarımızı asla tek bir sepete koymayacağız. Çok yönlü bir dış politika. Bugün 1X'e üye olup da Amerika ile arası çok iyi olan Hindistan da var örneğin. Dolayısıyla burada yer almak, buralara katılmak bizim aslında öncelikli düşman olarak belirlediğimiz bize karşı stratejik düşmanlık besleyen ülkeleri yalnızlaştırmak için dostlarımızı çoğaltmamız demek. Dolayısıyla A ya da B değil, hem A'da hem B'de olabiliriz. Çok kutuplu dünya bugün bu manevra alanını Türkiye'ye sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye'nin çıkarları bağlamında hemen kısaca değerlendirmiş olalım. Aslında
1: Bence
0: çok önemli bir
1: çok
0: zirveydi. Belki
1: kısaca vermiş oldunuz. Can Türk hocam, katılıyor musunuz? Yani A, B değil, her ikisi de. Yani 1X'te, NATO'da,
0: kesinlikle
1: Avrupa'da, Batı'da, Doğu'da.
0: kesinlikle kesinlikle Pınar Hanım, çünkü Gökhan Bey'in dediği şu. Yani artık dünya tek kutuplu veya belirli kutupların olduğu, yani veya belirli ilişkilerin olduğu standart bir dünya değil. O bu zamana kadar alışıyla gelen bütün uluslararası sistem çöktü. Ve bu sistem Ukrayna-Rusya savaşıyla başladı, çöküş Gazze savaşıyla zirve yaptı. Artık bu saatten sonra hani tam bir kaosun, daha doğrusu yani dünya savaşı başlamadığı için biraz daha abartmayayım ama yani artık yavaş yavaş bir kaotik düzene doğru bir geçiş var. Bu kaotik düzen muhtemelen aynı 20. yüzyılda olduğu gibi 1950'lere kadar bu kaotik düzen devam etti
1: Evet.
0: dünyada. Bu sefer o zaman Avrupa'ydı bunun başını çeken ama şimdi öyle değil. Şimdi bu kaotik düzen o kadar yayıldı ki işte bir tarafta Çin var, bir tarafta Rusya var ve dünyanın hepsi zenginleşti. Yani dünya o 1950'lerin dünyası da değil artık. Dolayısıyla bizim tek bir yere angaje olmamız, tek bir yerde bulunmamız mümkün değil. Hatta mümkünse biz kendi kutbumuzu da yaratabilmeliyiz. İşte o Mekke ittifakını ben bu yüzden önemsiyorum.
1: Mekke İttifakı kendi kutbumuz olarak nitelendiriyorsunuz Can Türk hocam.
0: Evet, yani inşallah da başarırız.
1: Yani şu
0: Çünkü
1: anda Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, bilmiyorum, Mısır davet edildi. Henüz hareket yok.
0: yakın zamanda Mısır da katılır çünkü Husiler bayağı işleri büyüttüler Babil Mendeb'te.
1: Anladım. Peki, sürem de bitti zannediyorum. Ha, 1,5 dakikam var. Hemen Gökhan Bey döneyim. Katılıyor musunuz Can Türk hocama diye sorayım. Mekke'de farklı bir ittifak olarak Can Türk hocam karşımıza çıkarttı.
0: Kesinlikle, ama bu bütün ittifaklar arasında böyle inceden inceye uzanan çizgiler de var. Dedim ya, madem birisi diyorsa ki bize bir X gibi, işte Çin bu çok önemli bir aktör burada tabii, artık bütün uluslararası denklemlerde en önemli aktörlerden bir tanesi. Buraya olumlu bir sinyal gönderiyorsa hemen gidip elini sıkıp ya bizim böyle bir planımız var, konuşmalıyız. Ama diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilirken bizim kurduğumuz ittifakı kendi stratejik hedeflerine doğru yontmak istiyorsa da oraya mesafe koymalıyız. Yani şu anda evet çok kutuplu belirsizlikler içerisinde bir çağdayız ama bu belirsizlikler aynı zamanda fırsatları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla eskinin soğuk savaş mantığıyla tek bir tarafa saplanıp burada kalmak ya da ya bizdensin ya onlardansın mantığıyla dış politika yürütmenin ben artık çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Bakın Şia da öyle. Orta Asya ülkeleri hem Rusya hem Çin'le evet birlikteliklerini gösterdiler ama aynı zamanda bu yılın başında Beyaz Saray'da ağırlandılar. Yani bakın dünya
1: Evet.
0: artık o denklem değişmeye başladı ve onun farkında olarak politika yürütmek gerekiyor.
1: Peki. Süren bitti zannediyorum. Sevgili yönetmenim uyardı. Gökün Gevçimen çok önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Doçent Doktor Can Türk Caner Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Yarın 17.45'te görüşeceğiz. Söz Gürkan Hacır'da diyelim. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Enpara, bankanın güzeli.
3: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe Şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklamları dinlediniz.

Bir Zamanın Sandukasından programında daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan iki sanat dalını çıkarttık. Biri savat, diğeri kalemkarlık. Şimdi sizler savat nedir diyeceksiniz. Dilimize savat diye yerleşmiş olan kelimenin aslı sevattır. Kelime manası ise kara, karanlık, karalama demektir. Eski Türkçemizde Sevad-ı Azam, Mekke şehri, Sevadül Ayn, göz bebeği, Sevadül Kalp, yürek ortasında var kabul edilen siyah benek gibi çeşitli terkiplerle kullanılmıştır. Bugün yalnızca bir sanat terimi olarak dilde yaşayan savat kelimesi, gümüş üzerine kara kalem görünüşlü nakışa ad olmuştur. Savat, netice olarak Batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur. Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her türlü geometrik biçim üzerine uygulanmıştır. Bir kalemkarlık sanatı olan savat iki aşamada tamamlanır. A. Kalemkarlık, ki bundan biraz sonra bahsedeceğiz. B. Savat mahlulünün hazırlanması ve uygulanması. Kalemkarlık, savat işinin en önemli yanı, yani kalem çalışmasıdır. Ancak bunun öncesinde de başka ustaların emeği olduğunu unutmamak gerekir. Yani kalem işine gelmeden önce dövücü ve biçimlendiriciler vardır. Savat ustası tasarladığı şekle göre dövücü ustalarına yaptırdığı hamaylı veya tütün tabakasını eline alınca yeniden düşünmeye başlar. Sonra şekli karşısına koyar ve önüne bir kağıt alarak başlar karalamaya, ta ki istediği kağıt üzerinde gerçekleşinceye kadar. Bazı ustaların ise kağıt üzerine çizmek yerine doğrudan doğruya gümüşün üzerine kurşun veya sabit kalemle çalışmayı tercih ettikleri bilinir. Savat, yalnızca bitmiş formlar üzerine uygulanan bir teknik olduğundan, önce savatı yapıp sonra biçimlendirmek mümkün değildir. Evet, hacimli biçim üzerine aktarılan veya doğrudan kalemle çizilen manzara, arma, istif yazılar, çiçek demetleri ve benzeri şekillerden sonra sıra çizgi üzerinde çelik kalemlerle kanallar açmaya gelmiştir. Burada biraz durup iyi bir kalemkar veya savat işi yapan usta nasıl yetişir, ona temas etmek istiyorum. Çırak olarak mesleğe başlayan bir kişinin öncelikle resim sanatına kabiliyeti olması gerekir. Ustasının yanında onun gösterdiği usulle önce bakır ve sarı gibi ucuz madenler üzerinde basit şekiller çizerek ona çelik kalemlerle kanallar, yollar açmaya başlar. Kalemkarlık devamlı çalışmayı gerektiren bir meslektir. Ara vermeye gelmez. Eğer elde mevcut iş yoksa çıraklar ellerine ne geçirirlerse onun üzerinde çalışırlar. Eskiden çıraklar meslek öğrenirken ustadan para talep etmezler. Hatta fakir olanlar bazen cami avlularındaki bakır sütun bileziklerini kendilerine uygulama alanı olarak seçerlerdi. Bugün bile bazı camilerimizdeki sütun bilezikleri üzerlerinde bu tip kalem izlerine rastlanmaktadır. Evet, kabiliyet, devamlı çalışma ve azim bugün hayranlıkla seyrettiğimiz sanatı ortaya koymuştur. Sabırla atlas olur dut yaprağından misali. İşte kabiliyet, bilgi ve sabırla yetişen sanatkar, ucu şeklinde, ucu V şeklinde olan keskin çelik kalemini bilek gücüyle
nefesini tuta tuta, bazen işi elinin altında döndürerek, bazen de bileğini hareket ettirerek tasarladığı şekli tamamlar. Burada karşımıza iki farklı kalem tavrı çıkar. Bir, Van işi ince kalem. İki, Kafkas işi. Adlarından da anlaşıldığı gibi birer ekol olmuş bu kalem stilleri ilk ve en güzel yapıtıkları bölgelerin adlarıyla anıla gelmiştir. İnce kalemle çok zarif işler yapılmış olup, derin kalemle de sade ve dayanıklı eserler ortaya konmuştur. Zaten bu uygulamalar eserin özelliğinden ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki at koşumları, Kafkas kemerleri, barutluk, hançer kınları ve kabzalarıyla benzeri dayanıklı eserler Kafkas kalemiyle, tütün tabakası, fincan zarfı, sigara ağızlığı, kamçı ve benzeri şeylerde ince astar gümüş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapılmışlardır. Şimdi de savat mahlulünün hazırlanışını anlatalım. Bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, yeterince gügürt. Bu karışımlar ayrı ayrı hazırlanır ve bir pota içerisinde önce gümüşle bakır beraber eritilir. Daha sonra bu eriyik içine dört ölçek kurşun ilave edilir ve ardından kükürt aktarılmaya başlanır. Bu kükürt katma işlemi savat karışımı güvercin kanadı rengini alıncaya, yani koyu gri oluncaya kadar sürdürülür. Ocakta pota içinde hazırlanmış olan, adına savat denilen bu karışım bir kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. Soğuyup katılaşmış olan karışım demir üzerinde çekiçle dövülerek küçük parçacıklar haline getirildikten sonra demir bir habana konulup toz haline getirilinceye kadar dövülür. Bilahare tülbent veya ince elekten geçirilen savat kullanıma hazırdır. İşin durumuna veya ustanın tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz halinde kullanılır ki ekme savat denir buna, ya da tenekar yani boraksla karıştırılarak çamur haline getirilir, sürme savat boşluklara doldurularak kullanılır. Eser üzerine önceden açılmış olan kalem kanallarına ekilen veya sürülen savat, ocak ateşine tutularak yeniden eriyip boşlukların dolması temin edilir. Eriyerek açılmış kanallara dolan savat tekrar soğumaya terk edilir. Soğuyan ve adeta zeminle bütünleşen savatın çok ince eğeler ve su zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden sonra sıra cilaya gelmiştir. Cilası da yapılan iş ya sipariş sahibine teslim edilir veya satış için camekana konur. Yüksek ayarlı gümüş üzerine yapılan savatlı eserlerin seyrine doyum olmaz. Elde mevcut eserlere bakarak bir zamanlar herkesin mutlaka savatlı bir esere sahip olduğunu düşünebiliriz. Ekilerek yapılanlar arasındaysa tütün tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepedikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaylılar sayılabilir. Bir zamanlar Avrupalılarca çok aranan savatlı eserler özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya ihraç edilmiştir. Bu sanatı Büyük Savaş öncesinde Van şehrinde 120 dükkanda 400'e yakın sanatkar icra etmekteydi. Van'ın dışında Bitlis, Sivas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve Samsun gibi vilayetlerde de savat sanatı büyük titizlik ve başarıyla icra edilmiştir. Bu zarif ve gösterişli sanatın en eski mergesi ise Dağıstan'dır. Bu bölgedeki Türk boylarının pek çoğunda savat tekniğinde çalışmalar ecdat sanatı olarak hala sürdürülmektedir. Kumuk Türklerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Kubaçık köyü ise kömür ve maden zenginliği dolayısıyla geçmişte bu sanatın adeta merkezi olmuştur.
Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi kalem, geniş manada kağıt üzerine yazı yazmaya yarayan aletin adıdır. Ancak kağıdın bulunuşundan önceki zamanlara gidecek olursak, yazı dediğimiz şeyin madeni çubuklar vasıtasıyla çivi yazısı, hiyeroglif, resim yazısı ve benzeri taşa ve pişmiş toprak tabletlere kazıldığını görürüz. Kağıdın icadıyla kalem yeni bir takım özellikler ve biçimler kazanırken, insanoğlu madenden yaptığı ilk kalemi terk etmemiş ve onu geliştirerek çeşitli alanlarda kullanmıştır. Böylece kalem hangi malzeme için kullanılacaksa onun özelliğine uygun biçim ve kalitede yapılmış, o malzemelerinin adını almıştır. Yeri gelmişken, bu arada İslam dininin kalem konusunda görüş ve düşüncesine de kısaca temas edelim. Bakınız, Gülzar-ı Sevap, Doğruluk Bahçesi veya İlahi Mükafat Bahçesi adlı eserinde Nefeszade İbrahim Efendi kalem hakkında neler yazmış. Bütün insanların bitmez tükenmez hamdi, şükrü, kalemi ihsan buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Allah kalemi Tuğba dalı ve selvi gibi yaratmışsa da başka ağaçların hilafına onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah, yemişini yüksek sözler olarak yaratmıştır. Kalem Allah'a aşıktır. Fakat aşkını hakkıyla yazamadığından şaşırıp kalmış, ağlamayı adet edinmiştir. O durmadan ağlar, hem de gözünden yaş yerine kara kan akıtır. Kalem rızk anahtarlarındandır. Bütün işlerin vasıtası, her türlü halin rabıtasıdır. Kalemin faziletine gelince, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk mahluku kalemdir. Cenab-ı Hak kalemi yarattı, ona yaz diye emir buyurdu. İbn Abbas'a göre kalem, yeşil zümrütten yaratılmıştır. Uzunluğu 1000 yıllık yoldur. Kalem nurla yarılmıştır.

0: yazmıştır. Kalem hakkında İbn Mukaffa da şöyle demiştir: kalemler değerli, akıllı insanların akıllarının binek taşıdır. Kalem insanların parmak uçlarının beyan ve ifadesidir. Şimdi de kalemkarlığa geçmeden önce aynı ad altındaki değişik tekniklerin kısa açıklamalarını vermekte fayda görüyorum. Dokumacılıkta kalem işi, dokunmuş ak bez üzerine fırçayla yapılan nakışlara denir. Burada fırçaya kalem denmektedir. Süslemecilikte kalem işi, yani iç mimaride, bina, duvar, taban ve kubbelerinde boya ve fırçayla yapılan çalışmanın adıdır. Taş yontmada kalem, mermercilerin kullandıkları çubuk demirden yapılmış, ucu elmas olan aletlere de kalem denilmektedir. Çevremizde gördüğümüz mermerden yapılmış abidelerin tamamı bu kalemlerle yontulmuştur. Ağaç oymacılıkta kalem, ağacın zeminini indirip yukarıda kalan kısımlarına kabartma şekiller yapmak için kullanılan çelik gövdeli ağaç saplı aletlere kalem denir. Bizim konumuz olan kalem işi ise genellikle gümüş üzerine çelik kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Şimdi bu kısa tarifi safhalarıyla anlatmaya çalışalım. Ucu sivritilmiş bir maddeyle, genellikle madenden yapılır, kendisinden daha yumuşak bir alana çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir. Çivi yazısı bunun en çarpıcı ilk örneklerindendir. Çamur üzerine çizilen ilk iptidai şekilden tutun da sert granitlere kadar giden bu çalışmalar kalemin sanat mücadelesindeki önemli başarılarıdır. Evet, ilk mücadelesini çamurda ve ahşapta başlatmış olan kalem, daha sonra onu taş üzerinde sürdürmüş ve en sonunda madenin madenle mücadelesinde noktalamıştır. Yumuşak ve sert madenlerin karşılıklı itişip kakışması, ilk bakışta yumuşak madenin mağlubiyeti olarak görünürse de, kârlı olan ve galip gelen yumuşak madenler olmuşlardır. Bugün ortada kalem yerine eserin mevcudiyeti bunun en açık delilidir. Yumuşak madenlerin üzerine gümüş, altın, bakır, sarı ve benzeri çelikten ucu sivriltilmiş kalemler vasıtasıyla desen ve şekiller oyma sanatına kalemkarlık ve bu sanatı yapan ustaya da kalemkar denir. Ancak bu sanatın en çok uygulandığı madenin gümüş olduğunu belirtmeliyiz. Altının pahalı oluşu, gümüş dışındaki sarı ve bakır gibi madenlerin aşırı oksidasyonları bu işi gümüşe has bir sanat haline getirmiştir. Değişik şekillerde uçları sivriltilmiş çelik kalemler bu sanatın en önemli aletidir. Bu çelik kalemlerdir ki bugün müze ve evlerimizdeki birçok sanat eserinin sebebi vücududur. Kalem işinin yapımında şöyle bir yol takip edilir. Kuyumcudan gelen şekillendirilmiş gümüş, ibrik, tepsi, zarf, şekerden ve benzeri şeylere usta biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapar. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çizer. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar. Bu çalışmaların en önemli özelliği sanatkarın çok usta bir bileği olmasıdır. Yani bileğine hakim olmasıdır. Onun içindir ki bu sanatta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunur ve güzel eser sayısı azdır. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar savat tekniğini öğrenince savat ustası olurlar. Yine bu kalemkarların hüsni hattı öğrenenleri mühürcü, hakkak olurlar. Kısaca kalemkarlık savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve her üç sanatta da bilek hakimiyeti şarttır. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde de sizlere savattan ve kalemkarlıktan bahsettik. Her ikisi de ne kadar zormuş değil mi? Halbuki camekanlarda gördüğümüz eserler gözümüze güzel gelirdi ama bunlar için harcanan emeği bir türlü düşünmezdik herhalde. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.
1: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Askeri uğurluyorlar.
3: Buralar böyle akşam akşam. Onun cenazemiz var içeride. Bekle.
4: Abi gözümü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
3: Yukarıda cenaze var.
5: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
6: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Şimdi reklamlar.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: akıllı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, kahraman güreşte ve yarışta kazanan değildir. Gadap zamanında nefsine hakim olan.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz güzel ahlak nedir? Değerli dinleyenler, iyi bir Müslüman olmak için ahlak-ı hamide, yani güzel ahlaka sahip olmak, ahlak-ı zemime, yani kötü ahlaktan uzak durmak lazımdır. Ancak bununla dünya ve ahiret saadeti elde edilir. Güzel ahlak, ilim ve edep öğrenmekle, iyi insanlarla arkadaşlık etmekle elde edilir. Kötü ahlak da bunun tersidir. Yani cahil kalmak, edepsiz olmak, kötü insanlarla arkadaşlık etmekten hasıl olur. Cenab-ı Hak Peygamber aleyhisselamı överken, gerçekte sen büyük bir ahlak üzeresin diye buyurmaktadır. İyi insan, iyi ahlaklı insan demektir. Ahlak hakkında İslam alimleri buyuruyor ki, kötü ahlaklı kimse parçalanmış testiye benzer. Ne yamanır ne de eskisi gibi çamur olur. Her binanın bir temeli vardır. İslam'ın temeli de güzel ahlaktır. Kötü ahlak öyle bir fenalıktır ki onunla yapılan birçok iyilikler fayda vermez. Güzel ahlak öyle bir iyiliktir ki onunla yapılan günahlar affa uğrar. Yükselen bütün insanlar ancak güzel ahlakları sayesinde yükselmişlerdir. Güzel ahlak güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir. Güzel ahlak kimseyle çekişmemek ve kimseyi çekiştirmemektir. Güzel ahlak eziyet vermemek ve meşakkatlere katlanmaktır. Güzel ahlak genişlikte ve darlıkta insanları razı etmeye çalışmak demektir. Güzel ahlak Allah'tan razı olmak demektir. Yani hayrı ve şerri Allah'tan bilmek, nimetlere şükür, belalara sabretmektir. Güzel ahlakın en azı meşakkatlere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır. Bir Müslümana çatık kaşla bakmak haramdır. Güler yüzlü olmayan kimse mümin sıfatlı değildir. Müslim, gayrimüslime ve herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Hadis-i şerifte, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimsenin misafirine ve komşusuna ikram etmesi, ya hayır söylemesi veya susması emredilmiştir. Başkasının kötü ahlakından şikayet eden kimsenin kendisi kötü ahlaklıdır. Başkalarının kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin kötü olduğunun alametidir. Güzel ahlak, eziyetleri sineye çekmektir. Güzel ahlaklı olmanın alameti şunlardır. İnsaflı olmak, arkadaşlarının hatasını görmemek,

Zan etmek, suizandan yani kötü zandan, düşünceden kaçınmak. Arkadaşlarının eziyetlerine göğüs germek, onlardan şikayetçi olmamak. Hep kendi ayıp ve kusurlarıyla meşgul olmak. Kendi nefsini kınamak. Güler yüzlü olup herkesle yumuşak konuşmaktır. Güzel ahlaklı kimse edeplidir, az konuşur, hatası azdır, gıybet etmez, Allah için sever, Allah için buğz eder, emanete riayet eder, komşu ve arkadaşını korur. Bütün hasletlerin başıysa hayadır. Güzel ahlaklı bir kimsenin kötü huylu bir hanımı vardı, gayet iyi geçiniyorlardı. Kötü huylu hanımla nasıl iyi geçindiği sorulunca, İyi ahlaklı kimse şöyle cevap verdi. İyilerle herkes geçinir. Marifet kötüyle geçinebilmektir. Onun kötü huyuna sabredemezsem benim iyi huylu olduğum nereden belli olacaktır? Büyüklerden Ebu Osman el-Hayri'yi ziyafete davet ettiler. Davet yerine vardığı zaman kendisine kusura bakma çok insan geldi seni kabul edemeyeceğiz dediler. Az gidince tekrar çağırdılar. Gelince tekrar kabul edemeyeceklerini bildirdiler. Böyle birkaç defa çağırıp geri döndürdükten sonra kendisine dediler ki biz seni denemek için bunu yaptık. Gerçekten güzel ahlaklıymışsın. Cevabında buyurdu ki bu ahlak o kadar güzel midir? Bir köpeği de çağırsanız gelir, kovsanız gider. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki ahlakınızı güzelleştiriniz. Sizin imanca en güzeliniz ahlakça en güzel olanınızdır. Allahü Teala indinde kulların en sevgilisi ahlakça en güzel olanıdır. Ya Rabbi senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim. Güzel ahlak büyük günahları suyun elbiseyi temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlaksa salih amelleri sirkenin balı bozduğu gibi bozar. Allahü Teala indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur. Çünkü kötü ahlaklı bir günahtan tövbe edip kurtulursa bir başka günaha düşer. Hiçbir vakit günahtan kurtulamaz. Bir kimse tövbe ederse tövbesini Allahü Teala kabul eder. Kötü ahlaklı kimsenin tövbesi ise makbul olmaz. Zira bir günahtan tövbe ederse kötü ahlakı sebebiyle daha büyük bir günah işler. Din güzel ahlaktır. Allah'ın en sevdiği şey güzel ahlaktır. Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır. Kötü ahlak affedilmez bir günahtır. Suizansa şerlere sebep olan bir hatadır. Yumuşak davran. Sertlikten ve çirkin şeyden sakın. Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir. İçinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanınızdır. Kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Haya imandandır, imanı olan cennettedir. Fuhuş kötülüktür, kötüler cehennemdedir. Cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir. Bir kimse Resulullah'tan nasihat isteyince, "Kızma, sinirlenme." buyurdu. Birkaç kere sordukta hepsine de "Kızma, sinirlenme." buyurdu. Güzel ahlaka sahip olmak için kötü huylarını teşhis etmek lazımdır. Bu teşhisi insan kendi yapar. Yahut bir alimin, rehberin bildirmesiyle anlar. Mümin, müminin aynasıdır. İnsan kendi kusurlarını zor anlar. Güvendiği arkadaşına sorarak da kusurunu öğrenir. Sadık olan dost, onu tehlikelerden, korkulardan koruyan kimsedir. Düşmanlarının kendisine karşı kullandıkları kelimeler de insana ayıplarını tanıtmaya yarar. Çünkü düşman insanın ayıplarını arayıp yüzüne çarpar. Arkadaşlarsa insanın ayıplarını pek görmezler. Birisi İbrahim Ethem Hazretlerine aybını kusurunu bildirmesi için yalvarınca
seni dost edindim. Her halin, hareketlerin bana güzel görünüyor. Ayıbını başkalarına sor dedi. Başkasında bir ayıp görünce bunu kendinde aramak, kendinde bulursa bundan kurtulmaya çalışmak lazımdır. Mümin, müminin aynasıdır hadisi şerifinin manası budur. Yani başkasının ayıplarında kendi ayıplarını görür. İsa aleyhisselama bu güzel ahlakını kimden öğrendin dediklerinde, bir kimseden öğrenmedim. İnsanlara baktım, hoşuma gitmeyen şeylerinden sakındım, beğendiklerimi ben de yaptım buyurdu. Hazreti Lokman Hakim'e edebi kimden öğrendin dediklerinde, edepsizden dedi. Selefi Salihinin, Eshab-ı Kiram'ın, velilerin hayat hikayelerini okumak da iyi huylu olmaya sebep olur. Kendinde kötü huy bulunan kimse, buna yakalanmanın sebebini araştırmalı, bu sebebi yok etmeye, bunun zıddını yapmaya çalışmalıdır. Kötü huydan kurtulmak, bunun zıddını yapmak için çok uğraşmak lazımdır. Çünkü insanın alıştığı şeyden kurtulması güçtür. Kötü şeyler nefse tatlı gelir. Büyük alim, zahir ve batın ilimlerinin mütehassısı Seyyid Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh, vefatına yakın İstanbul camilerinde 30 sene yalnız imanı ve ehli sünnet itikadını ve İslam'ın güzel ahlakını anlatmaya çalıştım demiştir. Devlet kuvvetli oldukça rahat, huzur artar. Avrupa, Amerika gibi memleketlerde rahat yaşayan, dini vazifelerini serbestçe yapan Müslümanlar da kendilerine hürriyet veren kanunlara karşı gelmemeli, fitneye, anarşiye alet olmamalıdır. Ehl-i sünnet alimleri böyle olmamızı emretmektedir.

Hazreti Ebu Bekir buyuruyorlar ki, üç huy vardır ki kimde bulunursa onun zararınadır. Sözünde durmamak, hile yapmak ve zulmetmek.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Adalet ve İhsan. Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir veliydi. Nasihati herkese pek çok faydalıydı. Derdi, kulun aynıysa dışı gibi içi de, Rabbimiz buyurur ki, gerçek kul budur işte. İnsanlara hizmeti vazife biliyordu. Dünyada en karlı iş işte budur diyordu. Kimseyi gıybet etmez, dinlemezdi de hatta. Derdi ki, bu korkunç bir hastalıktır adeta. Son derece sabırlı, tevekkül ehliydi pek. Her dert ve musibete katlanırdı severek. Genç yaşta iki oğlu vefat ettiği zaman bu kederli halini gizledi insanlardan. Derdi ki, iki türlü kula gelir hidayet. Kimine ihsan olur, kimine de adalet. Bir kimse dua edip dese ki, ya ilahi, iman ve hidayete kavuştur beni dahi. Onun hüsnü niyetle yaptığı bu duayla o kulu hidayete erdirir Hak Teala. İnsan bütün ömrünce istese bunu bir an, ölmeden o kimseye nasip olur bu iman. İşte dua edip de hidayete kavuşmak, adalet-i ilahi sayesindedir ancak. Bazı kimseler dahi vardır ki bu dünyada, imana gelmek için bulunmaz bir duada. Haberi bile yoktur imandan, hidayetten. Lakin seçip kurtarır Allah onu o halden. Yani tanıtır ona sevdiği bir kulunu, onun vasıtasıyla kendine çeker onu. Bu da

Hak Teâlâ'nın ihsanıdır ki elbet, dünyada bundan büyük yoktur daha bir nimet. Bir Allah adamını tanımadan bir kimse, 100 sene hiç durmadan ibadet, hizmet etse, yine de kayabilir ayağı o kişinin. Çünkü tasarrufunda değildir bir mürşidin. Mürşidi olmayanın imanı bu devirde, yüzen tahta parçası gibidir bir nehirde. Dalgalar tesiriyle bir batar sonra çıkar. Her an bir tehlikeye olabilir o düçar. Rehberi olanların imanına gelince, kaya gibi muhkem ve sağlam olur bir nice. Yani hakiki rehber olmadan bir şey olmaz. İnsanlar ahirette azaptan kurtulamaz. Peygamber olmayınca nasıl ki din olmazsa, onun varisleri de öyledirler hülasa. Lakin mürşit geçinen sahte şeyhler dahi var. Bu gibiler din değil, dünya adamıdırlar. Onların olmaması olmasından iyidir. Çünkü onlar yol kesen eşkıyalar gibidir. Eşkıya insanların alır yalnız malını. Bunlar ise çalarlar dinini, imanını.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi zamanımızda bilhassa insanlara baktığımız zaman bir huzursuzluk var. Ne bileyim, böyle insanlar rahat değil. Değişik konulardan kaynaklı olabilir bu huzursuzluklar ama genel olarak böyle bir şey var. Şimdi siz de zaman zaman anlatıyorsunuz, mesela biz de işte dedelerimizden filan gördüğümüz kadarıyla onlarda öyle bir huzursuzluk yoktu. İkincisi, mesela siz diyorsunuz ki alimde, evliyada, ehl-i sünnet büyüklerinde huzursuzluk olmaz. Daha önce bir bahsetmiştiniz. Onlar huzursuz değildir. Gayet rahattırlar yani. Şimdi o zaman bu huzursuzluğun sebebi ne ola ki biz böyle bütün toplum olarak, bütün dünya hatta böyle bir huzursuzluğun içerisindeyiz. Biz Müslüman olduğumuz halde böyleyiz yani. Bir eksiğimiz var.
1: Şimdi Mustafa Bey, teknoloji ilerledikçe insan seviniyor. Aa, şunu da yapıyoruz. Aa, bunu da yapıyoruz. Robotlar şunu yapıyor. Robotlar
0: bunu yapıyor.
1: Efendim işte elimde kumanda var. Tık tık tık. Ev işlerimi falan filan. Sonra

0: Ya diyor ki bu kişiler dedi yani deli de unutacağız dedi. Emojiler çıktı falan. Gülüyorsa gülen biri, üzülüyorsa üzen bir şey. Yani ifade de yok. Yani bunların eline kalem kağıt versen, kalem kağıt versen işte bir sayfa şöyle kendini anlat diye anlatamayacak. Üniversiteyi bitiren için söylüyorum bunu ha. İlkokulu bitiren için de söylemiyorum. Kendim de eğitimci olduğu için ben de kendimi de aynı şekilde görüyorum. Dolayısıyla peki ne yapıyorlar bunlar? Emojilerle falan şey yapınca geniş bir boş vakti kalıyor. O zaman ne yapacak bunu? Kafeye gidecek. Sonra ne yapacak? Efendim işte uyuşturucu maddeler kullanacak. Sonra tatmin olacak mı? Olmaz. Tatmin olmaz. Çünkü din büyükleri dünya deniz suyu gibidir. İçtikçe satır sözüyle nefsin tavanı yoktur ikazları dinin emirlerinin dışına çıkıldığını ne hale getirdiğini anlatmak için kullanılmış kitaplarda. Dünya deniz suyu gibidir, içtikçe su satır, bir de nefsin tavanı yoktur. Öyle ya, parası var, şeyi var falan, bir de bedavadan para kazanma. İşte fenomenler çıktı, bilmem ne çıktı falan. Altıncı bir kaldırdın ki, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, ne varsa hepsi aynı şekilde çıktı. Sonra yakalanınca ben öyle yapmaydım. Benim haberim yoktu. Benim şuyum yoktu. Benim buyum yoktu falan. Herkes böyle bedavadan 15 yaşındaki çocuk elinde tabanca tarıyor falan. Bana haraç ver. Yani alın teriyle kazanmak, aynı şekilde şey yapmak. Tabii eğitim sisteminde kabahati var. Ben de eğitimci olduğu için iyi biliyorum. Mesela tutmuşlar 12 yıl. Ya işte Avrupa ülkesinde 12 yıl mecburi eğitim yok. Çocuk zıranta gibi oluyor. Liseyi bitiriyor, ondan sonra buna bir sanat öğretemiyorsun. Bir şeyle meşgul edemiyorsun. Kız çocuğun da hadi bir üniversiteyi bitirsin. Üniversiteyi bitiriyor zaten. Paralı maralı falan. Ondan sonra bir şey de öğrenmiyor. Lay lay lam geziyor. Bu boş. Efendim bu huzursuz. Huzurlu olursa şaşılır. Huzurlu olursa şaşılır. Makinenin hayatımıza girmesiyle boş vaktin artmış olduğu günümüzde maddi konfor nispetinde artan huzursuzluklar büyük ölçüde boş vakitleri değerlendirmemekten kaynaklanmaktadır. Her ne şekilde olursa olsun faydalı meşguliyet insanı huzursuz etmez. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri 55 yıllık kısa ömründe yazdığı kitaplar ömrüne bölündüğünde her gününe 18 sayfa düşmüş. Büyük alim İbn Cevzi Hazretleri her konuda aynı şekilde mütehassıs olduğu için kitap yazmış ve her gün 4 defter, 4 dosya dolduruyormuş yazdığı kitaplar. Hatta bizzat İbn Cevzi Hazretleri o kadar çok kitap yazmış ki o zaman kalem kullanmıyor divitlerin. Bunları atmazmış, bir yerde toplamış ve vasiyet etmiş, demiş ki öldüğüm zaman demiş. Bu talaşlarla beni yıkayacağını suyu ısıtın.
1: Gasil suyunu
0: ısıtın. Hakikaten ısıtmış. Yine bu Müslüman gayrimüslim herkes aynı şeyi söylüyor. Mesela Edison'un hayatında alakalı mesela günde 18-20 saat çalışıyormuş bu adam Edison. İşte laboratuvarda. Ve diyor ki bu ben hayatımda bir gün bile çalışmadım. Hepsi benim için eğlenceydi. Demek ki insan zevkle şevkle falan. Efendim işte ben şimdi bu işi beğenmiyorum. Peki hangi işi beğeniyorsun? Efendim şöyle koltukta oturacağım, maaşı çok olan. Varsa öyle bir şey bana da haber ver. Tamam?
1: Mümkünse beni cep telefonumdan ayırmayacak bir şey olsun.
0: Cep telefonu.
1: Keyfimi bozmayın.
0: Benim işim bankamatikli olsun sadece, değil mi? Evet, yani aydın aya. Evet,
1: maaşımı çekeyim, başka bir şey istemiyorum.
0: Başka bir şey istemiyorum falan. Hani bir zamanlar TGRT başlatıydı, çocuklar duymasın diye dizi vardı ya. Orada bir tane bir erkek çocuk vardı falan. Babasına diyor ki senede diyor iki defa tatil olmalı diyor. Ama süreleri 6 ay olmalı. İki defa tatil 6 ay. Dolayısıyla eğer bir kimse bir kimsenin vakti boşsa, bunu dolduramıyorsa bu kimsenin huzursuz olmaması mümkün değil. Mümkün değil.
1: Şeyde okullardaki o saldırılar olduğu zaman bir uzmanın birisini dinlemiştim. Dedi ki çocukların meşguliyeti yok.
0: Tabii.
1: Çocukların meşguliyeti yok. Meşgul edecek. Okulda meşgul edemiyor çocuğu. Okula da öyle gidiyorlar yani.
0: Öylesine gidip geliyor. Şimdi mesela demin

0: erişte bir şey dediniz. Ecdadımız, atalarımız böyle bir sıkıntı çekmediler. Şimdi ben köyde doğdum. Yazın tarlaya gidiyorsun. Orak pişme zamanı, buğdayı biçiyorsun. Ondan sonra sonbaharda nadas diyorsun, tarlayı sürüyorsun. Ve sulanan arazin varsa orada bostan ve benzeri şeyler ekiyorsun. Oralara gidiyorsun. Akşama kadar orada çalışıyorsun. Zaten bedenin yorulmuşsun. Boş vaktin yok. Mesai ne zaman başlıyor? Güneş doğunca başlar, güneş batınca biter mesai. Hatta bazen ay ışığı varsa ay ışığında bile orakla buğday pişmeye devam edersin. Bu fırsat bulursa, bak fırsat bulursa, yani toprak olsun, ondan sonra başını taşın üzerine koysun, uyur. Uykusuzluk da çekmez. Strese de girmez, depresyona da girmez. Gayet huzurludur. Sabahleyin kalkar, işte ekmeğinin yanında bir şey hazırladıysa onu yer, karnını doyurur. Ne oldu, ne gittiydi falan, ne oldu, peşmekten ne olduydu yok. Hayatında zaten radyo yok, televizyon yok, cep telefonu yok, bir şeyden de şey yapmıyor falan. Bu kimsenin huzurluydu. Ve Allah-u Teala'ya iman ediyordu. Allah-u Teala'nın emirlerini yapıyordu. Dağda da olsa beş vakit namazını kılıyordu. Dinin emirlerini yapmayan, dinden uzaklaşan, haramları işleyen ve vakitlerini değerlendirmeyen bir kimse huzursuz olur. Ondan sonra bu anarşist olur, eşkıya olur, her türlü kötülüğü yapar. Sonra da depresyona göre sinir hastası olur, ne olur falan filan. Dolayısıyla vakit iyi değerlendirilmediyse, değerlendirilemiyorsa, dinin emirlerine de girilmiyorsa, Allah-u Teala muhafaza eylesin, bu kimse dünyada delirmemesi mümkün değil huzursuzluktan. Bunun başka bir çaresi de yok. Yani İslamiyet'i öğrenmek, onun emirlerini çarpmak, vakitlerini faydalı şeylerle doldurmakla mümkündür.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dünya ve ahiret hayırlarına kavuşmak için Allahü Teala'yı ananlarla beraber ol. Her fırsatta Allahü Teala'yı an. Allah için sev ve Allah için buğz et. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Selman-ı Farisi radıyallahu anh imana gelmek saadetine kavuşunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ne söylediğini anlamak için Farisi bilen bir tercüman istedi. Farisi ve Arabi bilen bir Yahudi tüccar buldular. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem methediyor ve Yahudi kavmini de götürüyordu. O Yahudi onun sözlerinden alınıp, "Bu kişi size düşmandır, kötü söz söylüyor," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayret etti ve "Bu Farslı kimse bize eza yapmaya gelmiş," buyurdu. O sırada Cebrail aleyhisselam gelip Selman-ı Farisi'nin radıyallahu anh ne dediğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Yahudi'ye Selman-ı Farisi'nin radıyallahu anh söylediklerini birer birer açıkladı. "Ya Muhammed, sen onun lisanını biliyordun da beni neden istedin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bilmiyordum. Fakat Cebrail aleyhisselam geldi ve talim eyledi," buyurdu. "Ey Muhammed, bundan önce seni yalanlardım. Şimdi anladım ki sen Allah'ın Resulüsün. Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah," diyerek Müslüman oldu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama, "Selman'a Arap lisanını talim eyle," dedi. Cebrail aleyhisselam, "Gözünü yumsun ve ağzını açsın," dedi. O da öyle yaptı. Ağzının suyundan onun ağzına koydu. O anda Selman-ı Farisi radıyallahu anh Arabi konuşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden önce Medine halkı, Abdullah bin Selûlî kendilerine reis edinmişlerdi. Ona cevherlerle süslü bir taç vermişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif edince, Medine halkı tamamen ona hürmet ve alaka göstermeye başladılar ve tabi oldular. İbn-i Selûl bir köşede değersiz bir halde kaldı. Ona alaka göstermez oldular. Bunun üzerine Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek veya bir sıkıntı vermek için harekete geçti. Bir gün Yahudiler onun yanına toplandılar. Bu hususta bazı planlar yaptılar. Lebit bin Asım'dan yardım istediler. Lebit, falan mahallede Hayre adında yaşlı bir kadın var. Sihir yapmakta çok ileridir. Onu bulun, dedi. Bulup o kadına 10 kayye, 1000 dirhem altın ve 10 top kumaş verdiler. Eğer Muhammed'i helak edersen, daha sana çok şeyler vereceğiz, dediler. Yaşlı kadın, bir güvercin yavrusuna iğneler batırıp, iplikleri düğümleyerek, güvercin yavrusunun üzerine sardı. Medine'nin dışında, harap bir kuyunun içine koyup, ağzını kapattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı. Azaları hareketsiz kaldı. Çeşitli ilaçlar verdilerse de faide sağlamadı. Bu hal 9 gün devam etti. Sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Durumu haber verdi. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem oraya götürdüler. Kuyuyu açıp güvercini çıkardı. Fakat İplerdeki düğümleri çözmek mümkün olmadı. Cebrail aleyhisselam, Muavvizeteyn, Kul Euzu surelerini getirdi. Ya Muhammed aleyhisselam, bu sureleri o düğümlerin üzerine oku, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o sureleri okumaya başladı. Her ayeti okudukça, düğümlerden biri çözülmeye ve iğnelerden biri çıkmaya başladı. Sureleri tamamen okuyunca, düğümlerin de tamamı çözüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalıktan tamamen kurtulup, sıhhate kavuştu. Sonra o mel'un kimseleri çağırıp, azarladı. Medine ahalisi, onlara öyle cezalar verdiler ki, helak oldular.

İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh 2. cildin 68. mektubunda buyuruyor ki: Hadis-i şerifte yeryüzünü küfür kaplamadıkça ve her yerde küfr ve kâfirlik yapılmadıkça Hazreti Mehdi gelmez buyuruldu. Bundan anlaşılıyor ki Hazreti Mehdi çıkmadan evvel küfr ve kâfirlik her tarafa yayılacak, İslam ve Müslümanlar garip olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda Müslümanların garip olacaklarına haber vermiş ve herç, fitne zamanında yapılan ibadet, Mekke'den Medine'ye benim yanıma hicret etmek gibidir buyurmuştur. İbadetlerin en kıymetlisi ve makbul olunanı, fitnelerin yayıldığı zamanlarda yapılanlardır. Kıyamet günü makbul olanlardan, kurtulanlardan olmak istiyorsanız, Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği iyi işleri yapınız. Sünnet-i seniyyeye, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yoluna sarılınız. Bu yola uymayan hiçbir şey yapmayınız. Eshab-ı Kehf rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn her tarafı fitne kapladığı zaman bir hicret yapmakla yüksek dereceye kavuştular. Siz Muhammed aleyhisselam'ın ümmetisiniz. Ümmetlerin en iyisi olan ümmettensiniz. Ömrünüzü lehv ve lab ile, yani oyun ve eğlence ile ziyan etmeyiniz. Çocuklar gibi top oynamakla vaktinizi elden kaçırmayınız. Yavrum, fitnelerin yayıldığı, fesatların çoğaldığı zamanlar, tövbe ve istiğfar zamanıdır. Kenara çekilmeli, fitnelere karışmamalıdır. Mektubattan tercüme tamam oldu. Müslümanlar, Mevdudi ve Seyyid Kutup gibi mezhepsizlerin, sapıkların, din cahillerinin isyana teşvik eden, fitneyi körükleyen, zararlı, uydurma tefsirlerine, kitaplarına aldanmamalıdır. Cihat, devletin, ordunun, düşmanlarla, kâfirlerle, sapıklarla harp etmesi demektir. Müslüman devlet olsun, kâfir devlet olsun, adil olsun, zalim olsun, kendi devletine isyan etmeye, vatandaş kanı dökmeye, birbirine saldırmaya cihat denmez. Fitne fesat çıkarmak denir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitne çıkarana Allah lanet etsin buyurdu. Müslümanlar devlete karşı isyan etmez. Fitneye, isyana karışmaz. Kanunlara karşı gelmez. Ehli sünnet alimleri siyasete karışmamış, hükümette vazife almamış, yazılarıyla, sözleriyle hükümet adamlarına nasihat vermişler, onlara hak ve adalet yolunu göstermişlerdir.

0: Namazın vacipleri. Hanefi mezhebinde namazın vacipleri. İmamın arkasında Sübhaneke'den gayri bir şey okumamak. İmam ve yalnız kılan farzların iki rekatinde ve sair namazların her rekatinde birer kere Fatiha-i Şerife okumak. 4 ve 3 rekatlı farzların iki evvelki rekatlarında ve sair namazların her rekatında Zamm-ı Sure okumak. 3 ve 4 rekatlı farzlarda Fatiha-i Şerife'yi iki evvelki rekatlarda tahsis etmek. 1 farzdan 1 farza intikal etmek. Fatiha-i Şerife'yi sureden evvel okumak. Kade-i Ula'da oturmak. Secdeleri birbiri arkasından yapmak. Kade-i Ahire'de tahiyyat okumak. Selam lafzıyla namazdan çıkmak. Salat-ı Vitr'de kunut duasını okumak. Bayram namazını kılarken zâid olan tekbirleri almak. İhfa ile okunacak yerde ihfa ile okumak. Cehr ile okunacak yerde cehr ile okumak. Tadil-i erkan ile kılmak. Namazda okursa yahut imamından işitirse tilavet secdesini etmek. Secde-i sehv etmek. 4 rekat olan farzlarda Kade-i Ula'da tahiyyat okuduktan sonra eğlenmeyip kalkmak. Her halde imama tabi olmak. Özrü yok ise bir kavle göre farzları cemaatle kılmak. Kurban Bayramı'nın arefesinin sabah namazından 4. günün ikindi namazına kadar 23 farz namazın akabinde tekbir-i teşrik okumak.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Edirne ilimizin, tarihi Edirne ilimizin yine tarihi bir ilçesi olan Keşan'dan sesleniyorum. Keşan, Yunan hududuna şöyle işte 30-40 kilometre mesafede bir ilçemizdir. Tarihi bir yol üzerindedir. İnsanlar tarihi yol deyince hep İpek Yolu akıllarına geliyor. İpek Yolu deyince de Anadolu akla geliyor. Halbuki burada Türklerin Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte kullandıkları yol Çardak ile Gelibolu arasındaki deniz yoludur. Gelibolu'ya çıktığınızda, karaya çıktığınızda önünüze Koru Dağları ve Keşan gelir. Gelibolu'dan sonraki ilk durak yeri burasıdır. Birçok intikaller buradan olmuştur. Yıldırım Bayezid Han Niğbolu seferine giderken buradan geçmiştir. Murad-ı Hüdavendiyar 1. Murat Han aynı şekilde 1. Kosova Savaşı'na, meydan savaşına giderken buradan geçmiştir. Burası gerçekten iskan yeri olarak, şehir olarak çok eski bir şehir. Hem de Osmanlı'da da İstanbul'dan çok önce Müslümanlarla iskan edilmiş ve Müslüman eserlerinin serpiştirildiği bir yer. Diyeceksiniz ki koca Keşan'da bir tane mi Hersek Ahmet Paşa Camii var? Evet, Herszekzade Ahmet Paşa Camii'nin camii tarihi bir eser. Gerisi kalmamış. Niye peki böyle? Burası Şarköy'e yakın bir yer. Şarköy, Doğu Anadolu fay hattının gelip de İstanbul'da geçtikten sonra son noktasına erdiği bir yerdir. Başka fay hatları da var ama bu ana fay hattı. Dolayısıyla birçok İstanbul zelzeleri, birçok Anadolu zelzelerinin son durak noktası burasıdır. Burada elbette ki sallanmış, onun için de bir tek bu eser hayatta kalabilmiş. Bu eserin inşa tarihi bilinmiyor. Kitabesi yok. Peki yok muydu? Vardı. Vardı ama Yunan işgaliyle Yunan askerleri bunları kasatorolara söküp memleketlerine maalesef bu taşı götürdüler. Belki para eder diye. Belki de evlerinin köşesine bu Türk vatanını istilaya gelişlerinin bir şeref levhası olarak onu asmış olabilirler. Bundan şeref duyulabilirse, hiç yoktan, sebep yokken, savaş sebebi yokken ortada, sen gel burada Anadolu insanına kan ağlat, ondan sonra da buradan bir caminin kitabesini sök, nasıl bir kültür anlayışıysa, hani kadim Yunan medeniyeti neydi, nasıldı yani. Şimdi burada caminin genişçe bir avlusu var. Camilerimiz içerisinde avlusu fazla bir işgale uğramamış, avlusunu fazla kaybetmemiş eserlerimizden birisidir. Hazire de vardır hemen caminin yan tarafında. 4 tane mezar kalmış ama yani güzel yazıları var üzerinde. Onlar hakkında da bilgiyi bugün veremesek bile bundan sonraki programlarımızda yarın da falan verebiliriz. Şimdi burada bir çeşme var. O çeşmenin yanına gidelim. O çeşmeyi sizlere bir göstermek istiyorum. Şimdi Hersekzade Ahmet Paşa'nın yaptırdığı hayrat eser olan caminin avlusunda şöyle bir su havuzu gibi bir şey var. Bu buraya nakli mekan edilmiş. Esas burada değilmiş. Ama caminin avlusunda mı, dışarıda mı onu bilmiyoruz. Ancak bunun bir akarsuyu varmış. Ortasında şöyle bir hani tarihi hamamlarda fıskiye havuzlar olur ya soyunmalık kısmında, ona benzer ama bu taşlar kırılmış. İhtimal ki gene Yunan işgalinde bunu söküp götürmeye kalktılar. Komutanın birisi de dedi ki ya bu gider mi falan filan dedi. Öyle caminin avlusunda bıraktılar. Üzerinde 8 tane musluk, 4 tane musluk için yer yapılmış. Ha bu yapılan acaba bunun için miydi? Böyle bir burma musluk için miydi? Yoksa buradan lüle su mu akardı? Bundan kibar olan yakışanı akar bir çeşme bağlanmasıydı buraya. Yani lüle konmasıydı. Öyle kapatmalı burmalı musluk değil. Ama biz buraya bir burmalı musluk koymuşuz. Tepesi bile yok. Su zaten bağlı değil. Bir atlamalı gitmiş. Sekizgen üzerine yuvarlak bir taştan yuvarlağımsı böyle soğan. Soğan tipi diyorlar buna. Soğan tipi küremsi bir şey konmuş. Efendim ve bu taşlar döşendikten sonra da bu üstüne getirilmiş konmuş. Bu normalinde bir su havuzudur. Hiç sızdırmaması lazım. Ama bunun yanlarını çeşitli macunlarına son çıkan sent

sentetik şeylerle doldurmuşuz. Su konsa, yağmur bol yağsa da dolsa sabah gitseniz su bulamazsınız. Öyle de suyu kaçıracak. Yani bir tarihi eser bu kadar boynu bükük bırakılır, bu kadar çaresiz bırakılır. E yapmışlar, bunu vakıflar idaresi bir ele alıp da güzel bir hale getirse iyi olacak. Bu caminin mutlaka burada bir şadırvanı vardı. Bu biraz önce gördüğümüz çeşmemsi yer, bir şadırvan girip de içinde abdest alınacak bir yer değil. O apayrı bir şey. O bir havuz sistemi olarak yapılmış. Sanki bir hamamın, tarihi bir hamamın soyunmalığından getirilmiş, buraya konmuş gibi bir hal var. İnşallah ben haklı çıkmam. Burada şu anda abdest alınacak bir şadırvan yeri var. Ama tamamıyla yenilenmiş. Eskisi yıkılmış olabilir. İşte bir düzeltelim ya, burada da tam caminin karşısında şadırvan olur mu? Halbuki bütün büyük camilerin tam kapı karşısında şadırvan vardır. Ki insanlar namaz kılarken abdestine bir sıkıntı olsa, bir yeri kanasa, burnu kanasa falan filan, koşup gelip burada abdest alacak, tekrar oraya yetişecek. Şadırvan ta bilmem nerede olması pek uygun bir hadise değil. Şimdi bu avluyu böyle dolaşıyoruz. Burada işte tarihi sayılacak bir de ağaç koymuşlar. Bir de minaresini gösterelim de ondan sonra da artık yavaş yavaş camiye doğru geçelim efendim. Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nin minaresini de sizlere bir gösterip tanıtayım istedim. Minarenin kaidesi karedir. Tabanı yani, ayağı. Bu kubbe kasla hizasına kadar böyle yükselir. Ondan sonra gövde başlıyor. Kaidenin üstünde gövde, bilezik ve gövde var. Ve onun üstünde de şerefe çanağı var. Çanağının korkulukları yine bir taştan yapılmış, mermer olma ihtimali var. Yok bilemiyorum, boyandı mı boyanmadı mı. Efendim, sarımtırak bu bölgenin taşlarından özel olarak yapılmış. Bu bölgede iki türlü taşa rastlıyoruz. Bir böyle sarı taş, topraktan çıktıktan sonra kefeki taşı gibi gövdesindeki öz suyunu, kristal suyunu, daha doğrusu öz suyu değil de kristal suyunu kaybettikçe sertleşir. Bir de keşan taşı olarak meşhur olmuş. Malkara'daki bazı camilerde, efendim, Hayrabolu'daki bazı yerlerde bu taşa biz rastladık. Bunlar kömür tabakalarının altındaki, kömür tabakasını aldıktan sonra kalan ve aşağıya suyu geçirmeyen yeşilimtırak su içindeki taşlardır. Bunlar çıkarıldığında toprakta sertleşiyor. Sertleşiyor ama kefeki taşının sertleşmesi gibi değil. Bu taşlar zaman içerisinde kuruyup üzerinde sanki yaranın üstündeki kabuk gibi, kabuk şeklinde kavlamalar oluyor. Ha, bu kadar senedir devam etmiş bu yeşil taşlar, yeşil keşan taşı deniyor. Tamam, olabilir, devam etmiş ama bu taşların zaman içinde eridiği ve yerindeki yükü de taşıyamadığını insanlar da burada görüyorlar. Hakikaten hakkı da teslim ediyorlar. Şimdi buradan Hersekzade Ahmet Paşa'nın, Karamürsel'in Hersek köyü civarında birçok vakıfları olduğunu biliyoruz. Hersekzade Ahmet Paşa'nın ve oradaki vakıflarıyla buranın da bağlantılı olduğu biliniyor. Yani orada akar vakıfları var, muallak vakıfları var. Onlar buradaki yapılan hayratı besliyor. Tabii bu bölgenin has sahibi olan, has denen işte zahmet, tımar, zahmet ve has. Has geliri en çok olan bölgedir. En çok olan bu bölgenin tabii ki sahibi olan kimse de zengin birisi olması lazım. Burada ayrıca imaret, hamam gibi birçok tarihi hayrat eseri de yaptırmış olması gerekiyor. Ki öyledir. Ama bunlar kalmamış. Ben sizlere bunları gösteremiyorum. Şimdi caminin önüne doğru gidelim efendim. Camiye girmeden Hazire'deki mezar taşlarını da bir görelim istedim. Birkaç tane tarihi taş kalmış burada. Ancak bizim için enteresan olan, şimdi caminin taban kodundan bir metre daha yüksekteyiz. Bu mezarlar
O zaman buraya defnedildiğinde, defin yapıldığında madem böyle yüksekti, bu caminin avlusu da komple sanki indirilmiş gibi bir hava veriyor. O vakit bu caminin temelleri de açıldı. Ya burası birazcık yüksekçe bir tepe olduğu için temelleri çok derindi, bu açılma zarar vermedi, onu da bir türlü anlayamadım. Buna bir nolu mezar taşı deniyor. Araştırmacı bir kardeşimiz bunu böyle yapmış. Hüvelbaki diye üzerinde yazıyor. Kocaeli'li Mustafa Ağa Zat-ı Muhterem, kim silahşör tahtına can diyor. Nokta nokta okunamamış yerler var. Ömrünü ifna eyleyip veya efna eyleyip demiş ama o ifna olması lazım. İfna eyleyip benli vücudu vücuda eyle, hayli müddet verdirdin ve devlet işte gibi böyle o kimseyi methedecek şekilde bir şeyler yazılmış. Baş ve ayak şahitelerinde de yine Kocaeli'nin Mustafa Ağa olarak burada anlatılmaktadır. Sonra İkinoğlu mezar taşı, şuradaki mezar taşı efendim, burada da Hüvelbaki Ah Felek Ah diye başlamış. O sonraki dönemlerde herhalde 18. yüzyıl işi oldu. Bunun gösteriliyor. Yani 16. yüzyıldan 200 yıl sonra buraya bir demek defin daha olmuş. O da böyle yapılmış. Ondan sonra Üçnoğlu mezar taşı da yine burada 19. yüzyıl başı, yani 1800'lü yılların başında buraya konmuş. Burada da yine şiirle başlamış. Yani Osmanlı Devleti zamanındaki mezar taşları da ahirete irtihal eden kimseye dua Fatiha isterken şiirle yazılmaya başlamış bu mezar taşları. Yani Allah-u Teala verdiği emaneti aldığında insanların ah vah etmeleri nereye varıyor, nasıl bir netice veriyor, bunu da anlamak zor. Yağışın altında da ancak bu kadar bunları anlatabiliyorum. Bunların üzerindeki yazıları tek tek gördüğünüz gibi güzel yazılar yazılmış. Her devre göre de farklı bir hale gelmiş. Dörtnoğlu mezar taşına geldik. Bu sandıkalı. Ötekiler toprakta. Bu ise mermer sandıkalı ve üzerine rozet yapılmış. Görüldüğü gibi şöyle. İşte burada da bazı şeyler dikilmiş. Bir mine çiçeği de konmuş herhalde. Eğer ısırgan değilse çok benziyor birbirine ama mine olabilir. Evet. Bu mezar taşı orijinal duruyor. Bunun da efendim zamanı 1519 görülüyor. Yani caminin yapıldığı söylenen zamanı 1511'den hemen 7-8 sene sonra buraya da bir defn olmuş. Perihan. Perihan diyor. Perihan Mate vefat etti. Fi sene işte 925, yani bunun karşılığı 1519. Bu mezar taşları da burada daha çoktu. Edirne'de mezar taşlarının müze bahçesinde toplandığını ben görmüştüm orada çekim yaparken. Çok fazla mezar taşları vardı. O taşların bir kısmı da bu Keşan'daki Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nin hazinesinden gittiği, orada da bana söylenmişti. Burada da şimdi ben kayıtlarda görüyorum. Şimdi şu Keşan taşlarına bakalım efendim. Şöyle dönelim Keşan taşlarına bakalım. Bakınız. Bu taşlar böyle her tarafı yamalı yamalı, sanki birileri gelmiş bir şeylerle oynarken kazımış gibi taşlar bir yandan ufalıyor, küçülüyor. Tarihi bir eserde tabii bu kadar kayıp, 100 sene sonra bakacaksınız ki bu taşları tekrar değiştirmek icap edebilecek. Bunun bir tedbirinin alınması da fayda var ama tarihi eserdir, tescili vardır, nasıl olur nasıl eder onu da artık bizim vakıf ilgililerimiz, vakıflar bölge genel müdürlüğümüzün ilgilileri benden çok daha iyi biliyorlar. Ben işi yerinde gördüğüm için söylüyorum. Yoksa haşa onları tenkit etmek değil, onların yaptığı işlerin ben binde birini yapabilecek kabiliyette değilim. Vakıflar büyük mücadeleler veriyor. Ellerindeki kıt imkanlarla birçok tarihi eserlerimizi hakikaten hayata geçirmişlerdir. Binlercesini, zaman geldi senede 1000 eseri hayata geçirdiler. Yine de onlara teşekkür ediyoruz, dua ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki günlerde, yarın Hersekzade Ahmet Paşa'nın hem camini hem de hayatından biraz da kesitler verelim. Kimdir? Hersek ne demektir? Hersekzade ne demektir? Bunları sizlere anlatmak istiyorum ama bugün değil. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Temeşvarlı Osman Ağa'nın esaret hatıraları, esaret anıları. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları kitabının özetlenmiş şeklidir. Lipova Kalesi'nin kendi askerleri çok azalmıştı. Daha önceki birkaç çarpışmada yüzlerce adamlarını kaybetmişler. Maaşlarını aylardır alamayan Lipova Kalesi askerleri meğer aylardır gelenlerle çarpışırlarmış. Artık Osmanlı'nın gölgesi oralarda azalmaya başlayınca saldıran saldırana, sahipsiz sürüye elbette ki kurtlarlar efendim. Elbet. Kimisi şehit olmuş, kimisi esir. Kalede ancak 300'e yakın asker kalmış. Ama bir tesellimiz vardı. Yalnız değildik. Hazineyi kendi kalelerimize götürmek üzere Yanova'dan bir Farisan ağayla 70-80 nefer asker gelmişti. Onlar da bizim gibi bu kalede mahsurdu. Böylece kaledeki asker sayısı 500'e yakındı. Ertesi günü seher vaktinde Lipova'nın bağlarının bulunduğu Tançoş tepesinden Avusturya ordusunun boru sesleri duyuldu. Zaten gözlerine uyku girmeyen kale halkı telaşla ayaklandı. Özellikle bizim gibi yabancılar hemen atlarına bindi. Herkes bir an önce kaleden dışarı çıkmak istiyordu ki mümkün olmadı. Kale kapıları sıkı sıkıya kapatılmıştı. Avusturya komutanı General Karafay'mış. Yanında olan 18 alay piyade ve süvari askeriyle 18 alay o kış, yani 1687-88 kışı Erdel vilayetinde kışlamış. İlkbahar olup havalar ısınınca Erdel'den çıkıp hep Romanya toprakları, Transilvanya, Muris Nehri kenarına ilerleyince Lipova'nın önüne gelmiş. Ağır silah ve mühimmatların Muris Nehri üzerinde mühimmatlarını Muris Nehri üzerinden naklediyorlarmış. Kış mevsiminin o güzel seherinde kale halkı korkuyla yerlerinden fırlayıp ne yapacağını bilemiyorlardı. Misafir olan bizler Muris Nehri'ni aşıp Yanova tarafına gitmek istiyorduk. Hemen toparlandık, kale kapıları açılınca dışarı çıktık. Muris Köprüsü'ne geldik ki ne görelim? Şolimos tarafından ve Moroş Boğazı tarafından ilerleyen 2000 kadar haydut ve kadana yolları tutmuş. Gitmek mümkün değil. Çaresiz kareye geri dönecektik. Muris Köprüsü'nü bozup yıktık ki kaleyi emniyete alsın, kaleyle kadanalar arasında bir engel çıksın diye. Zira köprü kalırsa dış kale nehir tarafından gelen düşmana açık olacaktı. Savunma yapmak için herkes iç kaleye toplandı. Askeri garnizona toplandı. Burası ağaç kütükleriyle muhkem küçük bir yerdi. Çevresi hendek çevriliydi. 3-4 küçük tabyası vardı. Her tabyanın üzerinde 4'er 5'er top mevzisi vardı ve top vardı. Dış kale ise çok geniş bir yerdi. Ancak burası boştu. Yalın kat duvar, bazı kule ve surları taştandı. Çok az bina vardı. Ayrıca dış kalenin nehir yönü de açıktı. Duvarlar nehir kıyısından başlıyor, şehrin üç tarafını dolaştıktan sonra yine nehirde bitiyordu. Nehir tarafı duvarsız. Evet. Düşman ilk gününü beklemekle geçirdi. Ne bir top ne bir tüfek attı. Ama biz sürekli ateş ediyorduk. Elimizden geldiğince onlara zarar vermeye çalışıyorduk. Hatta bazı yiğitler dışarı çıkıyorlar. Bahçeli Arslan Avusturya karakollarına yanaşıp baskın yapıyorlardı. Ertesi günü durum tamamen değişti. Düşman geceleyin 9 parça büyük top, 3-4 havan topunu bizimkilere fark ettirmeden bahçeler arasına, hemen dış kalenin altına yerleştirmişlerdi, mevzilenmişlerdi. Dış kalenin hemen 500 adım yakınına kadar yanaşıp mevzi tutmuşlardı. Ertesi gün sabah erkenden topların korkunç gürlemeleri ve duvarların sarsıntılarıyla uyandık. Ağır gülleler kalenin duvarlarını dövüyordu. O gün ikindi vaktine kadar kale duvarını döven gülleler duvarın bir kısmında geniş bir gedik açtı. İç kaledekiler hemen buraya koştu. Canla başla gediği kapatmaya çalıştı. Bulabildikleri her şeyi gedikleri kapatmak için kullandılar. Taş, toprak, yastık, yatak, minder gediklere doldurdular. Bu çabaları sonuçsuz kaldı. Çok geçmedi, isabetli bir yaylım ateşinin ardından gediye doldurulan bu derme çatma malzeme darmadağın oldu. Düşman çığlıklar atarak hurralarla hücuma geçti. Gediğin açıldığı bölgeyi birkaç bölük asker koruyordu. Düşman o yönde hücuma geçince askerin çoğu kısa zamanda gediğin önüne yığıldı. Gedikten içeri sızmaya çalışan düşmana karşı el bombalarıyla, tüfeklerle göğüs göğüse çarpışma başladı. Bu durum bir başka tehlikeyi doğurdu. Gedik yönüne bu kadar ağırlık verilmesi kalenin diğer taraflarının savunmasını zayıflattı. Battal kapıdan ve temel şavar kapısından, Osman Ağa'nın maaşı getirdiğinde girdiği kapıdan, Macar ve Sırp kadanaları getirdikleri merdivenlerle tırmanmaya başladılar. Surların yüzü örümcekler gibi duvarlara tırmanan askerlerden görünmezdi. Düşman kalenin diğer tarafından içerilere sızınca gediği savunan askerlerin direnci kırıldı. Gediği savunmayı bırakıp telaşla ve birbirini çiğneyerek hezimetle geri çekildiler. Hepsi bir an önce iç kaleye girme çabasındaydı. Biz de bunların arasındaydık. İç kaleye kendimizi atmak için koşturuyorduk. Kapıya yaklaşınca başka bir kötü manzara çıktı. Macar ve Sırp askerleri bizden önce ulaşmışlar, yolumuzun önündeki sokak başlarını tutmuşlar, çaresiz ortalarına hücum ettik. Düşman ikiye yarıldı. Çarpışa çarpışa sağ salim iç kaleye ulaştık. Çarpışmalar o gün akşama kadar sürdü. Avusturya artık dış kaleyi almışlardı. Şehrin dört yanından alevleri yükseliyordu. Yangınların kimini biz, kimini dışarıdan düşman başlatmıştı. Lipova o gece boyunca sabaha kadar yandı. Gökyüzünü alevlerin kızıllığı sarmıştı. İç kaleyi şehirden ayıran hendek dardı. Bu sebeple yangın iç kaleye de atladı. Kapı kulesi ve bazı evler tutuştu. Bu küçük dar mekanda şimdi büyük bir kargaşa ve telaş hakimdi. İç kalenin alanı fazla geniş değildi. Evler daracık sokaklarla birbirinden ayrılıyordu. Hayvan ve insanlar yüzünden dar sokaklar mahşer yeri gibi. İnsanların feryat ve çığlıklarıyla atların kişnemeleri birbirine karıştı. Toz ve dumandan göz gözü görmez olmuştu. Bir ana bir hikaye programımızın Temeşvarlı Osman Ağa'nın hatıralarının 4. bölümünü böylece burada noktalıyoruz. 5. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Tarihe şan verenler.

Avrupa'da çaktılar, gönülleri yaktılar, Tuna gibi aktılar, tarihe şan verenler, hoşgörüyle hey be hey, Serhat'te mektep diler, hep yiğitlik öğrettiler, kimsesizi gözettiler, tarihe şan verenler, tüm dünyada hey be hey, tüm dünyanın gönlüne, zalimlerin önüne, geldiler biline, tarihe şan verenler, insanlıkla hey be hey. Herkes onları bilecek, mazlumlar da gülecek, gözyaşı silinecek, tarihe şan verenlerle, tüm dünyada hey be hey. Radyomuzdur gönüle, sözümüzdür hak ile, davetimiz can ile, tarihe şan verenlerle, tüm dünyada hey bre hey.

şanımız iyiliğe, şanımız güzelliğe, şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, ebedi güzelliklerin hak aşkıyla yananlara, ya Rabbi iman selameti, son nefeste sevdiklerimizle birlikte iman selameti diyenlere, bütün gönül dostlarına, TGRT FM'den bizi dinleyenlere, Instagram'dan izleyenlere hepinize hayırlı geceler efendim. Geceniz, sabahınız, her anınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Yüce Rabbim sizlere, bizlere, sevdiklerimize efendim hayırlı olanı, kendisinin rızasına kavuşturacak olanı nasip eylesin. Onun için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyoruz ki gönül sultanlarına, alp verenleri karınca kararınca anlatabilme gayretindeyiz. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyerek, çünkü onlar mücerreb yaşadılar. Onlar ki bir nefeslerini bile boş geçirmemek için gayret ettiler. Çünkü bu ömür, çünkü bu nefesler öyle kıymetli, öyle kıymetli, öyle kıymetli ki bırakın dünyayı, bütün kainatı versek bir nefesi geri getirmek mümkün değil. Onun için Yüce Mevlam bu nefeslerin kıymetini bilmeyi, Allah demeyi, La ilahe illallah demeyi, tövbe estağfurullah, ikisi beraber tövbe, pişman oldum, estağfurullah, affeyle demeyi, boyun bükmeyi, bütün güzellikleri ondan bilmeyi nasip eylesin efendim. Tarih Yaşam Verenler programında Pehlivan Hoca'yla Halil Aga ile birliktesiniz. Efendim bu beraberliğimizin hem siz sevgili dinleyicilerimizin hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan ağabeyinizin, dedenizin, amcanızın, artık ne derseniz, neyi yakıştırırsanız hiç mühim değil. Birilerinin ne dediği değil, Hakk'ın ne dediği önemli olan, inşallah Allah-u Teala kulum der. Ya ibadi, ey kulum, ne büyük şeref. Numan Uzuner, maşallah maşallah delicele Halil Pehlivan hocam, hayırlı yayınlar, Fatih'ten herkese selamlar diyor. Ve efendim bizim Teleliman Televizyonumuz, efendim Emir Yuşa ve ağabeyisi Ömer. Ömer artık şeydi efendim, Bursa'da maşallah tıp fakültesini kazandı. Dualarınızı bekliyor, çok hizmet edecek. Ve tabii Emir efendim onun yerini boş bırakmıyor. Hay maşallah. Efendim Zeynep ablam der ki amin, hayırlı yayınlar der. Efendim Ayfer ablam dinlemede. Ve efendim Mustafa Kabal, hay maşallah. Efendim bütün gönül dostlarına selam, hürmet ve dualarımızı, tabii bizim dualarımızı değil, çık bire delicele Halil Pehlivan, orada konuş diyenlerin dualarını sizlere gönderiyoruz. Allah-u Teala size ve sevdiklerinize sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti ihsan eylesin. Her ne ki muradınız, hayra tebdil edip nasip eylesin. Duaya bak. Ya Rabbi, tövbe edip, salih amel işleyip, seyyiatlarını hasenata çevirdiğin kul haklarına kefil olduğun kullarından eyle. Bu dua Peygamber Efendimiz'in. Tövbe edip, salih amel işleyip, seyyiatlar hasenata dönüyor ve kul haklarını Allah-u Teala kefil oluyor. Allahu Ekber, ne merhamet ya. Alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz'in duası. Ona uyarak, o bu duayı tavsiye etti, o yaptı diyerek yapılan duayı, sevgilisinden geleni Allah-u Teala kabul etmez mi efendim? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyoruz ki bir, efendim onların şefaatine kavuşabilmek, onlara fatihalar göndererek. İki, onların anıldığı yere rahmet iner diyor. Şu anda nerede radyo açıksa, nerede Instagram açıksa, efendim onların isimleri bulunduğunuz mekana geliyor. O mekana sıhhat, afiyet, bereket dağılıyor. Haşa, bunu delicele Halil Pehlivan söylemiyor efendim. Kim söylüyor?
İki cihanın serveri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnde zikri salihin tenzidur rahme. Salihlerin anıldığı yere rahmet iner. Bu kadar da değil. Efendim bütün bu güzelliklerin yaşanmasına vesile olan Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi Kutsesi Ruh Hazretleri diyor ki Allahü Teala her an hazır ve nazırdır. Allahü Teala'nın sevgili kulları anıldığı yerde hasır olurlar. Ne dedik? Abdülhakim Arvas Hazretleri. Ne dedik? İmam Rabbani Hazretleri. Ve bu akşam inşallah programın akışı içerisinde efendim ne diyeceğiz? Sümbül Sinan Efendi, Abdullah İbni Mübarek, Talha radıyallahu anh, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, Ali Ramiteni, Kutsesi Ruh Hazretleri. Ya vaktimiz yeterse onlardan bahsedeceğiz. Onlar anıldıkları yerde hazır olacaklar. Onların hazır olduğu yer bereket yar. Şahin-i Vak, Şahin Akşibend Hazretleri öyle buyurur. Bu büyükler silsili Aliye büyükleri öyle büyük, öyle büyüktür ki kendilerine bir Fatiha gönderenleri unutmazlar. Hayatta ölüm anında en tehlikeli zamanı şeytanın imanımıza tasallut ettiği zamanında hazır olurlar, şeytanı kovarlar. Yeter ki onlara Fatihalar gönderelim. Yeter ki

Ve nerede? Arşın gölgesinde. Ne büyük müjde. Allah-u Teala için zaman yok ki. O zaman içerisinde zaman. Ahirette zaman yok. Bizim burada bildiğimiz ölçüler gün, saat, ay, yıl falan. Geç. Orada zaman bir bütün. Zaman yok yani. Allah de be ya. Hay Enver abim öyle derdi. Efendim. Onları anacağız. Başka? Niçin anıyoruz? Kıssadan ise kafa bilmek. Onlar yaşadılar. Mücerrep hayat. Onların hayatlarını örnek alabilmek için. Onlar kibirli değildi. Kibrin şeytan huyu olduğunu bilirlerdi. Ama efendim gel bunu kim sorarsa delicele Halil Pehlivan. Peh! Şimdi bir şey anlatacağım. Malum burada bizim ne diyelim program tarzımız. Bir hafta yaşadıklarımızı yani iyisiyle kötüsüyle anlatmaya çalışıyor bu halleganız. Efendim yaşadıklarımı anlatıyorum ki bir defa kendime tabii ibret alınması diye. Bir de yani yakalarsanız böyle bir sokak püüü delicele Halil Pehlivan Pehlivan sen misin be diye tükürün diye. Vallahi billahi ya. Nasıl oldu? Efendim malum İhlas Holding merkezde çalışıyoruz. Sabahleyin geliyoruz. Kimler var? Efendim temizlikçiler var. Maşallah ne gayret ya. Efendim tabii biz ihtiyarız böyle servise gelince arada bir saat falan geçiyor. Genel abdest sıkıştırıyor. Hadi bakalım tuvalet koşuyoruz. Bir sabah iki sabah gidiyorum. Onlar temizliğe başlamışlar. Hayda. Tabii bu arada ilaçlıyorlar da. Bir sabah hem de yakın zamanda yine gittim. Ya dedim kardeşim ya hep dedim bu saate mi denk geliyor? Abi dedi ne yapalım ilaçladık dedi. Böyle ya falan her gün böyle mi falan derken. Ya bizim ses yükseldi. O garibim de efendim ver elini kaldırdı falan ama çok kibar birisi ya. İndir elini bile dedim sen delicele Halil Pehlivan'a. O gayet tabii yani böyle elini nasıl kaldırırsın. Tabii ya delicele Halil Pehlivan biliyor gazeteci yazar. Üf, neler var neler. Efendim kibir kimde olur? Kibir alimde olur. Kibirin 10'da 9'u alimlerde bir şeyler bildiğini zannedenlerde. Bilse kibirli olmaz ama işte var ya bir fark yani farklı olanlarda olur. Zenginlerde mal var. Yakışıklılarda yakışıklı. Güçlü kuvvetli olanlarda güç kuvvet var zeki olanlarda. Ya efendim delicele Halil Pehlivan böyle bırakın pehlivanın nefsinin esiri olduğunu böyle gösterdi. Sonra gittik o çocuğa sarıldık. Dedik ya kardeş hakkını helal et. Ben bir eşeklik yaptım. Abi estağfurullah dedi ya. Dedim vallahi öyle. Ya gülüyoruz ama şaşkınlığından gülüyorum ya. Onun için sakın ha. Nefis itminana kavuşmadığı sürece. Enver abiler derdi ki kim bende kibir yoksa en büyük kibir onda diyordum. Vallahi var ya. Hele birisi itiraz etmesin. Hoy dur bire sen kimsin delicele Halil Pehlivan'a nasıl itiraz edersin bire deyip görüyoruz. Geleni gönderilen pe lafta. Geleni gönderilen bilmeyi bırak. Dur. Bay hemen tepki rahmetli Enver abiler der idi ki ya kabul edin bir önce özür dileyin derdi ya sen haklısın da bitti zaten o zaman ama nerede hemen tepki ya bire bir yaşadık hala kendinize dua edin efendim kim bak ne diyor kibir ha kızgınlık ve kibri alamet yani kızıyorsa birisi yani kendi için hadi Allah için kızmak ayrı ama nefsi için kızıyorsa ay nasıl söyledin, nasıl yaptın, bana bu yapılır mı falan filan, nasıl baktın, yan baktın, düz baktın diyor ise bu kızmak kibir alametidir derdi Enver abiler mübarek hocalarından Hüseyin Hilmi Işık Hazretlerinden naklen. Vallahi öyle ya. Hani nasıl oldu biliyor musunuz? Gittik o çocuğu yakaladık, bulduk böyle şimdi. Ya inşallah ya, inşallah gönlünü yapmıştık. İnşallah yapmaya devam edeceğiz. Aman ha aman aman kibir ya. Şeytanın sıfatı ya. Allah-u Teala mahsul olsun. Nasıl ben diyeceksin ya. Ne varsa üzerinde iyilik, güzellik, yakışıklılık, akıl, zeka Allah-u Teala'nın verdiği. Sana bize ait olanlar bizim çirkinlik günahlarımız ya. O zaman nasıl ben diyeceksin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün iyilikler, güzellikler bana aittir diyordu. Enver abiler her zaman üzerine basa basa naklediyordu ya. İyilikler ondan Rabbimizden. Nasıl ben diyeceksin? Nasıl kendinden bileceksin ya? İyilik. Biz sağza işte nefsin elinde oyuncak olmuş. Ergül 99-75 der ki Halil abicim

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bedensel engeli Mustafa kardeşim. Bedensel engeli Mustafa kardeşim mi acaba? Neyse. Efendim, bedensel engelli Mustafa kardeşime Allah-u Teala sabır versin, selamet versin. Bu bedensel engelini hayırlara vesile kılsın. İki cihan saadetine vesile eylesin. Bir kimse, efendim, bir kusuru olur, hastalığı olur, sabrederse sabredenlerin gideceği yer cennettir. Allah-u Teala sabredenler de beraberdir. Efendim, Hüseyin Hoca Efendi çok sık naklettiği bir hadis-i şerifte, men sabere zafira, sabreden zafere kavuşur. Nerede? Dünyada da, ahirette de. Ama kesin, isyan etmeden neticede veren, gönderen Allah-u Teala. Rübeysa Hanım, Züleyha Hanım katılmışlar. Onlara da ve sevdiklerine de sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti diliyoruz. Yani bu hafta işte böyle bir şey yaşadık efendim. Efendim, ya Halil Ağa öldük bittik. Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Eden kendine eder. İşte Halil Ağa yaptı kendine. O çocuk mazlum oldu ya. Zalime ceza olarak, zalime ceza olarak zulmü yeter. Evet, aynen, zalime ceza olarak zulmü yeter. Nedir o? Efendim, kalp kararır zulümle. Bu ne demek? Hidayete kapanır, ebedi cehenneme gider kapanınca. Hidayet nasip olmaz zalime. Bundan büyük ceza mı olur ya? Ayrıca çıkacak o zulmünün. Allah-u Teala bizi zalim olmaktan muhafaza buyursun. Mazlumlardan eylesin. Allah-u Teala dünyada ve ahirette mazlumlarla beraberdir. Onun için Hüseyin İlmi Işık Hoca Efendi, bu Bosna Hersek'te, Bosnalıların, efendim, sarayı Bosna'da, dağın iki tarafından topa tutulduğu zaman, biz Bosnalı şehit olanlara, yani onlara, ölenlere, efendim, acımıyoruz demeyelim de, yani onlar şehit oluyorlar, şehit olanlar hem şehitlik derecesine kavuşurlar hem de ölürken, efendim, o acıyı çekmezler buyurmuştur. Acınası bizleriz efendim. Yani onlara sahip çıkması gereken, mazlumların imdadına koşması gerekip de koşamayanlar, elinden geleni yapamayanlar, acınacak olanlar bizleriz efendim. Allah-u Teala mazlumların yanında olabilmeyi, onların imdadına koşabilmeyi, yani bize düşeni yapabilmeyi nasip eylesin. Onun için eden kendine eder. Kötülük edenin de kötülüğü kendinedir, iyilik edenin de iyiliği kendinedir. Çünkü her şey ve her şey kayıt altında efendim. Hiçbir şey karşılıksız kalmayacak. Allah-u Teala bizi iyilik edenlerden ve karşılığında iyiliği bulanlardan eylesin efendim. Efendim, Hazreti Ali radıyallahu anh öyle diyor. Ben kimseye iyilik etmedim, kötülük de etmedim deyince ya Ali diyorlar. Emre Adler'in nakli. Mümkün mü? Senin iyiliğine kavuşmayan var. Diyor ki ben, diyor, birine iyilik ettiğimde, neyse, para verdim, ekmek verdim, yiyecek verdim. Bir müddet sonra tüketti. Onun gitti. Ama diyor, o iyilik benim haneme yazıldı. Yani o iyilikten asıl faydalanan benim. O tüketti gitti ama benimle ebedi oluyor diyor. Allah korusun, zulüm de aynı şekilde. Ya Allah-u Teala muazzam yursun. Demek ki iyilik eden de kendine, kötülük eden de kendine. Kısacası ecdat özetlemiş. Efendim, eden kendine eder. Vay vay vay vay. Efendim, Furkan Şentürk. Bu Furkan bizim Tele İlmal talebelerimizden efendim. Adana'dan. Çok sevdiğim bir delikanlı, çok çalışkan, çok gayretli, efendim, Furkan denen yiğit delikanlı sizden dua istiyorum. Adana'da yalnız okula gidiyor, böyle kendine sağlam arkadaşlar arıyor Furkan'ın. Benim verdiğim dersleri yapıyor, Ayet-el Kürsi'yi de yakında ezberledi ha. Maşallah Furkan'ım, Allah-u Teala sana, annene, sevdiklerine sıhhat, afiyet versin. Yarının Türkiye'sinde Furkan'ım inşallah çok güzel görevlere gelecek. Vatana, millete, dinimize çok hizmet edecek. Ahirette de sevdiklerinle cennetin en güzel köşesinde olacaksın. Ha gayret Furkan'ım, koç yiğidim benim.
Sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler, Furkan dedik aklımıza geldi. Tele ilmihal derslerimiz devam ediyor. Nedir tele ilmihal dersleri? Efendim, tele ilmihal dersi WhatsApp üzerinden haftada 10 dakika ilmihal dersi yapmak. İlmihal nedir? Efendim, ilmihal şudur. Kadın erkek her Müslümanın bilmesi farz olan dini bilgiler. Başta iman bilgileri. Sonra amel, yani namaz kılacak, gusül, abdest, o bilgilere sahip olmak. Üçü de ahlak. İman, amel ve ahlak. Beyefendiler, hanımefendiler, dedeler, nineler, okullar başladı. Evlat okula gidiyor. Okulda din dersi var. Yazın Kur'an kursuna gönderdik diye kendi kendinizi aldatmayın. Çare değil. O evlada mutlaka ve mutlaka birebir bir hoca olacak. Haftada 5 dakika ilgilensin ya. Ders versin, dinlesin. Sevebileceği, dertleşebileceği, baba bileceği bir hoca efendi olsun. Bu amcası olur, akraba olur, cami imamı olur. Efendim, dereceli Halil Pehlivan olur. Efendim, bize 505-398-14-19 buradan ulaşabilirsiniz. Efendim, sınırlı sayıda yerimiz vardır. Severek yardımcı oluruz. Tele ilmihal derslerinden elhamdülillah çok güzel netice aldık. O 10 dakika o delikanlı bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Şakalaşıyoruz. Efendim, ilmihal birini öğretiyoruz. Aktüeli takip ediyoruz. Şakalaşıyoruz. Bir de onlara bilmece soruyorum. Pişirirsen aş olur, pişirmezsen kuş olur. Hadi bakayım, bilin. Böyle bilmecelerle falan onları sıkmadan efendim bir şeyler verme. Ama tabii en önemlisi efendim, sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler, evlatlar birer emanet, torunlar birer emanet. Efendim, çok çabuk bülü uçağına giriyorlar. Efendim, ergenlik nedir bilmeden, abdest namazdan haberdar olmadan ve öğrenseler unutarak, onları küçük 5-6 yaşına itibaren namaza alıştırmazsak mümkün değil, mümkün değil. Mutlaka iyilerle. Efendim, sosyal medya, cep telefonları çok kısıtlı. Avrupa'da 15 yaşına kadar efendim sosyal medya yasaklanıyor ya, Fransa'da yine. Çok zor ya, ama mutlaka ve mutlaka efendim iyilerle olacak, iyilerle tanıştıracaksınız, iyi mekanlarda olacak. Yani yanında olacaksınız, dertleşeceksiniz. İyilerle beraber eleyeceksiniz. Bir ilmihal dersi hocası mutlaka olacak. Baba gibi seveceği, anne gibi, neyse bayansa kızsa anne gibi seveceği bir ablası olacak. Hiç bunun başka çaresi yok ya. Çok zor bir dönem. O cep telefonları var ya, ekranlar bitirdi işi. Ama mecburuz. Çare bulmaya, çare olmaya anneler, babalar, ablalar, dedeler, amcalar, evlatlar gidiyor. İyi mekanlarda, iyi insanlarla hiç çare yok dedikten sonra efendim okullara gönderiyoruz. Eğitim öğretim yılı açıldı diyor. Öğretim tamam. Silah kullanmayı öğretiyoruz ama nerede kullanacağını? Silahın vatan müdafasında, ırzı, namusu, canı müdafada kullanacağı, bunu öğretmiyorsun. O da ne yapıyor? O silahla kardeşlerini öldürüyor, arkadaşlarını öldürüyor ya. Banka mesela, banka soyuyor. Efendim, silahın nerede kullanacağı? Bu eğitimdir. Cesur, ahlaklı, mert, yiğit, vatanını, milletini, devletini seven, başkalarının hakkına, hukukuna riayet eden evlatlar, gençler yetiştiremiyoruz. 6 yaşında teslim ediyoruz, 22 yaşına kadar ya. 16 yıl efendim bu evlatlarımızı teslim ediyoruz. 16 yılın sonunda ne yazık ki efendim devlete düşman, başkalarının hakkına, hukukuna riayet etmeyen, ben diyen, hak hukuktan habersiz evlatlar yetişiyor. Çare, bu eğitim sistemi böyle. Eğitim değil mi? Öğretim. Öğretiyorlar ama neyi öğretiyoruz? Ya fizik, kimya tamam öğrensin de onları üniversitede zaten öğrenecek ya. İlk önce vicdan sahibi olmayı, ahiret inancı, Allah inancı, bunlar verilmedikten sonra yandık ki, ne yandık efendim? Dedikten sonra efendim, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. Ne demek güçlü Türkiye? Efendim, Türkiye Gazetesi'nin temsil ettiği değerler, çünkü çıkma sebebi o. Ehl-i Sünnet itikadı, yiğitlik, mertlik, cesaret, fedakarlık. Bu değerlere
inanan, bu değerleri seven kimseler ne kadar çoğalırsa, yani Türkiye Gazetesi ulaştığı ve okuyan, bu hallerle hallenen kimseler ne kadar çok olursa, Türkiye Devleti o kadar güçlü olur. Türkiye Devleti güçlü olduğunda mazlumlar boynu bükük kalmaz. Efendim, Filistin'den Doğu Türkistan'a, dünyanın dört bir tarafında maskeler döküldü. İnsan hakları, insan hakları diye bağıran, nara atan Batı'nın insan hakları diye bir derdinin olmadığı meydana çıktı efendim. Adnan Taş kitabım der ki, hayırlı yayınlar, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar Adnan abim. Onun için ne diyoruz? Güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz efendim. Bu akşam programın akış içerisinde Ertuğrul Gazi, ya efendim, bu güzel vatanı bize emanet bırakan, efendim, Alparslan'dan sonra dünyanın en güzel diyarı, merkezi yeri Anadolu'yu vatan tutan, ilk mührü vuran Ertuğrul Gazi'nin vefat yıl dönümü. Malum geçen hafta söylemişti, ilk önce Haymana'da Ertuğrul Gazi'nin annesi Haymana'yı anma günleri, Eylül'ün ikinci haftasında da nerede? Efendim, demek ki dünkü pazar ve bir öncesi cumartesi de Ertuğrul Gazi anma şenlikleri vardı. Nerede? Söğüt'te. Bu akşam inşallah Ertuğrul Gazi'den bahsediyoruz. Ve efendim, 9 Eylül 2013 Saim Şensöz ağabeyin vefatı, 11 Eylül 1873 3. Plevne Safası, Abdullah İbni Mübarek Hazretleri, Talha radıyallahu an, Bilal-i Habeşi radıyallahu an ve Ali Ramitani Kutsesur Hazretleri, bir de Sümbüllü Sinan Efendi. Efendim, Ertuğrul Gazi Oğuz'un kayı boyundan, Oğuz'un neslinden, Oğuz'un torunu, efendim, nereden, Türkistan'dan nereye geldi? İlk önce Ahlat'a, Anadolu'ya geldi. Efendim, Gündüz Albin, Süleyman Şah'ın yiğit oğluydu. Osmanlı'nın temellerini nerede attı? Efendim, önce Ankara, sonra Söğüt'e geldi efendim. Doğum tarihi 1200 yılların başı veya sonu 1281'de, işte Eylül ayında vefat ettiği kabul ediliyor efendim. Denizeli Halil Pehlivan'ın Son Kala romanının ikinci cildinde bir Ertuğrul Gazi anlatıyoruz ki, ya Halil Ağa nerede? Son Kale'nin ikinci cildi. Efendim, Son Kale 4 cilt oldu. Roman, 4 ciltlik roman. Adem Aleyhisselam'dan 1923'e kadar, efendim, Anadolu'nun seyrini, Anadolu'nun vatan edilişini, Anadolu'nun kıyamete kadar Son Kale olarak kalışı. Efendim, 300 bin senelik zaman dilimi anlatıp da kahramanları değişmeyen herhalde ilk roman diyelim. Orada Ertuğrul Gazi'yi geniş geniş anlattık efendim. Ertuğrul Gazi efendim 1258 Osman, niçin Osman ismini verdi? Hiç bunu düşündünüz mü? Çok son derece manidar. Niçin? Efendim, Hazreti Osman'a efendim Oğuz boyundan bir kılıç hediye edildi. Bu kılıç şu anda Topkapı Sarayı Müzesi'nde, üzerinde kayı boyu damgası var efendim. Kayı boyu damgası, o nedir? Altın yay ve gümüş oklar. Altın yay ve üç gümüş oku Oğuz Kağan destanında efendim onu temsil ediyor. Osman Gazi'ye nasıl ulaştı bu kılıç? Efendim, Osman Gazi'ye diyorum, Hazreti Osman radıyallahu anh'a bir rivayete gitti. O da o kılıcı getiren kayı boyundan, onu da anlatıyoruz. Son Kale'nin birinci cildinde efendim. Çok dua etti. İşte o dua bereketiyle tam Osman Gazi'nin doğduğu 1258 yılında bu kılıcın haberi Osman Gazi, Ertuğrul Gazi'ye geldi ve efendim o da evladına, Hazreti Osman'ın duasına karşılık onun şefaatine kavuşabilmek, onun öyle bir devletiniz olsun ki kıyamete kadar devam etsin, hakkın, adaletin muhafızı, temsilcisi olsun duasına kavuşabilmek için ne dedi Ertuğrul Gazi?
oğlu Osman oğluna, İldoğan oğluna Osman ismini koydu. Ve

Dedim yönetmenimizden işaret geldi. Halil Bey dedi, kes sesini, kesmezsen ben keserim dedim. Tabii keserdi kumanda. Onun elinde ve Ertuğrul Gazi dedik. Ve Ertuğrul'un ocağında uyandık. Marşıyla efendim inşallah sonra reklamlar, sonra da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vur Mehter diyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ertuğrul'un ocağında uyandık. Şehitlerin kanlarıyla boyandık. Nice düşman kalasına uzandık. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. Efendim Tekirdağ FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında Pehlivan Hoca'yla birliktesiniz. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne gönül erlerini, alperenleri, efendim Fatih Sultan Mehmet Han'dan Yavuz Sultan Selim Han'a, Şeyh Şamil'e alperenleri anlatıyoruz ki onların örnek hayatından efendim kıssadan hisse kapabilmek, onların şefaatlerine kavuşabilmek için. Ve efendim hemen gelen mesajlara bakıyoruz. Demesinler, yahu Halil Bey bizim mesajları okumadı. Yerin kulağı var. Hocam, Bursa Osman Gazi'den Özlem Hanım, sizleri dinliyoruz. Dualar bereketiyle ayaktayım elhamdülillah. Efendim Özlem Hanım ve diğerleri. Efendim niceleri. Yani gecenin bu saatinde bizi dinleyenler, efendim bir derdi, bir sıkıntısı olanlar, hastalar, engelliler ama kesin olan bir dertleri var. Yüce Mevlam derdi olanlara deva, hasta olanlara şifalar, efendim sabır ihsan eylesin ve ahirette sevdikleriyle birlikte cemalini görebilmeyi nasip eylesin dedikten sonra hemen diğer mesajlara bakalım. Bakalım kimler ne diyorlar? Halil İbrahim Göçer. Kim demiş Göçer diye. Sağlam olarak yerinde duruyorum. Selamünaleyküm. İyi akşamlar Halil abi. Değerli TGRT FM çalışanlarına ve dinleyicilerine. Allah'ım bizi birbirine iyilik eden, kalpleri yumuşak, sözü güzel, niyeti temiz kullarından eyle. Amin. Yaptığımız iyilikleri rızan için kabul et. Amin Allah'ım. Bütün hastalarımıza ankari bir zamanda acil şifalar ver bir an önce. Kırıkkale'den saygılar, sevgiler, kas hastası Halil İbrahim Göçer. Efendim tabi niceleri Halil İbrahim kardeşim gibiyim. Tekirdağ FM'le teselli bulanlar var. Efendim hastalara şifa, derdi olanlara devalar, borcu olanlara edalar, bekar olanlara hayırlı eş, evli olanlara hayırlı geçimler diyor. Ve bütün bunların iman selametimize, Rabbimizin rızasına kavuşarak iman selametimize vesile olması için dua ediyoruz. Efendim mutlu akşamlar Haydi yayınlar. Niksar'dan saygılar Ramazan Kayayurt. Halil abim saygı ve sevgilerimi sunarım bütün dinleyicilerimizden. Allah-u Teala hasta olanlara şifalar versin, ibadetlerimizi kabul eylesin diyor. Dertli baba Ramazan Kayayurt dedikten sonra hemen efendim tekrar Instagram üzerinden yayına geçiyoruz ki bre Halil aga bizi unuttun mu demesinler. Efendim, TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında Pehlivan Hoca'yla birliktesiniz. Yüce Mevlam bu beraberliğimizin hem siz sevgili dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin Hem de bu ağabeyinizin, amcanızın, dedenizin, sizlerin ve bizlerin ve sevdiklerimizin iki cihanın saadetine vesile eylesin. Ve dedik ki bu güzel vatanın sarsılmaz temellerini atan, bize yadigar bırakan Ertuğrul Gazi ki Osman Gazi'nin Osmanlı'ya ismini veren o yiğit insanın, Alperen'in babası Ertuğrul Gazi'nin efendim geçtiğimiz hafta Söğüt'te anma, hatırlama günü vardı. Ertuğrul Gazi şenlikleri vardı. O vesileyle mehterden ne dedik? Ertuğrul'un ocağında uyandın. Şehitlerin kanlarıyla boyandın. Nice düşman kallasına uzandın. Sana selam ey Türk sancağı. Sana selam ey Osmanlı sancağım. Çırpınarak dalgalanır kanadın. Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın? Gölgende can vermek ister evladın. Sana selam ey Türk sancağı. Sana selam ey Osmanlı sancağım. Ey şerefin büyüklüğün fermanı. Ey kavgalar tarihinin destanı. Seni ister şu toprağın her yanı. Sensiz tütmez Osmanlı sancağı dedik. Ve inşallah kıyamete kadar demeye devam edeceğiz. Bütün kalbimizle inanıyoruz ki efendim güzel Anadolu'muz, güzel Türkiye'miz adaletin, merhametin, yiğitliğin, mazlumların son kalası efendim. Anadolu ilk kale. Ne demek ilk kale? Efendim Nuh Aleyhisselam 80 evladıyla beraber tufandan sonra nereye geldi? Anadolu'ya efendim. Cude Dağı'na, Hakkari, Cizre yakınında. Cude Dağı. Kur'an-ı Kerim'de Cudi'yin diye geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya. Bilmem Ağrı'da falan bir şeyler. Ne işiniz var Ağrı'da ya? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Osmanlı zamanında Cude Dağı'nda yazın.

15-20 gün orada efendim çadırlar kurulup Nuh Aleyhisselam hatırlanıyor, orada dua ediyormuş. Efendim Cezire'de Nuh Aleyhisselam'ın kabri var veya neyse makamı, 80'ler köyü var efendim. İşte Anadolu Allahü Teala tarafından seçilen ilk kale efendim, ilk kale. Yani benim dinimi, emirlerimi gönül rahatlığıyla canlarından, mallarından emin olarak, iklim şartlarından, coğrafi şartlarından rahat olarak burada yaşayabilirler diye Allahü Teala geminin oturacağı, kareye oturacağı mekan olarak Cudi Dağı'nı seçti ve ikinci Adem Nuh Aleyhisselam'la ve evlatlarıyla birlikte dünyaya hakikat, dünyaya insanlık, dünyaya Nuh oğulları buradan yayıldı. Sam, Ham ve Yafes bizim büyük büyük büyük dedemiz. Efendim, saygılar sayın abim Hakan Bey, Hakan 28. İnşallahü Teala size ve sayın dinleyenlere iki can saadeti, selameti versin. Ellerinizden öperim, saygılarımla demeyin. Hadi öyle olsun bakalım baya. Tekrar ederim de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında efendim Pehlivan Hoca ile birliktesiniz. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyoruz. Niçin? Efendim o büyükleri, o gönül sultanları, o alperenleri anıyoruz ki onların şefaatine kavuşabilmek. Onların dünyada, ölüm anında, mahşer meydanında ve sırat köprüde yardımlarına koşabilmek için ve onların örnek hayatından, yani kıssadan hisseden, kıssa hisse kapabilmek için. Efendim Sümbüllü Sinan efendim, büyük velilerdendir. Bizim şu anda cumartesi ekibi olarak Güçlü Türkiye seferinde çalışma yaptığımız yer, Koca Mustafa Paşa, Cerrahpaşa, Sümbüllü Sinan Efendi'nin kabri burada efendim. Kendisi 1452 yılında Merzifon'da doğdu. İstanbul'a gelip Fatih Sultan Mehmet Han ve Sultan II. Beyaz Han devirlerinde yaşadı efendim. Hocası meşhur alim ve evliyalardan Eftelzade Hamidüddin Efendi'dir. Bu mübarek zat konuşması ve davranışlarıyla kızmayan, sakin, nazik olduğundan dinin süsü anlamına gelen Zeynüddin denilmiştir Sümbüllü Sinan Efendi. Her halükarda sabrını, sakinliği koruması üzerine Başak Filiz anlamına gelen Sümbül lakabıyla anılmıştır efendim. Sümbüllü Sinan Efendi 1529 yılında efendi vefatının yaklaştığını anlayarak talebeleriyle helalleşti. Vefat ettiğinde 80 yaşındaydım. Efendim bunun talebeleri hocalarının emirlerini büyük bir gayretle yerine getirmeye çalışıyorlardı. Ama o Muhsiyetli Musa Efendi'yi çok seviyordu. Tabi diğer talebeler bunu kıskandılar. O da bir gün talebelerine dedi, gelin bakalım. Eğer dediler, bu dünyayı siz yaratmış, bu kainatı siz yaratmış olsaydınız ne yapardınız dedi. Herkes bir şeylerdi. Bir güneş daha olurdu. Dağlar daha geniş olur. Nehirler biraz daha fazla. Geçitler şöyle olurdu. Yıldızlar böyle bir şeyler söyledi. Sıra Muslihiddin, çok sevdiği Muslihiddin Musa'ya gelince dedi ki, efendim ne yaptığımıza dedi. Yüce Mevla'nın her işinde sonsuz hikmetler var. Bizim onu anlamak ne mümkün? Her şey yerli yerinde, merkezinde dedi. İşte ondan sonra Sümbüllü Sinan Efendi bu talebesine senin bundan sonraki lakabın Yiğit lakabıyla anılır, Merkez Efendi olsun dedi ve hocasının kerimesiyle evlendi. Vefatıyla birlikte efendim onun halifesi olarak gönüllere Allah aşkını, Allah sevgisini nakşetmeyi, insanları nefsin esaretinden kurtarmayı en birinci vazifesi bildiği, nice kimselerin iki cihan saadetine vesile oldu. O Merkez Efendi nerede şu anda? Zeytinburnu'nda Merkez Efendi Mahallesi'nde efendim dergahı var, türbesi var ve Merkez Efendi suyu var efendim. Ya Allahü Teala şefaatlerine kavuştursun efendim. Efendim 9 Eylül
2013 Saim Şensöz ağabeyin vefatı. Zaman zaman anlatıyoruz. Diyoruz ki Hüseyin Koca Efendi 1956 yılında Saadet-i Ebediye Risalesi tam ilmalin ilk efendim nüvesi, tohumu onu yazdığında efendim talebeleri başta Enver abi olmak üzere Kuleli Asker Lisesi'nde dediler ki efendim bu kitap çok güzel. Çünkü o güne kadar Türkçe, Latin harfleriyle kitap yok insanlar okuyabileceği. O bütün Osmanlıca kitaplar yakılmış, saklanmış. Yok. Bu dediler yani itikadı anlatan yok. İnsanlar burası olmuş. Ne olur dediler bunu çoğaltalım. Efendim 1956 yılında başlandı birinci kısım 35-40 sayfa kadar Saadet-i Ebediye Risalesi diye 1958 ikinci kısım, 1960 üçüncü kısım, 1963'te de üçü bir araya getirip tam ilmihal Saadet-i Ebediye ve diğer kitaplar Türkçe efendim çeşitli insanlarda şu anda efendim 2-3 çeşit kitap 40 lisana yakın dünyanın dört bir tarafına dağılıyor. Hüseyin Hilmi Işkoca Efendi diyor ki sizler olmasaydı talebelerine, sevenlerine bu kitapların dağılması, bu hizmetler, bu ihlas, bu ihlas vakfı olmazdı. Benim yazdım, ben kitapları yazdım ama efendim raflarda kaldığında hiçbir kıymet olmaz. Sizler gecenizi gündüzüne katarak Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar bu kitapları ulaştırdınız. Şu anda hala da ulaştırılmaya devam ediyor. Yalnızca Türkiye değil efendim. Hindistan'da, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde kitaplar basılıyor. Türkiye'de de basılanlar çeşitli insanlarda gönderilmeye devam ediyor. O isimsiz kahramanlarla. İşte o isimsiz kahramanlardan biri de Saim Şensöz ağabey. Bursa Fatihi. Bursa temsilcisiydi efendim. Akıl almaz bir gayret. Akıl almaz bir tasarruf. Akıl almaz bir çalışkanlık. Hüseyin Koca Efendi en sevdiği talebelerindendi. 1926'da Bursa'da doğdu. Efendim annesi babası Serez'den gelme. Bugün Yunanistan topraklarında kalan Mübadil. Babası efendim Yunanistan geldi. Tabi Yunanistan'da potur. Fes serbestti. Kuşak ona karışmıyorlardı. Bursa'ya gelince dediler bundan gezemezsin. Ya nasıl olur ben Yunanistan'da bundan geziyorum dese de dinlemediler. Kayboldu ve bir de babasından haber alınamadı efendim. 1947 yılında Bursa'da Hüseyin Hoca Efendi Işıklar Askeri Lisesi'nde hocalık yaparken efendim Saim Şensöz ağabey onunla tanıştı ve efendim ilk talebelerinden oldu. O andan vefatına kadar Ehl-i Sünnet'in yayılması için gecesini gündüzüne katan ve her şeyini feda eden biri oldu. Efendim Enver abi anlatıyor. Bir gün diyor. Hemen muhasebeci arkadaş geldi. Dedi ki işte 15 bin lira paraya ihtiyacımız var. Bu parayı temin edip yatıramazsak yarın gazete çıkmıyor. Kağıt alamıyoruz. İnşallah diyor boyun büküyor. Biraz sonra Saim Şensöz ağabeyin evladı herhalde Cüneyt abi geliyor. Babam diyor evini sattı. Bu 15 bin lirayı gazeteye destek olarak gönderdi diyor. Ya böyle bir abi her şeyini maddi manevi veren, maddi manevi olarak tıpkı sahabe-i kiramın her şeyiyle dinin yayılması için çalışması gibi o ağabey de efendim hocasından aldığı Enver abiyle beraber o emanet için her şeyiyle gayret etti. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Ve efendim 9 Eylül 11 Eylül 1876 77 3. Plevne Savaşı. Efendim 1. Plevne Savaşı. Daha sonra 2. Plevne Savaşı. 1. Plevne Savaşı 8 Temmuz 1877. 2. Plevne Savaşı 18 Temmuz 1877. Ve efendim 3. Plevne Savaşı 11 Eylül 1877. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Efendim o güzel satırları,
o güzel feryadı.

0: destan gibi geride bırakan Bustan'a karşı 3 büyük zafer kazandı Gazi Osman Paşa. Bu 3. Plevne Savaşı'ndan sonra Çar intihar edecek o hale geldi. Düşmanı olan Romanya prensine gel dedi. Ne istersen sana vereceğim. Yeter ki bana destek ol dedi. Efendim Ruslar 35 bin asker, 170 top. Gazi Osman Paşa 3. Plevne Savaşı'nda efendim düzeltiyorum. Ruslar 100 bin, Gazi Osman Paşa 40 bin kişiydi. Ve bu savaşı kazandı ama Plevne kuşatılınca Aralık ayında bir yarma hareketi, huruç hareketi düzenlendi. İşlerinden bir Yahudi haini buna haber verince vadide sıkıştırılar ve teslim olmak zorunda kaldı efendim. Allah-u Teala mahviret eylesin. Efendim, Abdullah İbni Mübarek, Mübarek'in oğlu, Mübarek bir Türk yiğidiydi efendim. Merv'de bir kadının bağında efendim bekçiydi. Akın Bilgin. Selamun aleyküm hocam diyor. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket diyor. Merv kadısı bağına geldi. Ey dedi Mübarek, çabuk dedi bana üzüm getir. Peki efendim dedi, getirdi. Ağzına bit attı. Üzüm ekşi. Ya dedi evlat, sen benden dalga mı geçiyorsun? Allah Allah, üzüm ekşi mi dedi. Baktı ki samimi. Ya oğlum dedi, sen ekşi üzümden tatlı üzüm ayırt edemiyor musun? Vallahi dedi efendim, ben bu bağın üzümün hangisi ekşi, hangisi tatlı bilemiyorum dedi. Ya oğlum sen deli misin dedi ya. Sen dedi bu bağın üzümlerinden yemedin mi? Yemedim efendim. Neden? Sen dedi bana üzüm bekçilik görevini verdin ama üzüm yiyebilirsin demedin. Allahu Ekber dedi ya. Ya dedi Mübarek, sen ne yaptın? Beni dedi çok fena vurdun. Ey Mübarek dedi, sen dedi beni çok takva sahibi bir insansın. Benim dedi bir kızım Kerimem var. Onun dedi evliliğini nasıl yapayım? Efendim benim ne atma? Yok yok söyle dedi. Efendim evlat ya makam sahibine, efendim ya mal sahibine veya da takva sahibine verilir. Allah Allah dedi. Makam sahibi istiyorsan dedi, işte onlar dedi Hristiyanlar ona ehemmiyet verir. İşte mal sahibi diyorsan işte Yahudiler mala çok ehemmiyet verir. Takva sahibi de işte Müslüman'a yakışır dedi. Yani tercih sizin. Allah Allah dedi ya. Bir müddet sonra kadın yine geldi. Ya dedi bulamadık dedi. Senden daha takvalısını bulamadık. Biz dedi evde kızımla hanımla görüştük. Kızımı sana vermek istiyorum. Dedi ki efendi ben gariban bir kimseyim. Senin kızın yani attas döşekler içerisinde yağ bal ile beslenmiş benim gibi gariban bu hayata tahammül edebilir mi? Ben dedi kızını da evlendiririm ama bir şartım var. Evden hiç eşya getirmeyecek. Burada ne varsa. Allah Allah. Gitti. Ona da tamam dediler ve evlendiler. Efendim. Bir gün sonra Kadı Efendi'nin kızı ağlayarak geldi. Anne dedi beni kime verdiniz böyle dedi. Biz dedi aradan dedi işte 15 gün geçti. Hala dedi karı koca olmadık. Ne? Vay dedi. Bu ne haddini bilmez dedi. Efendim köleymiş. Mübarek diyoruz ama dedi o mübarek değilmiş. Hemen gitti kadıya, tabii anne haber verdi. Kadı da çok kızdı. Geldi tuttu yakasından. Sen dedi bizi dedi böyle nasıl aşağılarsın? Baba dedi bir dinle dedi. Hele bir konuşayım. Hadi söyle bakalım dedi. Efendim dedik ki siz dedi kadısınız. Sizin kazancınızda, maaşınızda mutlaka dedi devletten maaş alıyorsunuz. Zulüm bir şeyler karışmıştır. Ben dedi alnımın teriyle kazanıyorum. Düşündüm ki, haber aldım ki bir insanda gıdanın kalması 40 günmüş. 40 gün Kerimen'le beraber olmayıp bu arada benim helal rızkımla onları besleyeyim. Onda dedi o haram olan gıdalar kalmasın. Onun sulbünden, benim sulbümden meydana gelecek evlat haram ile oluşmasın. Allahu Ekber. Ya kadı bir daha vurdun beni dedi. Gitti durumu anlattı. Ve efendim bu ev böyle bir evlilikten de işte Abdullah bin Mübarek Hazretleri dünyaya geldi. Abdullah bin Mübarek ne demek? Mübareğin oğlu Abdullah. Ya tabiinin yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seçilmiş eshabını gören insanlar demek. Onların en üstünlerinden oldu Abdullah bin İbn-i Mübarek Hazretleri. Alim, evliya, efendim hadis ilminde, fıkıhta zirve, aynı zamanda kılıç. O zamanki efendim Abbasilerle Anadolu'ya geldi. Tarsus'a geldi efendim. Abbasiler zamanında efendim Abbasi devletiyle İslam imparatorluğuyla Cihan devletiyle Bizans arasında sınır Tarsus'tan Malatya'ya uzanan sınırdı. Abdullah Hazretleri, Abdullah bin Mübarek Hazretleri efendim defaaten bu ordulara katılıp Anadolu'ya Tarsus'a kadar geldi efendim. Abdullah İbn-i Mübarek Hazretleri'ne sual eylediler ki Muaviye radıyallahu anh üstündür Ömer bin Abdülaziz mi? Ömer bin Abdülaziz adaletiyle meşhur olan ikinci Ömer denen. Siz ne diyorsunuz dedi ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Giderken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağının tozundan Abdullah Muaviye radıyallahu anh atının burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den kat kat dedi değerlidir. Yani buradan sahabe-i kiram olmanın üstünlüğünü Muaviye'de olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim kayınçosuydu. Vahiy katibiydi. Ve hadis-i şerifle efendim ölmüştü. Allah-u Teala şefaatlerine kavuştursun. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Her ne kadar şükür lisan ettikse affola. Allah-u Teala sizlere, sevdiklerinize sağlık afiyet versin. Hastalarınıza şifa, derde olanlara deva, borcu olanlara dağlar. Bekar olanlara hayırlı iş, evli olanlara hayırlı geçimler, öğrenci olanlara derslerinde başarılar. Hepimize ve sevdiklerimize sağlık afiyet ve iman selameti nasip eylesin. Cennette ebedi güzellikler diyarında sevdikleriyle beraber eylesin. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hayırlı geceler efendim.
1: Tarihe şan verenler.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan'ın büyük evliyalarından Nizamüddin Evliya Kuddisesi Ruh Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Çeşdiye yolunun büyüklerinden olan bu mübarek zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nizamüddin Evliya Hazretleri, daha önce hayatını anlattığınız Feridüddin Genci Şeker Hazretlerinin talebesi ve evet, halifesi.
1: Doğru.
0: Bugün mübarek bu zatın hayatını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: İsmi Seyyid Muhammed.
0: Esas ismi o değil mi?
1: Evet, Seyyid Muhammed. Onlar hep lakapları diğerleri.
0: Evet.
1: Mesela Mahbub-ı İlahi derler. Yani Allah-u Teala'nın sevgilisi. Sultanül Meşayih derler. Şeyhlerin
0: sultanı.
1: Sultanı. Efendim Nizamüddin Evliya derler. O da lakabıdır. Kendisi Bedayun'da doğmuş. Bedayun şehrinde.
0: Evet.
1: Bedayun'a da babaları, babası daha küçükmüş, gençmiş. Babaları ve dedeleri efendim Türkistan'dan gelmişler.
0: Buhara taraflarından. Gelip,
1: evet, Buhara'dan gelmişler. Hindistan Bedayun'a yerleşmişler. Şimdi Bedayun'da doğuyor ama Bedayun'da vefat etmiyor. Sonra Delhi'ye geliyor. Efendime söyleyeyim. O Delhi'de vefat ediyor. Delhi'de vefat ediyor. Şimdi Nizamüddin Evliya'nın babası Hacı Ahmet Buhari Hazretleri, bu da alim idi. Alim olduğu için Delhi Sultanı Gıyasüddin Balaban babasını kadı olarak tayin ediyor. Çok uzun değil, belli bir müddet kadılık yapıyor babası. Fakat sonra istifa ediyor. Kendini tamamen Allah-u Teala'ya bir dini İslam'ı yaymaya, anlatmaya hasrediyor. Yani sadece bu işi yapıyor. Fakat Nizamüddin Evliya daha küçük çocuk iken, 5 yaşındayken babası Seyyid Ahmet Buhari vefat ediyor. Nizamüddin Evliya annesiyle, anneciğiyle baş başa kalıyor. Bibi Züleyha Hatun annesinin ismi de. Evet efendim. Çünkü oğlunun yetişmesini artık kendi üzerine alıyor validesi. Yani ana oğul günlerce hiç yiyecek bulamadan günler geçirdiler Alper Bey. Şimdi bazen yiyecek bir şey bulamazlardı. O zaman anneciği derdi ki Nizamüddin evladım. O zaman Nizamüddin demiyor da Nizamüddin lakabı çünkü Muhammed evladım. Bugün Allah-u Teala'ya misafir olacağız. Efendim haberin olsun diyor. Nizamüddin Evliya da o Allah-u Teala'ya misafir olduğu günlerden zevk alırmış. Yani yemek buldukları zaman hatta anneciğine dermiş ki anneciğim bir daha ne zaman Allah-u Teala'nın misafiri olacağız. Yani bu kadar hoşuna gidermiş aç durmak. Efendim Bedayun'da Mevlana Alaaddin Usulî isminde bir zat var. O zatın derslerini devam ettiriyor anneciği Muhammed Nizamüddin Evliya'yı. Onun derslerine gidiyor. Fakat yetiştikçe Feridüddin Genci Şeker Hazretlerinin efendim her tarafa yayılan şöhretini Nizamüddin Evliya da duyuyor, işitiyor yani. 20 yaşındayken Feridüddin Genç Şeker Hazretleri ile ben muhakkak görüşmeliyim diyor. Yani içine böyle bir his geliyor. Sonra annesini bir de kız kardeşi varmış. Kız kardeşini yanına alarak Bedayun'dan Delhi'ye geliyor. Delhi daha büyük şehir ya, baş şehir ayrı zamanda. Orada bir eve yerleşiyorlar. Bir ev tutuyorlar. Fakat tuttukları evin yanında da bir zat var. O zatın ismi de Hacı Necibüddin Mütevekkil. Hacı Necibüddin Mütevekkil. Meğersem bu zat Feridüddin Genci Şeker Hazretlerinin kardeşiymiş. Ya tesadüfen
0: evet.
1: İşte Firdevs'in Gencişeker'in kardeşinin
0: komşusu oluyorlar.
1: Yanındaki evi tutuyor yani. Orayı
0: komşusu yerleşiyor. Oluyorlar.
1: Evet. Yani. Ve bu Necibüddin Mütevekkil, Hacı Necibüddin Mütevekkil, Firdevs'in Gencişeker'in üstünlüklerini anlatıyor. Çok hoşuna gidiyor Nizamettin Evliya'nın. Şimdi tabii oranın sultanı kendisine, oranın idarecileri kendisine kadılık teklif ediyorlar Nizamettin Evliya'ya. O da Necibüddin Mütevekkil'e, yani Feridüddin Gencişeker'in kardeşine danışıyor, istişare ediyor. Diyor ki Necibüddin Mütevekkil, Nizamettin diyor, İnşallahu Teala siz kadı olmayacaksınız. Fakat bir şey olacaksınız. Ama ne olacaksınız onu da ben de bilemiyorum diyor. Enteresan. Efendim arzusu gittikçe kuvvetleniyor Nizamettin Evliya'nın. Acuzan'da oturuyor Feridüddin Gencişeker. Acuzan'a varıyor Feridüddin Gencişeker'in yanına. Diyor ki Gencişeker,

0: Nizamüddin, Hindistan'ın kutupluğunun mesuliyetini, hani şimdi sorumluluk diyorlar ya,
1: Evet.
0: sorumluluğunu devretmeyi ciddi şekilde düşünüyordum ben. Allahu Teala bize yol gösterdi ve senin geldiğini bize bildirdi diyor. Feridüddin Genci Şeker onu talebeliğe kabul ediyor. O da bir merasimle oluyor tabi tabi. Anevi olarak yola giriş başlıkları varmış. O yola giriş başlığını Feridüddin Genci Şeker Nizamüddin Evliya'nın başına koyuyor. Yani bir sene kadar hususi dersler veriyor Nizamüddin Evliya'ya.
1: Yetiştirilmesiyle
0: Evet.
1: ilgileniyor yani, değil mi?
0: Senede 1258, 1258 bir sene sonra hilafetname veriyor. Halifesi yapıyor yani, hilafetname veriyor. Vekili diyelim şimdi,
1: Evet.
0: yani bazıları öyle diyorlar. Ve Delhi'yi git irşad et diye emrediyor Feridüddin Genç Şeker. Ve o zaman iki tane tavsiyede bulunuyor Alper Bey. Bakın çok enteresan bu tavsiyeler. Hepimize şamil bir tavsiye
1: Evet.
0: bunlar. Diyor ki, borçlanmak mecburiyetinde kalırsan hemen öde borcunu. Bir. İkincisi, daima düşmanlarını memnun etmeye çalış. Senin şiarın bu ikisi olsun evladım diyor Nizamüddin Evliya'ya Feridüddin Genç Şeker. İşte Nizamüddin Evliya da hocasının bu iki nasihatına ömrü boyunca
1: Riayet
0: ittiba
1: ediyor.
0: ediyor, uyuyor. Ayzan'da duruyor ya
1: Evet.
0: Feridüddin Genci Şeker. Ayzan'ı Nizamüddin Evliya tam 10 kere ziyaret ediyor Alper Bey. Bunların üçü hocası Feridüddin Genci Şeker'in sağlığında, yedisi de ahiret teşriflerinden sonra Ayzan'a, hocasını ziyarete gidiyor. Bir ziyaretinde hocasının huzuruna varıyor. El pençe divan duruyor hocasının karşısında. Hocası Feridüddin Genç Şeker Hazretleri şöyle dua ediyor ona. Ya Rabbi, Nizamüddin'in her arzusunu ihsan eyle ya Rabbi. Böyle dua ediyor. Bu duadan sonra Allahu Teala Nizamüddin Evliya'nın hiçbir isteğini geri çevirmemiş Alper Bey. Ya. Hocası hayattayken yaptığı son ziyaretinde de hocası ona yine şöyle dua ediyor. Bak bu da çok enteresan. Allahu Teala ey Nizamettin seni mesut ve bahtiyar eylesin. Sen dalları ve budakları çok geniş bir ağaç olacaksın. Sıkışan insanlık onun altında barınıp huzur bulacak. Yani senin dergahında efendim huzur bulacak, rahatlayacak,
1: Evet.
0: ferahlayacak. Gerçekten de Allahu Teala Feridüddin Genci Şeker Hazretlerinin talebesi Nizamüddin Evliya için yapmış olduğu bu duayı kabul etti. Hala da öyledir Alper Bey. Yani Hindistan'a gidip gelen arkadaşlara sorduysanız en kalabalık türbe Hindistan'da Nizamüddin
1: Nizamüddin Evliya.
0: Evliya'nın türbesidir.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi emretti ya Nizamettin sen Delhi'ye git diye. Delhi'ye gittiği zaman Allah Allah böyle huzurlu bir yer bulamadı. Kalabalık bir şehir Delhi. Sakin bir yer bulamadı. Çoğu zaman efendim ormana giderdi. Ormanda tefekküre dalar, zikirlen, yani Allahu Teala'nın ismini anmakla iştigal ederdi. Hocası emir etmişti ona Kur'an-ı Kerim ezberle diye. Kur'an-ı Kerim'i ezberliyordu o ormanda. Bir süre sonra bugün Delhi'nin bir mahallesi olan Kıyaspur'a taşınıyor. O zaman bir köy Kıyaspur,
1: Evet.
0: küçücük bir köy.

0: Bir tas içerisinde biraz un göndermiş Alper Bey. Kemalettin Yakup onu bir miktar su ile karıştırmış, hamur yapmış, toprak bir kaba koymuş, fırına da hani ateş yakıp fırına da yerleştirmiş. O zaman yanlarına bir zat geliyor bunların. Yiyecek bir şey istiyor. Ya
1: Bunlar
0: 4 gündür bir
1: zaten
0: şey
1: 4 gündür
0: yememişler.
1: aç. Evet.
0: Efendime söyleyeyim, Kemalettin Yakup ekmek gibi bir şey yapıyor. Efendim onu koyuyor, fırına koyuyor. Nizamettin Evliya Hazretleri fırındaki o kabı alıyor Alper Bey ve o kendilerine misafir gelen zatın önüne koyuyor. O zat o yemekten bir iki lokma alıyor ancak. Sonra kabı alıp şiddetle yere çarpıyor. Sonra da çıkıp gidiyor. Ve Farisi olarak diyor ki, efendim Şeyh Feridüddin Genci Şeker diyor, batini nimeti Şeyh Nizamüddin'e çok ucuza verdi. Batini nimeti. Bugün ben de onun fakirlik çanağını kırdım. Artık bundan sonra o hem zahiren hem batinen sultan oldu diyor. O zat. Allah-u Teala'nın sevdiği bir zat demek ki.
1: Evet.
0: O zatın bu sözlerinden sonra Nizamüddin Evliya'nın fıkaralığı bir anda yok oluyor Alper Bey. Fıkaralığı falan kalmıyor. İşte o ve iki talebesi günlerce bir şey bulamamışlar ya,
1: Evet.
0: yemek bulamamışlar ya. Aynı dergahta mutfakta kazanlar her gün kaynamaya ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin. Hindular bile gelip yiyorlar Alper Bey. Yani hiç ayrım yapmıyor. Yemek yemek isteyen herkese yemek o dergahta kaynıyor. Efendime söyleyeyim çıkıyor. İnsanlara ikram ediyor. Cömert sofrasında Nizamettin Evliya'nın doyuyorlar bütün insanlar.
1: Müslüman, gayrimüslim kim olursa gelip yiyor.
0: Kendisi de gündüzleri oruç tutuyor. Çok sade bir hayat sürüyor
1: Evet.
0: bu zenginliğe rağmen. Şimdi o hani iki talebesi vardı, Nasırüddin Mahmut ve Kemalettin Yakup ya. Nasırüddin Mahmut o bereketli günleri şöyle anlatıyor. Bir gün zengin bir şahıs o günün gümüş parasından, hani mesela Sultan Beşik'ten bastırmış, Sultan
1: Evet.
0: Beşik'te an zamanda
1: Mecidiye.
0: gümüş para Mecidiye
1: Mecidiye.
0: mesela, anladın
1: Evet.
0: mı? İşte o zamanın parası neyse artık Hindistan'da,
1: Hı.
0: o kesilmiş gümüş paralardan 100 tane getiriyor zengin birisi. Fakat Nizamettin Evliya Hazretleri o zenginin getirdiği bu 100 gümüş parayı kabul etmiyor, lirayı kabul etmiyor. Allah Allah. Fakat o şahıs da çok üzülüyor Alper Bey. Üzüldüğünü görünce diyor, bir tanesini kabul ediyor. O 100 gümüş liradan
1: Bir
0: bir
1: tanesi.
0: tanesini kabul ediyor. O kişi, o parayı getiren kişi Nizamettin Evliya Hazretleri'nin yanında otururken kendi kendine Efendi Hazretleri diyor, hepsini kabul etseydi keşke diyor. Ben saadete kavuşurdum diyor. Böyle içinden geçiriyor yani, kalbinden geçiriyor. Nizamettin Evliya Allah bildiriyor demek ki. Ona dönerek diyor ki ben onun hepsini kabul etmedim. Çünkü sana onların faydası olacak, göreceksin diyor. Onu götür. Biz kafi derecede zenginiz. Şöyle sol tarafına dön bak buyuruyor. O zengin kişi, o 100 gümüş lirayı getiren kişi sol tarafına dönüp bakıyor ki sol tarafında o bulundukları odanın köşesinde rastgele yerlere yığılmış, ya çok yani yığılmış vaziyette duran bir sürü altın var.
1: Gümüş ne olur? Altın var yani.
0: Şaşırıyor o zat. O zengin kişi. Nizamettin Evliya da diyor ki bak bu sırrı diyor kimseye
1: Kimseye.
0: söyleme ben hayattayken diyor. Şimdi Amidül Mülk bunun bir vekili var. Amidül Mülk vezir, yani sultanın veziri. Onun vekili Ziyaüddin Nizamüddin Evliya'ya bir dergah

0: için ısrarla izin istiyor Nizamettin Evliya'dan. Efendim bu saz kulübeyi dergah olarak kullanıyorsunuz ama efendim size çok güzel bir dergah yapalım, şöyle olsun böyle olsun, misafirleriniz çok rahat ederler filan, böyle şeyler filan. Başka talebeler de birkaç kere böyle teklif etmişler ama hepsini geri çevirmiş Nizamüddin Evliya. Efendim Ziyaüddin'e diyor ki, Amidül Mülk Vezir, Amidül Mülk'ün vekili Ziyaüddin'e diyor ki, ya Ziyaüddin, teklifinizi kabul etmiyorum diyor. Bu dergahın buraya yapılmasında bir sır vardır ki buraya kim dergahı inşa ederse ölecektir diyor. Allah Allah.
1: Çok iyi.
0: O zaman o Ziyaüddin başını Nizamüddin Evliya'nın ayaklarına koyuyor Alper Bey. Efendim sizin şeref ve şanınız bizim başımızdan daha kıymetlidir diyor. Allah Allah, ne kadar çok seviyor hocasını. Evet. Sizin rahat ve iyi halde olmanız benim hayatımdan bile daha azizdir diyor, daha kıymetlidir diyor. Efendim Nizamettin Evliya Hazretlerine kabul ettiriyor. Ve dergahın inşası başlıyor. Bitmesine yakın Ziyaüddin hasta oluyor. Humma hastalığına yakalanıyor. O dergaha bir kere giremeden vefat ediyor. Hani kim inşa ederse evet, vefat edecektir buyuruyor ya.
1: Evet.
0: Tabii dergahı saraya yakın. Saraya yakın Alper Bey. Saraya yakın olmasından dolayı devlet adamları, saray mensupları, hatta şehzadeler Nizamüddin Evliya'ya gelip sohbetine iştirak ediyorlar. Talebesi oluyorlar yani. İşte onun o manevi tesiri altında değişiyorlar. Eski bozuk hayatlarından vazgeçiyorlar. Efendim içki, safahat her şey varken yahu her biri derviş. Yani Allah-u Teala'nın rızasını gözetiyorlar. Dünyalık düşüncelerden, dünyayı kalplerine getirmekten vazgeçiyorlar. Hep kalpleri Allah, Allah, Allah diyor, Allah-u Teala'yı hatırlıyor.
1: Evet.
0: Yani düşünebiliyor musunuz? O günah hallerini terk ettiler ve ömürlerinin geri kalan kısmını da Nizamettin Evliya Hazretlerine vakfettiler. Devlet adamları.
1: Talebesi oluyorlar.
0: Evet. Çok uzun bir ömür yaşadı Nizamettin Evliya. Yükselen ve düşen 7 tane Delhi Sultanı gördü. Oranın baş şehri,
1: evet,
0: payitahtı Delhi.
1: Hı hı.
0: Efendim bazıları bunu çok severlerdi bu sultanların ve ona çok bağlıydılar Nizamettin Evliya. Bazıları ise kısa görüşlü olup zalim idiler bu sultanlardan. Bunlar Nizamettin Evliya'nın misafirperverliğini ve şöhretini kıskanıyorlardı. Nizamettin Evliya, sultanlar kendisini sevmiş olsa, kendine talebi olmuş olsa, bağlı olmuş olsalar bile onların zamanında dahi saraya gitmedi. Değil ki kendini sevmeyen sultanların zamanında
1: gitsin,
0: saraya gitsin. Gitmedi yani, hiç gitmedi. Şimdi orada Sultan Celaleddin Halacı var. Hani şimdi halaçlar,
1: evet,
0: kalaçlar da derler, halaçlar da derler. Halaçlar bir Türk boyudur,
1: evet,
0: Alper Bey. Yani Hindistan'da sultanlık yapanlar, hemen hemen hepsi Türktür.
1: Türk.
0: Alper Bey.
1: Çok ilginç aslında, evet.
0: Ya evliyalara bakıyoruz. Evliyalar da çoğu seyit. Mesela bu Nizamettin Evliya seyittir. Babası Seyyid Ahmet Buhari'dir. Ama Buhara'da Türklerin arasında yetişmiş.
1: Türkistan coğrafyasında yetişmiş.
0: Diğer Evliyaullah da öyle.
1: Öyle.
0: Hindistan'da metfun. Dedeleri falan hep Türkistan kökenli.
1: Semerkant, Buhara, evet, oralarda yetişmiş.
0: Evet, Ulu Türkistan'dan, evet, gelmeler yani. Semerkant, Buhara. O ilim yuvalarından gelmeler yani.
1: Merv.
0: Evet, evet. Şimdi bu Sultan Celaleddin Halacı, Halaçlı, yani Halaçoğlu diyelim,
1: evet,
0: Halaçoğlu aşiretinden Nizamettin Evliya'yı çok seviyor. Hediyeler gönderiyor devamlı Nizamettin Evliya'ya. Onun da en büyük arzusu Nizamettin Evliya ile görüşmek. Alper Bey çok görüşmek istiyor, arzu ediyor. Şimdi şair var, bir şair meşhur talebesi Nizamüddin Evliya'nın, ismi Emir Hüsrev Dehlevi. Yani Delhili
1: Emir Hüsrev.
0: Evet, Emir Hüsrev. Bu da sultanın mahiyetinde, sultan çok seviyor. Şair. Münevver, aydın bir şair, yani aydın bir kimse. Ondan yardım istiyor Sultan Halacı. Onun yardımıyla Nizamüddin Evliya ile görüşmek istiyor. Fakat Emir Hüsrev hocasından izinsiz bu işi yapmak istemiyor. Hocasına arz edince hocası da sultanla görüşmek istemiyor. Hiçbir sultanla görüşmedi zaten. Hocasının memleketi olan Ayzan'a gidiyor. Şimdi sultan bunu haber alınca, yani Nizamüddin Evliya gitmiş Ayzan'a diye, çok üzülüyor. Ve Emir Hüsrev'e diyor ki, bu iş nasıl iştir ben anlamadım, açıklar mısın bana diyor. O zaman Emir Hüsrev sultanın adamı ama Nizamüddin Evliya'nın da talebesi yani. Evet. Diyor ki, efendim diyor, sultanım diyor, biliyorum ki diyor, zatı şahanenizin memnuniyetsizliği benim hayatımın tehlikeye girmesi demektir. Fakat yine biliyorum ki hocamın memnuniyetsizliği ise imanımın tehlikeye düşmesi demektir.
1: Ahiretinin tehlikeye düşmesi demek.
0: Emir Hüsrev'in bu cevabı Sultan Alaeddin Celaleddin Halacı'nın çok hoşuna gidiyor. Ve bu meselenin üstüne fazla gitmiyor Alper Bey. Şimdi bu Celaleddin Halacı da vefat ediyor. Hani dedi ki Nizamüddin Evliya çok yaşadı, uzun bir ömür sürdü. Ondan sonra tahta yine halaşlardan Alaeddin Halacı çıkıyor. Şimdi bu yeni padişah sultanı, saray erkanı Nizamüddin Evliya'ya karşı yanlış bir yola sürüklemek istiyorlar Alper Bey. Sultana diyorlar ki, Nizamüddin Evliya'nın tesiri her gün artıyor, taraftarları çoğalıyor, sevenleri çoğalıyor. Korkarız ki diyor, böyle giderse bir gün sizin makamınıza el koyar. Buyurağı buradan fitne. Yak. Hani derler ya, evet. Fitne çıkarıyorlar
1: fitne
0: yani.
1: Çıkarıyorlar.
0: Fakat Sultan Alaeddin Halacı çok böyle zeki, akıllı bir padişah, aceleyle karar vermiyor. Hemen bir mektup yazıyor Alper Bey. Kime? Nizamüddin Evliya'ya,
1: evet.
0: Yazıyor. Sultan yazıyor yani.
1: Diyor bizzat ki, kendisi.
0: Evet. Sultanlığımda diyor, bazı zor meselelerin halli için, böyle zor meseleler zuhur ettiği zaman, ortaya çıktığı zaman zat-ı alinizle müşavere etmek istiyorum. Nizamüddin Evliya'ya bu notu gönderiyor. Bu yazı ulaşınca Nizamüddin Evliya'ya şunu yazıyor, bak o da yazarak cevap gönderiyor. Yolumuzun mukaddes ananeleri sebebiyle ve böyle bir müşavere dini vazifelerimi ifayı güçleştireceğinden teklifinize rıza gösterecek bir hali kendimde bulamıyorum diyor. Ne kendimi memleketin siyasi işlerine karıştırmak ne de ilahi gayeye hizmetten başka bir şey yapmak istemiyorum. Bu kadar yazıyor. Bu açık cevap Alaeddin Halacı'ya gelince çok memnun oluyor. Yani bu ne demek? Ben hiç böyle siyasetle falan uğraşmam. Ben Allah-u Teala'nın rızası için din-i İslam'ı yaymaya gayret ediyorum. Benim işim bu.
1: Devletin işleriyle alakam yok diyor.
0: Alakam yani. Yok diye demek istiyor diyor. Sultan Alaaddin'in o insanların kalbine sokmuş oldukları o şüphelerin hepsi zahir olup gidiyor. Evet. Şimdi Sultan Alaaddin çok seviyor ya Nizamüddin Evliya'yı. Bir gün ordusunu güney tarafına, yani Cenub'a harbe göndermiş. Sefere göndermiş. Efendim ordusundan hiçbir haber alamamış. Mesafede bayağı uzak. Endişeye kapılıyor. Acaba ordu mağlup mu oldu, ne oldu filan diye.
1: Durumu nasıl?
0: Evet. Şimdi Nizamüddin Evliya'yı seven, onun talebeleri olan kumandanlar var. Kumandanlar arasında. Bunları gönderiyor Nizamettin Evliya'ya. Mesaj yolluyor yani. Sizin İslamiyet'e olan merbuiyetiniz, bağlılığınız, sevginiz, muhabbetiniz bizden çok çok ziyadedir. Böyle yazıyor. Eğer manevi gözünüzde güneydeki seferin durumunu öğrenip bize bildirirseniz bizi çok sevindirmiş olacaksınız. Çünkü durumdan çok endişeliyim diye yazıyor Sultan Alaaddin Halacı. Nizamettin Evliya Efendime Hüseyin buyuruyor ki bu zaferden hariç başka zaferler de sizi bekliyor.
1: Müjde veriyor.
0: Evet
1: aslında.
0: Böyle buyurdukları gibi bir süre sonra ordu zafer haberiyle Delhi'ye geri dönüyor. O zaman çok hoşuna gidiyor Sultan Alaaddin Halacı'nın ve şükran ifadesi olarak vezirlerinden Kara Bey ile 500 altın gönderiyor Nizamüddin Evliya'ya. Şimdi 500 altınla geliyor ya Kara Bey. O sırada da Horasanlı bir derviş gelmiş. Misafir. Efendim kime? Nizamüddin Evliya'ya. Kara Bey'i böyle torbayla görünce 500 altın az bir altın değil tabii. Yani. Görünce hediye müşterek diye bağırıyor. Horasanlı derviş. Bunun üzerine Nizamettin Evliya gelen torbayı Karabey'den alıyor. O dervişe dönüyor ve diyor ki yalnız bir kişi alırsa daha güzel olur buyuruyor ve ona hediye ediyor.
1: Tamamını ona veriyor.
0: Tamamını veriyor ya. Böyle de cömert birisi evet. Yani. Allah şefaatine nail eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi Alaaddin Halacı nin sevgisi Nizamettin Evliya'ya karşı günden güne artıyor. O veziri Kara Bey zata alileriniz bu zata karşı böyle kuvvetli bir muhabbet, hürmet beslediğiniz halde henüz onunla görüşmemiş olmanız, hiç görmediniz onu diyor. Hayret verici bir durumdur. Ey sultanım diyor Kara Bey. Allah Allah. Sultan da diyor ki ey Kara Bey bizim işimiz sultanlıktır. Biz baştan ayağa kadar günaha batmışız. Ben utanırım o mübarek zatın yüzüne bakmaya bu günahlarımla. Ve arkasından iki tane oğlu varmış. Oğullarından birisinin adı Hızır Han, diğeri de Şadi Han. Nizamettin Evliya'ya 200 bin gümüş göndermiş. Ya talebeliğe kabul edilmesini rica ediyor Nizamettin Evliya'da. Şimdi bu muazzam parayı fakirlere dağıttırıyor tamamen.
1: Tamamını.
0: Evet Nizamettin Evliya. Efendime söyleyeyim. Şimdi işte sultan diyor ki diyorlar o şehzadeler. Ya efendim diyorlar. İlla huzurunuzda bulunmak istiyor sultanımız Alaaddin Halacı diyorlar. Nizamettin Evliya da diyor ki sultanın buraya gelmesine lüzum yok. Ben onun muvaffakiyeti için devamlı dua ediyorum diyor. Fakat buna rağmen bu sözlerime rağmen hala buraya gelmek arzu ederse bizim evimiz iki kapılıdır diyor. Bir sultan buraya girer, biz öteki kapıdan buradan çıkarız diyor, gideriz diyor. Ve ısrarından vazgeçiyor Alaaddin Halacı. Şimdi şöyle bir kerameti daha var. Sultan Alaaddin devrinde Delhi şehrini Targı isminde zalim bir Moğol kumandanı ordusuyla beraber muhasara ediyor, kuşatıyor yani. Efendim, halbuki Sultan Alaaddin'in yanında ordusu yok. Çünkü ordusunu harbe göndermiş yani. Ya elindeki az bir kuvvetle Delhi şehrini muhafaza etmesi, koruması mümkün değil Alper Bey.
1: Evet.
0: Ya çok enteresan. Efendim, o zaman hani Emir Hüsrev, Nizamettin Evliya'nın talebesi Emir Hüsrev, Sultan'ın yanında ya.
1: Evet.
0: Onu gönderiyor. Efendim diyor, sultanımız himmetlerinizi istirham ediyor diyor. Ve durumu anlatıyor, yani ordu güneyde, bu şehri müdafaa edecek, elinde yeterli kuvvet yok, himmet talep ediyor
1: filan. Yardım
0: falan.
1: İstiyor yani.
0: Evet efendim. Şimdi Nizamettin Evliya Hazretleri bu acıklı durumu işitince gülümsüyor. Sultana selamımı götürün. Endişeyi mucip bir durum yoktur. İnşallah Moğollar yarın sabah Delhi'den çekilecekler. Aynen böyle diyor. Nizamettin Evliya sultana bu haberi gönderdikten sonra efendim Allah-u Teala'ya yönelerek iltica etti. Yalvardı, gözyaşları döktü, münacatta bulundu. Allah-u Teala Moğol kumandanı Targi'ye kendi ülkesinin düşman istilasına uğradığı kanaatini uyandırttırdı. Yani öyle gözüyle öyle gösterdi yani. Senin ülkeni işte şeyler, düşmanlar sardı filan diye, kuşattı, istila etti diye. Komutan Targı bu durumu görünce dehşete kapılıyor. Tamam. Efendim ordusuna diyor ki toparlanın, geri dönüyoruz. Ertesi sabah Sultan Alaaddin Halacı efendim muhasaranın kaldırılmış olduğunu görünce, yani Nizamettin Evliya'nın kerametine, bereketine, bu şehir bu zalim Targı'nın istilasından kurtuldu diyor. Çok seviniyor ve sultana çok dua ediyorlar. Şimdi enteresan bir şey daha var. Hindistan'da tabii çok devletler kurulmuş.
1: Tabii.
0: Evet efendim. Mesela 1347 senesinde Güney Hindistan'da kurulmuş Behmani Sultanlığı var. Behmeni de derler, Bahmani de derler. Efendim, onun kurucusu Alaeddin Hasan Behmani. Efendim, bu zat hayatının ilk yıllarında çok fakirmiş Alper Bey. Bir Hindu'nun yanında, bir Brehmen'in yanında çalışıyormuş. Çok da fakir. Bir gün dilenci kılığında, zaten dilenci, çok fakir, evet, garip. Efendim, Nizamettin Evliya'nın dergahına gelmiş. Efendim, aç demek ki, hı hı, dergaha gelmiş. Şimdi içeride de o zamanın padişahının oğlu Şehzade Muhammed Tuğluk la beraber bir grup Nizamettin Evliya'yı ziyarete gelmişler. Yemişler, içmişler filan. Onlar gidecekler, gidiyorlar yani. Kapıdan, dergâhtan çıkıyorlar. O zaman Nizamettin Evliya demiş ki, bir sultan gitti, diğer sultan kapıda.
1: Halbuki dilenci...
0: Yani hiç kimse anlamıyor bir şey, evet, yani. Bir sultan gitti, çünkü Şehzade Muhammed Tuğluk gitti. Ama diğer sultan kapıda. Hizmetçisini gönderiyor. O kapıdakini al gel bakalım buraya diyor. Alıp geliyor tabii. Efendim huzuruna getiriyorlar. Tabii Nizamettin Evliya dergahta bulunan bir şey ikram etmek istiyor. Fakat iftar için ayrılmış tek bir ekmek kalmış dergahta. Şimdi bu ekmeği de Alper Bey şöyle parmağını koymuş, böyle tutuyor. Bak diyor, Hasan diyor, Alaaddin Hasan diyor, şemsiye gibi yani böyle tutmuş ekmeği. Bu uzun zaman sonra sana nasip olacak sultanlığın saltanat şemsiyesidir diyor. Yahu zaten bu evliya Allah-u Teala iki dudağı arasına bakar, evet, bu mübarek zatın. Efendim 1347 senesinde Behmani Devleti'nin sultanı oluyor o. O dilenci Alaaddin, evet, Hasan.
1: Kapıya, dergahın kapısına, evet, gelen dilenci.
0: Haç giyme merasiminde Nizamettin Evliya'nın adına Dekken eyaletinde bir halifesi varmış Nizamettin Evliya'nın. O Burhaneddin Garibe 38 kilo altın, 72 kilo gümüş gönderiyor fıkaraya dağıtılmak üzere.
1: Vay be.
0: Efendim böyle çok kerametleri var, evet. Nizamettin Evliya'nın.
1: Ama daha devam edeceğiz.
0: Bitmez. Burada
1: ikinci bölümde ikinci bölüm yapalım. Aynen.
0: Uygun görürseniz burada bırakalım.
1: Aynen. İyi olur.
0: Evet efendim.
1: Vaktimizin kalan kısmında da İhlas Vakfı'nın öğrenci yurdu hizmetlerinden bahsedelim Tabii. istiyoruz. Çünkü şimdi üniversite sınavlarının neticeleri evet. belli oldu. Öğrenciler tercihlerini yapıyorlar, yerleşiyorlar efendim. Üniversitelere yerleşiyorlar. Evet. Bir yandan da kalacak yer, barınacak evet. bir yurt arıyorlar.
0: Doğru.
1: Onlara da ışık tutacak şekilde
0: Tabii.
1: bizim İhlas Vakfı'nın ülke satındaki öğrenci yurdu hizmetinden
0: Tabii.
1: bahsedelim. Buyurun.
0: Efendim, bizim İhlas Vakfı'nın 34 noktada yurt satında yurtları var.
1: Öğrenci yurtları var.
0: Öğrenci
1: Yüksek
0: yurtları.
1: Öğrenim öğrenci yurdu
0: evet.
1: bunlar.
0: Mesela Ankara'da 3 tane yurdumuz var. Alper Bey.
1: Evet.
0: Samsun'da 2 tane yurdumuz var. Konya'da 2 tane yurdumuz var. İstanbul'da Karşıyaka'da var.
1: Evet.
0: Efendim bu yakada var. Yani bazı şehirlerde de bir tane var. Bazı şehirlerde hiç yok.
1: Hiç yok.
0: Yani şunu demek istiyorum. Üniversite kazanıp da bizim yurtlarımızın olduğu şehirlerdeki üniversitelerse kazandıkları üniversite, o genç kardeşlerimize ben şunu tavsiye ederim. Gidip bir baksınlar yurtlarımıza.
1: Evet.
0: Ziyaret etsinler.
1: Evet.
0: Ya bizim sitemizde var yurtlarımızın adresleri.
1: Hangi ilçe, Tabii. ilçelerde veya illerde evet. yurt olduğu
0: evet.
1: Web sitesinde yazıyor.
0: Ya yurdumuzun telefonu da var.
1: Telefonu da
0: Efendim,
1: var.
0: Efendim yurdumuzun müdürünün telefonu da var. Müdür yardımcısının telefonu da var. Efendim internet sitesine girip www.ihlasvakfi.org.tr bir daha söylüyorum ihlasvakfi.org.tr bir daha söylüyorum ihlasvakfi.org.tr buraya girip yurtlar sekmesine tıklayarak öğrenci yurtlarımızın erkek öğrenci yurtları bizim
1: evet.
0: yurtlarımız ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları bulabilirler orada listesini yurtlarımızın. Karşılarında telefon numaraları yazıyor. Telefon numarasını alıp arayabilirler. Gayet basit. Veya telefonla ararlar vakfımızı. Vakfımızın telefon numarası var. 0212-451-49-00 0212-451-49-00 Burayı arayıp mesela Eskişehir'de yurdunuz var mı? Misal Eskişehir'i evet. kazandıysa. Var. İzmir'de yurdunuz var mı? Var.
1: Misal Ankara'yı olarak, kazandı.
0: Ankara'da 3 tane var.
1: İstanbul'da 2 tane Anadolu yakasında evet. var. Avrupa yakasında
0: Tabii,
1: var.
0: Misal olarak Bursa'da var. Efendim, Adana'da var.
1: Sakarya'da var.
0: Sakarya'da var. Düzce'de var. Bolu'da var. Misal olarak evet. söylüyorum. Efendim buralara gidip gitsin. Kendisi gitsin. Kendisi görsün mekanları. Bizim arkadaşlarımızı görsün. Yani yurt müdürlerimizi, görevlileri görsün. Yemekhaneyi görsün, yatakhaneleri görsün. Ders çalışma salonlarını, etüt odalarını görsün. Ders çalışabilecekleri. Evet. Yani eğer okulunu vaktinde bitirmek isteyen, zamanında bitirmek isteyen varsa, aklı bu ise, ben İstanbul'a, İzmir'e eğlenmeye, gezmeye, dolaşmaya gelmedim. Okulumu bitirmeye geldim. Bir an önce ekonomik olarak annemin babamın yakasından düşmek için okulumu bitirip ekonomiye katkıda bulunacağım, anneme babama artık yük olmayacağım diyen varsa okulunu kolayca bitirir, gelsin bizim yurdumuza kaydolsun. Bizim yurtlarımızın şu özelliği var Alper Bey, bizim yurtlarımız İhlas Vakfı vergi muafiyet belgesine sahip olduğu için, yani kamu yararına çalışan bir vakıf statüsünde olduğu için, bizim vakfımızın yurtlarında kalan öğrencilere devlet beslenme barınma yardımı yapıyor. Yani aldığımız ücretin hemen hemen yarısını zaten devlet ödüyor efendim.
1: Evet.
0: Yani böyle bir avantaj da
1: çok
0: var.
1: Çok büyük avantaj. Öğrenci
0: üç,
1: için
0: tabii,
1: çok büyük avantaj.
0: 3 öğün yemek var. Yani sabah kahvaltısı var. Öğlen yemeği var. Akşam yemeği var.
1: Etüt
0: Mesela
1: salonları var.
0: Bahçelievler yurdumuz diyoruz biz.
1: Evet.
0: Efendim bu stüdyoya da yakın orası. Orada öyle sabah kahvaltı,
1: öğlen
0: yemek,
1: akşam
0: öğlen yani okula o gün okul yok veyahut da dersi yok her neyse efendime söyleyeyim. Yurtta yemek mecburiyetinde dışarı gidip yemek yeme durumu yok.
1: Evet.
0: Akşam da aynı şekilde yemek veriliyor.
1: İnternet
0: tencere
1: var.
0: Tencere yemeği. İnternet onlar zaten şimdi her yerde var da. Efendim çok rahat ev ortamı.
1: Çamaşır yıkama, bulaşık yıkama, temizlik yapma derdi yok.
0: Çamaşırı yıkayacak ama çamaşır makinesi.
1: Makinata yıkayacak, evet.
0: Efendime söyleyeyim. Yani çok rahat bir şekilde okur, derslerinde çalışır, okulunu bitirir. Yahu annesini, babasını, kardeşini alsın da gelsin.
1: Evet.
0: Ya bir beraber baksınlar ya.
1: Randevu yani alsınlar, telefon etsinler.
0: Tabii efendim, gelsinler bir yemekten
1: yemek
0: yesinler.
1: Yemek yesinler, aynen.
0: Değil mi? Bir çay içsinler, baksınlar.
1: Şeyleri, yatakhaneleri evet. Görsünler, tabii. Etüt salonlarını evet. Görsünler. Yani tabii. Görsünler gözüyle, ona tabii. Göre karar
0: biz
1: versinler.
0: Biz bekliyoruz efendim öğrencilerimizi. Evet.
1: Yani gençler için büyük fırsat, evet. Büyük imkan gerçekten. Doğru. Sizin dediğiniz gibi bir an önce okulumu bitireyim, evet. Annemin babamın sırtından doğru. Yük alayım diye düşünen varsa İhlas Vakfı'nın yurtlarını tercih edebilirler. Aynen. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan da haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

Arkası Yarın. Monte Cristo 16. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye, halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup, nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere mahkum edilmeden zindana atılır. Zindanda, Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu insan, adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin yerini söyler ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın denize atıldığı sırada zindandan kurtulmayı başaran Edmond Dante, Monte Cristo adasına çıkarak söz edilen hazineyi bulur. Adını Monte Cristo olarak değiştirir. 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in kendisini iftirayla zindana attıran Fernand'la evlendiğini, çalıştığı geminin muhasebecisi Dankler'ın çok zengin olarak bankerlik yaptığını ve adını Morsef olarak değiştirdiğini, savcı yardımcısı Wilfor'un tahliye edilmesini engellediğini öğrenir. Edmond Dante, düşmanlarından intikam almak, dostlarına yardım etmek için yemin etmiştir. Eski patronu armatör Morel'in vadesi geldiği halde ödeyemediği borçlarını denizci Simbad lakabıyla ödemiş, 3 ay önce batan gemisini yeniden yaptırmıştır. Şimdi sıra düşmanlarındadır. Önceden hazırladığı bir oyunla iftiracı Fernand'la eski nişanlısı Mercedes'in oğlu Albert'i önce bir eşkıyaya yakalatır, sonra da kurtarır. Albert'in dostluğunu kazanan Monte Cristo, Paris'te kendisi için verdiği ziyafete katılır ve Mercedes'i görür. Çileli kadın eski nişanlısı Dante'yi görünce bayılır ama kendisini çabucak toparlar. Monte Cristo ziyafet sonrası evden ayrılır.
1: Oğlum, Kont nerelidir?
2: Bilmiyorum anne.
1: Peki babanla karşılaştıklarında birbirlerine iyi davrandılar mı? Yani dikkatini çeken imalı bir konuşma geçti mi aralarında?
2: Bir ara babam sanki sizi daha önce bir yerde görmüş gibiyim dedi.
1: Peki o ne dedi?
2: Yanılıyorsunuz, insan insana benzer diye cevap verdi.
1: Kont'un seni sevdiğine emin misin?
2: Ha, anneciğim, ne kadar da şüphecisiniz. Franz da aynen sizin gibi davrandı. Kont'un gözlerinin intikam alevleri saçtığını söyledi.
1: Franz onu sevmedi öyle mi?
2: Evet, hatta bu adam mezardan kalkıp gelmişe benziyor dedi.
1: Mezardan mı dedin?
2: Anneciğim, size neler oluyor Allah aşkına? Yine fenalaştınız.
1: Bir şeyim yok oğlum. Sadece kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz dinlenirsem kendime gelirim galiba. Sonra görüşürüz.
2: Annem şaşmaz bir termometredir. Yanılmış olamaz. Kont'un mutlaka bir sırrı var.
3: Yeni aldığımız evin muamelesini bitirdi mi Petrocio?
4: Bitirdim kontum. Tapusunu da aldım.
3: Güzel. Evi beğendi mi Petrocio?
4: Daha başka bir yerde daha güzel bir ev alabilirdik efendim.
3: Neyini beğenmedin bu evi?
4: Şey, hiç efendim, öylesine söyledim. Yani biraz kasvetli gibi geldi de.
3: Hiç bile değil. Eski fakat sağlam bir köşke benziyor. Anahtarları kimde?
4: Kapıcıdaymış. Noter evin size ait olduğuna dair bir belge yollamış ona.
3: Güzel. O halde Ali'ye söyle arabayı hazırlasın. Eve gidiyoruz.
4: Eve mi gidiyoruz efendim? Benim de gelmem şart mı?
3: Ne oluyor sana Petrocio? Seni ilk defa böyle perişan bir halde görüyorum.
4: Monsieur, acıyın bana lütfen. Lütfen beni o eve götürmeyin. Nedenmiş lütfen.
3: O? Nedenmiş o? Artık o ev bizim olduğuna göre elbette benimle gelecek ve çevre düzenine nezaret edeceksin.
4: Peki efendim.

0: İşte yine evimize geldik. Hadi inelim. Petrocho, arabada sabahlamayı mı düşünüyorsun?
1: Yok, geliyorum kontum.
0: Bayağı büyük bir köşkmüş, öyle değil mi?
1: Evet, büyük efendim.
0: Sağ solu onarılırsa belki bir şeye benzer. Bahçe de çok büyükmüş. Kapıcı dairesi burası olmalı. Anahtarları isteyelim. Kapıyı çal Petrocho.
1: Peki efendim. Buyurun.
0: Ben bu evin yeni sahibiyim. Siz de kapıcısı olmalısınız.
1: Evet monsieur. Adınız?
0: Monte Cristo.
1: Bir dakika. Evet, bana verilen belgede de öyle yazıyor. Bir saniye. Buyurun anahtarlarınızı vereyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Monsieur Comte, kapıcı olarak kalmaya devam edebilecek miyim?
0: Elbette devam edebilirsin. Eski ev sahibini aratmamaya çalışacağım. Neydi eski efendinin adı?
1: Marquis Saint-Méran efendim.
0: Marquis Saint-Méran. Bu isim bana pek yabancı gelmedi.
1: Kralın yakın adamlarındandır monsieur. Bir tek kızı vardı. Kraliyet savcısı Wilfor ile evlenmişti.
0: Yanılmıyorsam savcının karısı daha sonra ölmüştü.
1: Evet efendim. Evet, ölmüştü.
0: Peki, bu kadar malumat yeter. Şimdi evi gezelim. Petrocho, al anahtarları, kapıyı aç ve bana evi gezdir.
1: Tabii kont. Buyurun.

0: Bayağı büyükmüş. Saymadım ama 20'ye yakın odası var köşkün. Şu döşeminin üstündeki kapak da nedir? Aç bakayım Petroş'u.
1: Peki efendim.
0: İlginç. Çok ilginç. Aşağı doğru inen gizli bir merdiven var kapağın altında. Düş bakalım önüme Petroş'u. Bu merdiven bizi nereye götürecek?
1: Bahçeye götürür Monsieur Comte.
0: Nereden biliyorsun bahçeye götürdüğünü?
1: Yani bilmiyorum da öyle tahmin ediyorum.
0: Tahminli olmaz. İn aşağı. Ben de seninle geliyorum. Haklıymışsın Petroç'u. Gizli merdiven bahçeye iniyormuş. Şimdi de bahçeyi gezelim.
1: Bahçeyi mi? Yok, olmaz. Yapamam efendim. Ne olursunuz bunu benden istemeyin. Mümkün değil bahçeyi dolaşamam.
0: Bu nasıl söz öyle? Ne oluyor sana?
1: Efendim, bana öyle geliyor ki siz her şeyi biliyorsunuz. Bu evi satın almanız tesadüf olamaz. Halbuki ben sırrımı yalnız bir kişiye açmıştım.
0: Kime?
1: Günah çıkarmak için gittiğim rahip Busoni'ye. Beni işe almanız için size tavsiye eden rahip dostunuza.
0: Rahip Busoni bana hiçbir şey anlatmadı. Sadece çalışkan, mert ve cesur bir Korsikalı olduğunu söyleyerek seni tavsiye etti. Ama görüyorum ki karşımda korkak bir adam var.
1: Benim yerimde kim olsa korkar Monsieur.
0: Eğer bu korkun haklı bir sebebe dayanıyorsa seni korurum. Ama alçaklık yapmışsan seni kendi elimle polise teslim ederim.
1: Alçaklık değil Monsieur. Haklı bir intikam.
0: Söyle bakalım, nasıl bir intikam bu?
1: Ben bu evin bahçesinde birini öldürdüm Monsieur Comte.
0: Kimi? Markiser Maran'ı mı?
1: Hayır. Damadı olan savcı alçağını.
0: Neden öldürdün onu? Bütün ayrıntılarıyla anlat.
1: Monsieur, tarih 1815'ti.
0: Bu kadar eski mi?
1: Evet. Ama hala o günü hatırlayabiliyorum. Abimin öldürüldüğü haberini almıştım.
0: Kimler öldürmüştü abini?
1: Abim Bonapartçıydı. Onu kral taraftarları öldürmüştü. Hemen kraliyet savcısı Wilfar'a koşup şikayetçi oldum.
2: Ne istiyorsun?
1: Abimin katilini bulmanızı istiyorum.
2: Katillerin kim olduğunu ben nereden bileyim?
1: Siz savcısınız efendim. Katilleri tespit edip yakalamak göreviniz.
2: Tamam. Abin kimdi?
1: Korsikalı bir teğmen.
2: Kralı devirmeye çalışan Bonapartçı bir asi desene şuna.
1: Abim Fransız ordusunun bir subayıydı.
2: Her neyse. Kılıçla yola çıkan kılıçla öldürülür.
1: Abim harp meydanında değil, kılıçla da değil. Göğsüne bir hançer saplanarak sokak ortasında öldürüldü Monsieur Savcı.
2: Ne fark eder ki? Sizinkiler de Bonaparte zamanında aynı şeyi yaptılar. Şimdi karşılığını görüyorsunuz.
1: Monsieur, bir adalet adamı olarak bu sözleri nasıl söylersiniz? Ben kendim için değil, abimin geride kalan dul karısı ve yetim çocukları için size müracaat ediyorum. Hiç olmazsa bu dul kadına ve çocuklarına bir maaş bağlatınız. Bunu istemek hakkımızdır.
2: Ne hakkı? İsyancılara maaş bağlandığı nerede duyulmuştur? Çabuk buradan çıkın. Siz Korsikalılar, hepiniz serserisiniz.
1: Peki Monsieur, madem Korsikalıları iyi tanıyorsunuz, onların yaman bir intikamcı olduğunu da bilirsiniz.
2: Ne o? Beni tehdit mi ediyorsun?
1: Evet. İlk fırsatta sizi öldüreceğim. Yemin ediyorum ki sizi öldüreceğim. Bu sözümü unutmayın ve kendinizi kollayın.
0: Peki savcı Wilfor sizi tehdit suçuyla tutuklamadı mı?
1: İstedi ama ben onun şaşkınlığından istifade ederek kaçtım.
0: Daha sonradan attırmadı mı seni?
1: Arattırmaz olur mu? Bütün Paris polisini peşime taktı. Ama ben kimsenin beni bulamayacağı bir yere saklanmıştım. Sonra Versa'ya tayininin çıktığını öğrenince hemen peşinden gittim. Tam 3 ay gölge gibi takip ettim onu. Nihayet sıkı bir takip sonunda geceleri şimdi sizin aldığınız bu eve gizlice geldiğini keşfettim.
0: Vay be Korsikalı. Sandığımdan da cesur adammışsın. Sonra?
1: Savcı Wilfor bu eve geldiğinde ön kapıdan değil, az önce sizin keşfettiğiniz yatak odasındaki gizli merdivenden giriyordu.
0: Peki savcının kayınpederi Marki burada oturmuyor mu?
1: Hayır. Marki Marsilya'da oturuyordu.
0: Peki savcı burada kiminle buluşuyordu?
1: Savcıyı öldürmeye karar verdiğim bir gece buraya geldim ve ağaçların arasına saklandım. Bir süre sonra genç ve güzel bir kadının bahçeye indiğini gördüm. Kadının üzerinde hamile elbisesi vardı.
0: Hamile mi? Yani savcıyla buluşan kadın hamile miydi?
1: Evet kontum. Bir süre sonra da savcı bahçeye geldi ve kadınla birlikte gizlice yatak odasına girdiler.
0: Peki hamile olan bu kadının adını öğrenebildin mi?
1: Hayır. Ne yazık ki biraz sonra anlatacağım gibi buna fırsat bulamadım.
0: Tamam, Peki devam edin.
1: Savcı köşke girdikten sonra ağaçların arkasına saklanarak onun çıkmasını bekledim. Eylül ayının sonlarıydı ve deli gibi bir rüzgar esiyordu.

0: Bu gece elimden kurtulamayacaksın kralın savcısı. Yeminimi tutup seni öldüreceğim. Hiç kimse de katilini bulamayacak. Bu ses de ne? Köşkte neler oluyor? Yoksa birini mi boğazlıyorlar? Bu hamile kadının sesi. Yoksa doğuruyor mu? Vay canına. Kadın doğurmuş.
1: Sen yataktan kalkma sevgilim. Ben şimdi bu işi sessizce hallederim.
0: İşte Wilfor gizli merdivenden iniyor. Eceline geliyor namussuz. O da ne? Elinde küçük tahta bir kutu var. Acaba içinde ne var? Kutuyu yere koydu. İyi de niyeti ne bu adamın? Şimdi de kazmayla toprağa kazıyor. Anlaşılan bu kutuyu gömecek. Mutlaka hazine vardır o kutunun içinde. Alçak herif. Yediği rüşvetleri bankaya yatıracağına toprağa gömüyor. Gömsün bakalım. Onu öldürdükten sonra toprağa kazar, hazineyi almasını bilirim ben. Paraları da ölen abimin dul karısına veririm. Allah'tan fazla derin kazmadı. İşte kutuyu aldı ve tahmin ettiğim gibi kazdığı çukura koyuyor. Şimdi de çukurun üzerini dolduruyor. Gece çok şanslıyım. Hem savcıyı öldüreceğim hem de hazinesine sahip olacağım.
1: İşte gördüm. Kimse farkına bile varmaz. Şimdi tekrar sevgilimin yanına çıkıyorum.
0: İşte tam zamanı. Merdiveni çıkmadan geberteyim şu namussuzu.
2: Ölüm saatin geldi kahpe savcı.
1: Ne? Sen de kimsin?
2: Ölümün abime, servetin de geride kalan duluna. Al bakalım.
0: İşte geberdi namussuz herif. Evdeki kadın da hiçbir şeyin farkında değil. Hemen toprağa kazıp hazineyi alayım. Görevini doğru dürüst yapıp da abinin katillerini yakalasaydın öldürmezdim seni. İşte kutu burada. Çok merak ediyorum, acaba içinde ne kadar para var? Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Kutunun içinde para değil, bir bebek var. Hem de canlı bir oğlan çocuğu. Bebek bağı boğazına dolanmış. Dur seni kurtarayım bu bağdan. Evet, tamam işte. Vay vicdansız. Vay katil herif. Sevgilisinin doğurduğu çocuğu ortadan kaldırmak için diri diri gömmüş. Tamam evlat, tamam, ağlama.
3: İnanılmaz bir şey. Kraliyet savcısı gayrimeşru çocuğunu canlı canlı gömmek istemiş ha.
4: Evet kontum. Bir can almıştım ama bir can da kurtarmıştım.
3: Peki sonra çocuğu ne yaptın?
4: Paris'te terk edilmiş çocuklara bakan bir yer biliyorum. Oraya gittim ve bebeği bulduğumu söyledim. Tekrar gelip bulmam kolay olsun diye de kundak bezine işlenmiş iki harften birini yırtıp aldım.
3: Hangi harfler vardı kundak bezinde?
4: N ve H. Ayrıca bir de baronluk arması vardı.
3: Peki sonra?
4: 15 gün orada burada saklandıktan sonra memleketime döndüm. Ölen abimin hanımına başımdan geçenleri anlattım.
3: Buraya kadar her şeyi anladım Betrocio. Ama iki şeyi çok merak ediyorum.
4: Nedir kontum?
3: Birincisi çocuğa ne olduğunu. Yanılmıyorsam erkek olduğunu söylemişti.
4: Evet, erkekti. Merak ettiğiniz ikinci şey nedir?
3: Nimes hapishanesinde yatarken günah çıkarmak için gelen Raip Busoni'ye bir itirafta bulunmuştum. Neydi bu itiraf?
4: Önce çocuğa ne olduğundan başlayayım. Benim denizde olduğum bir gün yengem çocuğu yurttan alıp evine getirmiş. Ona bir de isim takmış.
3: Neymiş bu isim?
4: Benedetto. İtalyanca'da kutsal anlamına gelir bu kelime.
3: Peki bu kutsal isimli olan çocuğu yengene şans getirdi mi?
4: Hayır. Zira Benedetto öylesine kötü kalpli, huysuz bir çocuktu ki yıllar sonra kendisini büyüten yengemin feci şekilde ölümüne sebep oldu.
3: Sahi mi bu?
4: Evet. Orasını sonra anlatacağım. Benedetto'nun babası netice itibariyle acımasız ve vicdansız savcı Wilford'u. Bütün kötü ve acımasız huylarını babasından almıştı. 6 yaşlarında komşunun evine girerek altın kolyesini çalmıştı.
3: Bak sen terbiyesize.
4: Kendisini dayakla terbiye edeceğimi söyleyince... Sen benim babam değilsin. Hele bir elini kaldır, polise şikayet ederim seni. Sen de beni nereden bulduğunu anlatmak zorunda kalırsın demesin mi?
3: Yalnız kötü huylu değil, akıllı ve zeki bir çocukmuş.
4: 12 yaşına geldiğinde mahallede çete kurup kendinden büyük çocukları bile emri altına aldı.
3: Yengenin ölümüne nasıl sebep oldu? Asıl sen bunu anlat bana.
4: Yine benim denizde olduğum bir gün eve gelerek yengemin mutfak masrafı için sakladığı parayı istemiş. Yengem vermeyince onu iskemleye bağlayarak üzerine gaz döküp yakmış.
3: Vay namussuz. Peki Benedetto, ona ne oldu?
4: Olaydan sonra ortadan kaybolmuş. Bir daha da gören olmamış.
5: Monte Cristo adlı oyunun 16. bölümünü dinlediniz. 17. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

Merhaba sevgili dostlar. Ben Müberra Gönen. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sesimi sizlere ulaştırmamı sağlayan Sayın Program Müdürümüz Vehbi Arbas Bey'e ve teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan'a şimdiden çok teşekkürler ediyorum. Çünkü sizlere böyle ulaşabilmek benim için gerçekten çok önemli, çok büyük bir keyif. Umarım sizler de en az benim kadar zevk alırsınız bu programdan. Şiirler arasındaki bu yolculukta yaşama ait her şey üstüne düşünmemiz mümkün. Daha iyi ve güzel bir dünya adına tabii ki. Barış, dostluk, üretkenlik ve sevgi adına. Bugün büyük şair Abdurrahim Karakoç şiirleriyle bir yolculuk için buradayız dostlar. Yaşayan bir şairimiz, Türk Hecesi'nin Anadolu'daki belki de en büyük ozanlarından birisi. Şimdi onun Merhaba isimli şiiriyle hepinize tekrar bir merhaba diyeceğim.

Merhaba. Güneşin gölgesinde yatıp serinleyenler, yitirse üzülmeyen, bulsa sevinmeyenler, buzdan ateş yakanlar, taş pişirip yiyenler, mide saltanatına boş verenler, merhaba. Nefsi 3'ten 9'a boşayan er yiğitler, yüreği kardan beyaz, bahtı esmer yiğitler, batılın önünde set, hakka rehber yiğitler, fazilet kavgasında baş verenler, merhaba. Ey aşk gülü dikenler, nefret kin ocağına, ey hak mührü vuranlar, haksızlıklar çağına, ya toprağın koynuna, ya zindan kucağına, evlat, kardeş, arkadaş, eş verenler, merhaba.

Dostlar, Abdurrahim Karakoç şiirlerinde bizi genelde Anadolu'da gezdirir. Çorak topraklarda, fakir sofralarda, kırık yüreklerde. Ama umut hep vardır. Hele de konu sevgi ise. Önce birkaç Anadolu şiiri ve sonra aşk şiirleri gelecek. Özellikle de Mihriban 1 ve Mihriban 2. Yıllardır bir türlü sırrına eremediğimiz, kim olduğunu öğrenemediğimiz Mihriban.

suların hikayesi demiş Ozan, küçücük bir dörtlükle. Belemişler kaplara, uyutmuşlar suları ve sermişler iplere, kurutmuşlar suları. Dalmışlar eğlencenin fikirsiz oyununa, ya toprakta ya gökte unutmuşlar suları.

Abdurrahim Karakoç'un şiirleri bir çelişkiler yumağı sanki. Dikkatle incelersek çelişkilerden nice güzellikler yakaladığını fark ederiz. İlk okuduğum Merhaba şiirinde örneğin bir cümle vardı. Güneşin gölgesinde yatıp serinleyenler. Pek olacak gibi görünmüyor ama bir düşünelim birlikte. Bir hayal kuralım. Sıcak bir yaz günü güneş altında tarlasında çalışan çiftçileri getirin gözlerinizin önüne. Umudunu yitirmeden ekmek parasını kavrulan bir topraktan çıkaran o yürekli insanlarımızı. Onlar işlerinin bir mola verdiği noktada güneşin gölgesinde yatıp serinlemezler mi sizce de? İşte yine çelişkilerle örülmüş bir şiir daha gelecek. Suları ıslatamadım diyecek Ozan.

ruhları ıslatamadım. Savaştayım 50 yıldır. Ömrüm geçti, boşalt, doldur. Anlamadım bu ne haldir. Bir gün silah çatamadım. Suları ıslatamadım. Ekin ektim, başak yılan. Kuşandığım kuşak yılan. Yorgan akrep, döşek yılan. Bir gün rahat yatamadım. Suları ıslatamadım. Ne payem oldu, ne sayem. En doğruya varmak gayem. Düşüncemdir tek sermayem. Alan yoktur, satamadım. Suları ıslatamadım. Yolum yokuş, izim ayrı. Dilim yağsız, sözüm ayrı. Bedenimden özüm ayrı. Biri bire katamadım. Suları ıslatamadım. Talipli yoktur sevgiye. Anlamadım neden, niye? Canlar gücenmesin diye can attım, gül atamadım. Suları ıslatamadım.

Şairler rahatı pek sevmezler. Zaten çok rahat yaşadıkları da söylenemez ya. Rahatsalar bile düşünürler ve kendilerini rahatsız edecek mutlak bir şeyler bulurlar çevrelerinde. Bir şeyleri arar dururlar. Karşı kıyıları özlerler. Ama karşı kıyı her şair için farklı anlamlar taşır. Bazen sıla, bazen aşk, bazen barış ya da Allah'tır bazen karşı kıyıda ulaşılmak istenen kimi zaman.

Arada bir deniz, dalgalı, derin. Aradığım huzur karşı kıyıda. Boğuldum bağrında gamın, kederin. Beklediğim Hızır karşı kıyıda. Ne kayık var, ne köprü var geçecek. Yol bilemem bu berzahtan kaçacak. Yiyecek ekmek yok, su yok içecek. Ama her şey hazır karşı kıyıda. Bu tarafta bir umutsuz cenkteyim. En karanlık, en karışık renkteyim. Kimden, nereden, nasıl yardım bekleyim? Ordu, sultan, vezir,

Dostlar dedik ya, şairler pek rahatı sevmezler. Şöyle bakarlar çevrelerine de mutlaka onları rahatsız eden, hüzünlendirecek bir şeyler bulurlar. Ve bizim ülkemizde ne yazık ki hiç de zor değildir bunu yapmak. İşte Ozan'ımız da bir bayram günü şöyle bakınır çevresine ve o kadar çok mutsuz olacak şey bulur ki bayramın keyfini çıkaramaz.

Bayramlar bayram ola. Güneş yükselmeden kuşluk yerine, bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi yalın ayaklı, adam bayram dedi tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi sırtı yamalı. Adam he ya dedi gözü kapalı. Düşündü, kış yakın, evde odun yok. Tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta, yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Aylar, yıllar, günler erirken yasta, yer gök bayram dedi, ağzını açtı. Adam bayram dedi, evinden kaçtı.

Dostlar, aşk şiirlerine, sevda şiirlerine bir şiirimiz kaldı. Ne yapalım? Hüzünler de var, mutluluklar da var. Hepsi yaşamın birer parçası. Biz de yaşadığımıza göre onları paylaşacağız. Şimdi hüzünlü bir şiir daha gelecek. Dedik ya, şairlerin arayışları bitmez diye, hele ulaşılmak istenen Allah'sa diye. Bu anlamda yazılan şiirinde doğrusu tadına doyum olmuyor. Bulduktan sonra arama demiş ozanımız. Bakalım neler söylemiş.

Omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste, türkü türkü, tellerde seni aradım. Girdim yeşilden sarıya, sordum ölüye diriye, çiçeği verdim arıya, ballarda seni aradım. Aşk yalımı girdi cana, gönlüm döndü gülistana, gece gündüz yana yana, küllerde seni aradım. Yorulup demedim yeter, hasretin gözümde tüter, Kerem'den, Mecnun'dan beter, çöllerde seni aradım. Bahçem çiçek, bağım gazel, birleşir ebedle ezel, ayırmadım çirkin güzel, kullarda seni aradım. Ulaşmak için rahmete, katlandım bin bir zahmete, karışıp söze sohbete, dillerde seni aradım.

İkinin biri. Can özümden besmeleyi çekende, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkanda, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Arzu halim ulaşırsa divana, korkarım ki taban değer tavana. Çiçeğimden zerre girse kovana, bal yanmazsa ben yanarım sultanım. Göz utanır gönül dostu görünce, can tutuşur candan selam verince. Bülbül olup bir bahçeye girince, gül yanmazsa ben yanarım sultanım. Aşıklık içimde doğduğu zaman, taş yanar gözyaşım yağdığı zaman. Mızrabım sazıma değdiği zaman, tel yanmazsa ben yanarım sultanım. Üzülmedim erkenine geçine, akıl yordum her şeyine hiçine. Söküp yüreğimi atsam içine, göl yanmazsa ben yanarım sultanım. Alev alev ruhta, canda bu ateş. Bakmakla görülmez bende bu ateş. Bırakılsa hangi günde bu ateş, yıl yanmazsa ben yanarım sultanım. Dosta mektup yazma vakti gelirse, yazar postalarım kısmet olursa, mektubumun mahiyetin bilirse, pul yanmazsa ben yanarım sultanım.

Dostlar, bir sevgi şiiri, bir aşk şiiri daha gelecek hemen ardından. Demin okuduğum ikinin biri biliyorsunuz türkü formunda bestelendi. Hatta bayağı eski yıllarda yılın türküsü ödülü de almıştı. Çok güzel bir şiirdi. Umarım benim okurken aldığım keyfi sizler de alıyorsunuzdur. Ama en azından ben burada çok keyif alıyorum.

Şimdi beklediğiniz şiir geliyor, Mihriban geliyor. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysam köz olur aşkın külüne.

güne, şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Dostlar, biliyorsunuz Mihriban şiirinin her ikisini de. Bir de biliyorsunuz ki Unutursun Mihriban'ım var. Onu da şimdi sizlerle paylaşacağım. Her ikisini de Musa Eroğlu bestelemişti. Nefis türküler çıktı. Dillere destan türküler. İkisini de zevkle dinliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Şiirler bestelendiği zaman bir kez daha canlanıyor, bir kez daha anlam buluyor ve çok daha büyük kitlelere ulaşıyor. İşte ikinci Mihriban geliyor. Unutursun Mihribanım diyecek Abdurrahim Karakoç.

Unutmak kolay mı deme, unutursun Mihribanım. Oğlun kızın olsun hele, unutursun Mihribanım. Zaman erir kelep kelep, meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep, unutursun Mihribanım. Yıllar sineye yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır, unutursun Mihribanım. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece, unutursun Mihribanım. Gün geçer azalır sevgi, değişir her şeyin rengi. Bugün değil yarın belki, unutursun Mihribanım. Düzen böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de. Beni değil sen, seni de unutursun Mihribanım.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan. Hep birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz dostlar. Ben Müberra Gönen, bu programı sizler için hazırlıyor ve sunmaya çalışıyorum. Kimi programlarda biliyorsunuz mektup adresi veriyorum. Şimdiden kağıt ve kalem hazırlarsanız sevinirim. Sağ olun, şiirli mektuplar gelmeye başladı ve ben onlardan çok büyük mutluluk duyuyorum. Erzurum'dan Birol Çimen Beyefendi'ye şiire olan büyük ilgisi nedeniyle ve güzel mektubu için çok teşekkürler. Birol Çimen bizlerle iki güzel şiir paylaşmak istemiş. İşte bu çok keyifli. Hep ben sizler için seçiyordum. Şimdi sizler hepimiz için seçmeye başladınız. Şiiri paylaşırken bu katılım o kadar gerekli ve o kadar coşkulandırıcı ki, en azından benim açımdan böyle. Önce Sabah isimli Faruk Nafız Çamlıbel şiirini okumamızı istemiş Birol Çimen. Bu isteğini zevkle yerine getirelim şimdi. Kısa bir müzikten sonra.

ah eden kimdir bu saat kuytuda? Sustu bülbüller hıyaban uykuda. Şimdi ay bir servisimindir suda. Esme ey bat, esme canan uykuda. Başka aşıklardan almışsan nefes, başka yerden, başka vadilerden es. Doğmasın ruhunda ani bir heves. Esme gülşenden ki canan uykuda.

Evet dostlar, bu güzel şiirden sonra Birol Çimen Beyefendi'nin bizlerle paylaşmak istediği ikinci şiire geçiyoruz. Ahmet Haşim'den seçmiş, Tahattür isimli kısa ama nefis bir şiir. Şimdi de onu paylaşalım.

Acem bahçesi bir seccade, dolduran havzı ateşten bade. Ne kadar gamlı bu akşam vakti, bakışım benzemiyor mutade. Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar, dalmış üstündeki kuşlar yağda. Bize bir zevki tahattür kaldı şu sönen, gölgelenen dünya.

Bir başka güzel mektup Sayın Yusuf Karabulut Beyefendi'den geldi. Zarfın üstünde Kozan diye okudum. Umarım yanılmamışımdır. Çok çok sevindim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şiir gönderebilir miyiz demiş. Tabii efendim, zaten sizlerden en çok istediğim bu. Bu sevgi ve övgü dolu mektuplarla bol miktarda ünlü şairlerimizin birbirinden güzel şiirleri gönderirseniz çok çok sevineceğim. Övgülerinize layık olmaya çalışacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Çok sağ olun. Artık mektuplarınızı arşivlemeye başlıyorum dostlar. Benim için büyük bir mutluluk. Tepkileriniz, fikirleriniz hepsi, ama hepsi çok önemli. Şimdi yazışma adresimizi kısacık not edin lütfen. Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17 Yeni Bosna diyorsunuz. Sanayi Caddesi, No 17 Yeni Bosna. Evet, mektuplarınızı da bekliyorum dostlar. Birazcık müzik dinleyelim. Sonra sizlere müthiş büyük bir şairden, bir büyük İslam aliminden söz edeceğim. Mevlana'dan.

Mevlana'dan bize kalan 25.618 beyitlik Mesnevi'den başka 25.000 beyte yaklaşan büyük bir divan varmış dostlar. Çoğunuz biliyorsunuz tabii ki. O büyük bir İslam alimi, büyük bir düşünür. Divan-ı Kebir'deki şiirleri de Mesnevi gibi irticalen ve çoğunu birer münasebetle söylemiş Mevlana. O kendinden geçtiği zaman şiir söylemeye başlarmış ve şiirlerini yazmakla görevlenen sır katipleri hangisi oradaysa hemen o şiirleri yazarlarmış. Mevlana şiiri bir gaye değil bir araç sayar diyor A. Kadir kitabında. Kitabın adı bugünün diliyle Mevlana. Bu programda bu kitaptan birçok bilgi edindim ve oradan aktarıyorum sizlere. Abdülbaki Gölpınarlı da ön sözü hazırlamış, özellikle oradan alıntılar yapacağım. Şimdi nefis bir şiiri gelecek Mevlana'nın, gitme istemem diyecek. Yalnız ben burada sizlere kısacık bir açıklama da yapmadan geçemeyeceğim dostlar. Biliyorsunuz çeviriler her zaman öze çok sadık kalamayabiliyor. Bu kötü niyetle olmayabilir ama elde olmayan nedenlerle, beni de şu an açıklamakta aşan nedenlerle olabilir. Bu nedenle siz artık Mevlana'yı hepiniz tanıyorsunuz. Dolayısıyla onu o kafanızdaki müthiş yüce haliyle tutarak bu şiirleri dinlemenizi istiyorum. Bir İslam aliminin sevgi dolu, tüm dünyayı kavrayan, tüm dünyayı, tüm insanlığı kucaklayan sevgi dolu sözleri olarak algılamanızı rica ediyorum. Birazcık müzik dinleyelim hadi.

Demek sen böyle salına salına bensiz gidiyorsun ey canımın canı. Ey dostların canına can katan, gül bahçesine böyle bensiz gitme, istemem. İstemem ey gök kubbe, bensiz dönme. İstemem ey ay, bensiz doğma. İstemem ey yeryüzü, bensiz durma. Bensiz geçme ey zaman, istemem.

benimle beraberken hem bu dünya güzel bana hem o dünya güzel. İstemem, bensiz kalma bu dünyada sen. O dünyaya bensiz gitme, istemem. İstemem ey dizgin, bensiz at sürme. İstemem ey dil, bensiz okuma. İstemem ey göz, bensiz görme. Bensiz uçup gitme ey ruh, istemem. Senin aydınlığındır aya ışığını veren geceleyin. Ben bir geceyim, sen bir aysın madem. Gökyüzünde bensiz gitme, istemem. Gül sayesinde yanmaktan kurtulan dikene bak bir. Sen gülsün, bense senin dikeninim madem. Gül bahçesine bensiz gitme, istemem. Senin gözün bendeyken ben senin çevganın önündeyimdir. Ne olur öylece bak dur bana, bırakıp gitme beni, istemem.

güzelle berabersen sen ey neşe, istemem sakın içme bensiz. Hünkârın damına çıkarsan ey bekçi, sakın bensiz çıkma, istemem. Bir şey yoksa bu yolda senden, bitik bu yola düşenlerin hali. Ben senin izindeyim ey izi görünmez dost, bensiz gitme, istemem.

Ne yazık bu yola bilmeden rastgele girene. Sen ey gideceği yolu bilen, sen ey yolumun ışığı, sen ey benim değneğim, bensiz gitme istemem. Onlar sadece aşk diyorlar sana, oysa aşk sultanımsın sen benim. Ey hiç kimsenin düşüne sığmayan dost, bensiz gitme istemem.

Mevlana'nın her şiirinde bir öğretme kaygısı, bir mesaj kaygısı vardır dostlar. Fakat bir yandan dünyadan, tabiattan ayrılmayışı, bir yandan da derin, geniş, sınırsız bir dünya sevgisi, insan ve insanlık aşkı, yaşayışa bağlanış, öte yandan da güçlü bir görüş kabiliyeti, canlı bir hassasiyet, bu şiirlerdeki didaktik unsuru lirizmle yoğurur, adeta belirsiz bir hale getirir. Mevlana, devrine kadar kurulmuş, bünyeleşmiş, hatta olgunluk devresine girmiş olan İslami bilgide gerçekten de çok ileri bir şairdi. Ayrıca Arap ve Fars edebiyatlarını da mükemmelen biliyordu. Rumca şiirleri de vardı. Şimdi Mevlana'nın nefis bir şiiri daha var. Hatırla ama diyeceğiz.

Bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin. Ayrılık atına eğer vurdun inadına. Ama bizi unutma, hatırla ama. Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizime yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama.

bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovasını görmüştün hani. Safran dallarıyla, ağustos gülleriyle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla ama. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli, benim dinim senin yüzünle övünür. Ey sevgili, bunu unutma, hatırla ama.

Abdülbaki Gölpınarlı şöyle devam ediyor anlatımına. Mevlana'da ondan önce kalıplaşmış ve donmuş olan tasavvuf nasıl canlı, insani, bencillikten tamamıyla uzak ve moralist bir sistem haline gelmiş, bütün varlığı kavrayan bir aşk görüşü olmuşsa, şiir de onun ağzında aynı inancın, aynı aşkın, aynı görüşün ifadesi olmuştur. Mevlana vezinden, kafiyeden hoşlanmıyordu. Vezin ve kafiye, söze, harfe bile sığmayan manayı kayıt altına almadaydı. Diyordu ki, ben kafiye düşünürüm, sevgili bana der ki, yüzümden başka hiçbir şey düşünme, a benim kafiye düşünenim, rahatça otur, benim yanımda devlet kafiyesi sensin. Harf ne oluyor ki sen onu düşünesin, harf nedir? Üzüm bağının çitten duvarı. Harfi, sesi, sözü birbirine vurup paramparça edeyim de seninle bu üçü de olmaksızın konuşayım. Ne ilginç değil mi dostlar? Hadi şimdi bir Mevlana şiiri daha gelsin. Gel artık diyeceğiz. Biraz müzik dinleyelim ama.

Ne aklım kaldı benim, ne dilim. Ne kararım kaldı benim, ne sabrım. Gel ne olur, gel artık. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor bana. Ne içimin ateşini sor bana. Gel, gözünle gör, gel artık.

ocağınla pişmiş bir somun gibi o kıpkızıl al al yüzümü sorma. Gene ekmek gibi bayatlayıp bayatlayıp, gene ekmek gibi ufalana ufalana çaresiz dökülmüşüm yollara. Gel topla beni, gel artık. Bir vakitler bir aynaydım, yüzünden izler toplamadaydım. Şimdi buruştum, şimdi sarardım. Gel gör beni, gel artık.

dere gibi akıyorum sağa sola. Ayrılık her yanımda pusuda. Sabahları yalvarırım, yakarırım rüzgarların karşısında. Gel ne olur, gel artık. Başın kille ıslaksa da, ayağına diken batmışsa da, durma gel Allah aşkına, gel demeden kurtar beni. Ey aşıklar peygamberi, gönül ateşinde yanmışım ben, boğulmuşum gözyaşına. Git sor Allah'ın seversen, ne yol gösterir sevgili, ne çare yazar bana.

Mevlana halk dilini şiir dili olarak kullanmıştır. Onun şiirlerinde halk dilinin bütün özelliklerini buluruz dostlar. Aslında Mevlana halkla konuşur, bu konuşma sonunda şiir olurmuş. O her iki eserinde de anlatmak istediği fikrin bilgisini yapmaz, bilgiyi halka, halk anlayışına göre ve hikayelerle, temsillerle sunarmış. Onu öyle bir hale getirirmiş ki anlaşılmaması imkansız olurmuş. Onun şiirindeki en önemli bir başka unsur tabiat ve hayattır. Ama biz yine sevgi şiirlerine devam edelim. O geliyor, o diyeceğiz şimdi. Coşkulu bir şiir.

Yollara sular dökün, bahçelere muştular salın. Bahar kokuları geliyor, o geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beri. Yüzü apaydınlık, akpak, bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor o, ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Gökler yeryüzünü kapladı, örttü bir anda. Bir anda dört yanı mis gibi bir koku sardı. Bir anda bir velvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Bir anda can geldi bağlara, bağlar ışıdı. Bir anda açıldı battı bağlarda gözler. Bir anda bizde ne gam kaldı, ne dert kaldı, ne keder. O geliyor o, ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yayından fırladı ok, hedefe ha vardı ha varacak. Bahçeler selama durdu, selviler ayağa kalktı. Çayır

Çimen yollara düştü. İşte Konca ata binmiş geliyor. Biz ne duruyoruz? O geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Sen bizim yöremize gelirsen göreceksin ey Şems. Huyumuz sadece susmak olmuş bizim, susmak. Senin güzel gözlerin için işte canım pusuda. Rahatım kaçtı benim, geceleri uykum kalmadı gitti ama. Bak işte o güzel günler yola çıkmış geliyor.

Dostlar, bu müthiş güzel Mevlana şiirleri arasında yaptığımız yolculuğun neredeyse sonlarına doğru geliyoruz. Ama ondan biraz daha söz etmek istiyorum ve de birkaç şiir daha sunmak istiyorum sizlere. Mevlana bilgiye aşıktı. Onda devrinin bütün adetleri, gelenekleri, inançları, olayları görülmektedir. Bütün ülke, ülkedeki her şey onun şiirinde haşır neşir olmaktadır. Mevlana devrinden önceki hayatı bize verdiği gibi devrinin bütün özelliklerini de büyük bir sadakatle vermektedir. Fakat o bununla da kalmaz. İleri bir görüşle, insani bir duyuşla geleceği de duyar, sezer, hatta görür, bize de gösterir. Bu bakımdan Mevlana yalnız İran edebiyatında değil, dünya edebiyatındaki tek önemli şairlerden birisidir. Dünya çapında bir şairdir o. Bir büyük sevgi insanı, bir büyük düşünür ve İslam alimidir. Ruhu şad olsun. Var Olanlar Geliyor isimli nefis bir şiir gelecek şimdi. Birazcık müzik dinleyelim ama.

Güzeller nazlı nazlı yollara düştü. Salına salına gül bahçesinden gül yanaklılar geliyor. Bir anda hem var olan hem yok olan, bir anda değişen, yenilenen şu dünyadan yoklar bir bir çekip gittiler. Var olanlar geliyor. Eteklerini altınla doldurmuşlar. Som altın kesilmişler. Darda kalanlara verecekler. Hastalar, yorgunlar, arıklar, iyileşmişler, kanlanmışlar, canlanmışlar, aşk yaylasından geliyorlar. İyi insanların şarkıları ta yukarılardan aşağılara güneşin ışıkları gibi iniyor. İyi insanlar yağmur demiyor, kar demiyor, ortalık kış kıyamet kolları sıvamışlar, taze yaz meyveleri yetiştiriyorlar. Ben sustum, sofra kuruldu. Onlar bir gül bahçesinden yola çıktı, bir gül bahçesine doğru. Gene gel gene, ne olursan ol, ister kafir ol, ister ateşe tap, ister puta, ister 100 kere tövbe etmiş ol, ister 100 kere bozmuş ol tövbeni, umutsuzluk kapısı değil bu kapı. Nasılsan öyle gel.

Ve son bir şiir dostlar. Bizim canımıza gelsin demiş Büyük Mevlana'mız. Hastalıklar senden uzak olsun. Ey canlarımızın rahatı. Ey gören gözümüz. Kem gözler senden uzak olsun. Bedenin sağlam olsun. Ay yüzlü güzel. Gölgen başımızdan eksik olmasın. Gül bahçesine benzeyen yüzün, o gönül otlağımız, ovamızın yeşilliği nasılsa hep öyle kalsın, hep öyle taze, yeşil. Bizim canımıza gelsin senin bedenine gelen ağrı.

Evet sevgili dostlar, Damla Damla şiir burada ne yazık ki bitti. Bizler Mevlana'yı anlayabilirsek ve onun istediği gibi bir dünya, sevgi dolu ve tüm insanlığa kucak açan bir dünya yaratabilirsek ne mutlu bizlere. Belki de, belki de değil, mutlak gerçek huzuru ve mutluluğu işte o zaman yakalayacağız. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teknik masada Mustafa Özcan vardı. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Ben Müberra Gönen. Bir dahaki Damla Damla şiirde buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun diyorum dostlar. Aman mektuplarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Başarı grafiği her yıl yükseliyor.
2: Erdoğan gençlere büyük değer verdiklerini ifade etti.
1: Hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Has bahçemizin güllerisiniz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere sosyal medya uyarısı da yaptı.
1: Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum.
2: Erdoğan, PISA sınavlarında Türkiye'nin her alanda başarısını yükselttiğine de dikkati çekti.
1: Bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına İzin vermeyin.
2: Programda aynı zamanda Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonunda yeni eğitim öğretim yılı için temsili zil çaldı.
1: Hayırlı olsun.
2: Program sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenler odasında öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayın önü açıldı. Mutlak mutlak kararı çıktığında CHP'de bulunan Özgür Özel ve ekibinin Yargıtay'a yaptığı temiz başvurusu CHP tarafından geri çekildi ve böylece kararın istinafta kesinleşmesi bekleniyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti. Bu adımla kararın kesinleşmesi ve kurultay yapılabilmesinin önü açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yılan hikayesine dönen mutlak butlan davasında sona gelindi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusunu geri çektiklerini açıkladı.
4: Partimiz daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır. Ayrıca partimizin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamış olması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılındaki 38. kurultayında şahibi olduğu istinaf kararıyla ortaya çıktı. Ancak o dönem CHP Genel Başkanlığı koltuğundaki Özgür Özel buna itiraz etti, davayı Yargıtay'a taşıdı. Bu yüzden kurultayın önü kapandı. Özel'le 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni partiyi kurdu.
4: Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır.
2: CHP Özel döneminde yapılan temyizi geri çekti. Mutlak butlan davasında temyiz başvurusu kalmadı. Böylece kararın kesinleşmesi ve kurultayın önünde engel kalktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 10 Eylül'de kongre takvimi başlayacak. 14 Şubat 2027'de tüm il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Sonrasında büyük kurultay yapılacak. Yeni genel başkan, yeni delegelerin oylarıyla belli olacak.
3: Birinin ismi yeni, diğerinin ismi Yenilik Partisi. İki isim de adeta ikiz gibi. İşte bu benzerlik sebebiyle Yenilik Partisi yargının kapısını çaldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da isminizi değiştirin diyerek yeni partiye ihtar çekti. Özgür Özel ise bu skandalın gölgesinde Yenilik Partisi'ne ittifak teklifi yaptı.
5: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
2: Yargıtay'dan yeni partiye isim ihtarı geldi. Ya isminizi değiştirin ya da ek yapın denildi. Gerekçesi ise Yenilik Partisi ismine olan benzerliği.
5: Her şey hazır ama Yargıtay'da ve diğer kamu kurumlarında bazı işlemlerin tamamlanması gerekiyor.
2: Özgür Özel mutlak butlan kararı çıkınca 90 milletvekiliyle baba ocağım dediği CHP'yi terk etti, yeni partiyi kurdu. Kurdu kurmasına ama isim konusunda baltayı taşa vurdu.
6: Ben kendim bir şey görmedim, evet. Ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır.
2: Yeni parti kurulurken ismi çok tartışıldı. Yenilik Partisi Özel ve ekibini uyardı. Bu ismi kullanamazsınız dedi, ancak uyarılara kulak asan olmadı. Yenilik Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına resmi başvuru yaptı. Başsavcılık başvuruyu inceledi, yeni partiye ihtar gönderdi. İsim değişikliğine gitmelerini istedi.
5: Aşağıdaki linkten tıklayıp açılacak resmi sayfamızdaki IBAN hesaplarına bağışta bulunabilirsiniz.
2: Bu ihtarın bir örneği de 2024'te yaşandı. O tarihte de yeni parti ismiyle parti kurulmak istendi. Ancak Yargıtay Yenilik Partisi ismine benzediği için buna izin vermedi.
5: Unutmayın, yeni partiyi millet kurdu, millet büyütecek ve yeni partiyi millet iktidara taşıyacak.
2: İhtarın ardından yeni partinin iki seçeneği var. İlk ihtimale göre 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayda isme bir ek getirilecek ya da tamamen değiştirilecek. İkinci ihtimalde ise uyuşmazlık Anayasa Mahkemesi'ne götürülecek, son kararı Yüksek Mahkeme verecek.
7: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek.
5: Yeni parti.
2: Öte yandan isim değişikliği halinde yeni parti muhtemel bir erken seçime girememe riski ile karşılaşacak. Bu riske karşı yeni parti ekibi Yenilik Partisi'nin kapısını çaldı. Birleşme ya da ittifak teklifi yaptı.
3: 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü üzerine soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Senaristlerin ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü.

0: Görüşürüz var. Hadi eyvallah.
1: Kaşifoğlu gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
2: Kazım Kaşifoğlu karakteri diziye neden böyle bir isim karakter tercihinde bulundunuz? Gerçek hayatta Kaşif Kuzinoğlu mu aktarıyordu?
3: Ergenekon kumpas davasında cezaevine girdi. Kasım 2011'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 2012'de dosyada takipsizlik kararı verildi. Ta ki 2026'ya kadar.
0: Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
1: Kaşifoğlu gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
3: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan dosyada operasyonlar ard arda yapıldı. Son olarak Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı.
2: Kazım Kaşifoğlu karakteri diziye neden böyle bir isim karakter tercihinde bulundunuz? Gerçek hayatta Kaşif Kuzinoğlu mu aktarıyordu?
3: Bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliye çıkışında gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.
4: Efendim neler söyleyeceksiniz? Bilgi
2: sıfatıyla ifade edemez. Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi yoksa bilerek senaryo eklenen bir isim? Neler söylersiniz bu konuda?
3: Kaşif Kuzinoğlu öldü mü öldürüldü mü sorusu cevap ararken bir anda Kurtlar Vadisi dizisi gündeme geldi. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihli 136. bölümünde infaz emri verilen Kazım Kaşifoğlu karakteri izleyicinin aklına Kaşif Kuzinoğlu'nu getirmişti.
5: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
6: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
5: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
7: Gülistan Doku soruşturmasında da 6. dalga operasyon başlatıldı. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında delillerin karartılması ve

0: Soruşturma sürecine müdahale edilmesi suçlarından gözaltı kararı çıkmıştı. 11 şüphelinden aktif görevdeki 2 polis gözaltına alındı.
1: Örtbas mekanizması deşifre ediliyor. Gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliden aktif görevdeki 2 polis gözaltına alındı. Antalya valisi konuyla ilgili açıklama yaptı.
2: Hangi ünvanda, hangi görevde olursa, ister emniyet görevlisi olsun, ister başka bir görevli olsun, hiç taviz vermez.
1: Gülistan Doku soruşturmasında delilleri karartma iddiasıyla Erzurum merkezi 7 ilde operasyon başlatılmıştı. Aralarında aktif görevde 2 polisin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
3: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
1: Operasyonun Antalya ayağında aktif görevde 2 polis gözaltına alınırken toplam 5 şüpheli Erzurum'a sevk edildi. Vali Hulusi Şahin suç işleyen kamu görevlilerine taviz verilmeyeceğini vurguladı.
2: Şunu herkes bilsin, özellikle kamu görevlilerinin etik kuralların dışında kanunun kamu görevlilerine çizmiş olduğu çerçevenin dışına çıkan her kim olursa olsun, hangi ünvanda olursa olsun, tavizsiz bir şekilde gereğini mutlaka devletimiz yapar.
1: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürerken delillerin incelenmesine titizlikle devam ediliyor. Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Andan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
4: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbasçılar adalete hesap versin.
0: 2026-2027 yeni eğitim öğretim yılı başladı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı. Öğretmenler bu yıl beyaz önlüklerle okula geldi. Okul girişlerinde ise sıkı güvenlik tedbirleri vardı.
5: Okullar açıldı. Mutlu musunuz?
6: Evet! Saf heyecanı sizinle beraber yüreğimde hissediyorum. Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor.
5: Ya tatili nasıl geçti?
7: Güzel geçti benim için. Köye gittim işte, arkadaşlarımla oynadım.
8: Tatile gittim, yattım, güldüm, eğlendim. Arkadaşlarımla vakit geçirdim.
5: Peki okulu özledik mi?
8: Dersleri özlemedim ama arkadaşlarımı özledim.
1: Yaz tatili sona erdi. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon aşkın öğretmen ders başı yaptı.
7: Yapılabilecek bütün aktiviteleri yaptım yani.
5: Yeni eğitim öğretim yılında birçok yenilik de hayata geçti. Öğretmenler beyaz önlüklerini giydi ve sınıflara giriş yaptı. Okullardaysa sıkı güvenlik önlemleri hayata geçirildi.
9: Okulun kapısında güvenlik var. Sınıflarda öğretmenler sürekli bizi kolluyor. Nöbetçi öğretmenler sürekli etrafta geziniyor.
5: Güvenli mi hissediyorsun böyle olunca?
9: Evet.
5: 31 bin güvenlik görevlisi de görevine başladı.
10: Okula gelirken korkmuştum saldırılar olduktan sonra. Ama işte kapıda polis falan olunca yani biraz içim rahatladı yani.
5: Okul kapı girişlerinde ise tedbirler artırıldı. Öğrenciler tek tek dedektörle üzerleri arınarak okula alınıyor.
11: Huzursuzluk yaşıyoruz ama yapılabilecek bir şey yok. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz çok itinalı davrandılar. Biz de Allah'a emanet duamızı edip gönderdik.
12: Şimdilik yeterli gibi gözüküyor da ileriye dönük yani büyük sıkıntılar çıkmaması için daha farklı bir yöntemlerle takip etmemiz gerekiyor. Cep telefonları, tabletler. O yüzden sadece okul güvenliği değil, her alanda çocuklarımızı iyi takip etmemiz gerekiyor.
1: Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 25 Ocak'la 5 Şubat 2027 yarı yıl tatili olacak. İkinci dönemin ilk dersliği ise 8 Şubat'ta çalacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart tarihlerinde yapılacak. Okullar 25 Haziran 2027 tarihinde yaz tatiline girecek.
0: İçişleri Bakanı

0: Da sınırlı kalmayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni eğitim yılı için alınan tedbirleri açıkladı.
1: Öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz.
0: Öte yandan ders zilinin çaldığı ilk günde sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı 81 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Toplam 3455 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
1: Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlarımız kararlı bir şekilde devam edecek.
2: Yargı çocuk ve gençlere yargı kalkanı olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına genelge gönderdi. Çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlerin hızla üzerine gidin talimatı verdi.
0: Çocuk ve gençler korunacak, yargı onlara kalkan olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu amaçla 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına genelge gönderdi. Bakan Gürlek savcılardan çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik edenlerin amaç ve yöntemlerini ayrıntılı şekilde araştırmalarını istedi. İhbarları gecikmeksizin değerlendirin talimatı verdi. Suç unsuru içeren dijital veriler derhal tespit edilecek ve muhafaza altına alınacak. Gerekli hallerde içerik çıkarılacak, erişim engellenecek. Organize yapı şüphesi varsa örgütlü suç hükümleri devreye girecek. Suçtan gelir elde edildiğine yönelik işaret bulunması durumunda mali soruşturmada eş zamanlı yürütülecek. Genelgenin bir başka kritik başlığı ise mağdur çocukların korunması. Çocukların soruşturma sürecinde ikinci kez örselenmesini önleyecek tedbirlere titizlikle uyulacak.
3: Arkadaşlar kolay gelsin, iyi çalışmalar.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, aile kurumunu gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimize hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
4: Dijital mecralarda da, fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Ailemizi koruyacağız, çocuklarımızı koruyacağız, geleceğimizi koruyacağız.
2: İkinci el otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Aşırı talepten kaynaklanan fiyat köpüğü eridi. Otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Sıfır araçlardaki cazip kampanyaların da etkisiyle ikinci el fiyatlar düşüşe geçti. Uzmanlara göre şu an araç almanın tam zamanı. TGRT Haber ekibi de sizin için piyasanın nabzını ölçtü.
5: Çok aşırı talepten gelen köpük dediğimiz kısım ortadan kalktı. Aynı araca 1.300.000 yazan da vardı, 1.700.000 yazan da vardı.
6: Bazen günlük sattığımız arabalar oluyor, bazen de aylarca elimizde tuttuğumuz arabalar oluyor.
7: Geçtiğimiz yıllarda yatırım amacıyla araç alanlar yüksek kar marjları elde ederken uygulanan kararlı politikalar sayesinde fiyatlar düştü. İkinci el otomobiller yatırım cazibesini kaybetti.
8: Balon patladı. Sıfır araçlarda çok ciddi kampanyalar olduğu için otomatikmen bunlar ikinci ellere de yansıdı.
9: Eskisi kadar karlı da değil. O yüzden yatırım amaçlı değil artık, yani binmek amaçlı, ailece kullanma amaçlı alıyoruz, kullanıyoruz.
7: Neye dikkat ediyorsunuz?
10: Aracın orijinal olmasına, satıcının düzgün olmasına, ticaretin düzgün olmasına bakıyorum.
7: Temmuz ayında 917 bin lira olan ortalama ilan fiyatı Ağustos ayında 913 bin liraya geriledi. Bu yıl ortalama ilan fiyatında ilk kez düşüş yaşandı.
11: 1 milyon 500, 1 milyon 600 civarı bir bütçem var.
7: Bütçeniz uygun araç bulabiliyor musunuz?
11: Var, birkaç tane bulduk da anlaşamadık gibi yani fiyatlarda.
12: Benim bütçem orta sınıflara yönelikti. Buraya geldikten sonra buradaki araçlara baktığımız zaman da yüksek sınıf araçlar tercih ediliyor. Fiyatlar gerçekten makul, uygun, güzel.
13: Araç almak için zaten acele edecek bir pozisyon yok, çünkü neden? Araç fazlalığı var şu anda. Hani ben araç fiyatları daha düşer mi ya da yükselir mi diye düşüneceğine aracını temin etmesini tavsiye ederim. Bütçeleri kadar yüksek model ve kilometresi az araç almalarını tavsiye ederim.
6: 1993 model, 100 bin kilometrede benzin LPG'li 85 bin liraya kadar satacağım bu arabayı.
7: En ucuzu bu mu şu an?
6: Şu an Türkiye'deki en ucuz arabalar Kuş grubu.
7: Fiyat düşüşündeki etkenlerden biri de sıfır araçlardaki kampanyalar.
14: Fransız bir aracımız var, 408 binde. 2006 model 1.4.16 var. Alt segment bir araç. Tamamen yeni alan bir araba. 329 bin lira fiyatı var. Arka kısımlarda da daha alt segment araçlarım var. 98-99 model Alman araçlarım var. Onların da 300-329 bin lira fiyatları var abi.
15: Sıfır araçlar.

0: Aldığında şimdi bindikten sonra ikinci el olduktan sonra çok değer kaybettiği için ben de ikinci el almayı tercih ediyorum ya.
1: Rusya Ukrayna'ya Rus Batı gerilimini artıran bir saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna'nın Polonya sınırına atılan drone eski CIA başkanı ve eski İngiltere başbakanının bulunduğu tren istasyonuna düştü. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusunda karşılıklı anlaşmaya vardığını belirtti ve küresel dizel fiyatlarındaki yükselişin temel sebebinin İran savaşı değil, Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu söyledi.
2: Rusya'nın Polonya-Ukrayna sınırına yakın attığı bir drone Batı ile gerginliği zirveye taşıdı. Rus drone'u bir tren istasyonuna isabet etti. Saldırı sırasında eski CIA direktörü David Petraeus istasyondaydı. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eski İsveç Başbakanı Carl Bildt'in bulunduğu trense saldırıdan dakikalar önce istasyondan ayrılmıştı. İstasyonda yetkililerin bulunmadığı başka bir trenin lokomotifi ise hasar gördü. Ukrayna Demir Yolları olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Boris Johnson'ın bulunduğu Kiev'den Polonya'ya giden diplomatik tren olası Rus saldırısı tehdidi nedeniyle planlanandan erken hareket etmişti. Ukrayna Demir Yolları, Rus İHA'sının asıl hedefinin Johnson ve diğer yetkililerin bulunduğu diplomatik tren olabileceğini öne sürdü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, saldırıyı Rusya'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya yönelik tehdidinin göstergesi olarak nitelendirdi. Moskova'dansa meydan okuyan bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'nın tamamında görevlerini yerine getirdiğini, askerlerin bunu yapmaya devam edeceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, Ukrayna'nın Rus enerji hedeflerini vurmamayı, Rusya'nın da aynı şekilde Ukrayna'nın enerji hedeflerine yönelik saldırılardan kaçınmayı kabul ettiğini ifade etti. ABD Başkanı, dünya genelindeki dizel fiyatlarında yaşanan artışın nedeninin İran olmadığını belirterek, yükselişte en büyük etkenin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı olarak enerji tesislerini hedef almama konusunda anlaştığı yönündeki açıklamasına ilişkin Rusya'nın uyacağına ikna olmadık karşılığını verdi.
1: Yemen'de büyük ilerleme sağlayan Husilerle Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı saldırılar da sürüyor. Suudi Arabistan Husilere 24 saat içinde 58 hava saldırısı düzenledi. Husiler de Suudi Arabistan'a misilleme yapıldığını açıkladı.
2: İran savaşının yeni cephesi Yemen'de sular durulmuyor. Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçakları 24 saat içinde Yemen genelindeki 6 farklı eyalette Husilere ait mevzilere en az 58 hava saldırısı düzenledi. Saldırıların hemen ardından misilleme yapan Husiler, Suudi Arabistan'ın Kamış müşahit bölgesinde bulunan stratejik Kral Halit hava üssünü balistik füze ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Artan Husi saldırıları üzerine Suudi Arabistan Sivil Savunması, Nekran, Cizan ve Apa dahil 4 güney kentinde gün içinde birden fazla kez hava saldırısı alarmı verip kaldırdı. Çatışmaların şiddetlenmesiyle bölgedeki insani kriz de derinleşiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre batı kıyısındaki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı sadece son günlerde 10 bin artarak 85 bini aştı. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları dev operasyonda Moka Limanı ve Babil Mendeb Boğazı'ndaki kritik adaları ele geçirmiş, Kızıldeniz sahil şeridini kontrol altına alarak Suudi topraklarındaki askeri üsleri hedef almaya başlamıştı. Sahil şeridinin tamamen kapatılması küresel deniz ticaretini ve seyri sefer güvenliğini alarma geçirirken çatışmaların Aden'e doğru yayılmasıyla savaşın bölgesel bir boyuta taşınması

0: Sından endişe ediliyor. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin Husilerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.
1: Fransa'da anketler seçmenin aşırı sağ ve sol arasındaki çekişmesini ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Macron sonrasındaki dönem için aşırı sağın adayı Marine Le Pen anketlerde önde görünüyor.
2: Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görev süresinin sonuna yaklaşılırken Elize Sarayı için seçim hesapları başladı. Kamuoyu araştırmaları ülkede aşırı sağ ve sosyalist blokların öne çıktığına işaret ediyor. Son ankete göre aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen ilk tur senaryolarında %33 ile 36 bandında oyla ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaysa boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin sosyalist adayı Jean-Luc Mélenchon bulunuyor. Ankette senaryoların büyük kısmında Mélenchon ikinci tura kalırken olası bir finalde Le Pen'in Mélenchon'u geride bırakacağı tahmin ediliyor. Macron'un eski başbakanı Edouard Philippe ise merkez sağda Mélenchon'u zorlayabilen tek isim konumunda. Ancak uzmanlar Macron'un zayıf ekonomi ve sorunlu parlamento mirasının aşırı sağın önünü açtığı görüşünde. 2017 ve 2022 seçimlerinde ikinci tura elenen Le Pen'in bu kez anketlerde birinci çıkması, Fransa'da Macron sonrası dönemin aşırı sağla sol arasında sert bir yarışa sahne olacağını gösteriyor.
1: İsrail'in Gazze'deki soykırımını konu alan NASA adlı belgesel, İsrail siyasetinde öfkeye yol açtı. İsrail Kültür Bakanı filmin yönetmenlerinin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini savundu.
2: Venedik Film Festivali'nde özel jüri ödülü kazanan NASA belgeseli İsrail yönetimini küplere bindirdi. Gazze'deki soykırımın acımasız yüzünü ve İsrail ordusunun eylemlerini konu alan yapım diplomatik bir krize dönüştü. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar filmi iğrenç ve vatana ihanet olarak niteledi. Zohar, İsrail yönetmenler Yuval Abraham ve Rachel Sorun vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini savundu. Venedik'teki ilk gösteriminde 25 dakika boyunca ayakta alkışlanarak festival rekoru kıran belgeselde Gazze'de görev alan İsrailli asker ve istihbaratçılar tanıklıklarıyla yer alıyor. Yönetmen Abraham 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan öldürme sistemini teşhir etmek istediklerini söyledi. Filmin İsrail'de de gösterilmesi için mücadele edeceklerini belirterek askerler ne yaptıklarının bilinmesini istedi dedi. Film İsrail siyasetini de ikiye böldü. Sağ kanat yönetmenleri İsrail düşmanı ilan ederken sol muhalefet gerçeği dünya gündemine taşıdıkları için ekibi tebrik etti.
1: Endonezya'da orman yangınlarının ardından gökyüzünü kaplayan zehirli duman Güneydoğu Asya'da geniş bir sağlık krizine yol açtı. Yüz binlerce hektarlık alanın kül olduğu yangınların yol açtığı duman sebebiyle bölge sakinleri maske kullanıyor.
2: Güneydoğu Asya'da aşırı sıcaklar ve kuraklık felaketi orman yangınlarını tetikledi. Endonezya'da günlerdir süren yangınların ardından kentlerin üzerine çöken zehirli duman görüş mesafesini 1 kilometrenin altına düşürdü. Yangınların kontrol altına alınmasına rağmen rüzgarın taşıdığı duman tabakası Kalimantan bölgesine esir aldı. Ülke genelinde 200 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangınlar dev bir sağlık krizine dönüştü. Hava kirliliği nedeniyle Sumatra'da eğitime ara verilirken krizden 1,4 milyondan fazla öğrenci etkilendi. Açık havaya çıkan bölge sakinlerinin çoğunun maske taktığı görüldü. Zehirli duman komşu ülkelere de sıçradı. Rüzgarla 800 kilometre ötedeki Filipinlere kadar ulaşan dumanlar Malezya'nın Sarawak eyaletinde hava kirliliği sınırlarını aşarak acil durum ilan edilmesine yol açtı. Bir aydan uzun süredir zehirli hava soluyan bölge halkı kabusun sona ermesi ve yağmurun yağması için sokaklarda dua ederek çaresizce bekleyişini sürdürüyor.
1: Hindistan'daki BRICS zirvesinde yaşanan diplomatik atıştırma krizi güldürdü. İran Cumhurbaşkanı konuşurken arka sırada kuru yemiş kasesine dalan Hintli yetkiliye görevliler müdahale etmek zorunda kaldı.
2: İran Cumhurbaşkanı konuşurken o önündeki kuru yemişlere daldı. En çok da kajuları sevmiş olacak ki yerken adeta nerede olduğunu unuttu. Hindistan'ın ev sahipliğindeki 18. BRICS Liderler Zirvesi en çok bu sahneyle konuşuldu. Resmi oturumda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian kürsüdeydi. Ancak kameralar arkadaki Hint diplomata kilitlendi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ranveer Jaiswal konuşmayı dinlemek yerine sürekli kutuya daldı. Yemekle de yetinmeyip parmaklarını yaladı. Diplomatik protokolün göbeğindeki bu rahat tavırlar ekran başındakileri güldürdü. Durumu fark eden görevliler sonunda kuru yemiş kutularını toplayıp götürdü. Ancak görevliler kısa süre sonra tek vakanın bu olmadığını fark etti. Bu kez Rus lider Vladimir Putin'in arkasında oturan Hint diplomat kuru yemiş kasesine daldı. Bu manzaralar sosyal medyada Hindistan'da kuru yemiş kıtlığı var yorumlarına yol açtı. Hafta sonu dünya diplomasisinin ve küresel ekonominin kalbi Hindistan'da atmış, Çin, Rusya, Brezilya ve İran liderleri bir araya gelerek bölgesel ve küresel krizleri ele almıştı.
1: İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın liderleri bağımsızlık hamlesi için ilk adımı attı. Liderler Birleşik Krallık'tan ayrılmayı öngören mutabakat zaptını imzaladı.
0: Birleşik Krallık'ta tarihi kırılma. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Londra'ya karşı ortak cephe kurdu. Üç lider aynı masada buluştu. Tarihi bir belgeye imza attı. Mesajları sertti. Westminster'in devri sona eriyor. Kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz. Londra ise açık çağrı yaptılar. Anayasal değişime hazırlanın. İskoçya bağımsızlık istiyor. Kuzey İrlanda referandum istiyor. Galler daha fazla yetki talep ediyor. Ve ilk kez Birleşik Krallığı oluşturan 4 ülkeden 3'ünde ayrılıktan yana liderler görevde. Kuzey İrlanda Başbakanı O'Neill iddialı konuştu. Bu değişim durdurulamaz. Sinn Féin lideri MacDonald'dan etti. Geleceğimizi belirleme hakkımız var. Şimdi gözler Londra'da. Çünkü bu imzalar sadece bir siyasi mesaj değil, Birleşik Krallığın geleceğine dair en güçlü meydan okumalardan biri. Akıllardaki soru şu: İngiltere'nin 100 yıllık birliği çözülmeye mi başladı?
1: Mekke'de etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınaya rağmen binlerce Müslüman Kabe'yi tavaf etmeye devam etti. Müslümanlar sağanak yağmura rağmen Mescid-i Haram'da akşam namazı için saf tuttu.
2: Ne sağanak yağmur ne fırtına Müslümanları ibadetten alıkoyabildi. Mekke-i Mükerreme kentinde etkili olan fırtına ve sağanak sırasında binlerce Müslüman Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmeye devam etti. Müslümanlar sağanağa rağmen Mescid-i Haram'da akşam namazı için saf tuttu. Kente bastıran yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta dereye döndü. Sivil savunma ekipleri bölge halkı ve ziyaretçiler için can ve mal güvenliği uyarıları yayınladı. Ancak olumsuz hava şartları Mescid-i Haram'daki inananları durdurmadı. Binlerce Müslüman sağanak yağışa aldırış etmedi. Yüzlerce kişi dualar eşliğinde Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmeyi sürdürdü.
3: Yağmur altında yapılan ibadetlerin o huzurlu anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
1: Sivas'ta 11 aylık Büşra Bebek 10 Eylül'de çadırdan kayboldu. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken annenin ifadesi kan dondurdu.
0: 4 gündür kayıptı, hala bulunmadı. Soruşturmaya yayın yasağı kararı da geldi. Sivas Divriği'de 11 aylık Büşra Bebek'in 10 Eylül'de çadırda uyurken kaybolduğu ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Olayla ilgili anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve bir veterinerin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili hızlıca yayın yasağı kararı verdi. Çocuğum kayboldu ihbarında bulunan anne ifadesini değiştirdi. Cinayetti iddiasında bulundu. Bakanlık adli süreci takip alarak ailenin diğer 4 çocuğunu devlet korumasına yerleştirdi. Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı. Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.
1: Sapkın LGBT içerikleri dizilerin sosyal medyaya kadar hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Yurt dışından fonlanan bazı dernekler de bu sapkınlığı destekleyip yayılması için faaliyet gösteriyor. Ailem güvende operasyonlarıyla bu faaliyetlere büyük bir darbe vuruldu. Peki aileler bu tür sapkınlıklara karşı çocuklarını nasıl koruyor? İşte cevaplar.
4: Erkekler erkek gibi giyinmiyor. Çok farklılar yani. Ne bileyim, açık saçık giyiniyorlar. Saçları başları çok farklı onların.
5: LGBT içerikleri dizilerden sosyal medyaya kadar hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkıyor. Özellikle çocukların maruz kaldığı içeriklerin haddi hesabı bile yok.
6: Bana kalırsa ben biraz saygı duymuyorum. Açıkçası doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir de ekstradan fon falan çıkmış, yani çok da doğru gelmiyor bana.
2: LGBT bireyler özellikle sosyal medyada giderek daha fazla görünür hale geliyor. Algoritmalarsa bu içerikleri öne çıkararak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.
7: LGBT'li bireyler sosyal medyada çok fazla paylaşım yaptıkları için gündem oluyorlar.
8: Yani nerelerde var? Özellikle sosyal medyada çok fazla karşıma çıkıyor. Yurt dışı çok fazla destek veriyor çünkü buna.
9: Genelde sosyal medyada karşıma çıkıyor hepsi. Dizilerde yani alttan yansıtıldığını düşünüyorum.
5: Özellikle bu tür dernekler yurt dışından fonlanıyor. Peki akıllara tek bir soru geliyor. Bu faaliyetleri kimler fonluyor?
10: Desteklemek amaçlı fonlanıyorlar, yaymak amaçlı fonlanıyor olabilirler.
11: Milletlerin zaten var olması kendi kültürleri, değerleri üzerinedir. Bazen insanlar bir devletleri somut olarak işgal etmezler de onların değerlerini yok ederek, onları kendilerine benzeterek bir şekilde işgal etmiş oldular.
9: Belli bir kesimin bakış açısını değiştirebilme amacıyla yapıldığını düşünüyorum.
5: Devlet harekete geçti. LGBT faaliyeti yürüten derneklere operasyon düzenlendi. Adresler tek tek basıldı.
2: En büyük görevse anne ve babalara düşüyor. Çünkü çocuklar sosyal medyadan dizilere kadar birçok platformda sapkınlıkları özendiren içeriklere maruz kalabiliyor.
12: O anne babaya düşer artık. Herkes kendi geleceğini düşünerek çocuklarını ona göre eğitirler.
13: Kendi ait oldukları güruhun içerisinde olduklarını insanlara belli etmeye çalışıyorlar. Yani daha çok sosyal medyadan ve insanların kendi dışarıya yansıttığı kişiliklerinden ve giyiniş tarzlarından, hal hareketlerinden bunları anlayabiliyorum.
1: Müjdesi verilmişti, heyecanla bekleniyordu ve o gün geldi. İstanbul'da yaşayan dar gelirliler için kiralık sosyal konut projesi hayata geçirildi. Başvurular alınmaya başladı ve evlerse kiracılara Ekim ayında teslim edilecek. Peki konutlar hangi ilçelerde? Başvurular nasıl yapılıyor? Arkadaşlarımız sizler için derledi. O konutları görüntüledi.
2: Dar gelirliyi rahatlatacak. Kiralar artık cep yakmayacak. İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık sosyal konutlar için başvurular alınmaya başlandı.
14: kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen 15 bin sosyal konut projesi Türkiye'de ilk kez uygulanıyor.
15: Proje kapsamında 1 artı 1 ve 2 artı 1 konutlar yeni evli çiftlere, 3 artı 1 ve 4 artı 1 evlerse çocuklu ailelere kiralanacak.
14: 1 artı 1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2 artı 1 konutlar için 12 bin lira, 3 artı 1 konutlar için 15 bin lira, 4 artı 1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
15: 3 artı 1 olarak planlanmış sosyal kiralık konutlardan birindeyiz. Buranın brütü 130 metrekare, neti ise 102 metrekareden oluşuyor. Bu evde 2 tane banyo bulunuyor. Biri ebeveyn banyosu, biri de normal banyo. Burası da 2 artı 1 olarak planlanmış sosyal kiralık konut. Buranın kirası 12 bin lira olacak. Evin brütü 96 metrekare, neti ise 76 metrekareden oluşuyor.
2: Peki bu projeye kimler başvurabilecek?
14: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler.
2: Hak sahipleri 3 yıl devletin kiracısı olacak.
14: 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz.
2: Merak edilen sorulardan biri de kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı? Tahsis süresi içerisinde ev sahibi olunması halinde kiralık konut tahliye edilecek.
15: En çok merak edilen bir diğer soru da kira artışları nasıl olacak? Konutlar teslim alındıktan bir yıl sonra TÜFE oranına göre kiralar artış gösterecek.
2: İstanbul'da başvurular 4 ayrı bölge için alınacak. İlk etapta Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ilçelerinde 360 konut, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da ise 291 konut, Arnavutköy'de ise 90 sosyal konut olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. Bu hedef için tarih Ekim. Kira ödemeleri her ayın 20'sinde yapılacak. Peki ya kiralık sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılıyor?
15: E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama butonuna TOKİ yazıyoruz ve çıkan sonuçlardan konut iş yeri başvurusuna tıklıyoruz. Ve işte TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesine başvurumuzu yapıyoruz.
2: Öte yandan Toplu Konut İdaresi dolandırıcılık uyarısında bulundu. Ücret, IBAN transferi veya şifre talep eden kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz mesajı paylaşıldı.
16: Ya Allah! Bismillah!
1: Adana'da bir adam beraber yaşadığı kadına sopayla saldırdı. Kadın elindeki çarşafla kendisini korumaya çalışırken yardım çığlıkları mahallede yankılandı.
2: Sen beni aldatıyor musun dedi, sopayla saldırdı. Balkondaki yardım çığlıkları yürekleri burktu. Adana'da bir erkek beraber yaşadığı kadından şüphelendi. Beni aldatıyor musun diye sorduğu soru tartışmaya döndü. Öfkeli adam eline aldığı sopayla balkona sığınan kadına saldırdı. Kadın elindeki çarşafla kendini korumaya çalıştı. Saldırgansa defalarca sopayla vurdu. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. Bir süre sonra saldırgan kadını balkondan evin içine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kısa süre sonra saldırgan eş gözaltına alındı.
1: Aksaray'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil trafikte dehşet saçtı. Kaza an be an kameraya yansıdı.
2: Kırmızı ışıkta geçip kavşağa daldı. Önce otomobile çarptı, sonra da aydınlatma direğini yerinden söktü. Üç kişi ölümden döndü. Kaza Aksaray'ın Hacılar Armanı mahallesinde yaşandı. Kırmızı ışıkta geçen sürücü kavşağa hızla girince yolunda ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hızlanan araç refüje çıkarak aydınlatma direğini yerinden söktü. Kazada iki aracın sürücüleri ve çarpan araçtaki bir yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken araçlar da hurdaya döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Araçta bulunan baba ve oğlu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
2: Bir anda kontrolden çıktı, kaldırıma çarptı. Takla atıp ters döndü.
17: Bak beyazlı yolcu, beyazlı yolcu.
2: Kaza Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde yaşandı. Otomobil göl yolunda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan araç takla attı. Otomobildeki 43 yaşındaki babayla 19 yaşındaki oğlu kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba oğul ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul Küçükçekmece'de düğün sonrası yemek için restorana giden akraba iki grup bilinmeyen bir sebeple birbirine girdi.
2: Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Darbelerin ardından biri kanlar içinde yere yığıldı. İstanbul Küçükçekmece'de bir yakınının düğününe katılan akraba iki grup törenin ardından yemek için restorana geçti. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine girdi. Restoranda başlayan kavga kısa sürede caddeye taştı. Çevredekiler tarafları ayırmakta güçlük çekti.
1: İstanbul Esenler'de bir servis aracında tem oturumunda seyir halindeyken yangın çıktı. Araç alevlere teslim olurken neyse ki yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
18: Otogar yolu araç yangını var.
3: Servis minibüsü alev alev yandı.
19: Metris cezaevine gelmeden araç yangını daha henüz yeni başlamış.
3: Sabah saat 7 sıraları Esenler Tem Otoyolu bağlantı yolunda bir araç alev topuna döndü. Servis minibüsünün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede büyüdü, aracın tamamını sardı. Yoldan geçen sürücüler yangını cep telefonuyla kaydetti.
18: Otogar yolu araç yangını var.
19: Halden bağlantı tem istikameti.
3: İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
1: Düzce'de kapı fabrikasında çıkan dev yangın ekiplerin 4 saatlik mücadelesiyle alevleri evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
3: Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı. Gökyüzü gece yarısı kızıla büründü.
20: Şu anda bütün ekiplerimiz burada yangını söndürme çalışmalarını yürütüyorlar.
3: Korku dolu anlar Düzce D100 Karayolu Gökçeköy mevkiinde yaşandı. Ahşap ve panel kapı üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki kimyasal maddeler, ahşap ve plastik malzemelerin tutuşmasıyla alevler bir anda tüm yapıyı sardı.
20: Biliyorsunuz bütün gücümüzle bu yangını söndürmeye çalışıyoruz.
3: Alevlerin çevredeki yerleşim yerlerine sıçrama riski üzerine çok sayıda itfaiye ekibi zamanla yarıştı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri yanan çatının üzerine düşmesi sonrası yaralandı. Dev tesisten geriye sadece demir yığını kaldı. Can kaybının yaşanmadığı felakette milyarlarca liralık hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Avcılar'da motosiklet sürücüsü bir anda önüne çıkan otomobil sebebiyle ölümden döndü.
21: Of of of of. Ay.
0: yardım etmem lazım ya.
3: Bir anda önüne çıktı, frene bastı, manevra yaptı ama çarpışmaktan kurtulamadı.
0: Of of of of. Ay. Yardım etmem lazım ya.
21: Değil mi? Bugün ölü de olabilirdik. Bugün yediğimizde okutuyor olabilirlerdi.
3: İstanbul Avcılar'da 45 yaşındaki Koray Karataş motosikletiyle evine gidiyordu. Minibüsün yanından çıkabilecek araçlara karşı selektör yaptı. Ancak beklediği gibi olmadı. E5'te ilerleyen bir otomobil 3. şeritten bir anda benzinliğe girmeye çalıştı.
22: Arabanın kafayı gördüm. Gördüğüm gibi frene bastım. Normal şerit değiştirmiyor bu.
3: Otomobilin önüne çıktığını fark eden Karataş frene bassa da çarpışmayı önleyemedi. Benzinliğe doğru savruldu.
0: Ay. Yardım etmem lazım ya.
3: Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Karataş'ın kaburgalarında çatlak tespit edildi. Tedavinin ardından taburcu edildi. Ancak kazanın izleri hala geçmedi.
22: Kaburgamda çatlak, kolum, dizim, eski platinli yerim.
0: Ay. Yardım etmem lazım ya. Duracağım.
1: Artvin'in Ardonuç ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde 600 kiloluk koca boğa önündeki demir engeli aştı ve firar etti. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Yüzlerce kilogram ağırlıktaki boğa boşluktan böyle atladı. Görüntülerin adresi Artvin Ardanuç. Binlerce kişinin merakla beklediği başaltı kategorisinde dev boğalar arenaya çıktı. 600 kilogramlık iki boğa bir süre güreşmedi. Ancak siyah boğanın ani boynuz darbesiyle rakibi kaçmaya başladı. Korkuyla kaçan 600 kilogramlık boğa 1,5 metrelik demir kapının üstündeki 70 santimetrelik dar boşluktan tek hamlede atlayarak firar etti. Boğanın bu çevikliği herkesi hayrete düşürdü. Kapı arkasında kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Firari boğa sakinleştirilip uzaklaştırıldıktan sonra güreşler devam etti.
1: Danimarka'da budama çalışma sırasında kesilen bir ağaç elektrik hattının üzerine düştü. Sonrasında bakın neler oldu.
3: Elektrik çarpan ağaç böyle görüntülendi. Danimarka'da bir ekskavatör operatörü arazide ağaç budama çalışması yapıyordu. Kesilen büyük bir dal elektrik tellerinin üzerine düştü. Hattın kopmasıyla tarlada yangın çıktı ancak yangın büyümeden söndürüldü.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da bir otomobil hızla geldi, kontrolden çıktı ve apartmanın bahçesine uçtu. İşte yürekleri ağızlara getiren o kaza.
3: Otomobil bahçeye uçtu. Faciadan dönüldü.
23: Yaklaşık bir 15 metre var. 15 metre aşağı uçuyor ama çok hızlı bir şekilde girdiği düşünülüyor.
3: Güvenlik kamerasının kaydettiği kaza İstanbul Eyüp Sultan'da meydana geldi. Aşırı süratle gelen araç kontrolden çıktı. Otomobil 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarparak bahçeye düştü.
23: Girişin üstündeki 3. balkona çarpıyor ve aşağıya İlk girişteki balkona da zarar veriyor.
3: İddiaya göre kaza yapan aracın sürücüsü alkollüydü. Neyse ki o sırada bahçede kimse yoktu.
23: Allah korumuş buradaki girişteki bahçe sahiplerini çünkü bahçeye her akşam çıkıyorlardı.
3: Sürücü ve yanındaki kişi kaza yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ucuz atlatıldı.
1: Gece yarısı yaşanan feci motosiklet kazası kameraya yansıdı.
3: Gece vakti seyir halinde olan bir sürücü feci bir kazayı kaydetti. Önde ilerleyen motosiklet yaya geçidini geçerek sokağa doğru yönelmeye çalıştı. Tam o esnada karşı yönden gelen beyaz otomobil ani bir manevrayla aynı sokağa girmek istedi. Hızını alamayan iki araç çarpıştı. Sürücüyle birlikte motosikletteki iki kişi sert bir şekilde yere savruldu. Brezilya'da yaşanan kazada ölü veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
1: Meksikalı bir sosyal medya yayıncısı Guatemala'daki dağlarda canlı yayın yaparken yanardağ patladı. O anları da kameraya kaydetti.
3: Canlı yayın sırasında volkan patladı. Meksikalı ünlü sosyal medya yayıncısı Adriano Sendejas takipçilerine unutulmaz bir yayın izletti.

0: Guatemala'daki Acatenango Dağı'na tırmanan yayıncı güneşin doğuşunu beklemeye başladı. Başta hava bulutlu olduğu için manzara görünmüyordu. Ancak havanın açmasıyla birlikte büyük bir şok yaşandı. Dağın hemen yanındaki aktif Fuego Yanardağı büyük bir gürültüyle patladı. Kızıl lavlar ve dev kül bulutları havaya fışkırdı. Yayıncı ve ekibinin yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. Olayda neyse ki yayıncı ve ekibi zarar görmedi.
1: Akaryakıt fiyatları yükseldikçe elektrikli otomobille diğer araçlar arasındaki maliyet farkı da açılıyor. Yılda 20 bin kilometrede dizel otomobilin enerji maliyeti 83 bin lirayı aşarken elektrikli de bu rakam 59 bin lirada kalıyor. Evden şarj edildiğinde ise yıllık maliyet yaklaşık 19 bin liraya kadar düşüyor.
2: Mazot masrafı çok yüksek. Artık oturup ağlayacak hale geldik. Ne diyelim?
0: Akaryakıtta tabela yerinde durmuyor. Elektrikli araçların avantajı büyüyor.
3: Elektrikli araç düşünüyor musunuz?
4: Düşünüyorum.
0: Orta Doğu'da tırmanan gerilim akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekti. 23 Şubat haftasında 57 lira 10 kuruş olan benzinin litre fiyatı 80 lira 26 kuruşa yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 57 lira 80 kuruştan 89 lira 1 kuruşa çıktı. Bu artış otomobil sahiplerinin yıllık giderini artırdı. Aynı dönemde elektrikli araçların şarj maliyeti ise büyük ölçüde değişmedi. Türkiye'de yılda 20 bin kilometre yol yapan bir benzinli otomobilin yakıt faturası 80 bin liraya aştı. Dizel otomobilde ise yıllık maliyet 83 bin liraya kadar çıktı. Listenin en altındaysa elektrikli otomobil var. TOK T10X'in hızlı şarjla yıllık enerji maliyeti yaklaşık 59 bin lira. Böylece elektrikli otomobil benzine göre yaklaşık 23 bin lira, dizele göre ise 24 500 lira daha az enerji maliyetine sahip. Güncel fiyatlarla elektrikli otomobilin yıllık enerji maliyeti rakiplerine göre çok daha düşük. En düşük fark hibrit otomobile kıyasla %18, benzinli otomobile göre avantaj %28'e çıktı. Dizel otomobilde ise fark %29'a ulaştı. Üstelik fark sadece akaryakıt fiyatlarıyla sınırlı değil. Elektrikli araç evden şarj edildiğinde maliyet çok daha aşağıya iniyor. Yani evden şarj edilen elektrikli otomobilde 20 bin kilometrelik yıllık enerji gideri yaklaşık 19 bin liraya kadar düşüyor. Akaryakıt fiyatları yükseldikçe elektrikli otomobilinin cebine yansıyan avantajı da giderek büyüyor.
5: Elektrikli araçlar tasarruf olarak daha iyi.
0: Elektrikli araç evde şarj edildiğinde 100 kilometrede sadece 45 liralık elektrik tüketiyor. Ancak istasyonda yapılan şarjda maliyet 180 liraya çıkıyor. Benzinli araçta 100 kilometrede ortalama 6,5 litre benzin tüketiliyor. Bu da yaklaşık 500 liralık bir maliyet oluşturuyor. Dizel araçlardaysa 100 kilometrede ortalama 5,5 litre mazot harcanıyor. Maliyeti ise yaklaşık 489 lirayı buluyor.
1: Roketsan çok katmanlı hava savunmasına yeni kabiliyet ekledi. Sungur hava savunma füzesi Burç mobil hava savunma sisteminden ilk kez ateşlendi. Hareketli hava hedefi de başarıyla imha edildi.
0: Hedef havalandı. Burç takibi aldı. Sungur tam 12'den vurdu. Roketsan imzası taşıyan Sungur, Burç mobil hava savunma sisteminden ilk kez ateşlendi. Sungur füzesinin 8 kilometrenin üzerinde menzili var. Yani kısa menzilli hava savunmasında görev yapıyor. Hem füze hem top sistemini bir araya getiriyor. Sungur ve Burç işbirliği hava hedefini yerle bir etti. Çok katmanlı hava savunma sistemi yeni bir atış kabiliyeti kazandı. Yeni nesil sistem hareketli ve sabit birliklerin yakın hava savunmasında kullanılacak.
1: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençler.
6: TGRT FM.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
8: Burada.
7: YKS Türkiye dördüncüsü.
8: Burada.
7: YKS Türkiye 12.'si.
8: Burada.
7: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
9: Burada.
7: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
8: Burada.
7: Kickboks Dünya Şampiyonu.
9: Burada.
7: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
9: Burada.
7: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri 2. Bölüm. Ehl-i Beyt'ten olan 12 imamın 5.'si. Hazreti Hüseyin'in torunu ve İmam-ı Zeynel Abidin Hazretlerinin oğludur. Annesi Hazreti Hasan'ın kızı Fatıma'dır. 57 miladi 676 senesinde Medine'de doğmuş, 113 miladi 731'de de orada vefat etmiştir. Medine'deki Bakî kabristanında babasının yanına defnedilmiştir. Cafer-i Sadık Hazretlerinin babasıdır. Künyesi de Ebu Cafer'dir. Muhammed Bakır Hazretleri Medine'nin büyük fıkıh alimlerindendir. Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Cabir ve Hazreti Enes'le görüşüp onlardan ve ayrıca tabiinden olan büyük zatlardan hadis-i şerifler rivayet etmiştir. Zamanında bütün dünyadaki evliyanın feyz kaynağı olup evliyalık yolunda olanlara feyz onun vasıtasıyla verildi. İmamlığı 19 sene sürdü. Bütün ilimlere vakıf olduğu için kendisine İlimde ve fazilette üstün manasına gelen Bakır lakabı verilmiştir. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: lüzumsuz konuşanı, gıybet edeni aranızda tutmayın. Evvela nasihat edin. Dinlemezse onunla arkadaşlık etmeyin. Musiki perdelerine uyarak Kur'an-ı Kerim okunursa buna Kur'an denmez. Fitne zamanı sokağa çıkmamak lazımdır. Fitneye sebep olmak, hırsızlık etmekten daha büyük günahtır. Dünya köpek gibidir. Dünya kovalayandan kaçar, kaçanı kovalar. Köpeği kovalarsanız kaçar. Köpeğin önünden kaçarsanız o sizi kovalar. Onun için dünya köpeğe benzetilmiş. Dünyaya düşkün olunmaz. Peki dünya için çalışmayacak mıyız? Dine uygun olarak çalışacağız. Hadis-i şerifte ümmetimin

ilk zamanlarının fakirleri, son zamanlarının da zenginleri daha hayırlıdır buyuruluyor. Allahü Teala dünyaya zerre kadar kıymet verseydi, düşmanı olan kâfirlere bir yudum su bile vermezdi. Allahü Teala dünyaya hiç kıymet vermemiş. Dünya sevgisi en büyük günahlardandır. Dünya sevgisini kalpten çıkarmanın en kolay yolu sohbet-i salihindir. Bir kapta su var. Bunu çıkarırsak ne girer? Hava. Havayı koymak için uğraşmaya lüzum var mı? Kendisi girer. Kalpten de dünya sevgisini çıkarınca Allah sevgisi kendisi girer. Çünkü onun yeri orası. İnsanlar Allah sevgisini esas yerinden çıkarıp yerine düşmanı olan dünya sevgisini koyuyorlar. Rabbimiz bize iman nimetini ihsan ettiği gibi ibadet etmek de nasip etti. İbadetlerin en kıymetlisi namazdır. Çünkü namaz her gün Allahü Teala'yı hatırlatıyor, kalbimize getiriyor, yani zikirdir. Allahü Teala'yı hatırlamak zikretmektir. Allahü Teala'yı zikretmeye sebep oluyor namaz. 5 vakit namaz sadece 5 defa hatırlatmıyor ki, ne kadar var namaza? 1 saat var, yarım saat var, 10 dakika var. Hep bunları böyle hatırlamak zikir oluyor. Allahü Teala günde 5 vaktin içinde her birinde defalarca hatırlanıyor. Allahü Teala zikredilmiş oluyor. Onun için ibadetlerin en kıymetlisi namazdır. Çünkü her gün 5 vakit namaz için ha abdest alacağım, ha kılacağım, vakit geliyor, vakit geçiyor derken hep Allahü Teala hatırlanıyor. Allahü Teala'yı zikretmeye sebep oluyor namaz. Bu şekilde her an Allahü Teala zikrediliyor. Kalplerin ilacı zikirdir. Allah sevgisi Allah'ın zikri olan kalplerde bulunur. Allah'ı zikreden kalplere yerleşir Allah sevgisi. Buna da sebep namazdır. O halde namaz, ibadetlerin en kıymetlisi olduğu buradan geliyor işte. Allahü Teala'nın bütün sıfatları her mahlukta, her zerrede tecelli, zuhur etmektedir. Mesela merhamet, ihsan sıfatları zuhur ettiği gibi kahır, gadab, azap yapmak sıfatları da zuhur etmektedir. Her maddede, her şeyde faydeler ve zararlar yaratmıştır. İnsan lezzetli ve zevkli şeyleri faydeli zannederek aldanır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için peygamberler göndererek her şeyin faydelerini ve zararlarını bildirmiş, faydeli şeyleri yapmayı emretmiş, zararlı şeyleri yasak etmiştir. Bu emirlere farz, yasaklara haram ve dünya denir. Bu emir ve yasaklara İslamiyet denir. Dünyadan sakınınız demek, haramlardan sakınınız demektir. Bunu anlamak lazımdır. Dünyanın ikinci manası, ölmeden evvelki hayat demektir. Bu dünyadaki lezzetlerin, zevklerin hiçbiri haram değildir. Bunların zararlı şekilde kullanılmaları haramdır. İslamiyet her şeyi yasak etmiş diyorlar. Fakat hiçbir zevk haram değildir. Haram olan bunların zararlı şekilde kullanılmalarıdır. Faydalı şekilde kullanılmaları farz veya sünnettir. Her uzvun, kalbin, nefsin, zevk ve lezzet aldığı şeyler başkadır. Mesela gözün lezzet aldığı şeyden kulak lezzet almaz. Kulağın lezzet aldığı şeyden göz lezzet almaz. İnsanın bütün uzuvları kalbin emrindedir. Gönül dediğimiz bu kalp görülmez. Yürek dediğimiz et parçasında bulunan bir kuvvettir. Nefs haram işlemekten zevk alır. Nefs şeytan ve fena arkadaş,

Hakim de onları çağırmış azarlamaktaydı. Hazreti İmam gelip, onları azarlamayınız, hırsızlar bunlardır deyip, elleri bağlı iki kişiyi hakime teslim etti. Asıl hırsızlar anlaşılınca cezaları verildi. Getirilen iki bavul da sahibine iade edildi. Hırsızlardan biri tövbe istiğfar etti ve şöyle dedi. Elhamdülillah ki benim tövbe etmem, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından olan bu zatın sayesinde ve onun bereketiyle olmuştur. Bundan sonra Hazreti İmam o kimseye, senin ceza ile vücudundan ayrılan parçan, senden 20 sene önce cennete gitti buyurdu. O şahıs bu hadiseden tam 20 sene sonra vefat etti. Aradan 3 gün geçince, yolda buldukları 3. bavulun sahibi de geldi. Hazreti İmam, bavulu hiç açmadığı halde, bu bavulun içinde 2000 altın var. 1000 tanesi sana, 1000 tanesi başkasına aittir. Ayrıca bavulda şöyle şöyle elbiseler var buyurdu. Bavulun sahibi Hristiyan idi. Eğer bavulun içindeki emanet olan altınların sahibinin ismini de söylersen, doğru söylediğine inanacağım dedi. Hazreti İmam, o kimse Muhammed bin Abdurrahman'dır. Salih bir zat olup çok namaz kılar, çok sadaka verir. Şu anda dışarıda seni bekliyor buyurunca, bavulun sahibi olan Hristiyan imana geldi. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, sevdiklerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, âlimler edep hakkında çok şeyler söylediler. Bize göre edep, insanın kendini tanımasıdır. Âlimleri hafife alanların ahireti, ümerayı, emirleri hafife alanların dünyası, dostlarını hafife alanların da mürüvveti yıkılır. Birinin 1 lira hakkını ödemek, 1000 lira sadaka vermekten daha hayırlıdır. Kalbinde Allah korkusu çok az, dünya sevgisi çok olan ve haramlardan sakınmayan alim olduğunu söylerse şaşılır. Müstehapları yapmakta gevşek davranan, sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da, marifete ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Bir kimse, bir cemaate selam verirse, onun derece itibariyle fazileti vardır. Şayet selam verdiği kimseler, onun selamına karşılık vermezlerse, melekler onun selamına karşılık verir, öbürlerine de lanet ederler. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Eshab-ı Kiram efendilerimize buyurdu ki, nerede takdir edilene razı olanlar, nerede şükretmek için çalışanlar, ebedi olan cennet nimetlerine iman ettiği halde, bunun için çalışmayıp, geçici olan dünya için çalışanlara şaşarım. Bir gün Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi gelerek, ya Resulallah, birisi ne kahraman diye anılmak için, birisi ganimet için, birisi de tanınmak için savaşıyor. Bunların hangisi Allah yolunda savaşmıştır diye sordu. Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'nın ismi şerifi, dini yükselsin diye savaşan kimse Allah yolundadır cevabını verdi. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, 3 göze cehennem haramdır. Allah korkusundan ağlayan, haramlara bakmayan, Allah yolunda uyumayan gözler. Başkalarının gıybet etmesinden üzülmeyin. Çünkü gıybet eden farkında olmadan size iyilik etmiş olur. Gıybet edenin sevapları gıybet edilene verilir. İmam Hazretleri yine buyurdular ki, dünyaya çok düşkün olduğunuzu görüyorum. Size ahireti tavsiye ederim. Dünya işleriyle uğraşırken ahiretinizi

unutmayınız. Bir kimsenin dünyada makam, mal ve mülk sahibi olması, herkesin yanında sözü geçmesi, ahirette cehenneme düşmesine, ateşte yanmasına mani olamaz. Orada hüküm Allahü Teala'nındır. Dilerse azap eder, dilerse cennetine koyar. Onun için bu dünyada Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya, şu imtihan yurdunda iman edip salih ameller yapan, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan, bu uğurda gelen sıkıntılara katlananlardan olmaya çalışmak lazımdır. Günah işlendiği zaman, Allahüm mağfirli, Allah'ım beni bağışla denmeli. Böyle yapmak, Allahü Teala'ya teslimiyetin ve boyun eğmenin ifadesidir derdi. Yine insanlık icabı yapılan günahlardan sonra, La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi rabbil alemin ve subhanallahi ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billah ve estağfirullahe ve etûbü ileyh denmelidir. Bununla Allahü Teala'dan af ve mağfiret umulur. Hem sonra yapılan iyilikler işlenen kötülükleri yok eder. Sonunda dünyadan ayrılacağınız için kendinizi ondan ayrılmış kabul ediniz. Mutlaka tadacağınız için ölümü tatmış gibi olunuz. Bir gün ahiret âlemine göçüp oraya yerleşeceksiniz. O halde şimdi kendinizi oraya gidip yerleşmiş gibi tasavvur ediniz. Zaten bütün insanların varacağı son durak burasıdır. Her insan bir yolculuğa çıkacağı zaman mutlaka bir hazırlık yapar. Yolculukta lüzumlu olan eşyalarını yanına alır. Sıcağa karşı korunmak için gölgeliğini, yemek içmek için azığını, soğuğa karşı elbiselerini ve yorganını temin eder, öyle yola çıkar. Sefere hazırlıklarını yaparak çıkan kimseye gıpta edilir. Hazırlıksız yola çıkan pişman olur. Çünkü yola çıkıp güneş altında kalınca gölgelenecek bir şey bulamaz. Güneşin sıcağı altında çok sıkıntılarla karşılaşır. Susadığı zaman susuzluğunu gidereceği bir su, soğukla karşılaştığında üzerine alacak bir şey bulamaz. İşte böyle bir kimsenin o sıkıntılı haldeyken hazırlıksız yola çıktığına ne kadar çok pişman olacağını siz düşünün. Bu sıkıntı dünyadadır. Dünyanın sıkıntısı geçicidir. İnsan bir gün sıkıntıyla karşılaşır, öbür gün o sıkıntıdan kurtulabilir. Fakat ahiretin ya devamlı olan dayanılmaz acı ve ıstıraplarına yakalanırsak halimiz ne olur? Bu bakımdan insanların en akıllısı sonsuzluk alemi ve gerçek vatan olan ahiret için iyi hazırlanandır. Dehşeti tüyler ürperten kıyamet gününde Allahü Teala kimi arşının gölgesi altında gölgelendirirse o kimseyi o gün güneşin sıcaklığı asla rahatsız etmez. Oradaki sıkıntılardan kurtulur. Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Cabir bin Abdullah'ın yanına gitti. Hazreti Cabir'in gözleri kapalı bir haldeydi. Selamını aldıktan sonra "Sen kimsin?" diye sordu. O da "Muhammed bin Ali bin Hüseyin'im." diye cevap verdi. Cabir Hazretleri "Ey Resulullah'ın torunu, yanıma gel." diyerek onu yanına çağırdı. Musafaha yaptıktan sonra da dedi ki: "Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Cabir, sen benim oğullarımdan birini görüp konuşuncaya kadar yaşarsın. Oğlumun adı Muhammed bin Ali bin Hüseyin'dir.
Allahü Teala ona nur ve hikmet verecektir. Ona benden selam söyle buyurdu. Hazreti Cabir, emanet olan Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam selamını sahibine ulaştırdıktan bir müddet sonra da vefat etti. Talebelerinden biri anlatıyor. Mekke'deydim. Muhammed Bakır Hazretlerini görmeyi çok arzu ediyordum. Medine'ye vardığım gece şiddetli yağmur ve soğuk vardı. Gece yarısı evinin kapısına geldim. Kapıyı vurayım mı yoksa sabahı bekleyeyim mi diye düşünürken içerden mübarek sesini işittim. Hizmetçisine, "Kalk, dışarıda biri var, kapıyı aç." O bu gece yağmura tutuldu, hava da soğuk buyurdu. Kapı açıldı ve içeri girdim. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, kişi hesabının mükemmel bir şekilde olabilmesi için tanıdıklarının yanında hesaba çekilir. Bir kimse herhangi bir yerde Allahü Teala'ya ibadet ve taatte bulunursa, o kimse öldüğü zaman o yer onun için ağlar ve kıyamet gününde ona kendi üzerinde ibadet ve taatte bulunduğuna dair şahitlik eder. Şu üç husus gerçek kardeşliğin icablarındandır. Birincisi, hasta oldukları zaman birbirini ziyaret etmek. İkincisi, sıkışıp daraldıkları zaman birbirine yardımcı olmak. Üçüncüsü de, bir şeyi unuttukları zaman birbirlerini hatırlatmaktır. Bir mil uzakta da olsa hasta bir kardeşini ziyaret et. İki kardeşin arasını bulmak ve barıştırmak için iki mil uzakta da olsa git. Allahü Teala'nın rızası için de sevdiğin bir kardeşini üç mil uzakta dahi olsa ziyaret et. Cehennemin yedi kapısı vardır. Bunlardan en pis kokan, ateşi en şiddetli olan haram olduğunu bildikten sonra zina yapanlara ait olandır. En güvendiğim amelim olarak ilim öğretmemi, Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını insanlara anlatmamı görüyorum. Şeytanın insanların gözüne sürdüğü bir sürme vardır. Bu sürme insanlar Allahü Teala'yı anacağı zaman gelen uykudur. Faiz yendiğinde zelzele ve yere batma hadiseleri, insanların başındakiler zulüm ettiklerinde kıtlık, zinalar ortaya çıktığında ölümler çoğalır. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü öyle bir saat vardır ki, Allahü Teala'dan dileği bulunan kimsenin dileği o saate rastlarsa Allahü Teala ona dileğini ihsan eder buyurdu. Numan bin Beşir Hazretleri rivayet etti. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken dinledim. Helal bellidir, haram bellidir. Bu ikisinin arasındakiler şüphelilerdir. Kim ki şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve şerefini korumuş olur. Kim ki şüpheli şeylere dalarsa, yasaklanmış otlak etrafında koyunlarını otlatan çoban misali, otlağa dalıvermeye yaklaşmış gibidir. İyi biliniz ki, her padişahın hususi bir otlağı vardır. Yine biliniz ki, Allahü Teala'nın yeryüzünde yasak ettiği otlağı da haram ettiği şeylerdir buyurdu. Her insanın amelinin en üstünü vardır. Benim amelimin en üstünü Allahü Teala'yı anıp hatırlamamdır. Allahü Teala'yı anmak kalbin cilasıdır. Gaflete dalan Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını ve ahireti unutan insanlar arasında Rabbini ananların hali
Allah yolunda savaşanların haline benzer. Allahü Teala'yı ananlar arasında dünyaya dalanların hali, savaş meydanından kaçanların hali gibidir. Allahü Teala yeryüzünde devamlı anılır. Eğer bir saat anılmasaydı, yeryüzündekiler helak olurdu. Ebu'd-Derda Hazretlerinin annesi, Allahü Teala'nın anıldığı yerde bulunmaktan, gönlüme daha şifa ve huzur veren, ayrıca kendisine kavuşmaya daha layık bir şey bilmiyorum derdi. Sizden öncekiler, ahiret işleriyle uğraşıp, sadece artan zamanlarını dünya işlerine harcarlardı. Siz ise bugün hep dünya işiyle uğraşıyor, eğer zaman kalırsa ahiret işlerini yapıyorsunuz. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyunuz. Kim bunlara uyuyorsa bu onlar için saadettir. Bunlara uymayanlar ise bedbahttırlar. Allahü Teala insanlara çok iyilikler ve hayırlar gönderiyor. Fakat bunları gören az. Öldükten sonra kendisi yüzünden ceza ve mükafat göreceğiniz amellerinizi düzeltiniz. Yaratmak Allahü Teala'ya mahsustur. İyilikte bulunana teşekkür edilir. Bütün iyiliklerin sahibi Allahü Teala'dır. Öyleyse bu ona şükür ve kulluk vazifesidir. Hakiki hayat öldükten sonra başlar. Dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ise devamlıdır. Allahü Teala'nın affı ile cehennemden kurtulur, rahmetiyle cennete girersiniz. Amellerinize göre mertebeniz ve dereceniz olur. İnsanın kendisini kim olursa olsun başkasından üstün görmesi, kibirli olması için yeterlidir. Allahü Teala'nın beğendiği işleri yaparken mütevazı ve alçak gönüllü olunuz. Allahü Teala bir kavmi, cemaati, topluluğu cennetine koyar. Onlara istediklerinden kat kat fazla lütuf ve ihsanda bulunur. Fakat onların üstünde dereceleri yüksek kimseler vardır. Bunlar onlara bakıp tanırlar. O zaman, ya Rabbi, biz bunlarla beraber yedik. Onların için bize üstün kıldın derler. Bunun üzerine Allahü Teala, siz dünyada tok iken onlar aç idiler. Siz suya kanmış iken onlar susuz idiler. Siz uyurken onlar gecelerini ibadetle geçirirlerdi buyurur. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Zamanında yaşayanlardan biri şöyle anlatıyor. Muhammed Bakır Hazretleri ile beraber Halife Hişam bin Abdülmelik'in evine uğradık. O, bu ev harap olacaktır. Hatta toprağı başka yere nakledilip taşları açıkta kalacaktır buyurdu. Bu söze çok hayret ettim. Halife Hişam'ın evini kim yıkabilir ki diye düşündüm. Nihayet Hişam vefat edip yerine oğlu Velid geçti ve bu evin yıkılmasını emretti. Hakikaten ev yıkıldı. Toprağını başka yere naklettiler ve taşları açıkta kaldı. İmam-ı Bakır Hazretlerinin evinden güzel sesli birinin Süryanice bir şeyler okuduğu ve ağladığı duyuldu. Bu sesi işitenler içeri girince, İmam Hazretlerinden başka kimseyi göremediler. Kendisine duydukları sesleri sorduklarında, filan peygamberin Allahü Teala'ya münacatını okuyordum, beni ağlattı buyurdu. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, şifa kaynağı nasihatlerinde buyurdular ki, kim Allahü Teala'dan korkarsa Allahü Teala güçlük sırasında ona bir çıkış yolu gösterir. Ona ummadığı yerden rızık verir. Günahlarından vazgeçip
Allahü Teala'ya tövbe edenlerle beraber oturunuz. Çünkü onların kalbi ince ve yumuşaktır. Allahü Teala bir kimsenin suretini ve rızkını güzel yapar. O da Allah için tevazu gösterirse, o Allahü Teala'nın yakın ve halis kullarından olur. Bir kimseyi övmekte ve yermekte acele etme. Çünkü nice kimseler bugün seni memnun ve razı edip yarın kötülük yaparak seni rahatsız edebilirler. Aynı şekilde bugün ondan memnun olmazsın ama yarın memnun olabilirsin. Takvanın başlangıcı iyi ve güzel niyet, sonu tevfiktir. Allahü Teala'nın o kişiyi muvaffak kılması. O insan bu ikisinin arasındayken tehlikeler ve şüpheler arasında bulunur. Kalpte pas, günah olmayan dünya işleriyle fazla meşgul olmaktan meydana gelir. Kalbin temiz ve parlak olması tövbe ile olur. Kalp böylece bilenmiş ve parlayan bir kılıç gibi olur. Tövbe eden kimsenin kalbi cam gibi olup ne isabet ederse ona tesir eder. Böyle bir kalp vaaz ve nasihatten istifade eder. Kalpler incelik ve yumuşaklığa çok elverişlidir. Bu yüzden kalpleri tövbe ile günahlardan temizleyerek tedavi ediniz. Tövbe edenlerle oturunuz. Çünkü Allahü Teala'nın rahmeti tövbe edenlere daha yakındır. Nice kimseler vardır ki tövbesi sebebiyle cennete girer. Tövbe eden insan dünyada ne zaman günahlarını hatırlasa o günahlar gözünün önüne geldikçe çok pişmanlık duyar ve onu niçin yaptım diye üzülür. İnsan bir daha yapmamak için günahlarının üzerinde ciddiyet ve önemle durursa bu onun günahlarını terk etmesine vesile olur. Kişinin günahına pişmanlık duyması tövbenin anahtarı ve tövbeye giden bir yoldur. İnsanın bir günahı terk etmek için gayret göstermesi, iyilik ve hayır yapmaktan daha faydalıdır. İbadetlere devam ettiği, haram olan kan dökmediği müddetçe, Allahü Teala kulunun günahlarını örter. Allah için birbirini seven iki kişiden en üstünü, sevgisi daha çok olandır. Ahiretle ilgili amel, iş, insanın gönlüne rahatlık ve huzur verir. Allah için olmayıp, ahirette de fayda temin etmeyen dünya işi ise, insana gam ve keder verir, huzursuz eder. Şeytan, insanların kalbine düğümler atar. Birbirlerine selam verirlerse, bu düğüm çözülür, yok olup gider. Selam vermezlerse, o düğüm olduğu gibi kalır. Hali senden daha iyi bir insana bakmak istiyorsan, namaz kılana bak. Hasta sahibinin, hastasını o halde görmeyi istemediği gibi, Allahü Teala da kulunu günah üzere görmekten hoşnut olmaz. Birisi salih kimselerle oturup kalkar, onlarla beraber olurdu. Daha sonra onlarla oturup kalkmayı terk edip onlardan ayrıldı. Gece rüyasında ona, "Bak, sen onları terk ettin. Fakat senden sonra onlar 70 defa mağfiret olundu, bağışlandı." dendi. Ebu'd-Derda hazretlerinin hanımına, "Ebu'd-Derda'nın en üstün ameli neydi?" diye sordular. O da, "Tefekkür eder, Allahü Teala'nın kudret ve azametini, büyüklüğünü düşünür ve her şeyden ibret alırdı," dedi. Oğluna, "Ey oğul, takvaya iyi sarıl. Eğer bugünün dünden, yarının da bugünden daha hayırlı olmasını temin edebilirsen, bunu yap. Namaz kılarken, veda edip ayrılacak olan kimsenin namaz kılışı gibi kıl.
çok ihtiyaç peşinde koşmaktan ve özür dilemek zorunda kalacağın işi yapmaktan sakın diye nasihatte bulundu. Yine bir dostuna, hâlâ içerisinde bulunduğun gafletten uyanmayacak mısın? Hasta ve zayıf düşersen, derhal yaptıklarından pişmanlık duyarsın. Sıhhatin yerinde olursa, günah işlersin. Sana ne oluyor böyle? Muhtaç ve düşkün olursan, üzülür, mahzun olursun. Zengin ve kimseye muhtaç olmazsan, ahiretini ve kendini unutursun. Hiç amelin olmadan, çalışmadan, ahirette rahata kavuşmak istersin. Uzun uzun arzu ve isteklerin peşine düşüp, tövbeyi devamlı sonraya atıp geciktirirsin, dedi. Nakledildiğine göre, adamın birisi namaz kılmaz, diğer ibadetleri yapmaz ama her gece yatarken, Ya Rabbi, bana cennetini ver diye dua ederdi. Bir gece aynı şekilde yattı. Geç vakitte damdan bir tıkırtı geldiğini hissederek uyandı. Hemen çıkıp, "Kimsin? Orada ne arıyorsun?" dedi. Damda bulunan zat, "Devem kayboldu da onu arıyorum." dedi. Ev sahibi, "Hiç mümkün müdür ki kaybolan deve damda olsun? Bu akılsızlık değil midir?" deyince, o zat, "Peki senin hiç ibadet etmemen ve sonra da Allahü Teala'dan cenneti istemen daha akılsızlık değil midir?" buyurdu. Ev sahibi o zaman o zatın kendisine nasihat vermek için böyle yaptığını anladı. Hatasını anlayıp tövbe etti ve ibadetlerini aksatmadan yapmaya başladı. Bir kimsenin cimrilik huyu ile öfke duygusu körelmedikçe müttaki sınıfına geçemez. Din kardeşlerinden bir cefa görürsen, bil ki bu yaptığın bir hatadan dolayıdır. Derhal Allahü Teala'ya dön ve tövbe et. Ayrıca bir sevgi görecek olursan, bu da Allahü Teala'ya olan taatinden, Allahü Teala'nın beğendiği işleri yapmaktan hasıl olmuştur. Bunu da bil ve şükret. Bir kimsenin sanki o işe memurmuş gibi durmadan halkın aybını sağa sola aktardığını görürseniz, bu haliyle azap tuzağına tutulduğunu biliniz. İsabet edip doğru konuştuğunda sana bir ecir ve sevap getirmeyen, hata ettiğinde de seni günaha götüren bir sözü söylemekten sakın. Bu söz, Müslüman kardeşine kötü zanda bulunmandır. Sen, bir kişiyle arkadaş olduğun zaman, bazı hususları yerine getirmen gerekir. Beraber olduğunuzda, şayet onun nalınlarının ipi kopar ve o bunları düzeltip bağlayıncaya kadar sen onu beklemezsen, sen arkadaşlık hukukuna riayet etmemiş olursun ve bu halinle dost olamazsın. Yine senin arkadaşın bir ihtiyaç için bir yere oturduğunda, o işini bitirinceye kadar onu beklemezsen, sen yine hakiki dost sayılmazsın. Ey Adem oğlu, Allahü Teala'nın rahmetinden öyle ümitli ol ki, bu ümidin seni Allahü Teala'nın mekrinden emin kılmasın. Eğer bundan emin olursan, günahları işler, Allahü Teala'nın gazabına uğrarsın. Yine Allahü Teala'dan öyle kork ki bu korku onun rahmetinden ümidini kestirmesin. Ne kadar günahkar olursan ol, yine de Allahü Teala'nın rahmet ve merhametinden ümitli ol. Tövbe ederek yine ona dön. Bana camide bulunanların en hayırlısı, iyisi sorulsaydı, insanlara en çok nasihat eden, emri maruf ve nehy-i münker yapanı, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanı arar, bulur, onu gösterirdim. Yine bana insanların en şerlisi, kötüsü kimdir diye sorulsaydı, insanları
en çok aldatanı bulur, onu gösterirdim, dedi. Bir kimse, tamağı, dünya lezzetlerini haram yollardan araması ve gazabı, öfkesi yavaş oluncaya kadar müttaki olamaz. Allahü Teala'nın nimetine kavuşan ve bu nimetin devamlı olmasını isteyen kimse Allah'a hamd ve şükrünü çoğaltsın. Zira Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi 7. ayetinde mealen nimetlerimin kıymetini bilir. Emrettiğim gibi kullanırsanız onları arttırırım. Kıymetini bilmez, bunları beğenmezseniz elinizden alır ve size şiddetli azap ederim, buyurmuştur. Bir kimse rızkı azaldığı zaman çok tövbe ve istiğfar etsin. Zira Allahü Teala Nuh suresinde tövbe ve istiğfar edenlerin günahlarını bağışlayacağını ve rızıklarını arttıracağını vaat ediyor. Bir kimse sultandan veya herhangi şeyden bir sıkıntı görür ve bir belaya düçar olursa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim desin. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbni Ukaşe-i Esedi Hazretleri bir gün İmam-ı Bakır Hazretlerinin yanına geldi. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri de oradaydı. İbni Ukaşe Hazretleri, Cafer'in artık evlenme vakti geldi, dedi. Hazreti İmam da bunun üzerine, yakında bir yerden esir satıcısı gelecek ve falan yerde konaklayacaklardır, buyurdu. Sonraki günlerden birinde İbni Ukaşe'ye ağzı mühürlü bir kese altın verdi ve o esir satıcısı gelmiştir. Bununla ondan bir cariye satın alın, buyurdu. İbni Ukaşe Hazretleri esir satıcısının yanına gitti. Esir satıcısı bütün cariyeleri sattığını, elinde sadece iki tane kaldığını söyledi. İbni Ukaşe bir tanesini alalım deyince cariyeyi çıkardı. Sonra kaça satacaksın diye sordular. O da 70 altına satarım dedi. Biraz ikram et dediler. Esir satıcısı bir kuruşu ikram etmem diye cevap verdi. Bunun üzerine, bari bu kesede kaç altın varsa onları kabul et, dediler. Satıcı, noksan olursa kabul etmem, diye cevap verdi. O sırada orada bulunan aksakallı yaşlı bir zat, altınları sayın, deyince altınları saydılar. Tam 70 altın idi. Altınlar tamam olunca, cariyeyi alıp İmam-ı Bakır Hazretlerinin huzuruna getirdiler. Cafer-i Sadık Hazretleri de oradaydı. İmam-ı Bakır Hazretleri o hanıma, "Bekar mısın, dul musun?" buyurdu. O, "Bekarım," dedi. Hazreti İmam, "Bir cariye esir satıcısının elinden nasıl olur da bekar olarak kurtulur?" diye sordu. O hanım da, "Esir satıcısı, ne zaman yanıma gelse, aksakallı, yaşlı bir zat gelip, ona kuvvetli bir tokat vurur, yanımdan uzaklaştırırdı," dedi. Bundan sonra bu hanımla Cafer-i Sadık Hazretleri nikahlandı. Bu temiz hanımdan 12 imamın 7.'si İmam-ı Musa Kazım Hazretleri doğdu. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, "Eğer sana ikramda bulunan ve hürmet gösteren Müslüman kardeşlerinle karşılaşırsan, bu Allahü Teala'nın bir ihsanıdır de. Onlardan cefa görürsen de bu yaptığın bir günahtan dolayıdır diye düşün." Kişi Müslüman kardeşlerine tevazu etmesiyle onların hürmet ve saygısını kazanır. Allahü Teala mümin kulunun işinin sonunun hayır olmasını murad ettiği zaman ona biraz acı ve sıkıntı tattırır. Kim gülerek günah işlerse ağlayarak cehenneme girer.
Günahı çok yapıyorsunuz. Halbuki istiğfarı çok yapmalısınız. Çünkü insan ahirette, amel defterinde, iki satır arasında istiğfar görünce çok sevinir. Enes bin Malik Hazretleri, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini rivayet ediyor. Allahü Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, senin günahların semayı, göğü doldursa, sonra bana istiğfar etsen, benden bağışlanmanı istesen, seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yer dolusu günahla gelsen, bana bir şeyi şirk koşmadan kavuşsan, sana yine yer dolusu mağfiret yaparım, seni bağışlarım. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, cennete ve cehenneme girmeyi vacip kılan iki şey sorulduğunda, kim Allahü Teala'ya bir şeyi şirk koşmadan kavuşursa, cennet ona vaciptir. Kim de şirk koşarak Allahü Teala'ya kavuşursa, cehennem ona vaciptir, buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Eshab-ı kiram, kimin için ya Resulallah diye sorunca, Allahü Teala, Resulü, Allahü Teala'nın kitabı, Müslümanların imamı ve topluluğu için buyurdu. Ey insanlar, Allahü Teala'dan korkun. Sizin için ondan başka bir yardımcı yoktur. Kıyamet günü herkesin hesabı görülüp cennet ehli cennete ve cehennem ehli cehenneme yerleştirildikten sonra Allahü Teala meleklere cehennemden iki kişi çıkarıp getirmelerini emreder. Allahü Teala meleklerin getirdiği iki kişiye yerleriniz nasıldır diye sual edince onlar da ya Rabbi yerimizden daha zor yer yoktur derler. Allahü Teala bu sefer bunlar sizin işlediğiniz hataların bedelidir. Ben asla kimseye zulmetmem. Şimdi siz yerlerinize dönünüz diye buyurur. Bunun üzerine o iki kişiden birisi koşarak, diğeri de bir adım atıp geri dönerek yürürler. Allahü Teala meleklere bu kimseleri tekrar huzura getirmesini emreder. Bunlar tekrar huzura getirilince Allahü Teala koşarak gidene böyle gitmesinin sebebini sorar. O kimse, ya Rabbi, her şeyi daha iyi bilen sensin. Ben dünyadayken senin emirlerine uymakta gevşek davrandığım için cehennemi hak ettim. Emrine tekrar muhalefet etmemek için, yerlerinize dönünüz emrinden sonra yerime gitmek için koşmaya başladım der. Allahü Teala ikinci kimseye, niçin bir adım atıp sonra geri dönüp bakardın diye sorunca, o kimse de, ya Rabbi, sen her şeyi en iyi bilensin. Zannettim ki Allahü Teala cehennemden çıkardıktan sonra tekrar cehenneme göndermez. Onun için her adımda dönüp dönüp bakardım der. Bunun üzerine Allahü Teala buyurur ki, ben kullarımın zannettiği gibiyim. Bu iki kulumu da cennete götürün der ve o iki kimse cennete kavuşur. Ey insanlar, Allahü Teala'dan korkun. Sizin için ondan başka bir yardımcı yoktur. Günahlar gizli olarak işlenirse bunun zararı günahı işleyenleredir. Lakin açıktan işleniyor ve buna da mani olunmuyorsa bunun zararı herkesedir. Bir insanın iyiliklerini hatırlayıp günahlarını unutması gururundandır. Günahların ne kadar küçük olduğunu değil, bu günahların Allahü Teala'nın huzurunda işlendiğini düşünmek lazımdır.
Allahü Teala bize haramlardan, şüphelilerden, hatta

0: şüphelilere düşmemek için ihtiyatlı olup, mübahların çoğundan sakınmayı emrediyor. Biz ise aşırı derecede dünyayı sevip ona bağlanıyoruz. Bu durum günah olarak bize fazlasıyla yeter. Sana Allahü Teala'nın emirlerini hatırlatan, nasihat eden bir kardeşin, sana altın hediye edenden daha hayırlıdır. Böyle bir kardeş bulduğun zaman, ey kardeşim, bende bir kusur var mıdır? Lütfen bana bildir de düzeltmeye çalışayım demelidir. Bir insan kendisinin methi yapıldığı zaman bu meth ve övmeler kendisine iyi gelmiyorsa ne âlâ. Ama bunları duyunca seviniyorsa zarardadır. Üç kimsenin hiçbir ibadeti kabul olmaz. Bunlar müşrik, kâfir ve râi. Deyince râi kimdir diye sordular. Dini İslam'ın bildirdiği hükümleri bırakıp kendi reyi, görüşüyle amel eden kimsedir dedi. Bir kimse ben Müslümanım dediği zaman Allahü Teala onun ameline bakar. Amel ettiği vakitte verâına, şüphelilerden sakınmasına, verâ sahibi olunca da niyetine bakar. Niyeti de halis, Allah rızası için ise artık diğer kusurlarını Allahü Teala düzeltir. Vefatı. Cafer-i Sadık Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir gün babam Muhammed Bakır Hazretleri, ömrümün bitmesine 5 seneden fazla kalmadı buyurdu. Vefat ettiği zaman hesapladım, bu sözü söylemesinin üzerinden tam 5 sene geçmişti. Yine oğlu İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri şöyle anlatıyor. Babam bana vasiyet edip dedi ki, vefat ettiğim zaman beni sen yıka. Çünkü imamı imamdan başkası yıkayamaz. Kardeşin Abdullah da imamlık davasında bulunacaktır. Ona karışma. Çünkü ömrü çok kısa olacaktır. Namaz kılarken üzerimde bulunan gömleği bana kefen yap ve beni babamın yanına defnet. Kabrime de senden başkası girmesin buyurdu. Cafer-i Sadık Hazretleri, aman efendim bizi korkutmayınız. Allahü Teala gecinden versin, sıhhatiniz de yerindedir deyince Hazreti İmam buyurdu ki, bir saat evvel babam Zeynel Abidin Hazretlerinin sesini işittim. Bana, ey evladım Muhammed Bakır, vasiyetlerini çabuk yap. Çünkü senin de bize kavuşmana çok az zaman kaldı, buyurdu. Bundan 1 saat kadar sonra da babam vefat etti. Babam vefat edince, vasiyeti üzere onu ben yıkadım. Nihayet kardeşim Abdullah da imamlık davasında bulundu. Fakat babamın bildirdiği gibi ömrü kısa sürdü. Allahü Teala hepimizi bu mübarek zatların şefaatlerine nail eylesin ve bu mübarek zatların hürmetine hüsnü hatime nasip etsin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca, akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1'de.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden Arbery ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minberde yanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdi Atik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevrat'ından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isimde, diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarza anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların uluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur da bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi? Yukarıda kendisinden bahsettiğim Müslüman arkadaşım bunu kendisine sorunca bana izah etti ki, İslamiyet ilk yayıldığı zaman Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor ve onlara karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmuyordu. İslam dini kadının sosyal mevkiini düzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktarını çok azaltmış ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adaleti temin etmeyi, onlardan ayrılırsa kendilerine tazminat vermeyi emretmişti. Sonra kimsesiz kalan kadınlar bu sayede bir aileye, o ailenin bir ferdi gibi katılabiliyor, bir esir muamelesi görmüyorlardı. Ayrıca bir erkek için 4 kadın almak bir emir değildi. Şartlarını yerine getirebilecekler için bir izindi. Bu şartları yapamayacaklar için birden fazla evlenmek haramdı. Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. 4'e kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım, acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki, bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar.
Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş. Aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane karış köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye

Hoş geldiniz TGRT FM'de buluştuk ana kumanda masamıza. İbrahim bizimle birlikte, ben Hülya. Hepimize güzel bir hafta olsun. Beklediğimiz hafta geldi. Okulların açıldığı hafta bu hafta. Gerçi eğitim öğretim saati 10'da başlayacak. Sabah trafik yoğunluğu oluşmaması adına böyle bir tedbir alındı. Bir de İstanbul için yağmur gösteriyordu öğle saatlerine kadar. O kalktı şimdi. Yağmur beklentisi yok ama trafik beklentisi çok elbette. Bugün İstanbul'da eğitim öğretim başladığı ilk gün sabah olmasa bile öğleden sonra dönüş trafiğinin çok olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Çünkü özellikle saat 4-4.30'dan sonra okul servisleri de artık trafiğe katılacaklar ve yarın sabahtan itibaren okulların eğitim öğretime başlama saatine bağlı olarak okul etrafında çok ciddi bir yoğunluk olacak. Trafikte de elbette ki servis araçlarının sayısı artacak. Hayırlı olsun her şeye rağmen, elbette bu büyük bir şehrin katlanılabilecek problemlerinden bir tanesi. Yeter ki çocuklar eğitim öğretim alsınlar, okulda olsunlar. Okul yolu güvenliği açısından da pek çok çalışma yapıldı yaz boyunca. Hem fiziki çalışmalar güçlendirildi, hem de bununla yetinilmeyip elbette ki genel anlamda okul çevresinde güvenliğin arttırılması, çocukların güvenlik içinde okula gidip gelebilmesi için tedbirler arttırıldı, gezici ekipler çoğaltıldı. Herkese kolay gelsin diyelim. En önemlisi aslında özellikle ilk öğretime başlayan çocuklar için, ana sınıfı, birinci sınıf okula hızlı adapte olmaları, bu gerçekleşirken de okulla ilişkilerinin iyi olması, yani okula isteyerek gitmek, bu çok kıymetli. Bazen çocuklar zorla okula gidiyorlar ve öyle zorla başladığında da eğitim öğretim hayatı boyunca hep böyle biraz itelenmek istiyorlar. Biraz öğrenmenin tadına vardıklarında, biraz araştırmanın keyfini aldıklarında tabii ki kendi yollarını çizecekler, kendi ilgi alanlarına göre belki okuldan ne alabileceklerini öğrenebilecekler. Ama onun için biraz zamana ihtiyaçları var, biraz desteğe ihtiyaçları var. Hepsine hayırlı olsun diyelim, başarılı olsunlar. Hayal ettikleri, olmak istedikleri yere adım adım yaklaşacakları bir serüven, bir yolculuk başlıyor onlar için.

hemen takvim yaprağımıza da bakalım mı? Bugün okulların açıldığı ilk gün ve takvim yaprağımız acaba bize önerilerde bulunmuş mu? Bu arada Eylül'ün de yarısını geride bıraktık. 14 Eylül bugün takvim yaprağımız bize Bergama, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey'in kurtuluşları notunu iletiyor. İlk öğretim haftasının başladığını söylüyor. Bugün için mercimek çorbası, etli bamya, pilav, cacık önermiş takvim yaprağımız. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim.

Biz yavaş yavaş sonbaharı tüm güzellikleriyle karşılamaya hazırlanırken tabii mutfak telaşı en yüksek seviyeye ulaşıyor. Eylül, Ekim'in başı, hatta Ağustos sonuyla başlıyor. Böyle güneşin biraz daha çok olduğu dönemlerde güzel bir tarhana yapmak. Güneşe ihtiyaç var tarhananın kuruması için. Yine sebzeleri, meyveleri kurutmak için güneşe ihtiyacımız var. Böyle bahçenizde naneniz var, onu kurutmak istediniz. Bahçenizde güzel mesela biberiyeniz var, kurutmak istediğiniz, onlar için de üzerine tülbent sererek gölge bir yerde kurutmak lazım ki rengini kaybetmesin. Esintili yer çok önemli. Bir de tabii bunların yaprak kısımları daha çabuk kuruyor da gövde kısımları daha geç kuruyor. O yüzden gövdelerinden mümkün olunca ayırarak kurutmak lazım. Gövdeler daha geç kuruduğu için nemlenmeye yol açabiliyor. Kuruduktan sonra da güzelce öğütüp ufalayacaksanız eğer, nanede olduğu gibi ya da

veriyede olduğu gibi zaten, kekikte olduğu gibi zaten kendisi çok küçükse, onları güzel kavanozların içine kaldırıp kış kullanımına hazırlamak lazım. Her yörede kış için farklı hazırlıklar yapılıyor. Doğudan batıya doğru geldiğiniz, hatta güneyden yukarıya doğru çıkalım bu defa, hazırlıkların hakikaten mevsimle çok doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Oralarda biraz daha geç de yapılabiliyor çünkü güneş daha uzun süre onlarla birlikte. Ama kuzeye doğru çıktığımızda, mesela bir mısır kurutacaksa insanlar, bunu güneşin artık yavaş yavaş azaldığı, yağmurların arttığı döneme bırakmıyor. Aynı şey Marmara bölgesi için de söyleyebiliriz. Bir meyveyi kurutacaksanız eğer, Ağustos'ta Eylül başında güzel kuruyor da sonrasında bakıyorsunuz bir türlü o istediğiniz hızlı kurumaya ulaşamıyorsunuz. Şimdi bunun için tabii ki makineler var. Makineye atıyorsunuz. İşte biraz uzun sürüyor yavaş yavaş kuruttuğu için, ama bildiğiniz dolaba kaldırabileceğiniz kurulukta elde ediyorsunuz. Ama yine de bir güneş görmesi bu anlamda bence kıymetli, güzel. Bir kayısı kurutuyorsanız mesela, yine tabii kayısının mevsimi itibariyle baktığınızda, kayısının olduğu mevsim zaten güneşin çok olduğu bir mevsim, ama yine de güneş bu meyvelere değdiğinde tadını da değiştiriyor. Tıpkı domatesin, salatalığın gerçek güneşte büyümesi gibi. Sonra seraya girdiğinde bu meyveler tamam yine domatese benziyor. Ama o kabuğunu kaldırdığınızda ya da üstündeki şapkasını aldığınızda ya da kestiğinizde elde ettiğiniz, burnunuza gelen o güzel koku maalesef olmuyor. Bunun için yaz domatesine ihtiyacımız var. Yaz domatesi girdiği bütün yemeklere ekstra lezzet katıyor. Bunu kesinlikle kabul edelim. Salça da çok kıymetli elbette, ama bir yaz domatesinin yerini tutmuyor. Güzel rendelenmiş yaz domatesiyle yaptığınız bir domates çorbasıyla, salçayla yaptığınız bir domates çorbası aynı değil. İşte bunu bildiği için kadınlar yaz meyvelerini, sebzelerini bir sonraki mevsime taşıyabilmek ve yemeklerinde bu lezzeti kullanabilmek istiyorlar. Çok da çaba harcıyorlar. Çok yorucu bir dönem bu dönem aslında kadınlar için. Baktığınızda ne yaparsanız yapın bir ön hazırlığı var. Tabii öncesinde almanız gerekiyor. Doğru ürünü seçeceksiniz. Sonra bu ürün eve gelecek. Eve geldikten sonra çok fazla bekletmeden, bozulmadan hemen ne yapacaksanız ona çevireceksiniz. Ne yapacaksınız? Mesela ben mürdümeriyi aldım pazardan. Mürdümeri reçeli yapacağım. Bu haftaki işim bu. Ama bir sonraki hafta biraz patlıcan ve biber közlemiştim. Ama onları arttırmam lazım. Çünkü bizim evde en çok sevilenler bunlar. Bunları yapabilmek için de öyle hani bildiğiniz ocağın üzerinde yapma fırsatınız olmuyor. Ya böyle güzel bir bahçeniz olacak, bir ateş yakacaksınız. Ya da balkonunuza bir mangal yakacaksınız. Ben balkonda mangalda bir şeyler pişmesinden çok hoşlanmıyorum. Yani işte et pişiriyorlar, tavuk, köfte vesaire neyse. Bu çok birbirine yakın evlerin olduğu yerlerde, çok kalabalık yerleşim yerlerinde benim çok hoşuma gitmiyor. Ben çok tercih etmiyorum. Ama böyle işte mesela biber közleyeceksek, patlıcan közleyeceksek, bunun en güzel yolu bir ateş yakmak, bir mangal yakmak ve bunu onun üzerinde yapmak. O is kokusu da ayrıca bu közlediğiniz sebzeler her neyse onlara gerçekten nefis bir tat veriyor. Sonrasında bunları poşetleyip kaldırmak, ardından da zamanı geldiğinde sağlıkla tüketmek lazım.

Biz yine okulların açıldığı bu haftada okulların eğitim, öğretim camiası içindeki yerini konuşmaya ve burada öğrenciyi rahatlatacak çözümler üretmeye, ailelere fikir vermeye devam edeceğiz. Tabii bu arada okullarda da sistemde çok ciddi değişiklikler yapıldığını, yavaş yavaş derin bir sistemsel değişikliğe gidildiğini söyleyebiliriz. Okullarda mesela çok rahat yapılan eskiden işte öğretmen seçimi, sınıf seçimi, artık bunlar Milli Eğitim Bakanlığı ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Eskiden herhangi bir araç çok rahat servis aracı olabilirken artık bunlar denetleniyor. Her koltukta çocuğun boyuna uygun, onun kullanabileceği bir emniyet kemeri olması bir zorunluluk, bir hostes olması zorunluluk. Şimdi çocuğunuz bugün okula gitti, siz götürdünüz, birazdan ders başlayacak. Bugün ilk servisle eve dönecek, eğer servis kullanacaksa. İşte geldiği zaman servisin ne olduğunu, nasıl olduğunu göreceksiniz. Bu arada servisin de okul servisi.

olarak düzenlenmiş olması gerekiyor. Okul bahçesinde çocukları alması gerekiyor. Yani çocuklar servis aracına okul bahçesinde binecek. Ondan sonra servis hareket edecek ve okul bahçesi dışında da servis kapılarını acil bir durum olmadıkça hiçbir şekilde açmayacak. Çocuklar okul dışında herhangi bir yerde servis aracından inemeyecekler. Servis şoförünün, servisteki yardımcı personelin mutlaka eğitimden geçmiş olması gerekecek. Bunlar bizim için, çocuklarımızın güvenliği için, okuldaki eğitim öğretimin başarısı için çok kıymetli. Eğer çocuklar trafik kurallarına uygun olmayan bir servisle ya da bir sürücüyle okula gelirlerse hakikaten çok büyük bir travmayla, bir heyecanla, bir endişeyle yolculuk ediyorlar ve bu derse yansıyor ister istemez. Bu yüzden bunların da kontrol edilmesinin çok önemli olduğunu, çocukların servise biner binmez kemer takmasının hem aile hem okul tarafından mutlaka söylenmesi gerektiğinin de altını çizelim. Tabii bununla bitmiyor. Okul kıyafeti, kırtasiyesi, okulda bırakılacak olanlar, eve götürülecek olanlar, ödevler, bunların hepsi bir araya geldiğinde işin ne kadar çok taraflı olduğunu, çok katmanlı olduğunu görüyoruz. Okul başarısını etkileyen her şey aslına bakarsanız değerlendirildiğinde mutlaka gözden geçirilmeli. Cuma günü çocuğun odasından konuşmuştuk. Bu odadaki fazla objelerin, bazen oyuncakların, bazen fazla kitapların bile çocuğun dikkatini dağıtabileceğini, derse odaklanmasını zorlaştırabileceğini söylemiştik. Bugün artık okulun ilk günü, bu sadeleşme bu hafta sonu yapılmıştır diye düşünüyorum. Bugün itibariyle çocuğun çalışacağı masanın üzerinde ders kitaplarına daha fazla yer ayrılacak. Oyuncaklar, objeler, hatta kalemlikler bile, o renkli kalemler, onların ucundaki oyuncaklar bile çocuğun dikkatini dağıtabilir. Sonuçta okula başlayan küçük bir çocuk, öyle düşünün ve anaokulu için, birinci sınıf için henüz alışık olmadığı bir ortama girdiğini de aklınızda her zaman tutun lütfen. Ona göre davranın. Biraz anlayış, biraz sevgi, çokça sabır, maalesef çokça sabır. Bu yaşam şartlarında belki de hepimize en az olan şey o sabır. Ama çocukların da şu anda buna ihtiyacı var. Amacımız şu: okuma yazmayı bir ay geç öğrenebilir, hiç problem değil. Mutlaka öğrenecek. Eğer fiziksel, mental bir problemi yoksa, ki bu da ayrıca çözülebilecek bir şey. Ama burada bizim asıl çocuğa vermemiz gereken şey okula gitme ve öğrenme sevgisi, o merak duygusu. Bunu hep sıcak tutmasını sağlayacak şekilde davranmak lazım. Aynı şey öğretmenler açısından da geçerli. Onların da okula isteyerek gitmesi, severek çalışması, öğrencileri kendi çocukları gibi görmesi, kendi kardeşleri gibi yaşıta göre görmesi ve ona göre davranması kıymetli. Eğer çocuk okuldan, öğretmenden, dersten soğursa, bu bir tek öğretmenin başarısızlığı olmaz, çocuğun başarısızlığı olur. Çünkü hayat boyu artık o sevgisizlikle, o isteksizlikle, okula karşı o soğuklukla devam edecek eğitim hayatı. Bunun böyle olmasını istemeyiz. Çocukların her birinin farklı farklı yetenekleri var. Okullar, eğitmenler bu yetenekleri fark etmek ve onları o tarafa kanalize etmek, yönlendirmek için bizim kendi çocuğumuza göremediğimiz yetenekleri, bazen eksikleri onlar görebilir ve bizi ikaz edebilirler. Bunlara da açık olmak lazım. Ama en önemlisi, sevgiyle, keyifle devam edecek güzel bir eğitim dönemi yaşayabilmek için öğretmende de, yöneticide de, anne babada da, çocukta da sabır ve ilgiye ihtiyacımız var.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Bugün genel sağlıktan bahsedeceğiz. İki farklı konumuz var. Tam da mevsimdeyiz, sonbahar, alerjinin arttığı bir dönem. Alerji ve akupunktur ilişkisini konuşacağız. Sadece o değil, genel anlamda akupunkturun kullanıldığı yerleri, migren gibi mesela ya da kronik hastalıkların tedavisi gibi, buralarda akupunkturun nasıl destek oluşturabileceğini konuşacağız. Türkiye Hastanesi'nden konuklarımız olacak. Bir diğer konumuzsa göz sağlığı olacak. Bugün yine yeni bir hafta başlarken farklı konularla sizlerin yanında olacağız. Hafta boyunca ise yine yaptığımız röportajlarla özellikle eğitim öğretime yeni başlayan çocuklara ve onların ailelerine fikirler vermeye, destek olmaya gayret edeceğiz.

0: Bu son günlerde sosyal medyada da çok konuşulan bir yapay zeka analizi var. Analiz mi demek lazım bilmiyorum. Yapay zekanın çok yakın zamanda bu bir kere tabii şu geride bıraktığımız 5 yıla bir bakalım. Yapay zekayı konuşurken şimdi artık neredeyse bütün iş kollarında bir çalışanımız haline dönüştü. Proje üretirken, işlerken adım adım karşımıza çıkacak sorunları öngörüp onlara çözüm üretirken, hatta sosyal medyada içerik üretirken, televizyon reklamları yaparken, gazete ilanı, haberi hazırlarken en çok da bizim alanımızı, galiba bizim meslek alanımızı değerlendiriyor. Ama bununla ilgili sağlık konusunda bile yapay zekanın bazı meslek gruplarında sanki bir asistan gibi çalıştığını görüyoruz. Çok enteresan bir örnek. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız anlattı. Hafta sonu böyle bir aile toplantısının içindeydik. Psikolojik problemi olan bir kişinin yapay zekayla sohbet ettiğini ve bunun kendisine iyi geldiğini söylemiş. Şimdi bir psikolog gibi hareket ediyor yapay zeka. Siz ona soru soruyorsunuz, o da cevap veriyor. Ya da başkasına anlatamadığınız şeyleri o anda ona anlatıyorsunuz. O yapay zeka bunları analiz edip size bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki bunu böyle yap, bunu böyle de yapabilir. Yapabilirsin diyor, yap demiyor. Yapabilirsin diyor, bilgi veriyor. Ama siz oradan tabii ki bir çıkarımda bulunuyorsunuz. Gençler arasında çok yaygın bir şekilde yapay zeka ile dertleşme saatleri varmış. Ben çok şaşırdım. Yapay zekaya derdini anlatıyor. Hani eskiden böyle bu falın ötesinde bir şey. Yani insanlar böyle fincanı çevirip fal bakar ve hiç alakası olmayan şeyler söylerler. Hani yapay zeka gene sizin daha önce söylediklerinizden ya da o durumla ilgili genel bilgilerden haberdar olduğu için bir şeyler söyleyebiliyor ya da fikirler üretebiliyor size. Ama ciddi anlamda bir problemle karşı karşıyayız. İnsanlar yapay zekayı sanki gerçek bir insan gibi, bir meslek profesyoneli gibi konumlandırıp ondan bilgi istiyorlar. Bir şeyiniz kırılmıştır, fotoğrafını çekersiniz yapay zekaya da, bunu nasıl yapıştırabilirim dersiniz. Ama kırılan bir kalbi onarmak için yapay zekadan yardım istemek, bu bana çok mantıklı gelmiyor. Neden bu hale geldiğimizi de bilmiyorum. Genç bir kişinin yaşadığı bir kalp kırıklığında bunu konuşabileceği arkadaşları, bunu anlatabileceği abileri, ablaları, aile büyükleri, annesi, babası, gerekiyorsa profesyonel yardım alabileceği birileri olmalı. Bunu yapay zekadan beklemek, yapay zekanın bizi yönlendirmesine izin vermek ve onları bir profesyonel tavsiye gibi hayatımıza almak, kısa vadede de uzun vadede de başımızı çok ağrıtacak. Biz bu bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde sağlık konuşacağız sevgili dinleyiciler. Bizden ayrılmayın lütfen. İkinci bölümde biraz önce söylediğim gibi farklı başlıklarda Türkiye Hastanesi'nden misafirlerle sizinle birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. GETAT hekimi bir misafirimiz olacak, Doktor Ahmet Yasin Tekin. Kendisiyle akupunktur konuşacağız. Aslında akupunktur dediğinizde tedavi yöntemi olarak adını çok duyduğumuz, ama hadi gidelim yaptıralım, akupunktur neymiş, bana hangi alanlarda faydalı olurmuş dediğimizde altını çok da dolduramadığımız bir konu. O yüzden bugün Ahmet Bey'e bunları soracağız. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nedir akupunktur?
1: Akupunktur dediğimiz tedavi yöntemi ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp çatısı altında yapılan uygulamalardan biridir. Aslında tarihçesine bakacak olduğumuzda yaklaşık 2500-3000 yıllık bir kadim geçmişe sahip geleneksel bir uygulamadır. Genelde Orta Asya kökenli bir uygulamadır. Bizim özellikle Uygur Türklerinde ve Çin'de bu yönde geçmişe dair ciddi yazılı eserler bulunmakta. Peki tanımına gelecek olursak, akupunktur vücutta özelleşmiş noktalara tek kullanımlık steril iğneler yardımıyla uyarı verilerek vücutta

0: belirli bir iyileşme sağlamaya çalıştığımız tamamlayıcı bir tedavi yöntemi.
1: Aslında herhangi bir ilaç, dışarıdan herhangi bir madde, hiçbir şey verilmiyor. Sadece vücudun kendini iyileştirme mekanizmaları harekete geçiriyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şey diyebiliriz, vücudun kendi eczanesini tetikleyerek vücudun kendi kendini iyileştirmesini sağlamaya çalışıyoruz.
1: Şimdi dışarıdan bakıldığında bazı noktalara küçük iğneler yerleştiriliyor. Arka arkaya sorayım, belki bir bütün içinde anlatırız. Bir, bu iğneler nedir, neden yapılmıştır? İki, doğru yeri nasıl biliyorsunuz?
0: Efendim şöyle, kullanılan iğneler tek kullanımlık steril çelik iğnelerdir. Ülkeler bazı uygulama farklılıklarında, bazı ülkelerde gümüş ve altın iğnelemeler de kullanılabiliyor. Ancak maden olarak çok pahalı oldukları ve tekrar sterilizasyonları biraz zor olduğu için bizim ülkemizde çok tercih edilen bir uygulama yöntemi değil. Ama özellikle auriculoterapi dediğimiz, özellikle Fransa ekolünde çok kullanılan kulaktan sadece iğneleme yoluyla gidilen uygulamalarda bu altın iğneler daha çok kullanılıyor ama bizim günlük pratiğimizde çok yaygın değil ama kullanan bazı hocalarımız da olabiliyor. Noktalar konusuna gelince, şimdi akupunkturda vücutta özelleşmiş pek çok nokta var. Bunların bazıları belirli anatomik bulgularla bulabildiğimiz, bazıları vücuttan belli ölçüler alarak, ölçerek bulduğumuz noktalamalar oluyor. Burada tedavi şeması geleneksel uygulamaların hemen hepsinde olduğu gibi kişiye özel. Aynı şikayetle, aynı semptomlarla gelen iki farklı hastamıza iki farklı tedavi şekli oluşturabiliyoruz veya bir kişiye her geldiğinde aynı noktalardan değil farklı noktalardan seçerek de tedavi uygulayabiliyoruz. Peki bunu neye göre seçiyoruz diyecek olursak, öncelikle akupunkturun temel yaklaşımını biraz özetlemek lazım. Şimdi akupunktur mekanizmasında vücutta 12 meridyenimiz vardır. Bu meridyenler noktaların birleşmesiyle oluşan hayali kanallar gibi düşünebiliriz. Enerji kanalları.
1: Meridyen dediğimizde, evet, yukarıdan aşağı doğru
0: bir enerji kanalı hayal edebiliriz. Evet. Bazen parmak ucundan başlayıp yüzde sonlanan, bazen alından başlayıp topuğa uzanan, vücudun farklı bölgelerinde noktaların birleşmesiyle oluşan hayali çizgiler. Evet, genel olarak.
1: O yüzden meridyen.
0: Evet, genel olarak o şekilde olduğu için meridyen diyoruz. Peki nedir buradaki ana amaç? Şimdi akupunkturun felsefesi der ki vücutta chi denen bir yaşam enerjisi vardır. Ve bu chi vücut içerisinde, bu akupunktur meridyenlerinin kendi içerisinde birbirleri arasında ve vücutla dünya arasında bir akış söz konusudur. Bu da yaşamı oluşturur. Eğer bu akışta herhangi bir problem söz konusu olursa semptom veya hastalık dediğimiz şikayetler meydana gelir şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Peki biz burada neyi amaçlıyoruz? Bu kanallarda eğer bir enerji akışında bir problem söz konusuysa biz o kanallar üzerindeki noktaları tek kullanımlık iğnelerle olsun, basıyla olsun, lazerle olsun, farklı elektro akupunktur şeklinde akım vererek olsun, biz bir şekilde o noktayı uyararak bu akışı olağan haline getirip vücudun dengeyi sağlamasını çalışmaya çalışıyoruz.
1: Yani nehrin akışında eğer bir yer tıkandıysa, evet, oradaki
0: taşı
1: akışı,
0: kaldırırız.
1: Evet, taşları, evet, toprağı vesaireyi kaldırıp suyun akmasını sağlıyoruz.
0: Evet, kesinlikle öyle özetleyebiliriz.
1: Peki biz bir şeye ihtiyacımız olduğunu hastalık belirtileriyle mi anlıyoruz? Ya da bazı hastalıklar bize nereye dokunulması gerektiğini söylüyor mu bazı belirtiler?
0: Muhakkak ki, ancak bunu belki genellemek mümkün olmayabilir ama bazı noktalarda özellikle şimdi belki biraz şeye değinmek lazım. Akupunkturu ne gibi durumlarda uyguluyoruz? Şimdi akupunktur başlı başına aslında bir tıp sistemi gibi yaklaşır kendi felsefesi içerisinde.
1: Dünyada bazı ülkelerde bildiğimiz batı tıbbının yerine konan bir biçime dönmüş durumda.
0: Şu şekilde bir yaklaşım var. Mesela örnek verelim, Çin üzerinden gidelim. Zaten kökeninde oraya dayanıyor. Şimdi oradaki sağlık sistemi, tıp fakülteleri de aynı şekilde. İlk 3 sene ortak genel temel tıp eğitimi aldıktan sonra fakülteler ikiye ayrılıyor. Geleneksel Çin tıbbı ve güncel modern tıp.
1: Batı tıbbı.
0: Aynen, batı tıbbı eğitimi olarak ikiye ayrılıyor. Hastaneler de buna ayrılıyor. Bizim ülkemizde daha çok geleneksel ve tamamlayıcı tıp çatısı altında bu uygulamalar yapılıyor ve tamamlayıcı tedaviler, yani direkt tek başına bir tedavi yöntemi değil ama destekleyici ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak tanımlanıyor.
1: Bizde önce tıbbi bildiğimiz geleneksel, evet, tıbbın dışındaki yol izleniyor. Bu da onu tamamlıyor.
0: Evet, burada da tamamlamış oluyoruz. Aslında ikisi birlikte güzel zaten. Çin'de bu şekilde ayrı ayrı dedik ama tabii ki orada da şu şekilde bir yaklaşım söz konusu değil. Kafa karışıklığı oluşturmasın kurduğumuz cümle. Tabii ki ihtiyacına göre diğer hastaneden diğerine veya diğer yaklaşımdan diğerine ihtiyacı olan kişilerin yönlendirilmesi veya ikisi birlikte kullanımı da söz konusu aynı şekilde.
1: Peki şimdi biz akupunktur deyince küçük iğnelerden bahsediyoruz. Biraz başa dönelim. Ben şu yöntemi seviyorum. Hasta size geldi. Akupunktur yaptırmak istiyorum dedi. Bazı bilgileri var ama kulaktan dolma, hastayı işte ilk muayeneniz, istediğiniz tetkikler, sonrasında izlediğiniz yolla akupunktur takılma noktasına gidinceye kadar ve sonraki takipleri bize özetler misiniz?
0: Tabii
1: sürece?
0: Ki. Örnek veriyorum, bir hastamız bize başvurdu. Belirli bir şikayeti var. İşte bu bir ağır sendromu olabilir. İştahıyla alakalı bir problem olabilir veya psikojenik faktörlü başka bir sıkıntısı olabilir. Biz kişi geldiğinde öncelikle bir anamnez dediğimiz bir şikayetlerini ve geçmişini, özgeçmişini, daha önceki hastalıklarının süreçlerini, belki çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı kendiyle alakalı iyi kötü anılarını, genel kişinin hayatına dair bir fikir sahibi olacak kadar bir dinliyoruz. Bunu dinledikten sonra öncelikle bir fizik muayenesini yapıyoruz. Özellikle şikayeti fiziki bir problemse, ağrıysa vesaire ise, muayenesinin sonrasında akupunktura özel birkaç muayene tekniği var. Mesela nabız. Akupunktura özel bir Çin nabzı dediğimiz bir yaklaşım söz konusu.
1: Normal nabız gibi değil mi?
0: Normal nabız gibi değil. Aslında bakılan yerler aynı ama bakma şekli ve yorumlaması biraz daha farklı. Orada meridyenlere yönelik bölümler, ona işte güçlü mü, zayıf mı ya da kaygan mı?
1: Anlayabiliyor musunuz bunu?
0: Anlayabiliyoruz. Evet, tabii. Nabza göre meridyende bir enerji fazlalığı veya azlığı var mı? Bunu aslında yorumlayabiliyoruz. Keza akupunkturda dil çok önemlidir. Kişinin diline bakarak belirli bilgileri alabiliyoruz. Özellikle belirli meridyenlerin belirli bulguları olabiliyor. Veya belirli şikayetlerin...
1: Ne gösteriyor bize?
0: Örnek veriyorum, kişinin dilinin rengi solgun mu? Mora mı yakın? Pembe mi? Kırmızıya mı yakın? Ya da dilde ödem var mı? Veya dilde diş izleri var mı? O da bize bir ödem bulgusudur aynı şekilde. İşte dil üzerinde sarı lekelenmeler veya çatlaklar, yarıklar var mı yok mu? Bunların hepsi bize ufak tefek yorum yapma imkanı sağlıyor. Onun haricinde meridyen muayenesi dediğimiz bir muayenemiz var. Keza aynı şekilde tenzörler veya sarkaçlar yardımıyla baktığımız. Bunların hepsi bize tabii ki bir bilgi sağlıyor. Bunların ve hastamızın anlattığı şikayetler ve yaptığımız fizik muayeneler veya gerekliyse yapılan laboratuvar veya görüntülemeler sonrasında biz kafamızda belirli bir yaklaşım belirliyoruz. İşte akupunkturun kendi içerisinde pek çok yaklaşım metodu vardır. İşte lokal nokta mı çalışacağız, uzak noktalardan mı çalışacağız, kulaktan mı çalışacağız, vücuttan mı çalışacağız? Biz burada kendimize bir
1: yol haritası.
0: Evet, yol haritası oluşturuyoruz. Bazen bazı seans geldiklerinde aynı noktaları kullandığımız oluyor. Bambaşka farklı noktalardan yaklaştığımız olabiliyor. Bunların hepsi kişiye özel değiştiği için hani burada direkt şu şekilde yapıyoruz demem çok söz konusu değil.
1: Daha çok vücudun mesela şimdi biz akupunktur dediğimizde belki de kişiye akupunktur uygulanıyor ama biz görmüyoruz. Giysilerin altında kalıyor. Genelde yüze, işte genelde de kulağa uygulanan akupunkturu dışarıdan görüyoruz. Evet. Peki sadece yüze, sadece kulağa mı uygulanıyor?
0: Aslında şöyle, kendi içerisinde farklı ekoller var dediğim kısım tam olarak buydu. Mesela auriküloterapi dediğimiz bir yaklaşımda sadece kulaktan yapılan, işte scalp akupunktur denen sadece kafa derisinden yapılabilen akupunktur yaklaşımları var. İşte lokal nokta, uzak nokta dediğimiz işte problemin, şikayetin olduğu bölgeye yakın noktalardan yapılan veya vücudun hiç bağımsız ama o semptomlardan sorumlu meridyen üzerinden çalıştığımız noktaları olabiliyor. O yüzden vücudun hemen her yerinde bir akupunktur noktamız var. Avuç içi, ayak altı bölgesi hariç. Kişinin ihtiyacına göre bu noktaları seçip uyguluyoruz. Ama tabii dediğiniz gibi biz dışarıdan genelde el ve yüzdeki noktaları görebildiğimiz için ve genelde hep şey görülür. Bazı seans sonralarında biz hastalara bant iğneler bırakırız. Onlar kulaklara daha çok görülür onlar. O yüzden dediğiniz gibi gözüken yerler oralar oldukları için sadece orası yapılıyor gibi oluyor ama ayak ucundan başımızın tepesine kadar noktalarımız var.
1: Peki ne kadar sürüyor aşağı yukarı bir akupunktur tedavisi?
0: İşin muayene ve tetkik kısımları haricinde işin uygulama kısmı yaklaşık bir yarım saat, 30-35 dakikalık bir vaktimizi alıyor. Çünkü noktaların işaretlenmesi, iğnelerin takılması ve bekleme süresince bir 30-35 dakikalık bir süremizi alıyor.
1: Sonrasında hasta ne kadar gelip gidiyor? Yani bir akupunkturda biz diyelim ki kulak çınlaması var hastanın ve bunun için akupunktur yapıyorsunuz. Ne kadar sürüyor?
0: Seans sayısı olarak mı
1: evet.
0: soruyorsun?
1: Ne kadar? Tedavinin toplamı ne kadar?
0: Tedavinin toplamı da aslında kişiye göre değişiyor. Yani orada vücudun vereceği yanıt o kadar ehemmiyetli ki. Şimdi siz geliyorsunuz, ilk seanstan bile fayda görebiliyorsunuz veya bir yakınınız geliyor. O ikinci, üçüncü seanstan itibaren fayda görmeye başlıyor. Vücudunuzun verdiği yanıtlar da kişiden kişiye değişken olduğu için hani burada direkt şu kadar seansta bu şikayetinizi çözeriz demek yanıltıcı olur. Belki iki seansta, belki üç seansta, belki on seansta bilemiyorum. Hani kişinin vereceği yanıt ve muayene durumuna bağlı olarak değişiyor.
1: O zaman akupunktur uyguluyorsunuz doğru yerlere, doğru noktalara. Sonra her geldiğinde kaç günde bir görüyorsunuz hastayı?
0: O da yine hastanın şikayetine göre haftada bir veya haftada iki şeklinde çağırdığımız da oluyor.
1: Her geldiğinde tekrar bu meridyenlerin akışını kontrol ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bu akupunktur işe yaradı mı?
0: Evet. Öncelikle hastamıza soruyoruz. Nasılsınız? daha iyi misin? Semptomlarımızın durumu nasıl? Artma, azalma işte veya örnek veriyorum ağrılı sendromla

0: arsız gün sayısı nasıl arttı mı? Bu şekilde geri bildirimini aldıktan sonra dediğiniz gibi her geldiğinde nabzını, diline, sarkaçları, meridyen muayenesini her seferinde tekrar yapıp ona göre çizdiğimiz plana sadık mıyız yoksa bir yerlerde bir hesap yanlışı var mı
1: yani
0: şeklinde?
1: Burası açılmış, burası açılmamış devam ediyoruz ama buraya değil de şimdi artık bu tarafa
0: Evet.
1: geliyoruz gibi.
0: Gibi.
1: Peki hastanın akupunktur tedavisini devam ettirdiği süreç boyunca dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
0: Bizim özellikle kişilerden istediğimiz bazen eve böyle minik ödevler verdiğimiz oluyor. Mesela o bantları yapıştırdıysak belli aralıklarla uyarı
1: Dokunma.
0: masaj, evet dokunma veya masaj şeklinde ricalarımız olabiliyor. Eğer öyle bir şey tavsiye ettiysek mutlaka onu yapmaları. Onun haricinde bizim aslında akupunktürün şöyle bir artısı var. Çoğu uygulamanın haricinde özellikle yapılması ya da yapılmaması gereken şeyler çok kısıtlı. Biz sadece eğer o gün derin iğneleme yaptıysak o gün duş almasını istemeyiz hastamızın. Onun haricinde de bize gelirken cilt temizliğini zaten biz burada yapıyoruz. Onun haricinde dikkat etmesi gereken pek bir şey olmuş olmuyor.
1: Günlük hayatına
0: Yani
1: devam
0: günlük hayatına
1: ediyoruz.
0: direkt hemen işlem sonrasında devam edebiliyor kişiler.
1: Şimdi akupunkturu anlatırken hayat enerjisinden bahsettiniz. Aslında akupunktur uygulandıktan sonra insanın kendini en temelde iyi hissettiği nokta enerjisinin artması beklenen.
0: Evet.
1: Yani ben şimdi akupunktur yaptırsam bütün diğer semptomlar dışında diyelim ki baş ağrım var. Baş ağrımın geçmesiyle beraber enerjimin artmasını da beklerim. Yani hasta ne için gelmiş olursa olsun bu enerji artışı, bu pozitif yaklaşım, kendini daha iyi hissetme hali ortaya çıkıyor mu?
0: Bizim temel amacımız bu. Dediğiniz gibi semptomları giderirken bir yandan da kişinin enerjisini dengeleyerek daha iyi hissetmesini sağlamak. Temel amacımız zaten bu. Tabii ki kişiden kişiye yine farklılıkları belirtmek zorundayız ama genel olarak evet kişiler kendilerini daha rahat, daha iyi hissettiklerini geri bildirim olarak veriyorlar. Ama tabii ki burada da yine kamu spotu olarak yanıtlar kişiye özeldir
1: Bu
0: şeklinde.
1: aslında bu tedavilerde işte bu tamamlayıcı tedavide aslında sürecin Batı tıbbından daha fazla kişisel olduğunu da
0: Evet.
1: söyleyelim. İşte hacamat konuşuyoruz öyle, ozon öyle. Yani burada aslında kişisel farklılıkların çok öne çıktığı, dolayısıyla da teşhis koyarken o muayenenin çok anlam kazandığı bir alandan
0: Kesinlikle.
1: bahsediyoruz. Burada o muayene sürecine, sonrasındaki bulgulara ve ardından gelen süreci biraz saygı duymak ve biraz galiba sabırlı
0: Evet,
1: olmak
0: biraz
1: lazım.
0: sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü evet, bazı hastalarımızda ilk seansta bile yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz ama metabolizma farkları, semptomların varlık süresi, belki kronik bir ağrıdan bahsediyoruz, yıllar içerisinde oluşmuş bir durumdan bahsediyoruz. Direkt tek seanslı bir yanıt değil ama en azından birkaç seanslık bir sabır süresi gerekiyor. Bizim
1: Gerekiyor.
0: zaten genelde yaklaşımımız o şekilde oluyor. Birkaç seans akupunktura vakit tanıyın. Kendinizi
1: Yani
0: dinleyin. Zaten
1: tedavi
0: değişimi
1: kesici tutmak
0: göreceksiniz.
1: gibi
0: Evet.
1: değil iş
0: Değil
1: yani.
0: tabii ki.
1: Ha,
0: Şimdi bir
1: ona öyle
0: ilacı
1: diyorum.
0: YouTube'da yarım saat sonra şikayetlerimizin geçmesi gibi değil. Burada biz işin altında yatan varsa bir problemi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Amacımız bu.
1: Şimdi akupunktur deyince akla hemen gelen bazı hastalıklar var. Mesela benim aklıma akupunktur deyince ilk ne geliyor? Migren geliyor.
0: Evet.
1: Ağrılar geliyor. Özellikle tutulmalar, fıtıklar geliyor. Siz bize bir harita oluşturur musunuz? Şöyle tepeden tırnağa dediniz ya, akupunkturun en fazla kullanıldığı ve en fazla çözüm beklenen alanları nelerdir?
0: Ülkemiz için konuşacak olursak bahsettiğiniz gibi özellikle bizim ülkemizde kas iskelet sistemi problemleri çok yaygın. Bel fıtığı olsun, boyun fıtığı olsun, fibromiyalji gibi ağrı sendromları olsun, migren gibi nörolojik bazı sendromlar olsun. Bizim ülkemizde en sık ağrılarda kullanılıyor. İstatistiksel olarak bakıldığımızda. Ama akupunkturun esas medyadaki olduğu taraf iştah kapama.
1: İştah kapama.
0: Evet, ya
1: Yani
0: onu çok görüyoruz.
1: kilo
0: Evet, çok görüyoruz onu. Ama
1: kontrolü.
0: orada da şöyle bir yanlış bilgilendirme oluyor. İşte akupunktur kilo verdirir, akupunktur zayıflatır. Aslında akupunktur sadece iştah kontrolü noktasında bir destekleyicidir. Eğer
1: Ne var
0: sizin
1: yani? Nasıl
0: iştahımızı, yani
1: destekler?
0: şöyle geç acıkma ve çabuk doyma açısından kişilere bir avantaj sağlayabilmekte. Eğer altında yatan başka bir organik sebebe bağlı değilse bu. Biz orada şu şekilde yaklaşabiliyoruz. Hani eğer problem çabuk doyma üzerine ve iştahı kontrol edememe üzerine ise evet siz bu konuda fayda görebilirsiniz. Ancak akupunkturun kendi başına bir zayıflatma, kilo verdirme gibi bir
1: Metabolizma
0: yani
1: hızlandırma gibi.
0: metabolizme muhakkak bir etkisi olacaktır ancak hani şimdi bizim kilo verme dediğimizde insanların kafasında rigid şeyler canlandığı için hani akupunktur sizi direkt incecik yapmayacak. Akupunktur ise iştah konusunda yardımcı olabilir. Hani sizin yine kilo verme serüveninizde bir destekleyici olarak, tamamlayıcı olarak rol
1: Ama sizin
0: alabilir.
1: önce bir yola girmeniz
0: Evet,
1: lazım.
0: sizin önce bir bunun niyetine ve iradesine girmeniz lazım. O size orada destek olur.
1: Peki şimdi ben sosyal medyada şunu çok görüyorum. Başın ağrıyorsa şuraya bastır, başının ağrısı geçsin. İşte görme problemin varsa şu 3 noktaya masaj yap, miyopun geçsin. Yakını göremiyorsan şuraya masaj yap günde 5 kere. Kulağın çınlıyorsa şuraya dokun. Boynunda fıtık varsa buraya dokun. Bunlar akupunktur noktaları muhtemelen,
0: evet,
1: olan yerler. Peki biz gerçekten evde otururken bazı noktalara sadece kendi elimizle basınç yaparak sonuç alabilir miyiz? Var mı bize böyle önerebileceğiniz, ya hani bu da benden olsun hayatınızda, hiç unutmayın, Doktor Ahmet'i hatırlayın diyeceğiniz.
0: Şu şekilde özetleyebilirim. Evet, bahsettiğiniz şeylerin hemen hepsi bir akupunktur noktası. Bazen biz özellikle işte her an bize ulaşamayacak, işte örnek veriyorum, onkolojik tedavi alan hastalarda özellikle mide bulantısı problemleri için belli başlı böyle o tarz şikayetlerdeki akut nokta, yani herkeste işe yarar diyemem ama hastaların büyük çoğunda rahatlama sağlayabilen bazı noktalar oluyor. Tabii bu herkeste işe yarayacak diye bir kaydı asla olamaz.
1: Mesela ilaç kullanamıyor anne adayı, evet, ama mide bulantısı,
0: evet,
1: var.
0: Mesela o şekilde gelen hastalarımız, özellikle çok bulantınız olup bize ulaşamayacağınız noktalar diye gösterdiğimiz bazı pratik bilgi noktaları oluyor ama.
1: Şimdi alalım ağzınıza analitik
0: noktaları. Peki alalım. Ancak bunun kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Herkeste işe yarayacak diye bir kaydı kesinlikle yok. Çünkü başka bir sebebe bağlı da olabilir ancak. Biz avucumuzun içini açtığımızda bileğimizin içi yüzünde bileğimizin bir çizgisi vardır. Hı hı. Burada herkesin kendi parmağına göre, akupunkturda herkesin kendi vücut ölçüsüne göre ölçü alınır. Hı hı. Bir sun ölçü birimi vardır. Herkesin orta parmağının orta boğumu. Hı. Yani şu kısım, orta parmağın orta boğumu bir sundur. Hı. Biz genelde anatomik olarak ölçerek bulduğumuz noktaları bu ölçüye göre ölçeriz. Hı. Sun metre dediğimiz bazı böyle aletlerden faydalanırız. Ama bazı vücudumuza göre noktaların ölçüleri vardır. Örnek veriyorum. İşaret, orta ve yüzük parmağı, bu üçünün toplamı 2 sundur. 2 sun. Bileğimizin iç yüzünde, bilek çizgimize bu 3 parmağımızı koyduğumuzda, hı-hı, tam orta noktada olan kısım perikardiyum altı noktasıdır.
1: Şurası mı yani?
0: Evet. Buraya tabii ki biz normalde iğneleme ile uyarıyoruz ancak derin basınç yaparak, derin masaj uygulayarak noktayı uyaralabiliyor.
1: Derin basınçtan kastınız bayağı
0: parmakla, ciddi, evet, basınç. Ciddi bir basınçla burayı ovalayarak uyarmak amaç.
1: Burada mide bulantısı geçiyor mu?
0: Burası aslında mide bulantısının en sık kullandığımız noktaların başında gelir. Eğer akut durumlar, böyle acil, hani çok bulantınız var, işte dediğiniz gibi bir gebe adayısınız. Evet. Veya gebesiniz, hı, veya onkolojik tedavi oluyorsunuz. O an hemen
1: veya
0: hastaneye gidebilecek bir durumumuz da yok.
1: Evet,
0: çocuğumuz arabaya bindi, midesi oldu. Bu noktaya basınç yaparak anlık bir rahatlama sağlayabiliriz. Ya yani bu masaj yoluyla uyardığınız noktalardan kalıcı çözümler beklemeyin tabii ki ama, hı, en azından o anı kurtarırsınız.
1: Evet. Peki bunun dışında var mı bir Ahmet noktası daha?
0: Çok yaygındır. İnternette de çok görürsünüz. Yine baş parmak ve işaret parmağın arasındaki elimizin o yumuşak kısmında. Aslında şöyle yapabiliriz. Elimizi sertçe kapattığımızda parmaklarımızı, işaret ve baş parmağımızın arasında bir tümsek oluşur. Hı hı. Bu tümseğin tam tepe noktası. Hı. Burayı da yine aynı şekilde baş ağrılarında çok sık söylenir. Hı. Bunun sebebi şudur aslında. Orada şunu da açmak
1: ne
0: lazım.
1: Ne geçiyor burada?
0: Şimdi burası kalın bağırsak dört noktasıdır. Aslında migren hastaların hepsinde değil tabii ki ama istatistiksel olarak büyük çoğunda kalın bağırsak meridyenin kaynaklı bir baş ağrısı görüyoruz. Tabii ki bu herkeste böyle olacak diye bir kaide yine yok. Kesinlikle altını çizeyim. O yüzden genelde baş ağrısı istatistiğinde bu noktanın kullanımı çok olduğu için bu noktaya yapılan derin masajlarda da baş ağrılarının rahatladığını duyabiliyoruz.
1: Peki kabızlık mesela, bağırsak ya, dediğiniz
0: kabızlık dediğimizde iş çok komplike bir hale geliyor. Orada tek bir nokta söyleyemeyiz.
1: Yani peki migren?
0: Migrende de aynı şekilde bu noktayı kullanabiliriz.
1: Peki ama kulak çınlaması böyle hızlı hızlı?
0: Kulak çınlamasında da direkt bir nokta söyleyebilmem çok açıkçası, hı, şey değil. Aslında en sık kullandığımız, eve verebildiğimiz iki nokta bu iki nokta.
1: Bu iki noktayı biliyorsak kendi, evet, vücudumuzda anlık problemlerde,
0: anlık problemlerde, evet, fayda görebiliriz. En azından hani bir acil işimiz vardır. O an o ağrı bizim çok işimizi, hı-hı, zora sokacaksa o işimizi halledene kadar bizi kurtarır en azından.
1: İdare edecek. Peki. Akupunktur için bir hatırlatmada bulunalım. Çok konuşuluyor, çok konuştuk. Biz de yayınlarda konuşuyoruz. Ama burada mutlaka bir doktor kontrolünde.
0: Kesinlikle.
1: Doğru bir yerde, bir hastane ortamında, bir klinik ortamında. İğnelerin kaynağı çok önemli. Çünkü şöyle bir şey. İğneyi batırdığı yer kişinin bir sinir noktası olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Allah korusun hiç ummadığımız, hiç beklemediğimiz kötü sonuçlar çıkartabilir.
0: Allah korusun.
1: Burada da bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Evet. Kişisel farklılıklar kadar ortak noktamız
0: tabii ki
1: mutlaka bu hassasiyet olmalı.
0: Kesinlikle. Akupunktur uygulayacak kişilerin mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından GETAT ruhsat olan, GETAT ünitesi ve GETAT merkezi ruhsat olan bir birimde sertifikalı bir hekim tarafından görülerek onun tarafından uygun malzemelerle bu işlemlerin yapılması çok mühim. Çünkü öbür türlü vücudumuzda pek çok yer var. Yanlış yerlere uygulamalar olabilir. Tedaviden bir fayda görülmeyebilir. Bahsettiğiniz gibi hassas noktalara hasar verilebilir. Kişilerde istenmeyen sonuçlar doğabilir. O yüzden mutlaka işin uzmanına danışmanızı öneriyoruz efendim.
1: Biz de Türkiye Hastanesi'nde size öneriyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Dinleyicilerimiz mutlaka size ulaşabilirler. Özellikle bu son dönemde estetikle ilgili uygulamaları çok görüyorum. Yüzünde akupunktur iğnecikleri, böyle bandajlar olan çok tanıdığım var. Evet. Faydalı ki bu kadar yaygın diye düşünüyorum.
0: Kozmetik amaçlı da kullanabiliyoruz dediğiniz gibi.
1: Türkiye Hastanesi'nden Doktor Ahmet Yasin Tekin bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden misafir ağırlayacağız bugün. Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hanefi Çakır bizimle birlikte. Kendisi aynı zamanda Türkiye Hastanesi Göz Kliniği Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar
1: teşekkür
2: diliyorum.
1: Teşekkür ederiz.
2: Yıllardır sizde program yapıyoruz değil mi?
1: Bizim için büyük.
2: Maşallah yukarı 20 yıl oldu mu sizde?
1: Oldu tabii,
2: oldu, evet,
1: geçti.
2: Evet, evet maşallah.
1: Tabii bu 20 yıl içinde aslında madem bundan bahsettik, gözde de bizim sizinle ilk röportaj yapmaya başladığımız zamanda konuştuğumuz, heyecanlandığımız gelişmeler şimdi artık günlük sıradan rutin işlemlere dönüştü.
2: Aynen.
1: Şimdi başka heyecanlar konuşuyoruz. Bugün evet. De öyle yine teknoloji konuşacağız ama göz hakikaten tıpta teknolojinin herhalde en hızlı geliştiği alan
2: hem
1: desek.
2: Hem de teknolojinin çok yoğun kullandığı bir bölüm. Şöyle anlatayım. Teknoloji yoksa biz böyle oturup seyrediyoruz sizi yani. Demek ki teknolojiyi de yapıyoruz bunları. Yani işte mesela örnek veriyorum, refraktif kusurları düzeltmekteki lazer teknolojileri. Onlar sürekli gelişiyor, sürekli. Veyahut da efendim katarak ameliyatlarındaki katarakın yapılış şekli ve kullanılan merceklerin farklılığı ve teknoloji o kadar ilerliyor ki sizin elinizde mesela örnek anlatayım ya, o teknoloji, o mercek yoksa, gelişmiş mercek yoksa sizin başarılı bir ameliyat yapma şansınız yok.
1: Sonuç alamıyorsunuz. Hastanın hayatı
2: tabii,
1: değişmiyor.
2: Tabii, aynen.
1: Hepsi hayalde kalıyor ama hakikaten hayal gücü, teknolojinin gücü büyük bir değişikliğe yol açıyor.
2: Hayal ederseniz onu yapmaya gayret ediyorsunuz. Yaptıkça da teknoloji gelişiyor. Teknolojiyle bilim birlikte hakikaten zirveye doğru gidiyor.
1: Bugün de biraz katarak konuşacağız. Katarak deyince tabii o kadar çok soru alıyoruz ki Hanefi Bey. Siz de meslek hayatınızda herhalde günlük rutininizde, evet, kliniğinizde çok fazla hastayla karşılaşıyorsunuzdur. Katarakla başlayalım. Aslında biraz da teknolojinin
2: olur,
1: diğer branşlara, diğer bölümlerde nasıl yansıdığını, diğer tedavilerde nasıl yansıdığını
2: şimdi
1: konuşacağız.
2: Şimdi katarak öncelikle bir hastalık değildir. Gözün iki tane merceği var. İçerideki merceğinde biz hani lens diyoruz. Bu mercek yaşa bağlı bozulmaya başlıyor. Bozulmayan da yok. Yani herkeste belli bir oranda bozuluyor.
1: Kimisinin daha erken, kimisinin
2: aynen
1: daha
2: öyle.
1: Geç.
2: Kimisinin daha erken, hatta bırak onu, bir gözünkü erken, bir gözünkü geç olabiliyor.
1: Aynı bedende.
2: Aynı bedende, bir gözü bakıyorsun. Katarak oluyor, öteki göz hala %100 görüyor. Demek ki gözden göze, travmaya bağlı, beslenmeye bağlı, efendim ultraviyole ışığa maruz kalmaya bağlı, genetik yapısına bağlı. Yani öyle biz mesela katarak deriz ya, katarak yaşlılarda görülen bir hastalık değil de her yaşta görülen bir. Doğduğu gün katarakla doğan çocuk
1: doğan
2: var.
1: Doğan bebekler de var.
2: Tabii.
1: Ben çok şaşırmıştım. Tabii. Hani nasıl bir yıpranma ama
2: bir,
1: demek
2: o
1: ki o genetik
2: bozukluğu
1: olarak.
2: Gelişme orada gözün içinde o beslenemiyor. Onundaki o sirkülasyon olmayınca lens yapısı bozuluyor ve de doğduğu gün kataraklı. Biz onu hemen erken de ilk bir ay içinde, 15 gün içinde ameliyat ediyoruz.
1: Çünkü o gelişmeyle çok yakından ilgili.
2: Tabii,
1: göremeyince.
2: Tabii bırakın
1: o
2: çocuk göremeyince retina görmeyi öğrenemiyor ve bir daha diyelim ki siz bilateral katarağı var. Yani iki taraflı katarağı var hastanın doğduğu gün. Siz eğer onu bir ay içinde, hatta 15 gün içinde diyoruz. Biri 15 gün içinde. Siz ameliyat etmezseniz o çocukta fiksasyon yeteneği kayboluyor ve görme gücü hiçbir zaman %100'e çıkmıyor. Çok erken ameliyat olması gibi. Ben öyle diyorum ki şu kadar elim kadar bir çocuğu ameliyat ettik yani. Mecbur ediyorsunuz.
1: Daha yeni doğmuş yani.
2: Demek ki katarak yaşlılarda görülen bir şey değil. Genelde yaşlılarda görüldüğü için herkes öyle zannediyor. Ama bu katarak demek ki anne karnında geçirilen enfeksiyonlara bağlı olarak, beslenme bozukluklarına bağlı olarak, genetik bozukluklara bağlı olarak veya travmalara bağlı olarak, mesela diye bir 5 yaşında çocukta travma geliyor veya bir iğne batıyor gözüne, katarak olabiliyor. Bazı cilt hastalıklarına bağlı olarak 15-20 yaşında yine gelişebiliyor. İleri yaşlarda dediğimiz gibi göz içi enfeksiyonlar, mesela üveit dediğimiz bir göz içi enfeksiyonu, ona bağlı gelişebiliyor. Katarak her yaşta görülebilen bir hastalık ama genelde demek ki 40 yaşından sonra genetik yapısı